0: Bir insan bir içki içiyor. Ya Rabbim beni kurtar. Bir insan açık saçıktır. Allah'ım beni bu hallerden kurtar. Bir insan yalana, gıybete veya günaha bulaşmış. Yani bazı insanların ittihaz ettikleri bir günahı vardır. Böyle senede bir iki insanın karşısında, hadis-i şerifte de geçer bu, der. Bazı onu illa şeytan oradan damardan girer, o günaha düşürür onu. Tövbe etmek lazım. Yani bunlardan nasuh etmek, vazgeçmek gerekir. Mesela onu sırtını döneceksin. Yani femen tabe, kim Allah'a yönelirse tabellahu aleyh. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Tuğbu ilal, Allah'a tövbe edin. Ve kul hakkı meselesi olursa, bu sefer kul kula muhtaç olunca beni affet demek mümkün değil. Mümkün değil. Rivayetleri incelediğimizde mümkün görülmüyor. Çünkü kul aciz olunca mahşerde bulduğu kıymığı bile almaya kalkışıyor. Kendi annesinin yakasına yapışıyor. Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi diyor. Yevme yefirul mer'u min ahihi. Yani kardeşinden kaçıyor. Ondan sonra yani orada buldu yubassarunhum yeveddül mücrim lev yeftedi min azab yevmezin bibeni mesela. Burada kıyamet günü cehennemi gördüklerinde diyor, anne evladını, evladımı at cehenneme diyecek. O evladına şefkatle sarılan anne kıyametin dehşetinde Allah'ım oğlumu, evladımı, ciğerparemi at cehenneme, beni kurtar diyecek. Cehennem dediğim basit bir şey değil. O gürleyen ateşi görünce herkesin aklı başından gidiyor. Allah'ım diyecek. Ne varsa al diyecek. Yeter ki beni kurtar bu işten gibi. Mesele basit değil. Onun için kul arasında mesela burada ilahi bir denge görülüyor. Bir anne baba netice itibariyle kıyamet günü herkes teraziye bir şeyler koyacak. Yani kıyamet günü fela ensabe beynihum, aralarında bir bağ kalmıyor. Mevla Teala işte o anne baba diyecek ki biz bu evlat için kendimizi parçaladık. Biz yaşlandığımızda bize sahip çıkmadı. Onun için yaşlandığı halde anne babasına sahip çıkmayan, Resulullah Efendimiz hutbedeyken Cebrail Aleyhisselam'da dedi, yaşlandığı halde anne babasının hayır duasını almayan Allah yüzüstü atsın dedi. Resulullah Efendimiz amin dedi. İşte bu bir denge oluyor. Anne baba sana kendini parçalıyor. 3, 5, 7 yaşına kadar her şeyle sana üşüşüyor. Kema rabbeyani sagira. Yani küçükken sana nasıl ki hizmet etti, sen de burada bir denge oluyor. Anne baba da yaşlanıyor bu sefer. Buradaki hak bir nevi terazi gibi ödeme durumu. Hadi bakalım senin eline geç. Sen de anneciğim diyeceksin, babacığım diyeceğiz. Orada ve bil valideyni ihsana. Anneye babaya iyilik edeceksiniz diyor. İyilik kelimesi Türkçe'de çok basit kalır. İhsan karşılıksız demektir. Çok zengin bir adam, bir komşusu vardır. Ahlakı da bozuktur. Ama fakirdir. Derler ki ya senin komşun çok zor durumda. Ya şu efendim kendini bilmez adam. Ya tamam da çoluk çocuğu perişan, elektriği suyu kesildi, hiç yiyecekleri yok. Ey tamam o zaman ya ödeyin hepsini. Merhametli adam, asaletli adam hepsini ödedi. Çoluk çocuğun da üstü başını giydirdi, yiyeceğini de gönderdi. Niye yaptı bunu? İhsan, hiçbir şey beklemiyor. Şimdi bu misal net olarak şunu arz ederiz. Yani bir insanın babası ve annesi hakikaten ahlak bakımından efendim bir ahlak gayri ahlakidir. Yani hoş değil, nahoş bir durumdadır. Ama sen evlatsın. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. İkram edin demiyor. İhsan. Hiçbir şey beklemeyin. Sen evlatsın. O babana ve sahibuhuma ma'rufa diyor Kur'an-ı Kerim. Yani onlar sizi inkara, kötülüğe, şirke davet etseler bile fela tuti'huma, onlara itaat etmeyin. Ve sahibuhuma fid dünya ma'rufa, dünyada onlara yine iyi geçinin diyor. Halbuki kötüye davet etti. İtaat etmiyorsun. La ta'ate li mahluk ma'siyetil halik. Allah'a asi olan anne baba da olsa itaat yok. İtaat etmiyoruz. Yani ne yapıyoruz? İnsanlık yapıyoruz. Anneciğim diyorsun, babacığım diyor. Müşrik, anneciğim ve babacığım dersin. Evet, ya ebeti, babacığım diyor. Kim? İbrahim Aleyhisselam. Kime diyor? Putperest olan babasına diyor. Ha, demek oluyor ki burada biz edebimizi her zaman takınacağız. Karşımızdaki yanlıştır, efendim günahkardır, hata ediyordur Allah'a, peygambere karşı, biz yine edebimizi takınacağız. İhsanda bulunacağız, iyilik yapacağız. Biz ahlakımızı, biz vakarımızı, Osman Gazi vefat ediyor, Orhan Gazi evladı devletin başına geçiyor. Öyle bir merhamet, öyle bir şefkat, öyle bir asaleti tesis ediyor ki orada bulunan krallar efendim vesaire, bunlar hayran oluyorlar. ve oradaki mazlum durumunda, yani zor duruma düşmüş, neticede Hristiyan da olsa kendi kralları vesaire yönetimde zulmediyor. Bu sefer Orhan Gazi'nin adaletine sığınıyor. Kafirler hayran oluyorlar. Hatta birçokları ya gel bizim bölgeleri de sen al da efendim buralarda bir huzur tesis edilsin diye. Gönüller böyle fethedilir. Bizim tarihimizde işgal yoktur. Yani işgal demek girip kırıp döküp ortalığı, milletin canını malını alıp böyle bir tarihimizde yok. Bizim tarihimizde ne vardı? Fetih vardır. Yani ıslah vardır. Gittiğin yerlere hayat verirsin. Gittiğin yerleri yaşatırsın. Hristiyan, evet Hristiyan bölgelerden bahsediyorum. O çünkü o seni severse gönlünü senin sevginle dine, dine sevgisiyle Allah'a gönlünü açar. Böyle olur. Bağırmakla, çağırmakla veya nefret ettirmekle olmaz. Kur'an-ı Kerim anne baba müşrik de olsa ve la tutuhuma itaat etmeyin ama ve sahibuma fid dünya marufa dünyada onlarla güzel geçinin diyor. Onlara efendim evlatlık yapın diyor. Şimdi bu böyle olursa iman ehli nasıl olacak? İman ehli bir anne babaya nasıl bir evlatlık yapacağız? Bunlara dikkat etmek lazım. Akraba alakalarımızı bir insan men vasale vasalehullah akraba alakasını kesen Allah buyuruyor ki ben ve men kata'a kim keserse kata'ullah Mevla kopartırım diyor. Akraba alakasını Kur'an'ı Mevla Teala bedenine sağlık efendim yuvasına huzur, işine bereket, hayatına selamet, son nefeste iman, cennetini Mevla lütfeder. Onun için ben dünyada huzur istiyorum, sağlık, sıhhat istiyorum, işlerimin yolunda gitmesini istiyorum. Evet anne babana iyilik et. Tek şeyi budur, çıkış yolu budur, anahtarı budur. Büyüklerin hayır duasını almaktır. Büyüklerin ahlakı bozuk, bana yanlış etti, kardeşime şu kadar verdi, bana bir şey vermedi. Kur'an-ı Kerim ve kallâ rabbuke ellâ te'abudu illâ iyyâhu. Allah kendisinden başka tapınılmasını istemiyor. Hükmetti Allah ve kadâ rabbuk. Allah hükmediyor. Ve bil valideyni anneye babaya ihsana. Karşılıksız iyilik yapacaksınız. Onlara siz evlat olacaksınız diyor. Şimdi bir insan demek ki Allah Celle Celaluhu'nun efendim rahmetini istiyorsa büyüklerin duasını alacak. Yani biz birinci derecede işte bayramlar olsun, mutlu anlar olsun birinci derecedekilerden mesulüz. Birinci derece önce anne baba, sonra kardeşler, abidir, kardeştir. Alakayı kesemeyiz. Şöyle yanlış yaptı, onu koy kenara. Sana abicim diyeceksin, ablacım diyeceksin. İlla yani huyun huyuna, suyun suyuna uymuyorsa da böyle bir onlarla hem hali veyahut da muhabbeti devam ettiremiyor olabilirsin. Yapın uymayabilir ama ünsiyeti, bağı, selamı kesmemek lazım. Selamun aleyküm dersin. Uymuyor, yapın uymuyor vesaire. Yine orada men kata katahullah. Alakayı keseni ben Allah olarak keserim diyor. Mesele basit değil. Biz birinci dereceden mesulüz. Anne baba en başta. Sonra kardeşler, sonra efendim amca, hala, dayı, teyze, birinci derecedekilerden mesulüz. Bunların dışındaki çoluğun, çocukların çocuklarından ancak ve ancak orada halini hatırını sorarız. Yani durumlarında biraz sıkıntılar olursa bir insani olarak yardımcı oluruz. Ancak bizim mesul olduğumuz birinci sıradaki kişiler gelmektedir. İşte diğer meseleyi de arz etmiş olayım. Yani bir de kul hakkı meselesi. Kul hakkı da iki kısımdır. Bir, maddi haklar ise mutlaka sahibini bulmamız gerekiyor. Maddi haklarda bir sahibini bulamadık. Zamanında alışveriş yapmışız. Adamdan bir para almışız. Fakat adamı kaybettik. Ya kimdi, neyin nesiydi? O zaman mirasçıları bulmak lazım. Mirasçılarını da bulamıyoruz. Onun adına hayır hasenat. Ya bu adamdan ben 10 bin liraya yakın para almıştım. O zaman 1000 liraydı ama bu paranın reel değeri 10 bin liradır. 10 bin lirayı sen çıkardın fakirlere, yetimlere, muhtaçlara. Kur'an talebelerine verdin. Zorla hayır hayırdır dedikleri bu işte kitaplarda geçer. Bu yapılan hayır hasenat bu durumda ne oluyor? O kişi bakıyor ki amel defterinde bir sürü sevaplar gelmiş. Allah Allah, bunlar nereden geldi bu sevap? Ha filanca adam benden bir şey almıştı, o da efendim ödeyemedi. Ama burada iyi ki böyle oldu ya falan. Hatta kitaplarda çok zarif şeyler var. Bir insan diyor bir parasını kaybetse, kaybettikten sonra birisi bir fakirde, bir muhtaçta bulsa, lukata dediğimiz iki kısımdır. Birincisi bulan hakikaten fakir ise bulan kişi alabilir. Yani önce sahibini arayacak ama şehrin ortasında nereden bulacak? 50 lira, 100 lira. Kendisi durumu iyi ise ihtiyacı yoksa o zaman bir fakire verecek veya bir camiye verecek. Bu şekilde işte zor bir bakacak amel defteri. Aa hayır ya, biraz daha mı kaybetseydik acaba vesaire diye. Yani orada sevap çıktı çünkü adam cimrilik yapmış vesaire. Demek ki ikinci kısımda ne çıktı ortaya? İkinci kısımda gördüğümüz kadarıyla kul hakkı, onu helalleşmek gerekiyor. Eğer şahsıyla alakalı bir durum ise gidip ya ben seninle alakalı biraz nahoş bir durum ettik. Efendim bu işte hata yaptım, hakkını helal et, özür dileriz vesaire diye dünyada helallaşmak lazım. Yani mesela kısas olsun, buna benzer şeyler olsun, dünyada bunların çözülmesi ahirete göre çok kolaydır. Şimdi gelelik esas, ben kilit noktasına gelmek istiyorum. Şimdi la yeştemi fi kalbimi el imanu vel hikdu. İman ehlinin kalbinde hem iman hem kin, ikisi bir arada durmaz. Yani affedici olmak lazım. Affedici. Yani insan ile Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki innel mümine la yenciz, mümin necis olmaz. Aynısının benzeri innel ma'e la yenciz, su necis olmaz. Yani su ne kadar kirlenirse kirlensin, arıtın, bekletin vesaire, bakıyorsunuz billur bir hale geliyor. Dünyadaki sular hep dolaşıyor. Antarktika'dan vesaire dünyanın içerisine giriyor. Dolaşıyor, dolaşıyor, çıkıyor. Misal işte ot oluyor, işte fil oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Yani o su devir daim ediyor. Yani bir bakıyorsunuz aynı su ot oluyor, fil oluyor vesaire, değişiyor. Tekrar tekrar insanlar efendim içiyor. Bir daha insan toprak oluyor, su vesaire. Karpuz 10 kilo, 20 kiloluk karpuz su. Tekrar toprak oluyor, su tekrar devir daim ediyor vesaire. Yani Mevla Teala ve Tekadüs Sadde. Tabi bu anlattığım kadar da kısa ve net değil ama ana hatlarıyla böyle. Aynı su kim bilir kaç defa efendim farklı canlılar tarafından içilmiş, değişime uğramış vesaire. Mevla Teala bu. Levenne evvelekum ve ahirekum ve isekum ve cinniniz. Evvel ahir insu cinniniz. Hepiniz bir yerde olsanız, isteseniz benim mülkümden bir şey azalmaz. Ne demek bu? Yani devir daim ediyor gibi Allah-u Alem. Şimdi gelelim esas zirve noktaya. O da şu. Kıymetli din kardeşlerimiz, buradaki mesele şu. Yani biz Allah'ın huzuruna vardığımızda bila istisna herkes iman ehli şunu düşünüyor. Yani Nasrettin Hoca dediler bu milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi. Şimdi iman ehli yani aynı şeyi düşünüyor. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Rabbimin huzurunda Rabbim beni affedecek. Efendim inşallah bağışlayacak. Cennetine, cemaline lütfedecek. Hüsnü zannımız var. Ena'inde abdi zanni bi. Ha şimdi biz Rabbimiz bizi affedecek diye bu hüsnü zannı düşünürken eğer bir kul etrafındakileri affetmezse ben affetmem. O zaman Allah'ın affını niye istiyorsun? Ha o zaman biz bağışlayıcı olacağız. İşte onun için yani bir Müslüman 3 günden fazla dargın duran kişinin durumu efendim hoş değil, iyi değil. Bu durumda iman ve İslam ahlakı üzerine olmuyor bu kişi. Neden? Çünkü sen affetmem diyorsun, Allah'ın affını istiyorsun. Allah'ın affını hep beraber istiyorsak biz de affedici olacağız. Kalbimizde din kardeşimize, iman ehline karşı kinimiz olmayacak. Allah Celle Celaluhu وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا فِي قُلُوبِنَا كَلِمَةً غِلًّا كِنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا إِنَّ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Celle Celaluhu kalbimizi din kardeşlerimizin sevgisiyle doldursun. Efendim Allah'a tapan, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ittiba eden, ahkamı Kur'an'a tabi olan, dini bin İslamiyenin koyduğu hükümlere tam tabi olup din kardeşlerimizi, en başta sahabe ve bütün iman ehlini hakkıyla sevip son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi
2: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
5: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
4: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
5: Elhamdülillah.
4: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu.
4: Evet,
5: ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim.
4: Amin.
5: Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin.
4: Amin.
5: Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
4: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
5: tabii, tabii.
4: Aslında.
5: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi.
4: Evet.
5: Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.
4: Evet.
5: Müderris denir, denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
4: Evet.
5: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor, ki bizim alanımız fıkıh alanı,
4: evet.
5: İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdi elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
4: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
5: Allah razı olsun.
4: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
5: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman, ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
4: Evet.
5: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
4: Kesinlikle.
5: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
4: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmekte lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
5: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
4: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
5: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
4: Ya onu diyecektim hocam yani. Kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
5: evet,
4: olarak
5: tabii,
4: ama
5: tabii.
4: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle bir binayı alma imkanı
5: yok tabii yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
4: Bir staj görüyorlar aslında.
5: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
4: Özellikle parantez içinde miras konusu.
5: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bil umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
4: Yani hem telefonlara bakıp
5: hem de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
4: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
5: Tabii zaten bu stüdyoda
4: Adem hocamızla başladılar.
5: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, kesinlikle, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyoruz, her şey bitti, ne olacak, yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz ya da işte talebelerimiz, ki talebe diyoruz, bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
4: yani
5: var.
4: Bildiğim kadarıyla hocam, yani talebe, yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
5: Yok, ücretsiz yok, yani yapılıyor. Şey, aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
4: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
5: bizim
4: lazım.
5: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz tabii gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da neticede. De evet.

0: 0923-36-36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
1: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva attığında 4 nesil var. Yani talebimiz, talebimizin talebesi, evet, talebimizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır, ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
0: elhamdülillah.
1: Şükür.
0: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
1: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
0: Evet, kum
1: yani
0: tanesi.
1: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkıh bir tesiri vardır.
0: Evet.
1: O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır.
0: Kesinlikle.
1: Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
0: Amin. Bu sene işte memleketin oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var.
1: Evet,
0: bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi.
1: Evet.
0: Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler.
1: Evet.
0: Of'a gidiyorum, Of sanki bambaşka, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi, dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin? Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
1: Eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi.
0: Evet.
1: Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber.

0: peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamberle mukayese edilemez.
1: Yani kavimlere örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması. Bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor. Evet. Daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir. Evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarıda aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
1: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam anlamı.
0: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
1: Evet.
0: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi-i memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum, normal işte yağmurla sulanıyor, herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
0: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir.
1: Allah Allah.
0: Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplaya mı verir ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir.
1: Yani bir ton toplandı onun
0: netice
1: onu da
0: bilinir. Onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun, yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım, buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir.
1: Evet.
0: Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse verilmediyse o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya evet. Üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak ama yapılmadıysa da konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela.
0: Evet.
1: Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: mi bunlar. Su olayı da yoktur zaten.
1: Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
0: veriliyor. Fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler.
0: Aynen.
1: Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise yani
1: kendi
0: kişinin
1: arazi.
0: Kendi mülkü ise bazen devlet arazisi 2B dediğimiz bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz daha farklı oluyor.
1: Evet.
0: Ama tapusunu aldığı şahsına ait istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey yani araziyi memlükiyedir. Bunun zekatını vermesi gerekir.
1: Vermiştir.
0: Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verilişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım.
1: Evet.
0: Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul
1: evet.
0: edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa bu tapu tahsis tapusu değil. Mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır.
1: Hı hı.
0: Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: Oradan
0: ama,
1: kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse O zaman ikiye birli değil, yarı yarı, yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket. Yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı. Ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa, sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan, bu arazi artık öşür arazisidir. Ve bunun çıkan mahsulünün zekatını vereceksin. Ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
1: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle, yeter, bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir: hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında, ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam, yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki, yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden bahsediyorsun.
0: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa eğer, evet, o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
0: Onun sorumluluğunda, aynen, ona aittir.
1: Tamam. Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela
0: derken...
1: Mesela 10 ton çayım var işte, ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Hayır, bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok.
1: Yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilik parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: öşür
0: onu
1: verirken,
0: zaten söylemiştik.
1: Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
0: aynı şey
1: oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı,
1: evet,
0: bölgelerde.
1: Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir, evet, dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması sebebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı, evet, hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var, gusüle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor işte, diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. anlamlandırıyor. Evet. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Evet. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Boy abdesti olmayacaktır, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok. O yine oraya çıkartılsın, dolgu orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: gittiğimde. İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi? Evet, önce bunu tespit edelim. Hı hı. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. Evet. Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet. Evet, gerekiyorsa kalacak. Hı hı. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor.
0: Aynen
1: hocam?
0: Öyle.
1: Ona takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu.
1: Evet.
0: Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın, muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. İnşallah diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
0: konuşuruz.
1: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah size
1: razı olsun. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Hı. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah
1: hocam,
0: sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor. 7 Ekim 1991 Pazartesi sohbetinden. Ashab-ı Kehf, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den önce geçen ümmetlerdendir. Dekyanus isimli mel'un edepsiz, haçını putunu aldı. Dünya hiç boş değil bu gibi adamlardan. Allah Teala'nın imtihanı bunlar. Sen vazifeni bil. Bu gençler gibi yap. Dekyanus çağırdı gençleri. Hadi bakalım, yaşamak mı istiyorsunuz, ölmek mi? Dedi. Onlar hep birlikte kalktılar ve bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin Rabbidir. Bu put bizim Rabbimiz olabilir mi? Sen onu kendi elinle yaptın. Hiç bu ilah olur mu? Dünyanın bütün insanlarını hep akılsız zannediyorsun. Biz büyük kapının adamlarıyız. Boğulursak büyük gölde boğuluruz. Kurbağa gölünde bacak vurmayız, dediler.
4: Gençler böyle deyince Dekyanus, sizler çok gençsiniz, size acıyorum. Son olarak yarına kadar mühlet veriyorum. Gidin iyi düşünün dedi. Aralarında şöyle konuştular. Bu adamdan kurtuluş yok. En iyisi kaçalım. Biraz azık alıp daha çıkalım. Böylece gittiler. Yolda bir çobana rastladılar. Buralarda mağara var mı diye sordular. Ne yapacaksınız dedi. Onlar da durumu anlattılar. Çoban, beni de aranıza alırsanız gösteririm dedi. Beraber giderlerken çobanın köpeği peşlerine takıldı. O köpek cennete girecek. Köpek o gençlerle gitmek istedi. Köpeği istemediler. Bu havlar bizi ele verir dediler. Köpek dile geldi. Ben sizi korurum dedi. Gençler, herhalde bu bize Allah Teala'nın bir yardımı dediler. Mağaraya saklandılar. Mevla orada ruhlarını aldı ve senelerce kaldılar. Uzun yıllar sonra o kariyeye Müslüman bir hükümdar hükmetmeye başladı. Halk ise çok kötüydü ve öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyordu. Bir millet, bir halk kaydı mı onu melik de Müslüman edemez. Padişah o kadar üzülüyordu ki bir odasını hep küllerle doldurttu, onları serdirtti. Belki Mevla bu halime acır, imdat eder diye hep orada dua ederdi. Ashab-ı Kehf 309 sene uyuduktan sonra padişahın duaları ile yalvarmasıyla Allah Teala onları diriltti. Uyanınca birbirlerine sordular. Ne kadar uyuduk dediler. Bir gün veya yarım gün dediler. Sonra da Allah Teala bizim ne kadar kaldığımızı daha iyi bilir dediler. İçimizden birini şehre gönderelim, yiyecek getirsin ama çok dikkatli olsun deyip aralarından birini görevlendirdiler. Adam gitti, fırından ekmek aldı, parayı verdi. Fırıncı paraya baktı ve bu ne parası dedi. Sen nerede yaşıyorsun? Bu para 300 sene önceki para dedi ve derken olay duyuldu. Hükümdarın kulağına gitti ve mesele anlaşıldı. Böylece herkes bunun Allah Teala'nın bir mucizesi olduğunu anladı ve iman etti. O köpek cennete girecek. Niçin? Allah Teala'nın dostlarından ayrılmadığı için. Bize burada ne büyük bir delil var. Ayrılmayalım Allah dostlarından, izlerinden. Hoca efendi, dünyamız harap oluyor dersiniz. Olsun. Ahiretin mamur olsun da. Şimdi neticeye gelelim. Ali Haydar Efendi babam, kuddise sirruhu, boyun eğerek niyaz ederdi. Bari dostun İsmet'in tekkesinin kıtmiri yaz. Bu kıtmir ne kadar işlere yol açtı. Büyüklerin kıtmiri olalım, ayaklarının tozu olalım. Vesselam, doğru kelam. Her şeyde ayet vardır. Bir tozda, bir kumda bile. Denizdeki balıklarda, ayda, güneşte, rüzgarda, yağmurda. Her şeyde Allah Teala'nın ayeti var. Ayetlerini göstermekle kendine intikal ettirmeyi kastediyor. Seni ararken bir köşede entarini görünce işte onun elbisesi diyorlar. Sanki o elbise seni göstermiş oluyor. Senin oralarda bir yerde olduğuna delil oluyor. İşte Mevla Teala'nın her yarattığı da Mevla Teala'yı gösteriyor. Güneş diyor ki bizi o yarattı. Ay, dağlar, denizler, yıldızlar, rüzgarlar hepsi bizi o yarattı diyorlar. Allah Celle Celaluhu gökten rızık indiriyor. Kavun, karpuz, elma, armut saymakla biter mi? Kimisi der ki, ben kavun karpuz görmedim gökten inerken, ben suyun indiğini gördüm. O inmeseydi bütün bunlar olur muydu? Gökten yere su olarak indi, rızık oldu. Gökten bize rızık indirmese şu midenin açlığını kim giderir? Ciğerlerimizin susuzluğuna kim cevap verir? Bizi kim giydirir? Birisi de der ki, bizim orada çok konfeksiyoncu var. Allah Teala koyunun sırtına yün koymasa, konfeksiyoncu nereden bulsun? Sana yüncü mü, dokumacı mı, yoksa yünleri bitiren mi veriyor bunları? Düşünmeliyiz. Bunları düşünemiyorsak, anlamıyorsak eyvah bize. Hoca efendi, çok işim var, onun için düşünemiyorum derler. Halbuki biz yalnız bunları düşünmeye geldik. Er-Rad suresi 28. ayeti kerimede mealen şöyle buyurulur. Hakka yönelenler o kimselerdir ki iman etmiştirler ve kalpleri Allah'ı anmakla sükunete kavuşmaktadır. Âgâh olun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zikrullah'a devam ede ede kalpleri dupduru oluyor ve bana yöneliyorlar buyuruyor Mevla Teala. Peki zikrullah nasıl olacak? Alaaddin Attar Kuddise Sirruhu Hazretlerine Mevla ile huzurunuz nasıldır diye sorduklarında sürekli akan bir ırmak gibidir. Arada bir saman çöpü düşer ama akmasını durduramaz. O zaman hiç düşmemiş gibidir buyurdu. Şu adamlara bakın. Bizi de o Allah dostlarının kıtmiri yaz, izlerinden ayrılmayalım. Mecazdır bu kıtmir ifadesi. Kul kusursuz olmaz. Allahu Teala cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Kabrin darlığından, cehennem ateşinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.
5: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
6: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
7: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
8: Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. 3. cilt 63. sayfa. El-Mektubu Sabi'u vel-Erba'un 47. mektup ile Sultanul Vakti bu zamanın ve bu devletin genelkurmay başkanına yazılmıştır. Muddezilluhu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrarid-duâi duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır. Ve medhil ulemâi ve sulahâi alimleri ve salih insanları methetmek hakkında. Devrinin genelkurmay başkanına yazıyor. Bununla birlikte duanın sırları nedir? Peki alimlerin değeri nedir? Salihlerin değeri nedir? Onu beyan buyuracak. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirruhu buyuruyor ki Allahu Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allah-u Teala'nın böyle bir tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım has kullarına devrediyor. Bazılarını, bazı kesimi eğitmeye vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu ise toplumun her kesimini, gerek askeri ve gerekse sivil, her kesimini, fakiri, zengini, hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti. Buyuruyor ki inne akallet da'in, sermayesi son derece kıt olan bu Ahmet var ya, yuzhirul inkisare ve tevadu'a, tevazu gösteriyor li huddami zalikel cenab-ül mualla, bu zat-ı alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor. Ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin, ordunun sayesinde Allahu Teala bize emni emniyet verdi, güven verdi. Herkes uyurken asker sınırda nöbet tuttu, biz ise yataklarımızda daha rahat uyuduk. Veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik. Dolayısıyla ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin, zat-ı alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor. Bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti hiye şamiletun lihalil havasi vel avami. Peki havas, avam, herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki havas dediğimiz İslamiyet'in seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmur nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor, yağan yağmurdan herkes istifade ediyor, bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için şükrediyorum diyor sultan. Ve yetlubul fethe ve nusrete, ben fetih istiyorum, ben yardım istiyorum, lil asakir l'islamiyetin, Allahu Teala İslam'a sahip çıkan ordulara, Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere, askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz-ı niyazda bulunuyorum, onlara talepte bulunuyorum. Ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allah-u Teala Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye peki fetih ve nusret nasip eylesin diye ben duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de ve zamanı ictimail fukarai, dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman, toplu olduğu zaman benim duam budur. Niye? Niye böyle peki? فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٌ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٍ مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ, her insan bu fani dünyada, her insan مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ, mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sellemahullah fiddareyn sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferle alakalı hadis-i şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. Biraz sonra Balaban Kurrası İshak Hoca'yı dinleyeceğiz. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de buyurduğu gibi ve küllüm müyesseron lima hulikale. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insanın mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allah-u Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor, çıkıyor sahile, yiyor onu, fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allah-u Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor ağzına giriyor. O et kıymıklarını, kılçık kıymıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanın disketini öyle bir yüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. Allah-u Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferdardır. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın 4 ayağı var. Her ayağından bir tane tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da 2 tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor. Ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar. Görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki, o kadar çok ki. Ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِكَ لَهِ. Her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı. Şimdi Sultan da ne söylüyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın aciz naçiz dervişleri diyor. Bizim de işimiz diyor dua etmektir diyor. Duayla diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün kuvvetin de buradan ayarlanıyor ha, ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, millete bir refah ortamı sağlıyorsun, tamam eyvallah biz de varız diyor, sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire, ama biraz sonra diyecek ki bir dakika senin üzerinde elim var lan diyor. Fe inne kulle ahadin her insan var ya mahlukun li emrin, bir iş için yaratılmıştır. Ve kullun müyesserun lima hulika le, ve her varlık peki her insan yaratılmış olduğu bir gayeye bir işe muvaffaktır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi hadis olduğunu söylemiyor ama kitaplarda da geçer. فَاِنَّ الْعَبَثْ فِي اَفْعَالِ اللّٰهِ تَعَالَى. Çünkü Allah-u Teala'nın işlerinde manasızlık, anlamsızlık, ondan sonra ifadesini bulmayan bir iş mümtenun, imkansızdır. Allah ne yaparsa mutlaka derin hikmetlere mebni işi yapar. Allah abesle manasız, hikmetsiz iş yapmaz. Burası derin bir kuyu. Gider de gider. Allah-u Teala tekkileri yarattıysa, şeyhleri yarattıysa, böyle efendim bakarsın böyle işte cübbesi var, sarığı var böyle. Ondan sonra nefsiyle uğraşmaktan etrafıyla uğraşamıyor, yıkılmış gitmiş vesaire. Sen de ben onu hor görürüm ama onu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun da bir takım derin hesapları var. O derviş dolgun maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde. Ya o da bir takım işlerin peşinde. Bunu böyle görmek gerekiyor. Allah çünkü abesle iştigalden münezzehtir. Tekkeler fuzuli değildir. Tasavvuf ve tarikat fuzuli değildir. Mübalağa yapmıyorum. Eğer dergahların ve tekkelerin ne kadar gerekli ve lüzumlu olduğunu bilsek biz her sokağa bir tekke açarız biz. Bugün İzmit'teki İpraş ve Petkim, işte ham petrol geliyor, oradan rafine petrol çıkıyor. Bugün İpraş ve Petkim'in lüzumu ne kadar gerekliyse tasavvuf ve tarikatların, dergahların, tekkelerin de lüzumu o kadar bedihidir. Eğer ham petrol oraya gelmezse, işlenmezse olmaz. Araba bunu kullanmıyor. Motor ham petrolü kullanamıyor. Ondan istifade edemiyor. İşlenmesi lazım. Tekkeler rafine Müslüman yetiştiren yerlerdir. Yani buradan odun giriyoruz içeriye, öbür taraftan lambiri çıkıyoruz, 5'e 10 çıkıyoruz. Ama bazen de odun geliyor, odun ol gibi gidiyor. Ondan ne kalas çıkıyor, ne 5'e 10 çıkıyor, ne çıta çıkıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Allahu Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin. Tekkeler yıkıldığı zaman, kapatıldığı zaman İstanbul'da 576 tane tekke vardı. Nakşi, Kadiri, Rufai vesaire, en fazla Nakşi tekkesi var idi. Buralar cemiyete oksijen pompalayan yerlerdi. Buralar insan atölyesiydi. Ben deniz tomruk olarak giriyorum oraya. Öbür taraftan bak lambiri çıkıyorum. Veya diyelim taş mermer gibi giriyorum. Orada efendim bir tornaya giriyorum derken ben geliyorum mihraba mermer oluyorum. Tekke ve dergah bu demektir. Orada gene uzun uzun izahlar var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tasavvuf ve tarikatların rolü diye çok eskiden çıkan bir kitap vardır. Al oku bak. Tekkeler ne iş yapıyor dünyada? Şimdi vel emrullezi cu'ile merbuten vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mucahidin, Allah yolunda mücadele eden, savaşan peki askerlere bağlantılı olan iş nedir peki? Askerin görevi ne? Ordunun görevi ne? Vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mucahidin huve takviyetu kavaimid devle el kahire, galip olan, en güçlü kuvvet sahibi olan devletin temel dinamiklerini ve temellerini sağlama almaktır diyor. Devletin devam ve bekasını sağlamaktır diyor. Devletin devamı için ne gerekiyorsa ordu bu vazifeyi yapacaktır. Sultan II. Mahmud'un fermanı var. Tarihçi Esat Efendi'nin tarihinde aynen öyle geçer. Tarihçi Esat Efendi 1820 ile 1826 yılları arasında padişahın efendim neşretmiş olduğu fermanları ihtiva eden bir kitabı vardır. Orada diyor ki Fatih Camisi'nde ezan okundu diyor. İnsanlar diyor camiye cemaate devamda tehavun, tekasül, tembellik gösteriyor. Diyor ki artık bu devlet bitmiştir diyor. Yıl 1820. Kimse bize bir şey yapmadı. Eğer yapılan bir şey varsa tamam mı, onu da biz kendimize yaptık. Demek ki ne oluyor? Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde eğer camiye gidiyorsan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devlete devam ve beka veriyor. Devlete yaşama güç ve kuvveti veriyor. Eğer saftaki yerini almıyorsun anla ki devlet bitmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim ilk önce namazı zayi edecek, sonra devleti zayi edecek buyuruyor. Oradan geliyor. Buradan öteye çok yol var, çok söz var. Öyleyse nasıl ki bir seferberlik yapıldığı zaman herkes cephedeki yerini alacak, tamam mı? Eyvallah. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman start veriliyor. Savaş başlamıştır. Ordu göreve. Ordu nerede? Dükkanda. Ordu nerede? Yatakta vesaire. Devlet bitmiştir. Hatta padişahın fermanı var. Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde duyuyorum ki bazıları Malta'daki kahvelerde camiye gidecek olanlara diyor ki ya kardeşim bırak şimdi sonra kılarsın ya. Bu şekilde çay kahve bahanesiyle arkadaşlarını eğleyenler var diyor. Bunların derhal İstanbul il hududu, belediye il hudutlarının dışına sürgününe ferman irad ettim diyor. Anlaşılamayan Osmanlı'nın işte dışarıya efendim aksiden yönleri bu. Din devlet kurdum böyle kuruyor. Gelsin bakayım yıksın kim yıkıyor. Ama biz önce camide yıkıldık biz. Nerede yıkıldıysak yine oradan kalkmaya mecburuz. Eğer şu tablo, şu sabah namazındaki tablo Ramazan'dan sonra eğer aynen oluşmuyorsa kimse devletin devam ve bekasını beklemesin. وَالْاَمْرُ الَّذِي جُولَ مَرْبُوتًا بِالْعَسَاكِرِ الْقُزَاتِ الْمُجَاهِد۪ينَ Savaşan peki ordunun askerin görevi وَتَقْوِيَتُ كَوَائِمِ الدَّوْلَ الْكَاهِرَ Galip olan peki, galip olan devletin temellerini, ondan sonra temel dinamiklerini takviyedir. Daha ve teyidu erkani saltanatil bahiretin. Peki azamet ve celali her tarafta nümayan olan, tezahür eden devletin peki direklerini sağlama almaktır diyor. Elleti tervici şeriatil garra menotun biha. İslamiyetin devamı da peki buna bağlıdır diyor. Yani devlet varsa din vardır. Limakil, çünkü bir kaide vardır. Nedir o? İnne şer'a tahtes seyfin. Şeriat kılıcın altındadır. İslam fıkhında, İslam medeniyetinde kılıç devleti temsil eder. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru'nun Farsça mektubunda özel ifadesi tervici şeriat zir-i şemşirest buyur İmam-ı Rabbani. Tervici şeriat zir-i şemşirest. Şeriatın hakimiyeti her tarafı peki yani kapsaması ve şeriatın dinamik hale gelmesi devlete hakimiyetten geçer diyor. Devleti olanın dini vardır. Devleti olmayanın dini yoktur desem bana kızmazsınız değil mi? Min enne şer'a tahta seyfi peki, şeriat peki kılıcın hakimiyeti altındadır diyor. Devlet seninse din var demektir. Devletin yok, yok. İşte böyle ne kadar sana din verirlerse o kadarla efendimin avunur gidersin. Ama Allah Celle Celal o kadar mı peki emretti? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mı peki bize bu dini miras bıraktı? Yok, gıdım gıdım böyle. Ve azel emru celilul kadri eydan. Bak bu kadar mühim olan diyor bir durum var ya, yani askerin ve ordunun bu denli hakimiyeti ve görevi nedir? Merbutun bi askeri dua. Senin bu gücün var ya millete emniyet güven sağlıyorsun, bilmem devletin devamına ve bekasına çalışıyorsun vesaire. Bak çok şeyler görüyorsun diyor Genelkurmay Başkanı. Tamam. Ve azel emru celil kadir eydan, bu işlerim var ama bu mühim işler merbutun bi askeri dua ellezine humul fukara'u ve ashabul belâin. Senin bu durumun diyor dua ordusunun varlığına bağlı diyor. Dua ordusu kim bu adamlar? Bunlar dervişler diyor. Yani işte bir sarığı var, bir cübbesi var. Böyle sürekli Cenab-ı Hak Celle Celal'e meşgul oluyor. Oturuyor kalkıyor Muhammed Mustafa ile meşgul oluyor. Sürekli peki imtihanda ve sınavda o. Mevla'nın en ağır peki bir takım şeyleri, mihnet ve çileleri onlara geliyor. Senin bak satvetin, senin iktidarın ve gücün ona göre bunların varlığına bağlı. Eğer sen kalkar tekkeyi kapatırsan, eğer sen kalkar dervişi kesersen, eğer sen kalkar affedersin kuduz köpek kovalar gibi peki bu insanları kovalarsan senin devletin gider ona göre. İpin benim elimde diyor. Pimini çekersem küt diye olduğun yere oturursun diyor ona göre. Sen seni bil, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. وهذا الأمر جليل القدر أيضا مربوط بعسكر الدعاء ordunun peki böyle muazzam bir iş görmesi dua ordusunun varlığına bağlıdır. Ellezine öyle bir dua ordusu ki humul fukara'u bunlar fakir, derviş bunlar. Ey da ve ashabul belai aynı zamanda devamlı böyle hayatı çile ve zahmetlerle çile ve zahmetleri tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp sürüp peki yiyen insanlar bunlar. Efendi rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerdi, güzel içerdi, güzel giderdi vesaire. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya

Asıl zinde olanlar onlar. Şu hastalığım var ya, gerisinde o kadar muazzam izahları var ki, o kadar muazzam izahları var ki, gider de gider, gider de gider, gider de gider. Benim affedersiniz ağzım, efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor. Gitmiyor, hasta oldu, rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş, asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman asıl delikanlı onlar, koca karı biz olduk. Bir insan Mevla ile oturacak kalkacak, Mevla'dan bir an peki gafil kalmayacak, sen ona peki hasta diyeceksin, ne hastası kardeşim? Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi buyurur ki, her ki hohet hem nüşini bahudal, ku neşinedder huduri evliyal. Kim Allah'la oturup kalkmak istiyorsa, Mevla'nın dostuyla otursun kalksın diyor. Mevla'nın yani sen Mevla'nın dostuyla oturuyorsun kalkıyorsun, Allah Celle Celaluhu ile beraber oturup kalkıyorsun demektir bu. Sürekli hali Mevla ile olan peki bir insan hasta. Biz öyle diyoruz ama öbür taraftan baktığımız zaman hasta biziz biz. Biziz biz. Allahu Teala her türlü hastalıktan mazlum Müslümanları mahzunu mahfuz eylesin. Senin işin diyor bak ordu, senin işin diyor bize bağlıdır diyor ona göre. Fe innel fetha ve nusrete, çünkü Allahu Teala'nın yardımı, Allah'tan fetih, savaşta galibiyet, her türlü yardım var ya tamam. Fe innel fetha ve nusrete ala kısmeyin, bu ikiye ayrılıyor diyor. İki türlü yardım, iki türlü peki muzafferiyet ve galibiyet, fetih fütühat söz konusudur. Kısmı on, bir kısım mesela fetihler olur, ondan sonra galibiyetler olur, yardımlar olur vesaire. Cuhle marbuten bil esbabi, bunlar sebeplerle elde edilir, tamam mı? Sebeplerle, silah mesela top, tüfek, tank, füze, uçak vesaire, bunlar birer sebeptir. Bu sebeplerle peki bir takım yani galibiyetler elde edilir sebeplerle. Ama ve huve suratul fethi ve nusre el mutaallika bi askeril gazze, işte diyor bildiğimiz manada askeri kışlılarda eğitim gören askerler, ordu vesaire sebeplerle iş görür diyor. Elindeki teknolojinin getirdiği silahlar neyse bunlarla da da da da da da da da da da da vurur yani ezer geçer diyor. Sebepleri kullanmak suretiyle belki savaş kazanılır, bu var, tamam kabul ediyoruz diyor. Vel kısmü sani, ki o sebeplerle elde edilen galibiyet diyor, suri bir galibiyettir. Yani görüntü, senin anlayacağın fotokopi bir galibiyet. Fotokopinin orijinaline göre durumu neyse o türlü galibiyet de böyledir diyor. Vel kısmü sani, ama bir galibiyet daha var diyor. Bir galibiyet daha var, bir yardım, bir fetih daha var ki hakikatul fethi ve nusrati. Bu diyor gerçek nusret, yardım, gerçek fetih odur. Hem de el kâine min indi musebbibil esbabin, bütün sebeplere işlerlilik veren Allah Celle Celaluhu'dan kaynaklanan diyor galibiyet var diyor. Kim o müsebbibül esbab? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sultan Fatih cennet mekan, Akşemseddin itelemesiyle İstanbul'un fethine girişti. Aslında İstanbul'un peki fetih projesini hazırlayan Akşemseddin'dir gözüm. Ama Akşemseddin'i kim arar, kim sorar? Sultan Fatih'in hayalinde bile yoktu. Çek biraz daha geriye, Hacı Bayram-ı Veli'yi vardır. Edirne'ye gitti, Sultan Murad'ı ziyaret etti. Bütün efendim İslam devleti kumandanları İstanbul'u fethetmekle, efendim şerefiyab olmak için, Efendimiz'in müjdesine nail olmak için habire İstanbul'u almaya heves ettiler. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye gitti. O zaman payitaht, başkent orasıydı. Sarayda Murat Hüdavendigar'la beraber oturuyor. Murat Hüdavendigar dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, İstanbul'u almak bu fakire nasip olacak mı dedi. Hacı Bayram-ı Veli, kurban olduğum şöyle.

Ile baktı, ona baktı. Sultan Fatih'te 8-10 yaşlarında çocuk. Bir de Fatih'e bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Dedi, padişahım İstanbul sana değil, bu çocuğa nasip olacak dedi. Sultan Fatih bunu duyar duymaz, duyar duymaz gitti İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Bana bak, unutma bunu, unutma. Dede bak ne yapıyor? İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Her akşam yatmadan önce saatlerce haritaya bakıyor. Nereden vuracağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Şuradan saldırırsam Konstantin karşılık verirse peki karşı hareket ne olacak vesaire. 12 sene o haritaya baka baka uyudu Sultan Fatih. İnsan davasına hamile olması lazım. Davasına hamile olması lazım. Bak burada namaz kılıyorsun, sokaklarda geziyorsun ama bunun bir altyapısını bir yokla, hey hey hey hey, o kadar peki yani çile, o kadar beyin patlattı adam, ondan sonra İstanbul'un fethi ona nasip oldu. Sultan Fatih İstanbul 52 gün alınamadı. Sultan Akşemseddin'e çıkıştı. Biraz da sinirliydi Sultan Fatih, cennet mekanı. Geldi dayandı. Efendi Hazretleri dedi, ya sen beni dedi İstanbul'un fethine memur kıldın. Bana müjde verdin. Hani 52 günden beri bir şey yok dedi. Ne olacak dedi. Sultan Akşemseddin Ayvan Sarayı dedi çadırı. Namaza durdu, secdede o kadar ağladı ki yani hasır ıslandı. Ve Sultan Akşemseddin Hacı Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedi. Hacı Ubeydullah Ahrar nerede? Herat'ta, Afganistan topraklarında. Ve Hacı Ahrar geliyorum dedi. Ve kayboldu ortalıktan. Hatta müritler aradı bulamadılar onu. Ve Reşahat'ın yazdığına göre Hacı Ubeydullah Ahrar şu cübbesinin şurasında, şu sarkan kısmından bu şekilde böyle Topkapı'nın surlarına asker boşalttı. Ondan sonra İstanbul düştü. Uyuyor musun? Duyuyor musun? Almanya'da şimdi Türkiye 3 milyon Türk işçisi var. Bütün işçilerin maaşlarından bir miktar kesinti yapılıyor. O kesintiler şu an 5 milyar euroya, 5 milyar avroya ulaştı. Bu parayı Almanya Türkiye'de Hristiyanlık faaliyetleri için çalışanların masraflarını finansta kullanıyor. Yani evliya değiliz, affedersiniz. Keşfimiz, kerametimiz yok ama bu ne demek oluyor peki? Bu ülke gider mi arkadaş ya? Gider mi arkadaş ya? Şu an Avrupa Birliği ülkelerinin bir kenarda 20 milyar avro efendim biriktirdiği para var. Bu parayla tekrar bu toprakların Bizanslaştırılması için gerekli masraflar finanse edilecek. Bu para tutuluyor. Hadi gidelim, gidin bakalım şimdi. Hangi ağızda iftar yapacağız? Hangi ağızda sahur, peki sahura kalkacağız? Ülken bitti bitti, Allah göstermesin. Vel kısmü sani, ikinci kısım nedir? Hakikatul fethi ve nusrati, el kaineti. İshak Hoca'yı çok ararsınız. Aa İshak Hoca, mihrapta gene yanık yanık okusan ne olurdu vesaire. Ama İshak Hoca da gitti. Evde gitti, samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen, Allah göstermesin. Ama biz hala şıkıdım şıkıdım gidiyoruz. Bunu bilin yani ha. Hacı Cemal Efendi rahmetli Fatih Camisi'nden indi, millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor, sen garibe benziyorsun. Evet Efendi Hazretleri, ben diyor Anadolu'dan geldim. Ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne iş yapıyorsun burada? Okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye Camisi'nde. Oğlum camide kalır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? Nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. Tam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor, tabutun içerisine diyor yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum, kapağı da çektim mi jandarma geldiği zaman beni görmüyor, bu şekilde diyor kalıyorum der demez Hacı Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi, biliyor musun peki? Sen neredesin? Hala Kur'an okumuyorsun sen be. Ha
Hala tarikat dersi yapmıyorsun. Hala peki Arapça okuyamıyorsun peki. Hala şu, hala bu vesaire. Sen he, sen he. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Sirru buyuruyor ki, bir insan eğer Allah ve Resulü'nün istediklerini yapmıyorsa, Allah ve Resulü'yle meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor. Kadın odur o, o karı karı diyor. Yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadını Allah-u Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştı. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu, hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir, tezyif yok burada. Erkekin diye geziyorsun diyor. Erkeklik eğer çok affedersin tenasül uzvuyla olsaydı diyor, atların ve katırların diyor erkek olmasını lazımdı diyor. Onun pipisi yarım metre diyor. Adam diye geziyorsun değil mi? Ben deliyim, kusura bakmayın. Böyle bir şey damarıma dokundum böyle. 110 wattlık ampule 220 watt ver. Ampul çatlaya gidiyor. Oluyorum böyle. İstediğiniz kadar kınayın. Kimseye taktığım yok. Eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Ne zamana kadar ya? Şurada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildi ya. Ne oldu ondan sonra peki? Dünya bu ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup hüryan olan anlar bizi. Kahrı lütfu şeyh-i vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup kurtulup sultan olan anlar bizi. Kıbrıs Savaşı'ndayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilâf-ı Kureyş'in. Efendi sonra dedi ki, bakın dedi, bu savaş Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Fakat bilesiniz ki, ha bu sokaklarda dedi, daha sibyan yaşta, çocuk yaşta çarşafla gezen çocuklar var ya dedi. Daha böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi. Onların yüzünden Cenab-ı Hak dedi, orduyu galip kılacak, haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, oha bu odaya giriyorum ben dedi. Bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir, son durum, rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye. Ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki, ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat 7. Tamam mı? Saat 7. Ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz, baş ondan sonra böyle yüz baş kan ter içerisinde sırılsıklak olmuş. Dedi ki ben eve gidiyorum. Saat 7.30'a geliyordu. Ben eve gidiyorum dedi. Üstümü değişmeye dedi. Ve 7.30 ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi. Beş parmak dağları aşıldı dedi. Burada menakıb anlatılmıyor. Tamam mı? Burada efendim işte burası efendim marjinal bir kesimin işte avunduğu, affedersiniz, diskotek paralel bir yer değil burası. Burası dünyayı ayakta tutan yerdir. Eğer o göz varsa bunu görürsün. Burada sadece siz yoksunuz şu an. Burada eli kılıçlar var şu an, biliyor musunuz siz? Ama ben oldum manda gözlü, affedersiniz. Bu gözle görülmüyor bu. Mektubat okunuyor peki. Ne oluyor burada vesaire? Sana bu sıradan vaaz geliyor, çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun peki? Git bakayım hadi. Bizim mayamızı kıran insanlar, bizim hamurumuzu yoğuran insanlar, bu insanlar ya. Batı'nın delemediği, Amerika'nın delemediği burasıdır ya. Rusya Afganistan'ı işgal etti. 400 bin ruble verdi İsmail Han'ın, Şeyh İsmail Han'ın kellesini getirene. Niye? Rus bile anladı işi. Ya bu insanlar ne ya? Kanarya. Ben kartalım diyor. Bir kartal bir kanaryayı mağlup edemedi. Ne oluyor? Burada birisi var diyor. Şeyh İsmail Han var diyor. Bu adam nerede? Bir bataklığın içerisine böyle bir kulübe kurmuş orada. Murakabede.
Ne oluyor? Oradan öteye çok yol var. Çok yol var. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Ruh buyuruyor ki zi her doğu alem pehloye hotteve kerden çoğe nişesle pehloye lami Allahümme zi her doğu alem pehloye hotteve kerden. Biz sağ tarafımızı da sol tarafımızı da dünya ve ahiret telaşından boşalttık diyor. Ne dünyayı düşünüyoruz ne ahireti düşünüyoruz diyor. Yani hurileri, murileri, Havz-ı Kevser vesaire, cennet, cehennem, bırak onları. Mevla'ya giden yolda bunlar dahi düşünülmez. Sen sana verilen vazifeyi yapacaksın, bitti. Allah'ı dahi düşünmeyeceksin. Yani sana ne veriliyorsa sen onu yap, bitti o kadar. Ziher doğu alem pehloye hotto hekerden. Ne sağımızda cennet var, ne solumuzda cennet var. Çohe nişeste pehloye, lami Allahümme. Allah'ı yazın böyle diyor. O en sondaki he var ya, he nasıl ki lama bitişiyor. O lamla he'nin arasında mesafe kalmıyor. Mevla'nın dostunun diyor, Mevla ile beraber aha öyledir diyor. Devleti götüren zatın kalitesi bu. Orduyu sürükleyen zatın profili bu. Çıtası bu. Ya mav diyeceksin bazıları. Ya bana inanmıyorsun bak şurada Fener Patrikhanesi var. Sultan Abdülazan zamanında orada Grigorias vardı. Hain orada asıldı o adam casusluk yapıyordu. Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casusluk yapıyor. Rus çarı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor. Yapılacak bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor ayırın diyor. Aksi halde bunlar itimat edeceği bir başkan bulduğu an bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat dersi alayım mı almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? Yazık ediyorsun, yazık ediyorsun. وَمَنْ نَصُرْ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peki, demek ki yardım sadece ve sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'den gelir diyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime işaretun ila zalike. Anlattığım işte noktaya işarettir diyor. Mevla ile bağlantıyı yapan var. Arada uydu olmadan görüntü olmuyor. Bunlar Mevla'nın affedersiniz de latteşü velat temsil uydu kulları bunlar. Kullarla Mevla arasında uydu aracılığı yapan peki insanlar bunlar. Biz bunlarla öldük, bunlarla kalktık. Mevlana buyurur ki, eğer bizim ahfadımız ve neslimiz bizden sonra kabrimize ve bize efendim hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya toprak ayak basamayacak diyor. Ve Kıbrıs harekatında harekatın peki idaresi ona verilmişti. Manevi orduların peki tayin ve tavzifi ona verilmişti. Buraya bir adam gelmişti. Bunları çok duydunuz da bir kere daha tazeleyin. Bakın Mevla ne yapıyor. Geldi adam, Efendi Hazretleri ben üsteğmendim ben dedi. Pilot üsteğmendim ben. Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben dedi. Ne oldu dedi peki orada? Anlattı. Çok şey oldu da bir şey anlatayım dedi. Uçaktayım dedi, gidiyorum dedi. Baktım arkadan gürültüler geliyor. Ne oluyor ya falan filan. Ana bir de baktım da bembeyaz bir adam geliyor. Sarıklı, sakallı, cübbeli vesaire falan. Bu sefer ben savaşı unuttum. Bu kim peki? Dedi ki evladım dedi. Selamun aleyküm. Şimdi ben sana ne söylesem onu yapacaksın. Bak oğlum şurayı bombala diyor bana. Bakıyorum orada haç işareti var. Uluslararası savaş kanununa göre yani Kızılay gibi, hastane gibi bilmem yerlere vesaire bomba atmak yani yasak. Oraya at diyor. Efendim orası hastane. Oğlum beni dinle. Bırakıyorum diyor. Meğer orası cephanelik hastane görüntüsü veriyorlar. Orası infilak ediyor. Ben. Gel oğlum dön bakayım. Şuraya bırak, oraya bırak. Nereye bırakıyorsam hepsi yasak yerler. Ama bakıyorum ondan sonra muazzam bir infilak vesaire. Ve iş bitince dedi ki bana evladım dedi ben Urfa'da Halilurrahman kabristanlığı falan numaralı yatan zatım savaş bittikten sonra ziyaretten beklerim dedi hadi esselamu aleyküm. Ve Kıbrıs ne oluyor şimdi? Sen Kıbrıs'ı babanın evinden mi getirdin peki? Ya bunların da hesabı sorulacak bir gün.
Vehiye, vehiye, peki, müteallikotun bir askeri duayı. Bu Mevla'dan var ya, yardımı koparmak, bu tamamen bu dervişlerin işi diyor. İmam-ı Şahrani Kuddise Sirru Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşayan bir Mısırlı Şeyh Efendi'ydi. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. İmam-ı Şahrani'ye diyor ki, Efendi Hazretleri İstanbul'a gidiyorum diyor. Bir arzu istirhamınız var mı diyor. Benim diyor nüfuzum vardır, padişah beni kırmaz. Alırım yani alacağımı. Sağ ol diyor, Allah razı olsun diyor. Sağ ol, Allah razı olsun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa bizi gör diyor. Biz de Mevla'dan alırız diyor demek istiyor. Askeri dua, peki dua askeri var ya, dua ordusu var ya, sebaka bezluhu ve inkisaruhu, bunların tevazusu, tamam mı, bunların böyle boynu bükük olmaklığı vesaire, bunlar var ya, bunlar açtı gitti askerel güzel, evet, güzayin, savaşan askerleri buna çoktan geçti. Ve terakka mine sebebi ilel müsebbibin, peki sebepleri bunlar aşmıştır bunlar. Yani sebepleri üste yığarlar, üzerine basarlar, bunun işi bitirirler. Mevla'nın bu dostların böyle bir güç ve kuvveti de vardır diyor. Amcam bir defasında efendi odasına girecekti, Zekeriya bırakmadı. Efendi dedi ki, Hacı abi dedi, Hacı amca dedi, efendi bana dedi ki içeriye kimseyi sokma dedi diyor. Çekil lan dedi, böyle bir şey bir adamdı, aksi bir adamdı. Zekeriya itekledi, daldı içeriye. Baktım diyor, efendi böyle upuzun yatmış, elinde baston böyle bir yerini şey almış böyle. Kim o? Dedi diyor. Dedim Bilal Efendi Hazretleri. Bilal, savaş var, savaş. O zaman Çeçenistan savaşıyordu. Salman Radiyev buraya gelmişti. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki ya bu kim dedi ya, biz bunu cephede görürüz dedi. Ayak karşımı çekmiyor. Niye çekmiyor peki? Cepheden gelemiyor ki. Sen de bakarsın böyle işte bu ne oldu, düştü gitti vesaire. Konuşamıyor manuşamıyor. Şşş. Kendine gel. Ordunun öteye gene çok yol var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ülkeyi bize bıraktı değil mi? Eyvallah, benim itikadım budur. Türk ordusu Allah zeval vermesin. Askere zeval vermesin. İman ve İslam'a sultan anlattığı gibi hadim olsun inşallah. Ama benim itikadım, benim itikadım. Resul-i Ekrem çok daha önde. Hatta böyle bir mukayeseli konuşmak da ayıptır. Ama işte ibare darlığı bu. Artık İstanbul gitti gidiyor. Yarın İngilizler buraya 26 tane zırhlı gemi gönderecekler. Çanakkale, efendim karalimanda zırhlılar bekletiliyor. Yarın gemiler çıkacak. İstanbul bombalanacak, İstanbul bitecek. İstanbul bitti, Türkiye bitti. Gene hala öyledir ha, ona göre. İstanbul giderse Türkiye gitti. Haberiniz olsun. Haydi, Hamilton diyor ki İngiliz kuvvetleri komutanı, üstten diyor helikopterle tarıyoruz. Acaba birileri gelip mayın döşüyor mu? Geceleyin projektörle denizi tarıyoruz böyle. Acaba karanlıktan istifadeyle birileri geliyor mu vesaire diye. Ve gemiler çıkışı hazır vaziyette bekliyor diyor. Çanakkale, metrekareye 6000 tane mermi düşüyor Çanakkale'de. 6000 mermi peki. Çanakkale'yi okumayan, Ruslarla o kış mevsiminde Sarıkamış'ta yapılan savaşı okumayan, -60 derece donan efendim o askerlerin destanını okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcakta, cehennemi sıcakta savaşan o askerlerin destanını okumayan, tarihi okudum demesin. Ve buna rağmen Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey geliyor, mayınları düşüyor. Hamilton diyor ki biz anlamadık böyle bir şey diyor. Bu nasıl oldu diyor. Ama mayınlar, burası mesela böyle bir koy ya burası. Aha, o karanlık liman deneyin yer böyle. Gemiler bu içeride böyle. Çıkacaklar, İstanbul'a gelecekler. Şimdi askeri strateji gereği, askeri taktik gereği bu efendim mayınların bu kıyıya böyle dik bir şekilde döşenmesi lazım geliyor. Fakat Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey dedemiz mayınları bu şekilde kıyıya paralel, muvazi bir şekilde döşüyor. Ve Hamilton diyor ki sabahleyin diyor, gemiler çıkacak diyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Biz anlamadık. Dünya tarihinde bu ilktir diyor. Yani koy içerisindeki gemilere mayın döşenirken dikey döşenir. Bu nasıl oluyor böyle vesaire falan şeklinde. Fakat ne oldu biliyor musunuz?
Ne oldu biliyor musunuz? Bir gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e dedi ki manada, Cevat dedi, Hakkı'ya söyledim, mayınları dedi, kenara dikey değil, kenara paralel düşesin buyurdu.

0: Şimdi sat bakayım, orayı sat, burayı sat, orayı sat, burayı sat. Öyle mi peki? Muhammed Mustafa sana ülke bıraktı. He? Savaşı kim kazandı söyler misin? Daha böyle neler neler neler. Kastamonu cephesi, Maraş cephesi, bilmem İzmir cephesi, Aydın cephesi. Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bak dua ordusu ne iş yapıyor? Yunanlar 6'ya 10 kala, sabah 6'ya 10 kala İzmir asker çıkarttı. Denizlili peki, Ahmet Hulusi Efendi, telefon yok, telex yok, internet yok, o yok, bu yok vesaire. Saat 10'da milleti camiye topladı. Cemaat! Yunan İzmir'e asker çıkarttı. Herkes görev başına. Nasıl oluyor peki bu işler? Denizlili Ahmet Hulusi kim arar, kim sorar? Adam sana ülke bıraktı kardeş. Sana diyorum şunu yap, sana diyorum bunu yap, bana bı yapıyorsun icabında falan. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun arkadaş ya? O hareketin ne anlama geldiğini bilsen var ya, kafanı şu mermere bir kere değil, 100 kere vurursun ki kafanı patlatırsın, paramparça yaparsın. Biz Amerika ile uğraşmaktan vazgeçtik, bilmem kimle uğraşmaktan vazgeçtik yani. Biz bize yetiyoruz. Muhammed İkbal rahmetlinin dediği gibi, Allah'ım öyle uygunsuz şeyler görüyorum ki Müslümanlarda. Anam diyor beni doğuracağına keşke taş doğursaydı diyor, görmeseydim bu ahvali diyor. İnsan şu derse tahammülsüzlük yapar mı ya? Ben senin için ölüyorum arkadaş ya. Sen bana bir ah çekmiyorsun ya. Bu ne iştir Allah aşkına ya? Git eve, kapan kapıyı, kilitle, kafanı sok bir köşeye, ondan sonra kendinle bir hesaplaş ya. Ben niye böyleyim ya? Ne oluyor bana böyle ya vesaire? Mısra ne diyor peki şair? Burdan şikestan ezin meydan koy. Burdan alıp götürdü diyor. Şikestegan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ubudiyet ve kulluktan dolayı adam böyle 8 olmuş diyor şair. Böyle büklüm büklüm olmuş. Ağız burun bir tarafa gitmiş, yıkılmış gitmiş diyor. Allah'a kulluktan dolayı böyle yamulmuş yumulmuş ha olanlar var ya ha, bunlar götürdüler ezim meydan, bu meydandan diyor kuy topu alıp götürdüler diyor. Onlar işi bitirdi, onlar diyor vesaire. Onun için ala külli hal Mevla'nın dostlarını yaşaması lazım. Bir gün efendi fakire dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca dedi, affedersiniz. Yahu veli kalmadı dedi, veli kalmadı. Bir başka gün yahu şu mektubat bitti artık, bitti diyor vesaire. Yani şu kitapta var ya, ah ömür yetmiyor ki hani konuşalım biz bunu. Neler dönecek neler, ama yok kardeşim yok ya, şu mağazaya girip de şu markette neler var nere yok bakmaya tenezzül etmiyoruz ya. Bırakma markete girmeyi, yani vitrine girip şey vitrinden bir seyretilmezse o kadarı bile yok. Ama iş bunlarla dönüyor. İmam-ı Şafii rahimeullah diyor ki, ne olursanız olun ama önce veli olun, veli. Veli işi bitiriyor Allah'ın izniyle. Orduların bile dizginleri onların elinde. Ama manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul olmaya mahkumdur diyor Mevlana. Kuddise sirruhu. Balta var ya balta. Balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Asla ve kat'a. İslamiyet bir baltadır. Tamam mı? Sen o baltaya sahip olmaya bak diyor. Kafir istediği kadar çok olsun, vız gelir. Dallar istediği kadar çok olsun, elinde baltan varsa korkma. Din, tasavvuf, tarikat baltaya benzer. Alay gelsin. Buradan et girecek, öbürden de kıyma çıkacak. Dedemiz efendim Osman Gazi, Orhan Gazi'ye bir vasiyeti vardır. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Biliyorsun Osman Gazi'nin şeyhi ve üstadı Şeyh Edebali'ydi. Oğlum Şeyh Edebali bizim aşiretin ışığı ve yüz akıdır diyor. Terazisi çok ince tartar, dirhem şaşmaz diyor. Tabire bak. Şeyh Edebali'nin terazisi çok ince tartar diyor. Ya peki, ha dirhem şaşmaz diyor. Bu yüzden diyor, beni kır, tamam mı? Beni kır ama onu kırma diyor. Bana karşı gel ama ona karşı gelme diyor. Ha bana karşı gelirsin diyor, bana karşı gelirsin üzülürüm diyor, kırılırım diyor. Ona karşı gelirsen oğlum diyor, ona karşı gelirsen gözlerim seni görmez diyor. gözlerim seni görmekten öteye görse bile ben seni bir daha tanıyamam oğlum diyor. Oğlum, ha bu sözlerim seni korumak, Şeyh Edebali'yi korumak için değil yavrum diyor. Ha bu sözlerim ve vasiyetim seni korumak için, seni. Osmanlı Devleti'nin temeline konan harç işte böyle konuldu. Ben sana devlet bir yana, o bir yana. Bana ne yaparsan yap oğlum ama Şeyh Edebali'ye sakın ha oğlum. Zannetme ki efendim yani onu korumaya çalışırım. Onların sana ihtiyacı yok. Tamam mı? Onlar kendilerini korur. Oğlum benim derdim seni korumak diyor. Peki. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam nimetinden gereği gibi istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Ben size bir misal vereyim. Bak güneş vurduğu zaman herkes ondan istifade ediyor değil mi? Ha. Şimdi iki tane tarla düşünün yan yana. Sağdaki tarlada mesela adam kavak ekmiş. Soldaki tarlada mısır var. Ondan sonra buğday ekmiş vesaire. Güneş doğduğu zaman o kavaklı olan tarlanın peki ağaçlarının gölgesi öbür tarlaya düştüğü zaman gölgenin düştüğü yerin mahsulü cılız kalıyor. Niye? Güneş almıyor çünkü. Ha, ama güneş vuran yerdeyse mahsul daha fazla gidiyor. Dini mübini İslam aynen böyledir. Kim ne kadar istifade ederse kemalatı ve kudreti uzması o kadar mükemmel oluyor. Güneş öyle bir nimettir ki affedersiniz hayvan fışkısına bile, hayvan pisliğine vursa tezek oluyor değil mi? Tezek kok kömürü fiyatına satılıyor doğuda. Doğuda bir numaralı yakacak maddesi tezektir peki. Güneş hayvan pisliğine vuruyor, tezek oluyor. Tezekten neler istifade elde ediliyor, neler. İslam'ın güneşi birçok insana vuruyor ama bir numara yok. Söyler misin bu adam mı daha üstün? Bu insan diye gezen mahluk mu daha üstün? Yoksa o hayvanın fışkısı mı daha üstün? İnsan nereye gitti? Git şimdi kendi teraziye koy. Kaç para yapıyorsun? İmam-ı Şafii buyuruyor ki men kânet himmetuhu mâ yedhulu fî batni fekânet kıymetuhu mâ yekrucu minhu. Bir insanın işi gücü yemekse löp ya içmek vesaire affedersiniz onun sözü. Ben nakilim mazurum. Bir insanın derdi ondan sonra işte güllü gişi kaygısı neyse artık bu ise yemek içmekse kıçından çıkıntın tartsın diyor. Kaç para yapıyorsa o adamın değeri o kadardır diyor. Şimdi kaç para yaptın? Kaç para yapıyorsun sen? Lütfen söyler misin? Allah-u Teala bu cemaati böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aynı bu cemaatin derdiyle hem dert olan insanları da bu türlü efendim çaprazlara ve zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Biraz uzattım kusura bakma, derdim var. Anası ölen, babası ölen peki ağlıyor arkadaş. İslamiyet benim anamdır. Anamı aldılar elimden ya! İsyan etmek benim hakkım bir yerde.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim dedim. Bunun üzerine Efendimiz, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek." buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun." dedim. Bunun üzerine "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır." dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım." dedim. "Neymiş o sözler?" diye buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illahu vel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır." dedim. "O şeytandır." buyurdu.

0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ve ni'mel vekil.

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وسلم امتثالا لأمرك.
1: Allah'ım, kendi güç ve kuvvetimden uzaklaşıp senin güç ve kuvvetine sığınırım. Hiçbir şeyi kendimden bilmem. Her muvaffakiyetin senden olduğunu bilirim.

0: بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين.
1: Allah'ım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeye niyet ettim. Senin emrine ittiba ederek, senin peygamberin Muhammed aleyhisselam Efendimiz'i tasdik ederek, Efendimiz'e olan muhabbet ve iştiyakım sebebiyle onun kadru kıymetini yüceltmek için ve o salatu selama layık olduğu için salavat getirmek istiyorum. Getireceğim salavatı lütuf ve ihsanınla benden kabul buyur. Kalbimden gaflet perdesini kaldır. Beni salih kullarından eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e lütfettiğin şerefi daha da ziyadeleştir. Onun şerefine şeref kat. Ona ihsan eylediğin izzete izzet kat. Onu kendisinden yaratmış olduğun nura nur kat. Resullerin makamları içinde onun makamını yüce eyle. Nebilerin dereceleri içinde onun derecesini âli eyle. Allah'ım, senin rızanı istiyorum. Onun rızasını da talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Daimi bir afiyetle birlikte bunları bana ihsan eyle.

0: Allah'ın kitap, sünnet ve cemaat üzere hiçbir bozulma ve değişiklik yapmadan kelime-i şehadetin hakikati üzere vefat etmeyi istiyorum. İrtikab ettiğim günahları lütfun, ihsanın, cömertliğin ve kereminle mağfiret eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Allah-u Teala Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih, kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Efendimiz İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine ve zürriyetine de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, ümmi nebi olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de şefkat göster. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline selam ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de selam eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline bereketler ihsan eyle. Aynen Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in aline bütün alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Nebi-i Ekrem Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan muhtereme zevcelerine, nesillerine ve ehli beytine salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in haline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Ey yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle, iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım. Kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı hakkın gösterdiği şekilde bir hakkın ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflilerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
1: كَمَا حُمِّلَ فَضَّلَعَ بِأَمْرِكَ بِضَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَاقَ بَسَ الْلِقَابِسِ آلَاءُ اللَّهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهِ بِهِ هُدِيَةِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وأبهج موضع

0: وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة.
1: O Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin risalet vazifeni yüklendi. İliklerine kadar senin yüce emirlerine itaatle doldu. Daima rızanı kazanmak için koştu. Vahyini telakki edip tebliğ ve tefsir etti. Sana verdiği sözü tuttu. Emirlerini icra etmek için bütün gayretini sarf etti. Ve nihayetinde talep edenler için karanlıkları aydınlatan bir hidayet meşalesi yaktı. Allah'ın her türlü ihsan ve ikramlarına ulaşmanın sebep ve vesilelerini ehline beyan etti. Kalpler fitne ve günah bataklıklarına daldıktan sonra onun vesilesiyle hidayete erdi. O Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem dinin alametlerini açıklayacak, ahkamını izah edecek ve İslam'ı her tarafa neşredecek gönüller yetiştirdi. O, senin güvenilir kıldığın eminin, gizli ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.
0: Allahümme fsah lehu fi adnike veczihi muza'afatil khayri min fadlike muhenna'atin lehu gayra mukadderatin min fawzi thawabikel mahlul ve cezini ataikel ma'lul.
1: Allah'ım, Adin cennetinde onun yerini genişlet. Lütfunla onu kat kat hayırlarla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı ve keder olmadan cennetteki lütuflarını ve ardı arkası kesilmeyen nimetlerini ona bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona katındaki has makamını ve ikramlarını ihsan eyle. Onun nurunu tamamla. Onu şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, hakkı ve adaleti konuşan, haliyle hakkı batıldan ayıran ve büyük burhan sahibi bir peygamber olarak gönderdiğin için en güzel şekilde mükafatlandır.

Şüphesiz ki Allah ve melekleri Nebi-i Ekrem'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın, nebilerin sonuncusu, rasullerin efendisi, takva sahibi kulların imamı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, şahit, müjdeci, senin izninle insanları sana davet eden, nur saçan bir kandil olan Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu zikredilenlerin selamı ona olsun.''

0: محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
1: Allah'ım, en güzel salatlarını, bereketlerini, rahmetini, Rasullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Rasulün, hayırların imamı ve kumandanı, rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed'e sayeban eyle.
0: Allahümme ba'athu meqâmen mahmûden yagbiduhu fîhil evvelûne vel âhirûn.
1: Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği makam Mahmud'a ulaştır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, evlatlarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, akrabalarına, ensarına, onun safında yer alanlara, ona muhabbet besleyenlere, ümmetine ve bütün bunlarla birlikte bizim hepimize de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona salat edenlerin adedince salat eyle.
0: وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه.
1: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyen insanlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
1: Ona kendisine nasıl salat edilmesini arzu ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat etmemizi emrettiğin keyfiyette

0: كَمَا هُوَ أَهْلُهُ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد كما تحب وترضاه له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline onun sevip razı olduğu şekilde salat eyle.

0: محمد، وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennette yüksek dereceleri ve vesile makamını lütfeyle.
0: اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.
1: Ey Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat eksik kalmayacak şekilde bütün salavatlarla salat eyle.
0: وَرْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir rahmet eksik kalmayacak şekilde bütün rahmetleri Efendimiz Muhammed'in ve Efendimiz Muhammed'in âlinin üzerine yağdır.
0: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبَقَى مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir bereket eksik kalmayacak şekilde bütün bereketleri Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle.
0: وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٍ.
1: Hiçbir selam eksik kalmayacak şekilde bütün selamlarla Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline selam eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e öncekiler arasında salat eyle.
0: وصل على سيدنا محمد في الآخرين.
1: Efendimiz Muhammed'e sonrakiler arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في النبيين.
1: Efendimiz Muhammed'e nebiler arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في المرسلين.
1: Efendimiz Muhammed'e rasuller arasında salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: Efendimiz Muhammed'e Mele-i Ala arasında hesap gününe kadar salat eyle.
0: اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesileyi, bütün faziletleri, şerefleri ve en yüksek dereceyi ihsan eyle.

0: وارزقني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, ben Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Ancak onu görme şerefine nail olamadım. Bari onu cennetlerde görme nimetinden beni mahrum eyleme ve beni onunla beraber olma nimetiyle rızıklandır. Bana onun getirdiği İslam dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Onun Havz-ı Kevser'inden bir daha ebediyen susamamak üzere kolayca ve afiyetle kana kana içmeyi nasip eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in ruhi şeriflerine benden bol bol hürmet, tazim ve selamlar ulaştır.
1: Allahümme ve kemâ âmentu bi seyyidina Muhammedin ve lem erahu felâ tahrimni fil cinâni rü'yeteh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim için cennetlerde onu görmekten beni mahrum eyleme.
1: Allahümme teqabbel şefaate seyyidina Muhammedin il-kubra varfa' derecetehu'l-ulya ve atihi su'lehu fil-ahireti vel-ula kemâ âteyte seyyidana İbrahim'e ve seyyidana Musa.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in büyük şefaatini kabul buyur. Onun âli derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz Musa'ya verdiğin gibi ona da dünyada ve ahirette bütün muratlarını ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ.
0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.
1: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك.
1: Allah'ım, Peygamberin ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, dostun ve seçtiğin has kulun Efendimiz İbrahim'e, kendisiyle konuştuğun ve yüce zatına iyice yaklaştırıp kimseye duyurmadan söyleştiğin Efendimiz Musa'ya, ruhundan üfleyerek ve ol emrinle babasız yarattığın Efendimiz İsa'ya, bütün meleklerine, rasullerine, nebilerine, hayırlı kullarına, yer ve sema ehlinden seçkin, has ve veli kullarına salat, selam ve bereketler ihsan eyle.
0: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin adede halkihi ve rida'a nefsih ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve kemâ huve ehluhu ve kullemâ dekerahu'z-zâkirûne ve gafele an zikrihi'l-gâfilûn. وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما.
1: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e yarattıkları sayısınca yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca bitip tükenmeyen kelimeleri miktarınca ve Efendimizin layık olduğu şekilde ve zikredenler onu her zikrettiğinde gafiller ondan her gafil kaldığında salat etsin. Ehl-i Beytine, temiz ailesine ve nesline de aynı şekilde salat eylesin ve hepsine en güzel şekilde selam eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetih ve ala cemii'in nebiyyine vel murseline vel melâiketi vel mukarrabine ve cemii'i ibadillahi s-salihin. Adede mâ emdaratis semâ'u mûzü beneytehâ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, zevcelerine, zürriyetine, bütün nebilere, rasullere, meleklere, kendine yaklaştırdığın has kullarına ve bütün salih kullara yarattığın günden beri semadan dökülen yağmur damlalara dedince salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma enbetetil ardu mundu dehavteha.
1: Yaratıp döşediğin günden beri arzın bitirdiği nebatata dedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها.
1: Sayısını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها.
1: Yarattığın günden beri bütün canlıların alıp verdiği nefesler adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte ve ma tehluku ve ma ahata bihi ilmuke ve ad'afe zalik.
1: Bugüne kadar yarattıkların, yaratmakta olduğun şeyler, yaratacakların ve ilminde mevcut olan şeyler adedince ve bütün bunların kat kat fazlasıyla Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli aleyhim adede halkike ve rida'e nefsike ve zinete arşik ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik.
1: Allah'ım, onlara yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, İlminin ve ayetlerinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: اَجْمَعِينَكَ فَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ
1: Allah'ım, onlara yarattığın varlıklardan, bütün salat edenlerin salatlarından daha üstün ve faziletli bir salat ile salat eyle. Bu üstünlük tıpkı yüce zatının bütün yarattığın varlıklara üstünlüğü gibi olsun.

0: والأيام عدد كل وابل وطل.
1: Allah'ım, onlara gece ve gündüzler devam ettiği müddetçe peş peşe devam eden, gece ve gündüzlerin geçmesiyle kesintiye uğramayan ve geçip gitmeyen nihayetsiz bir salatla bütün yağmur ve şebnem tanelerince devamlı salat eyle.

0: من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, dostun olan Efendimiz İbrahim'e, bütün nebilerine, arz ve sema ehlinden seçtiğin halis kullarına, yarattığın şeyler adedince, yüce zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimelerin miktarınca, ilminin sonsuzluğu kadar ve bütün mahlukatın ağırlığınca, ebediyen tekrar eden bir salat ile salat eyle. İlminde mevcut varlıklar adedince, ilminde mevcut olan varlıklar dolusunca, ilminde mevcut varlıkların sayısının kat kat fazlasıyla sonsuz. Mahlukatının bütün salatlarından daha ziyade ve daha faziletli bir salat ile. Hem de sen, yarattığın varlıklardan ne kadar üstün isen, o derece üstün bir salat ile salat eyle.

0: وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
1: Allah'ım, beni Nebi-i Ekrem'in Muhammed'in dinine sıkıca sarılan, ondan hiç ayrılmayan, onun kadrini yücelten, ona son derece tazim gösteren, getirdiği kelime-i tevhidi aziz kılan, ona verdiği sözü tutup vazifelerini ifa eden, onun tabilerine ve davasına yardım eden, onun yolundan gidenleri ve ümmetini çoğaltan, ona uyan zümreye katılan, onun yoluna ve sünnetine muhalefet etmeyen kullarından eyle.
0: Allahümme inni es'elukel istimsake bi sünnetih ve a'udhu bike minel inhirafi amma ca'e bih.
1: Allah'ım, senden Efendimizin sünneti seniyyesine sımsıkı sarılmayı bana lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği dinden ayrılmaktan sana sığınıyorum.

0: Allah'ım, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in istediği tüm hayırları senden istiyorum. Peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınıyorum.
1: Allahümme a'simni min şerril fiten.
0: Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru.
1: Ve afini min cemi'il mihan.
0: Bütün mihnet ve sıkıntılardan halas ederek afiyet ihsan eyle.
1: Ve aslih minni ma zahara ve ma batan.
0: Zahirimi ve batınımı ıslah eyle.
1: وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تِبَاعَةً لِأَحَدٍ.
0: Kalbimi kin ve hasetten temizle. Üzerimde hiçbir kul hakkı bırakma.
1: اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيئ ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
0: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin en güzellerini yapmak ve yine bildiğin şeylerin kötülerini terk etmek istiyorum. Rızkımı hususi olarak tekeffül etmeni, dünyaya karşı zahit davranarak kifayet miktarıyla yetinmeyi, açık delillere muttali olarak bütün şüphelerden sıyrılmayı, aleyhime delil olacak hususlarda doğruya sarılarak hakikate isabet etmeyi, öfke halinde de rıza halinde de adaletle davranmayı, kaderin getirdiği şeylere teslim olmayı, fakirken de zenginken de iktisatlı davranmayı, sözlerimde ve fiillerimde mütevazı olabilmeyi, ciddi konuşmalarımda da şakalarımda da devamlı doğruyu söylemeyi senden isterim.

0: خلقك.
1: Allah'ım, benimle senin aranda kalan günahlarım olduğu gibi bir de benimle mahlukatın arasında vuku bulan günahlarım var.
0: Allahümme ma kana leke minha fagfirh.

0: مَغْفِرَةً
1: Allah'ım, günahlarımdan sadece sana karşı olanları mağfiret eyle. Mahlukatının haklarına taalluk eden günahlarımı da onları ihsanlarınla razı ederek benim sırtımdan al. Fazlınla beni zenginleştir. Şüphesiz sen mağfireti çok geniş ve bol olansın.

0: olun.
1: Allah'ım, kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi sana itaat yolunda çalıştır. İç alemimi fitnelerden halas eyle. Düşüncemi tefekkür edip ibret almakla meşgul eyle. Beni şeytanın vesveselerinden koru ve beni ondan kurtar ey Rahman olan Allah'ım. Ta ki o şeytanın benim üzerimde hiçbir güç ve tesiri kalmasın.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazartesi Virdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Bir soru, bir cevap.
5: Kişi abdestli olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyor. Bu kimse nasıl hareket etmelidir? Yani bu soru vesilesiyle şöyle devam ederse, yani vesvese hastalığı sebebi oluyor haliyle bu durum. Vesvese hastalığının çözümü nedir?
6: Şimdi iki tane soru olur o zaman. Şimdi o birinci soru malumunuz, hatırlaman lazım. Şimdi abdest hususunda usulde genel bir kaide vardır. Yani bir insan abdestli olduğunu biliyor, bozduğuna bir alamet yoksa bu kişi abdestlidir. Abdest aldığını hatırlamıyor. Fakat abdestim var mı diye efendim şüphe ediyorsa bu kişi abdestsizdir. Yani aslına bakıyoruz. Aslen abdest almış. Abdesti aldığını kesin biliyor. Fakat bozdum mu acaba? Bozduğuna dair bir emare yok. Şüphe. Şimdi asıl varken şüpheye göre amel edilmez. O zaman bunun abdesti var ve namazını kılabilir. Hatta kılması daha da iyidir. Çünkü orada vesveseyi kaldırmak için. Çünkü yani genel kaide şu. Bu insanoğluna ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Şeytan vesvese verir ve şeytan vesvese verdiğinde insanları şüpheye düşürür. Yani senin ibadetin olmadı, imanın olmadı, abdestin olmadı, guslün olmadı diye. Halbuki oldu. Ben Rabbimin emrettiği şekilde abdest aldım. Abdestimi bozacak da herhangi bir durumda olmadığına göre benim abdestim var diyecek ve namazını kılacak. İkinci maddeye baktığımız zaman abdesti yok. Fakat ya benim abdestim var mı? Aldığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. O zaman aslı şüphe, efendim devamı asıl olmuş oldu. Yani asıl olan olmaması. Olmaması durumunda bu kişi abdest alması gerekir. Namaz için de böyledir. Yani bir insan... Ben namazımı 4 olarak kıldım. Ya acaba 3 mü kıldım diye bir şüphe. Şimdi 4 kıldığını, hatta selam verdiğine göre, demek ki sen namazı 4 kıldın ki selam verdin. Burada namazın bitişi onun tam kılındığının alametidir. Şüphe ile hareket edilmez. Ya acaba kaç kıldın? 4 kıldın. Selam verdiğine göre namazın tamamdır. Çünkü bitişe bakıyoruz. Namazın kendisi tamamlanmıştır. Allah'ın istediği şekilde yapılmıştır. Aslı tamdır. Şüpheye göre biz hüküm bina edemeyiz. Genel kaide, fıkıh kaidesi bu. Yani şimdi burada ancak ya ben 3 kıldım acaba tam mı kıldım? Yani 3 kıldığını biliyor. Yani hakikaten bir rekat gitti ama acaba 4 mü kıldım? Burada aslında şüphe var. O zaman efendim buna hüküm bina edemeyiz.
5: Namaz içerisinde olursa?
6: Namaz içerisinde olursa o durumda şöyle olur. Namazın içerisindeki meselede ben 3. rekatta mıyım, 4. rekatta mıyım? O zaman aşağıya indirir. 3'te karar kılar. Çünkü... 3 mü 4 mü? 3'te garanti olur o zaman. 4 şüpheye girer. 3'te garanti olduğuna göre o zaman oturur. Yani ayağa kalkar, bir rekat kılar, oturur. 4 olabilir. Kadeh-i ahire farzdır çünkü. Oturur, tekrar ayağa kalkar. Çünkü 3'ten aldık biz bunu. Bir rekat daha kılar. Yine oturur ve selamını verir.
5: Sevcesiyle birlikte.
6: Daha sevcesi yapar. Yani bu birinci rekattan başlasa da böyledir. Yani 2 mi 1 mi? O zaman 1'den alır. 3 mü 2 mi? 2'den alır. 4 mü 3 mü? Yani 3'te ittifak oluşuyor. 4 mü 3 mü? 3'te o zaman garanti var. Garantiden alır ve o şekilde namazını her rekata oturmak suretiyle tamamlamış. Seyyid secdesiyle, evet, seyyid secdesiyle tamamlamış olur.
5: Diğer vesveseyle alakalı çözüm hocam.
6: Şimdi vesvese meselesi ve imma yenzanneke mineşşeytani nezun festaiz billah. Ayet-i kerime diyor ki ve imma yenzanneke mineşşeytani nezun. Şeytan size bir vesvese verirse, nezun yani size vesvese veriyor. Çekip almaya çalışıyor. Feste auzu billahi mineşşeytanirracim demek lazım. Yani vesvese hastalığına tutulmuş olanlar feinne lilma'i lemmetun. Su da derler. Su da şeytanın vesvese verme yolu vardır. Bu şu demek yani. Suyla bunu yapabiliyor. Şimdi oruçta yapamıyor. Oruçlu muyum değil miyim falan oruçta olmuyor. Kabe'de miyim değil miyim olmuyor. Su gusülde yapabiliyor, abdeste yapabiliyor. Şeytan oradan vesvese verebiliyor. Yani rivayete baktığımız zaman şöyle ki. Bir insan mesela Allah'ın emrettiği şekilde ağzına burnuna suyu verdi. Tepeden tırnağa yıkandı. Rabbimin istediği şekilde ben boy abdestimi aldım. Eşittir senin muhatabın Allah'tır. Sen Allah'ın istediği şekilde bunu yaptın. Acaba oldu mu? Şura mı kuru kaldı? Buna mı kaldı? Abdestin tamam diyeceksin. Geriye dönmeyecek. Çünkü aslen Allah'ın istediğini yapmışsın. Yaptığına göre muhatabın Allah'tır. Allah-u Teala'nın istediğine göre de yaptığına göre abdestin tamamdır, guslün tamamdır diyeceksin. Abdest de öyledir. Mesela bir insan kolunu yıkıyor bir daha, iki defa, üç defa, dört, beş defa. Acaba oldu mu? Ya Allah'ın istediği şekilde biriydi. Bir defa tam yıkadıysan zaten farz yerine geldi. İki ve üç sünnettir. Bu da nedir? Farzın tamamlayıcısıdır. Yani ola ki bir yer daha kuru kalmış olabilirse iğne ucu kadar kuru kalmaması gerekiyor. Bundan dolayı ihtiyaten burada ne yapıyoruz biz? Sünnet. Yani sünnet oluyor. Evet, zaten bunları da yapmışsın. Farz da yapmışsın. Sünneti de yapmışsın. Daha burada sen muhatap olarak Allah'ın seni muhatap alması durumunda sen sorumluluğunu yapmışsın. Daha bunu abartmaya kalıp şeytanı dinliyorsun sen o zaman. Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek ve kendi kendine diyecek ki Rabbimin istediği şekilde ben yaptım. Rabbim bende böyle istiyordu. Ben onu da yaptığıma göre daha ben efendim dönmeyecek yani. Yıkamayacak. Abdestini bitirdikten sonra yok şurası kuru kaldı, burası kuru kaldı. Geriye dönmeyecek. Şimdi neden? Şeytanı mağlup etmesi lazım. Döndüğü zaman ki efendim kapıyı açıyor, şeytan cirit atıyor. Yani dükkanın kapısını açmış, işte hırsızlar girip çıkıyor. Kapatacaksın kapıyı. Rabbimin istediği imana götürür. Bu ilk merhaledir vesvesede. İlk buradan başlar, abdestten başlar, sonra gusle gider, suyla devam eder, sonra namaza geçer. Ondan sonra Allah, o üçüncüsü tehlikeli, imana götürür. İman işte orada, o merhale oraya kadar gittiyse demek ki bayağı adam kapıları açık bırakmış, şeytana maskara oluyor. Bu sefer efendim şöyle düşündüm, dinden mi oldum, böyle düşündüm, dinden mi oldum? Bunun kolay bir izahı vardır. Yani dirayetini kullanacak, bir gün içinde bu işi çözer. Sürekli, euzubillahimineşşeytanirracim diyecek ve orada... Az önceki kelimeye çok dikkat etmek lazım. Bunun tek tedavisi o. Rabbimin istediği şekilde ben iman ettim. Efendim, euzubillahimineşşeytanirracim. Ben Allah'a, meleklere, kitaplara, peygambere, ahirete kadere iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Müslümanım, bitti. Yok efendim şöyle mi oldu, böyle mi oldu? O şeytan vesvese verir. Orada itibar etmeyecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hadi oradan diyecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bunun tek çözümü bu. Ve bunu bir gün içinde çözer. İkinci güne kalmaz. Efendim, yani bunun formülü tekrar ediyorum. Benim muhatabım Allah'tır. Rabbimin istediği şekilde ben ibadetimi yaptım. Rabbimin istediği şekilde ben imanımı yaptım. Muhatabım Allah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek. Kafasına silmeyi. Yine geliyorsa euzubillahimineşşeytanirracim. Bunun ilacı bu yani. Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek ve kısa zaman içerisinde kendini bu vesveseden kurtarır. Bu bir hastalık. Yani zahir hastalıklar var, batini hastalıklar var. Efendim Kur'an-ı Kerim bize haber vermiş. Şeytandır, kötülerdir, kötülüklerdir. Züyyenilerse bu şehvat, şehevi şeylerse süslü geliyor diyor. Mesela bu da imtihan. Çok mal, o da imtihan. Adamı cehenneme götürüyor, kontrol edemiyor. Malı kazanayım diye ne ibadet bırakıyor ne bir şey bırakıyor. O da imtihan yani, evet.
5: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam.
4: Bir soru, bir cevap.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
2: Hicri 11 Zilkade 545, Miladi 1150. Ey evlat! Kur'an'la amel etmek, seni Kur'an'ın bulunduğu makama erdirir. Sünnetle iş yapmaksa, Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem makamına çıkarır. Peygamberimizin ruhaniyeti, Allah yolcularının kalbi çevresinde durur. Orayı süsleyen o ruhtur. Onların sır alemleri onun ruhuyla parlar. yakınlık kapısını o açar. Allah yolcularının perişan saçlarını o ruh düzeltir, tarar. Kalp, sır ve yaratan arasında elçiliği o ruh yapar. Peygamber Efendimizin ruhaniyetine bir adım yanaşan şükür yolunu tutmalıdır. Yaklaştıkça kulluğu artmalıdır. Bundan ayrı şeylerle ferah bulmak isteyen boş hevese kapılmış olur. Cahil kimse dünya ile ferah yâb olur. Bilgi sahibi dünya ile hüzünlü olur. Cahil kişi kaderle niza çıkarır, ona karşı durmak ister. Bilgi sahibi ona uyar ve razı olur. Zavallı, kaderle çekişme, onu kırmaya uğraşma. Azap sana iner, razı oluncaya kadar başından kalkmaz. Kadere razı olmalısın ve kalbinden halkı bir yana atmalısın. Halkın yaratanına böyle varmalısın. Ona kalbinle varsan gerek, sırrınla ona yol bulmak icap eder. Hakka uymaya güçlüysen yap. Peygamber Efendimizin yoluna koyulmaya niyetliysen durma. Salih kullarına hizmet diliyorsan bekleme. Dünya ve ahirette sana bunlardan daha yararlı şey yoktur. Dünyanın bütün varlığına sahip olsan, kalbine bir şey koyma. Diğer dünyalık kişilerin kalbine benzetme. Kendiliğinden bir toza bile sahip olamayacağına inan. Asıl hazine, yalnız Hak Teâlâ'nın birlik nurunu kalbe koyabilmektir. Bunu yapabilen her halinde onunla olduğunu bilir. Vereceği her hükmü onun emriyle verir. Bütün insanlar onun vereceği hüküm önünde eşittir. Yazık sana! Haddini bil. O büyük insanlara karşı senin değerin nedir ki? Senin bütün dert edindiğin şey yemek, İçmek ve diğer şeyler, giymek, göze gözükmek, dünyalık toparlamak vesaire. Dünya işine çok çalışan, ahiret işine çalışamaz. Semirmek için yorulmaktasın ama o topladığın etleri böcekler yiyecek. Yerdeki hayvanlara yem olacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Her gün sabah öğlen bir melek bağırır. Ey insanoğulları! Ölmek için doğunuz, yıkılması için evler yapınız, düşmanlar için mal toplayınız. İman sahibinin bütün işlerde iyi niyeti vardır. Dünyada dünya için çalışmaz. Dünyada kaldığı süre öbür alem için binalar kurar, mektepler yapar. İnsanları birbirine bağlayacak, birleştirecek iyi işler görür. Müslüman kardeşlerinin geçit yollarını süsler. Bunlardan başka bir iş yapacak olsa, o da yavruları için, yolda kalmış ve fakirler için olur. Bunları yapmaktan gaye, yerine öbür alemde bunlardan daha iyisini bulacağıdır. Dünyada nefsi, tabii hevası için bir şey yapmaz. Ademoğlu doğru olsa, hak onunla olur. Bütün işlerinde Allah ona yardımcı olur. Bir şey kaybetse, Allah için olur. Bulduğu, yine onun için olur. Kalbi, peygamberle birleşir. Peygamberler ne getirmişlerse onu kabullenir. Söze, işe ve imana dayanan her ne gelmişse kabul eder. bu halin yararı hem dünyada hem de öbür alemde olur. Allah'ı anan daima diridir, ölmez. Bu hayattan öbür aleme geçer. Bir andan fazla ölüm acısı ona gelmez. Allah'ı anmak kalbe yerleşince, kul daima Allah'ı anar. Dilinden bir şey demese bile o, Allah'ı anmış olur. Kul Allah'ı andıkça Hakk'a uyar ve O'nun işlerine muvafakat eder. O'nun yaptığı işlere ses çıkarmaz. Hakk'a uymamız ve O'nun emirlerine boyun eğmemiz gerekir. Bir yazın geldiğine hakikaten inanmayacak olursak, ensemiz yandığı zaman inanırız. Kışa, yaza inanmak, onları olduğu gibi kabul etmek, onların eziyetini hafifletir. Onlara inanmış olan gereğini yapar, kurtulur. Yazın serinlik bulur, kışın sıcak edecek şeyleri hazırlar. İşte belalara da inanmak bunun gibi bir şeydir. Sıkıntı ve darlığı giderir. Bela ve afetlerin gelişine inanan onların gelişine hazırlık yapar. Cümle sıkıntıdan emin olur. Bela ve afet için asıl hazırlık, onların Hak tarafından gönderilmiş olduğuna inanmaktır, sabırlı olmaktır. Allah yolcularının hali ne kadar hoştur. Onların hali ne kadar iyidir. Hak katından onlara ne gelse hoşluk olur. Onlar marifet şarabını içmişlerdir. Hakk'ın lütuf kucağında yatarlar. Onun ünsiyetiyle ülfet ederler. Şüphesiz bu halleri için onlara güzel makam verilmiştir. Hak Teâlâ'dan başkasını görmemek zevkini tatmışlardır. Onlar Mevla'nın eli altında birer ölüdür. Heybet nuru onları bu hale getirmiştir. Allah dilerse onları diriltir. Hak önünde onlar Ashab-ı Kehf'tir. Allah Teala Ashab-ı Kehf hakkında şöyle buyurur. Onları bir sağa, bir de sola çeviririz. O büyükler insanların en akıllısıydı. Bütün halde yaratıcılarından marifet ve kurtuluş dilediler. Bütün gayeleri buydu. Yazık sana! Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Bir şey beklenmemesi gereken yerde çok şeyler umuyorsun. Geçici şeylere kanma. Onu senin sanıyorsun ama yakında elinden alacaklar. Aziz ve celil olan Hak, hayatı sana emanet verdi. Bu hayat sana ibadet için verildi. Onu senin sandın, istediğini yapmaya kalktın. Zenginlik bir emanettir. Emniyet, şöhret, mansıp birer emanettir. Yanında ne kadar iyilik varsa hepsi birer emanettir. Onları yerinde kullan. Onları kullanışında ifrada varma. Tefrit de etme. Ne ileri git ne de geri kal. Sana verilen her şeyden sorumlusun. Ve hepsi geri istenecek. Elinizde bulunan bütün nimetlerle Allah'a kulluk yapmaya bakınız. Her sevdiğinizi Hak yolunda harcayınız. Allah dostları katında siz bir didinme hevesindesiniz. Siz de onlar gibi olunuz. Onlar selamet istiyorlar. Bu selamet dünyada ve ahirette Hak'la olmaktır. İrfan sahibinin bütün hali dağınıktır. Hiçbir zaman kendini derleyip toparlayamaz. Ancak geçmiş ilmin gereği kendilerine okunan kimseler hariç. Onlar olanı ve olacağı bilirler. Kalpleri saklı kitabı, levh-i mahfuzu okumuştur. Oradaki hallerini anlamışlardır. Bunu yalnız kendileri bilir. Çünkü saklanması için emir almışlardır. Hele nefisleri katiyen bunu bilmez. İman sahibi iki hal arasındadır. Bir defa geçmişte yaptığı hataları, yanlış işleri, bilgisizliğini hatırlar, utanır, utancından erir. Hesaba çekilmekten korkar. Bir defa da bulunduğu hale bakar. Yaptığı kulluk makbul mü, yoksa değil mi? Yaratanla ol. Onu bilen önünde eğilir. Onu anlayan konuşamaz, dili tutulur. Allah'a ve iyi kullarına tevazu gösterir. Hüznü ve gamı artar. Allah'tan çok korkar ve utanır. Geçmiş zamanlarda yaptığı aşırı işleri dolayısıyla pişmanlık duyar. Yanında bilgi ve marifet sırları vardır. Bunların kaybolmasından korku duyar. Çünkü Hak Teâlâ dilediğini yapar. Yaptığından ona soru sormak olmaz. El-Enbiya suresinde buyurulduğu gibi, ondan gayrı hep yaptıklarından sorumludurlar. Bir kulun kalbinde Allah sevgisi yer ederse, yalnız onu sever. Başka uğraştırıcı işleri bir yana atar. Bunu yapamayan sevgi iddiasında bulunamaz. Yalancı ve uydurma davadan dön. Bu yolda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yol, yersiz arzu ve boş temenniyle elde edilemez. Hele içi başka, dışı başka olan bir kimse bu yola hiç yaramaz. Bir de yalancılık peyda olursa, felaket o zaman başlar. Eğer sende bu hareketlerin az buçuğu varsa, hemen tevbe et. Tevbeni bozma. Tevbe etmek iş değil, asıl iş onu bozmamaktadır. Bir ağacı sadece dikmek marifet sayılmaz. Asıl marifet, onu yetiştirip meyvesini almaktır. Sen bunu yapmaya çalış. Hakka yapışın. Darlıkta ona yalvarın. Genişliğe çıktığınız zaman da onu hatırlayın. Hasta olduğunuzda Allah deyin. İyiliğe erdiğinizde onun yoluna koşun. Hayır, şer hep onun elindedir. Alan da o, veren de odur. Sizin için kurtuluş ancak Allah'a candan teslim olmaktır. Ruh ilacınız ancak bu olabilir. Onun verdiği hüküm sizi titretmesin. O hüküm üzerine de münazaa etmeyin. Onun verdiği hüküm için kullarına şikayet etmeyin. Şikayet ancak bela getirir. Bunu bilin, sabırla bekleyin. Allah'ım, bizi yüce varlığında zatınla eyle. Dünyada iyilik ver, öbür alemde de iyi kıl ve bizi ateşten koru. Amin.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

0: O geliyor. Allah Resulü'nün dünyayı teşrif ederek bizi şereflendirdiği gün, varlık aleminin bayramıdır. Cenab-ı Hakk'ın tıpkı bir güneş mahiyetinde yarattığı o nuru, bir kandil gibi insanlık semasına astığı gündür. Onun gelişi, herkes için Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu ve en engin ihsanıdır. Onun doğumu, bütün bir insanlığın yeniden doğumu sayılır. Onun dünyayı şereflendireceği güne kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu. Dünya adeta umumi bir matem yeri, varlıkta tıpkı bir kaostu. Onun eşyanın yüzüne çaldığı nur sayesinde zulmet ziyadan ayrıldı, geceler gündüze kayboldu, kainat kelime kelime, cümle cümle, fasıl fasıl okunur bir kitap haline geldi ve her şey adeta yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu. Onun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren ruhlarımızda ebedi yok olmanın tesiri kırıldı. Hicranla çarpan sinelere dost ikliminden vuslat muştuları geldi ulaştı. O olmasaydı ne ruhumuzdaki bu derinlikleri kavrayabilir, ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzayan bu yolu ve bu yolculuğu bu kadar şirin görebilirdik. Gönüllerimize aşk-ı heyecan salan O, gözlerimize ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahate hazırlayan da yine O'dur. Işığa hamile kapkaranlık bir dünya ve Nebi'nin zuhuruna az bir zaman kala müjde ve muştu dolu akisler var ufukta. Vicdanlarda tesiri o kadar fazla ki birçok Mekkeli gelecek son Nebi'yi anlatmakta. Tavsiyeler ve tavsiyeler.
1: Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur. Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne geldi.
0: Bütün bir beşeriyet canı dudağında ve herkesin umudu gelecek son kurtarıcıda. Ana babalar bu kurtarıcının kendi nesillerinden olmasını istiyor. Ve birçoğu yeni doğan çocuğa Muhammed ismini veriyor. Fakat o, Hazreti İbrahim'den İsmail'e intikalle gelen ve Abdülmuttalip'ten Abdullah'a geçen bir altın silsileden gelecekti. Ve gönüllerde bu kanaldan gelecek nuru bekliyordu. Hadiseler onun geleceğini haber veriyor, karanlığın koyulaşması sökün edecek şafağın yaklaştığını söylüyordu. O günkü insanlık, hayatı hayat yapacak olan gaye ve idealden mahrumdu. İnsanların bütün yaptıkları işler ıssız çöllerde serap kovalamak gibiydi. Susayan onu su zanneder, nihayet ona vardığında herhangi bir şey bulamaz. Duygu, düşünce ve davranışlar da bundan pek farklı değildi. Engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibi ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut, birbiri üstüne karanlıklar, insan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bu devrin adı cahiliyedir.
2: Ne oldu? Kız mı oğlan mı? Ne? Olamaz. Korktuğum başıma geldi. Biliyordum, biliyordum. Kız olduğunu kimseye söyleme. Hiç kimse duymamalı. Ama nasıl gizleyeceğim ki?

0: 7 yıl sonra.
1: Hidayet güneşinin doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret ediyorlardı. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bir takım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem'di. Ebrehe, Kabe'ye olan insan akınını önlemek için Bizans İmparatoru'nun da yardımıyla önce San'a şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptırdı. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirttiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Bu süs ve tezyinatla Ebrehe güya halkı buraya celbedecekti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü aklınca kırmış olacaktı. Ebrehe kilisenin inşası bittikten sonra Habeş hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle bir mektup yazdı.
2: Hükümdarım, sizin için öyle bir mabet yaptırdım ki

0: Ebrehe'yi bütün çileden çıkardı. Hadiseyi Araplardan birinin yaptığını öğrenmekte gecikmedi.
1: Araplar bunu Kâbelerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Yemin ediyorum ben de onların Kâbesinde taş taş üstünde bırakmayacağım. Hazırlanın, Mekke'yi ziyarete gidiyoruz. Habeş kralına bir elçi gönderin ve Mahmud adındaki filini istediğimi iletin. Bana kafa tutmak neymiş öğrenecekler.
0: Ebrehe ordusunu hazırladı ve yola çıktı. Muhammis denilen mevkiye gelince bir süvari birliğini önce olarak gönderdi. Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak Resul-i Ekrem Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesi de dahil Kureyş ve Tihamelilerin sürülerini gasp etti. Bu sırada Abdülmuttalib Kureyş kabilesinin reisiydi. Ebrehe bir elçiyle Kureyşlilere şu haberi gönderdi.
1: Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi, Kâbe'yi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız, kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa, yanıma kadar gelsin.
0: Elçiye, Kureyş reisi Abdülmuttalib cevap verdi.
2: Allah adına yemin ederiz ki biz Ebrehe ile harp etmek istemeyiz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse bizde Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet yoktur.
0: Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Abdülmuttalib elçiyle birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalib heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe içinden kendisine karşı gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu.
2: Askerlerin 200 devemi almıştır. Arzum develerimin iadesidir.
1: Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek böyle büyük olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kâbe'yi yıkmaya gelmişken sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun.
2: Ben develerimin sahibiyim. Kâbe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacak.
1: Onu bana karşı kimse koruyamaz.
2: Orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o.
0: Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe, Abdülmuttalib'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalib ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı. Abdülmuttalib ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Kendisi de Kâbe'nin yanına vardı ve kapının halkasına yapıştı.
2: Allah'ım, bir kul dahi evini barkını korur. Sen de kendi evini koru. Ta ki yarın onların kuvvetleri senin kuvvetine galebe çalmasın.
0: Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kâbe mahzun, Kureyş mahzun. Ertesi günün sabahıydı.

0: Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlık tamamdı. Ordu bir tek işaret beklemekteydi. Tarih, miladi 571, 17 Muharrem, Pazar günü. Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nufeyl bin Habib adındaki adam, Büyük Fil Mahmud'un kulağına eğilerek bir şeyler söyledi.
1: Çök Mahmud, çök Mahmud, çök. Sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin.
0: Bu sözleri söyledikten sonra da koşarak bir dağa sığındı. Nufeyl'in bu sözleri üzerine o heybetli fil birdenbire çöküverdi. Kaldırmak için her tedbire başvurdular. Fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor, Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor, doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyordu. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekiliveriyor ve Mahmud çöküveriyordu. Bu heyecanlı anda kimsenin Mahmud'un bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada Cenab-ı Hak celalle tecelli etti ve Kur'an-ı Kerim'de ebabil diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine salıverdi. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşların her biri ağzında, ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut büyüklüğünde üçer taş taşıyordu. Bu taşların isabet ettiği her asker debelenip ölüveriyor. Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan, yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenlerse kaçışmaya başladı. Ebrehe de o anda canlarını zor kurtaranlardandı. Fakat aldığı bir taş yarasıyla sonradan o da arzusuna muvaffak olamadan ölüp gitti. Cenab-ı Hak Ebrehe ordusuna ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdı. Yağmur seli Ebrehe ordusunun ölülerini de silip süpürerek denize düştü. Bu hadise Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberliğinin bir deliliydi. Zira dünyaya gözlerini açmaya pek az bir zaman kala meydana gelmiş ve Kabe-i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden masum kalmıştı. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabedi Ebrehe ordusuna çiğnetmeye müsaade etmezdi ve etmedi de.
2: Fil vakasından 55 gün sonra. Rebiül Evvel ayının 12. gecesi.
3: Bu şartlarda verebileceğim en doğru kararı verdim. Başkaları gibi utançla yaşamaktansa. Hem bir oğlumuz olunca unutulur her şey. Şu halime bak, gece oldu, hala toprağa kazacak uygun bir yer bulamadım.
4: Hayırdır gece vakti? Baba kız nereye gidiyorsunuz? Elinde kazma kürek.
3: Sen de kimsin?
4: Ben Nufeyl'im. Ebrehe'nin filine hakikati söyleyen, böylece Ebrehe askerlerine inen azaptan kurtulan kişiyim. Şimdi sana aynı hakikati söylüyorum.
3: Çekil git başımdan. Bu çocuk bana ait. Ne istersem yaparım.
4: Her şey Allah'a aittir. Ve hesabını soracak senden. Sonra nereye kaçacaksın ki? Sürekli takip ediliyorsun.
3: Kim takip ediyor?
4: Takip eden Allah. Nereye kaçacaksın? Galip olan o. Başını kaldırıp şu yıldızlara bir bak. Senin adın ne?
5: Sümeyye.
4: Ne güzel ismin var Sümeyye. Şu gökyüzüne baksana Sümeyye. Ne kadar güzel değil mi? Bu gece yıldızlar çok yakın. Bu gece yıldızlar çok parlak. Bu gece rüzgar da esmiyor. Bu gece bir hazırlık var kainatta. Dinle bak, gökyüzünü dinle. Semanın kapıları açılıyor sanki. Ayak sesleri geliyor göklerden.
5: Hey baba, şu yıldıza bak, ne kadar parlak.

0: Onu ilk kez görüyorum. O yıldızı ilk kez görüyorum. İşte onun yıldızı doğdu. Ahmet'in yıldızı doğdu. Ahmet dünyaya geliyor. O geliyor. O geliyor. O geliyor.
1: Ey mavi gezegen, hazırlan. O geliyor. Deli deli esen çöl rüzgarlarına söyle. Bir yaprağı bile kıpırdatmasınlar. Söyle denizlere. Dalgalar bu gece dövmeyecek kayalıkları. Toprağa söyle. Yeryüzünde zalimlere yürümek yok bu gece.
2: İşte semanın kapıları açılıyor.
1: Ey dağlar! Ey yeryüzü dağları! Ayağa kalkın! O geliyor!
2: Ümmetinin göz bebeği geliyor.
1: Kainatın efendisi, alemlerin sultanı geliyor. Ayağa kalkın! Hazreti Muhammed Mustafa geliyor!

Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan, eşsiz şerefe mazhar kılınan muhterem anne Hazreti Amine, o Mesud Ağa'nı şöyle anlatır. Hamileliğimin 6. ayında bir gece rüyada karşıma bir zat çıkıp dedi ki, ''Ya Amine, bil ki sen alemlerin hayrına hamilesin. İsmini Muhammed koy ve halini kimseye açma.'' Derken doğum zamanı gelmişti. Kayınbabam Abdülmuttalip Kabe'yi tavafa gitmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim? Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi ve kanadıyla arkama sıvadı. O andan itibaren bende korku, kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana bir ak kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içer içmez beni bir nur denizi sardı ve Muhammed dünyaya geldi.

Muhterem anne doğum sonrasını ise şöyle anlatır. Gördüm ki doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kabe'nin üstünde bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım, secdede. Parmağını da göğe kaldırmıştı. Hemen bir ak bulut inip yavruyu kundakladı ve kapladı. Bir ses işittim. Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin, ta ki mahluklar Muhammed'i ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar.

0: Efendimiz, efendimiz uyanın.
1: Ne var, ne oldu?
0: İstihrabatın kralı efendimiz. Bu bir felaket.
1: Sen hangi cüretle odama girersin?
0: Efendim, affınıza sığınıyorum. Ama 1000 seneden beri yanan mecusilerin o kocaman ateşleri söndü.
1: Ne? Ateş mi söndü? Ateşin başında nöbetçi yok muydu?
0: Vardı sultanım, vardı ama ateş kendi kendine söndü. Biz yaktıkça o sönüyor.
1: Ne oluyor bu gece?
0: Ayrıca gelen haberlere göre Save Gölü de kurumuş.
1: Felaket tellalı mısın be adam? Eğer söylediklerin yalansa beni rahatsız ettiğin için boynunu vurduracağım.
0: İnanın efendim, inanın doğruyu söylüyorum efendim.
1: Eğer doğruysa gene boynunu vurduracağım.
2: Düşünceler sefil, duygular vahşi, yürekler merhametsiz ve ufuklar da zifte boyanmış gibi simsiyah olduğu bir dönemde her şeye yeten muhteşem bir kalp enginliğiyle o geldi. O geldi ve bir hamlede dünyanın çehresindeki yıllanmış küfleri temizledi. Ufuklardaki isi pası sildi, gönülleri ışık ümidiyle şahlandırdı. Şafakların çehresinde hemen herkesi bir yeni günü temaşaya çağırdı. Gözlerdeki perdeyi kaldırdı ve ruhlara o güne kadar görmedikleri farklı şeyleri müşahede etme zevkini duyurdu. Aklın nabzını kalbin ritmine bağladı. Sinelerdeki değişik hezeyanları kalbi ve ruhi heyecanlara çevirdi. O geldi ve bütün yaslı çehrelerdeki kederlerin yerini en içten tebessümler aldı. O geldi, zulmün sesi kesildi, mazlumun ahı dindi ve sinelerde adalet duygusu dirildi.

Ey ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan nur. Ey o enfes raihasıyla cihanları ıtriyat çarşısına çeviren gün. Gönül mağriplerimizde o vakitsiz grubun ümit sabahlarımızı kapkaranlık bir hicran gecesine çevirdi. Göz gözü görmez oldu ve yollar bütünüyle birbirine karıştı. Ey güzeller güzeli sevgili, gel bir kere daha yeniden misafirimiz ol. Tahtını sinelerimize kur ve bize buyurabildiğin her şeyi buyur. Gel gönüllerimizdeki karanlıkları kov. Bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur ve bize yeniden diriliş yollarını göster. Gel, her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri ışığınla dağıt ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver. Gel, her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çöz. Sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coştur. Ey karanlık gecelerimizin ayı güneşi, ey yolda kalmışların biricik rehberi. Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın, doğmazsın. Zamanın her parçası senin için bir tulu vakti. Gönüllerimizde mütevazı matlağın, perişaniyetimiz sana bir çağrı, sinelerimiz seniyeyi veda. Ne olur artık ağlayan gönüllerimize acı da gel. Doğ canlarımıza yaratan aşkını, bizi yalnız bırakma. Yalnız bırakıp ruhlarımızı sensizlik ateşine yakma. Ne ilmi irfanımız var, ne hayru taate mecalimiz. Günah, isyan diz boyu. Ey şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanı. Seni unuttuğumuzun, sana saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız. Ama sen şimdiye kadar bundan daha acılarını da gördün. İncinsen de küsmedin. Vefasızlık görsen de alakanı kesmedin. Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardın. Seni bilmemelerini mazeret sayarak lanet ve bedduada bulunmadın. Lanet ve bedduaya amin de demedin. Sineni Ebu Cehilleri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiğin kadar açtın. Ve her sözünü, her davranışını Hakk'ın rahmetinin enginliğine bağladın. Beklediklerimiz hakkımız olmasa da bütün bu yaptıkların karakterinin gereği olduğunda şüphemiz yok. Ey dost, kaç bahar gelip geçti. Biz hep hazandayız ama düşe kalka olsa da hep izindeyiz. Gel bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki bağının taptaze fidanlarıyla namını aleme tam duyuracak demdeyiz. Sadece hislerimizle de olsa aradığımız sevgili sensin. Gel son kez içimize doğ ki gönüllerimiz ışıkla dolsun ve ufuklarımızı saran şu upuzun geceler savulup gitsin, yerlerini gündüzlere bıraksın.

0: Ey Sümeyye, ey saadet asrının Sümeyye'si, sen söyle, bizim adımıza söyle, kendi adına ve günümüze kadar gelen Sümeyye'ler adına, bu asrın Ayşe'leri, Fatımaları adına söz senin.
1: Hoş geldin ya Nebi Allah. Hoş geldin ya Habiballah. Hoş geldin ya Resulallah.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Elazığ'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin ve a'udhu bika rabban yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu imrin bima kesebe rahin. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyul kayyum. Hassantukum bil hayyul kayyum lladzi la yamut ebeda. فدفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimiz tebarek ve teala Elazığ'ımızı vesair beldelerimizi hayırlarla, bereketlerle mamur eylesin. Amin. Şerlerden, fesatlardan, terörlerden, depremlerden, kıtlıklardan, pahalılıklardan vesaire afat-ı semaviye ve afat-ı radiyeden mesun-u mahfuz eylesin. Amin. Çok mübarek, mukaddes bir beldede bulunuyoruz. Sizlerin ekseriyetiniz burada yaşıyorsunuz. Allah-u Teala ikametinizi mübarek eylesin. Orada bulunan dostlarının, Fethi Ahmet Baba Hazretlerinin, Arap Baba Hazretlerinin, Mansur Baba Hazretlerinin vesaire bütün şühedâ-i kirâmın, meşâh-ı azâmın şefaatlerine, himmetlerine cümlemizi nâil ve dâhil eylesin. Amin. Elazığ çok kutsal bir yer, çok feyizli bir yer, çok bereketli bir yer. Harput meşâhıkla dolu. Kabristanında ervah var. On binlerce salih zat var, veli var. Onlar ruhaniyetleri, himmetleri, bereketleriyle Rabbimiz bize nimetler ihsan ediyor. Ve yerin dibine batırılmamız gerekecek kadar kötü amellerimize rağmen yine bize yağmurlar yağdırıyor ve mahsuller veriyor ve rızıklar veriyor. Amellerimiz bizleri kazandıracak türden değil. Maalesef salih amel kalmadı. Kuru kuruya bir imanımız kaldı. Şeriatı muhafaza kalmadı. Eskiden ar sayılan, utanılan, insan içinde yapılamayacak işler, erkek kadın karışmalar, görüşmeler, tesettüre riayetsizlikler maalesef bu mübarek beldede bile zuhur etti. Bütün bunlar maddi ve manevi bereketlerimizin azalmasına ve belaların yağmasına sebep olacak kadar ağır suçlardır. İçkiler içilmesi, kumarlar oynanması, zina yapılması vesaire. Birçok masiyetler, günahlar, küçük günahlardan olsun, büyük günahlardan olsun, bunların hepsinin bir karşılığı vardır. Ama Rabbimiz Tebarek ve Teala iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini def ediyor ve böylece bize bir nefes aldırıyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü dünyada yaşasan da ahirette İyilerin hayrıyla geçinemez. Kendi hayrınla geçinebilirsin. Ne buyuruyor Estaizu'l-Lâh? وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah iyilerin salih amelleri ve hayırları sebebiyle kötülerin şerrini, uğursuzluğunu, günahlarını, masiyetlerinin nuhusetini, felaketini savuşturuyor. Bunu yapmayacak olsaydı elbette yeryüzü şimdi fesada uğramıştı. Ne demek? Ne bir mahsul ot, sebze, meyve yerden çıkar, ne bir damla yağmur gökten iner, ne de insanlar rahat bir nefes alabilir. İç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar ki İslam aleminden birçok memleketin üzerinde bu kara bulutlar dolaşmaktadır. Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar inim inim inlemektedir. Şimdi Sudan'da bu kafile eklendi. Allah Sudan'daki iç savaşı da durdursun, kanı durdursun Fazl-ı Kerem'iyle. Darbecileri bir an evvel etkisiz hale getirip kendi işlerinden doğru bir idareye, yönetime kavuşarak katliamın durmasını acilen nasip eylesin. Amin. Bak görüyorsunuz. Yemen'den beri geliyoruz. Libya öyle, Suriye öyle, Irak'ta Ehl-i Sünnet perişan. Ondan sonra Filistin zaten en eskiden beri böyle. Gazze öyle, açık hava hapishanesi gibi insanlara ilaç bile sevk edilemiyor. Çocuklarına, Yemen'deki çocuklara efendim bir ilaç, bir kolera mikrobuna karşı tedavi bile yapılamıyor. E şimdi bizim ne faziletimiz var, ne meziyetimiz var da Türkiye halkı olarak Yemen'den daha mı iyi Müslümanız? Sudan'dan daha mı takva sahibiyiz yani? Değiliz. Ortalamaya bakarsan şeriatın icrası, emirlerin tutulup yasaklardan kaçınılması bakımından kesinlikle Yemen bizden 1000 kat iyidir. Sudan 10.000 kat iyidir. Biz bunları az çok biliyoruz, tanıyoruz. Oraların halkıyla, alimlerinden tanışlarımız var. Türkiye bunlar içinde çok geri kalmıştır İslamiyet bakımından. Namaz kılma oranı çok düşük Türkiye'de. Yani oralarda namaz kılma oranı %80-90, Türkiye'de %10-15'e düşmüş vaziyette. Bu büyük bir belaya mucib bir sebeptir. E şimdi Allah Teala bizim kaşımıza gözümüze haşa heves değildi. Tabi yine içimizde hayır sahipleri var. Onların hayrıyla diyor kötülerin şerrini savuşturuyorum. Yoksa yeryüzü tümden fesada uğrayacak. Lakin Allah Celle Celaluhu alemlere karşı fazilet sahibidir. Yani çok iyilik yapıyor. Hak etmedikleri halde lütfediyor, kerem ediyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Bakara suresinin ayetlerindendir. 2. cüzün son sayfası. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ اُمَّتِي بِمَنْ يُصَلِّي عَمَّنْ لَا يُصَلِّي وَبِمَنْ يُزَكِّي عَمَّنْ لَا يُزَكِّي وَبِمَنْ يَصُمْ عَمَّنْ لَا يَصُمْ وَبِمَنْ يَحُجْ عَمَّنْ لَا يَحُجْ وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَا اَنْظَرَهُ اللّٰهُ طَرْفَةَ عَنْ Allah Teala namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan, zekat verenler kaçta kaç zekatını doğru hesap ediyor acaba? Namaz kılanlardan tabii ki. Bazısı da namaz kılmaz zekat verir, böyle de var ama azdır. Zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, hac yapanlar hürmetine yapmayanlardan azabı kaldırıyor. Eğer bütün ümmetim hüsyanda birleşseler, günahta bir araya gelseler, emirleri tümden terk etseler, hepsi takvayı terk etseler, haramlara düşseler, Allah Teala onlara göz açıp kapayacak kadar bile müsaade etmez diyor, buyuruyor. Eski ümmetlerde azab-ı istisal var idi. Yani kökünü kazıma azapları. Peygamberlerini inkar ettikleri vakit, tekzip ettikleri vakit Salih Aleyhisselam'ın kavmi toptan helak oldu. Hud Aleyhisselam'ın kavmi toptan helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yeryüzü tufan oldu. Elazığ'ın dağlarının üzerine bile 18 arşın su çıktı. Bütün dünya tufan oldu. Hepsi garp oldu. Gemiye binenler müstesna oldu. En fazla rivayette 80 kadar kişi, en fazla rivayet, 8 ile 80 arası kurtuldu dünyadan. Ondan sonra birçok ümmetler, Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ediliyor, peygamberlerine isyan ettikten sonra kökünün kazınacağı azaba tutuldular. Yerlerinde yerler esti, eserleri kalmadı. Bizim ümmette bu iş farklı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya çok müracaat etti. Ümmetime toptan azap gönderme, belalarını toptan verme buyurdu. Allah-u Teala da dualarından bu duayı özellikle kabul etti. Yerin dibine toptan batırılma olmayacak. Gökten taş yağdırılıp kafalarına toptan helak olmayacak. Hastalıklarla, salgınlarla vesaire hepsi birden ölmeyecek. Bazı fırkalara azap gelir. Velakin ümmetin tamamına bu iş şamil olmayacak. Mevlamızın bu taahhüdüyle, bu vaadiyle biz şimdi yaşıyoruz. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası bereketi olmasaydı bizim ümmette tabi içimizdeki müfsitler yüzünden toptanımız helak olurdu. Günahsızın ne suçu var? Onun suçu yok. Ama azap geldiği vakitte emri bil maruf yapmayanlar, nehyani münker yapmayanlar, vaaz-ı nasihat etmeyenler, hakkı söylemeyenler, doğruya hidayet etmeyenler, batıla meyledenler, batılı seyredenler, bunlar mesuliyette müşterek oluyorlar. اِنَّ النَّاسِ اِذَا رَعَوُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُشِكُنْ يَعُمَّمُ اللّٰهُ بِالْقَابِ İnsanlar Allah'ın yasaklarını, şeriatsızlıkları, içkileri, kumarları, çıplaklıkları, kadın erkek karışık görüşmeleri vesaire, faizleri, rüşvetleri, bunların hepsi bu toplumda var. Bunlardan hiç eksiğimiz yok yani. Görürler de müdahale etmezlerse. Bu müdahale neyle ediliyor? Eli yetişen eliyle yapacak. Dili erişen diliyle yapacak. Hiç gücü yetmeyen kalbiyle razı değilim Allah'ım. Benim oğlum da yapsa, benim anam babam da yapsa seni sevmediğin işten razı değilim. Beni bundan mesul etme diyecek. Allah minna ala münkeru ala arda. En zayıf derecesi bundan kurtulabilir. Değilse çok yakındır. Allah-u Teala azabıyla hepsini kuşatacak. Bu bizim ümmet hakkında da geçerli bir hadis-i şerif. Şimdi bu durumda hocalara çok iş düşüyor, alimlere iş düşüyor ama alim de kalmadı. Birkaç tane hoca alim var ise onlardan da doğruyu konuşan az kaldı. Bu da belayı çabuklaştırıyor ve hızlı davet ediyor. Eskiden insanların saygı duydukları, sevdikleri seydaları vardı, mürşitleri vardı, şeyhleri vardı, alimleri vardı. Hele ki bu Doğu, Güneydoğu, bu yörelerde bunlar çok muteber insanlardı. Bu zatların bereketiyle insanlar mahkemelere lüzum görmeden sulh oluyorlardı, barışıyorlardı. Aşiretler kan davaları son buluyordu. büyük fitneler, fesatlar önleniyordu. Ve valilerin, kaymakamların yapamayacağı faydalı hizmetleri, tesirli hizmetleri bu büyük zatlar görüyorlardı. Şimdi kaç tane var Elazığ'da böyle insanların lafını dinleyeceği, sus otur deyince oturacağı, hasımları sulh edeceği, davaları halledeceği kaç kişi kaldı? Bu büyük bir eksiklik. Bunların yeri dolmuyor. Giden ekserisi vefat etti. Birkaç kişi kalmışsınız 90 yaşında, 80 yaşında. Onların da takatı gücü kalmadı. Millet müşkillerini ulemaya sormuyor. Efendim, herkes kendi kafasından internete girip fetva arıyor, fetva buluyor. Uyduranlara, sapıklara, batıllara meylediyor. Şimdi bu ne büyük bir beladır, ne büyük bir felakettir. Palu'ya gittik işte Ali Septi Hazretleri'ni, Evliyaullah'tan, Mevlana Halid'in halifesi, büyük halifesi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, onu ziyaret ettik. Bazı velileri ziyaret ettik. Orada öyle dedi orada bir kardeşimiz. Dedi ki, buraya bile dedi Mustafa İslamoğlu'nun fikirleri burada yayılıyor dedi. Palu ne demek ya? Palu medeniyetin beşiği, Palu İslam'ın beşiği ya. Mevlana Halid'in en büyük halifesini tayin ettiği ulema evliya yurdu, medreseler yurdu, seydalar yurdu bir yerdir. Şimdi bir adam çıkıp Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. İslamoğlu denen adam. Bu kafalar yani. Elazığ'da da vardır bu kafalardan. Malatya'da da çok bulunur bu kafalardan. Bunlar hangi dine mensupturlar bunlar? İslam'ın neresindedirler? Aşin Hoca Efendi aşır okudu buradan. Halakal insani min salsalin kel fakhar. İnsanı yarattı diyor. Er-Rahman suresinde. İnsanı yarattı. Neden yarattı? Kuru, kara, kokmuş balçıktan. Çamurdan, topraktan yarattı. Başka ayette min turabin topraktan diyor. Başka ayette min tînin çamurdan diyor. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Kelfekkar saksı gibi. Yani Adem Aleyhisselam'ın çamurunu, hamurunu yoğurdu. Yedi kudretiyle 40 sabah ve onu öyle ubuzun uzattı. Sen nasıl ki börek yapacaksın, pide yapacaksın, ekmek yapacaksın, uzun bir hamur şöyle yoğursan da tezgahın üzerinde mayalansın diye uzatsan beklersin ya. Mevla insanın çamurunu, Adem Aleyhisselam'ı yarattığı hamuru, yani çamurdan öyle uzattı. Onu bekletti. O kurudu, karardı. Başka ayet-i kerimesinde ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ حَمَّيْنْ مَسْنُونَ. Biz insanı çamurdan yarattık, balçıktan yarattık. Mesnun kokmuş, rengi bozarmış bir çamur, bir hamur diyor. Şimdi مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَّيْنْ مَسْنُونَ diyor. Bütün bu ayetleri topladığın zaman insanın ham maddesi buradan çıkıyor. Yok efendim ondan başlamamış da ondan sonra evrim geçirmiş de o başka bir mahluk olmuş da ondan evrile 10 bin sene 20 bin sene beklemekten falan Adem Aleyhisselam sonra gerisinde efendim başka mahluklar varmış. Ya bu adamlar demedi mi, bu İslamoğlu demedi mi ki kendi sesi var. Diyor ki biz insanlar maymundan türemedik ama Adem Aleyhisselam gerisinde maymunlarla bir yerde birleşiyor dedi. Bu adamın kendi sesi ya. Ben mi uyduruyorum? Şimdi bu adam Palu'da kendine müşteri buluyorsa bu kafa, bu zihniyet Elazığ'da, Malatya'da İstanbul zaten kaynıyor. Yavaş yavaş millet anlıyor ama iş işten geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor ya adamcık. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? İnsanı yaratmaya nereden başlar? Ve bede'e. Bak bu secde suresidir. Hadi diyorsun ki ondan oraya, ondan oraya gelişti, geçişti. Bede'e başladı. Halkal insan. İnsanı yaratmaya. Başladığı madde neymiş? Min tîn. Çamurdan diyor. Başlangıç nokta çamurdan başladı, yaratıldı. Kainatı yaratan, bizi yaratan, hepiniz Adem'densiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari, Müslim, sahih hadis. Eyyühennâs, küllüküm min Âdeme ve Âdem'i min turab. Ey bütün insanlar, kadınınız, erkeğiniz, kafiriniz, mümininiz, siyahınız, beyazınız, Arabınız, aceminiz, Türkünüz, Kürdünüz, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Bukhari Müslim. Adam Kur'an'a inanmıyor. Bukhari Müslim'i dinler mi ya? Bir raydan çıktığın zaman cehennemin dibini boylamadan duramazsın. Sapıklığın sonu yok. Bir insan bu da bir fikirdir diye bunu dinleyebilir mi ya? Bu da bir görüştür diye, hele bir ne diyor dedi, internetten tıklayabilir mi ya? Kur'an'a, sarih sünnete, açık ifadeye zıt düşen, hiç tevhile müsait bir durumu yok. 1400 senedir müttefakun aleyh, Adem Aleyhisselam'dan beri 7000 senedir müttefakun aleyh bir konu. Bir kişi bunun aksine bir Müslüman bir şey dememiş. Eski ümmette de yok ya. Eski ümmette de yok. O Caner Taslaman, o onun kafasında, o onun kafasında. Bunları çıkarttılar televizyonlara, şuralara, buralara. Ben buna şaşmıyorum. Onlar İslam'ı bozmak istiyorlar, Müslümanların kafasına şüphe sokmak istiyorlar. Tamam, onu anladık. Masonlar, efendim, Lyonslar, Rotary'ler, herkes çalışıyor. Hepsinin arkasında Siyonizm var. Siyonizm Hristiyanlığı da bozdu. Kaçak böldü, çevirdi. Hristiyanları birbirine savaştırdı. Ondan sonra şimdi İslam'ı Müslümanları zaten iç savaşlarla, dış savaşlarla perişan ediyor. Ama itikadi yönden iman meselelerinde bu zamanki kadar hiçbir efendim veri elde edememişlerdi bunlar. İşgal ediyorlardı, iç savaş çıkarıyorlardı. Müslümanlar birbirine haset fesat oluyordu. Birisi yönetime geçiyor, öbürünü deviriyor, onu öldürüyor, onu asıyor. Bu çok oldu İslam aleminde. 1400 senedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri, Hazreti Osman Efendimiz şehit edildiğinden beri kan durmadı yani. Kan durmadı. Zaten Allah-u Teala da kanın duracağına söz vermedi. Söz vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstecap dualarda ümmetimin kökünü kazıyacak toptan azap yapma deyince Mevla Teala fealtü, kabul ettim buyurdu. Bu dediğini yapacağım. Onun için bu ümmet kıyamete kadar Müslüman, ehli sünnet bir cemaat mutlaka kalacak. Bunun kökü kazınmaz. Bu garantiyi aldı. Dedi ki ya Rabbi, eski ümmetler lanete çarpıldığı zaman maymuna çeviriyordun, domuza çeviriyordun. Cealeminümür kıradete vel kanazir. Yahudilerden cumartesi günü balık avlayanlar hakkındaki ayet-i kerimesinde bir kısmını maymuna, domuza çevirdim buyuruyor Kur'an'da. Yine Bekara suresinde kulna lehum kunu kıradeten hasiin. Biz onlara maymun olun dedik, alçak olun dedik. Bir anda maymuna döndüler buyuruyor. Bunlar ayetle sabit. Onun için bizim Efendi Hazretlerimiz hep şöyle derdi. Maymundan insan olan duymadık ama insandan maymun olan duyduk. Çünkü ayetle sabittir. Bunu kimse inkar edemez. İnkar eden kafir olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna dua etti. Ya Rabbi, benim ümmetimin kızdığın zaman, lanetlediğin zaman maymuna, domuza çevirme. Yani suretlerini mesh etme. Mesh noktasız hale olursa, işte başına mesh etmek, ayağına mesh etmek, noktalı olursa mesh ile O suretinin döndürülmesi demek. Adam birden bakıyorsun maymun domuz olmuş. Hiç tanımıyorsun ki babam mıdır, anam mıdır. Nasıl ki maymuna domuza dönenler, onlara vaaz edenler insan kılığında kaldı. Vaaz etmeyip neme lazım diyenler, o günahı işlemeseler de onlar da onlara katıldı. Neme lazımcılıktan helak oldular. Onlar maymun domuz kılığında oldukları için bunlar tanımıyorlar. Bu benim hangisi amcam, hangisi teyzemin oğlum tanımayamıyor. Çünkü hepsi maymun olunca maymunları birbirinden ayırt edemezsin. Ama öbürleri insan kaldığı için onlar onu tanıyor. O gidiyor babasının yanına. İşte neyse akrabadan kimi azaptan kurtulmuşsa onun yanına gidiyor, bacaklarına sürtünüyor böyle. Ağlıyor, gözlerinden yaş akıyor böyle, biz böyle bu hale geldik diye. Onlar da diyorlar, biz size ne yapabiliriz, Allah'ın lanetine çarpılmışsınız. Fakat o tanımıyor ki bu şimdi benim kuzenim midir, işte yeğenim midir, o tanımıyor. Ama onlar onu tanıyor. Bu azaba çarpıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ne olur benim ümmetime yapma bunu ya Rabbi. Fealtü buyurdu, bunu da kabul ettim. Bunu da kabul ettim. Onun için bu ümmette maymuna domuza dönen olmayacak. Fakat Mevla buyurdu ki suretlerini çevirmem ama siretlerini döndürürüm. Yani görüntülerini insan kılığında bırakırım ama kalplerini ve ruhlarını maymuna, domuza, eti yenen, yenmeyen hayvanata, eti yenen olursa sığır gibi işte falan, küz gibi, bu yine kafir değil. Eti yenen hayvana dönmüş oluyor. Ama tabii hayvana dönmüş olması ruhsuzluk, şuursuzluk, hissizlik, duyarsızlık, duygusuzluk gibi afetlere müptela ediyor adama. Adam böyle bakıyorsun, gözünün önünde şeriat yıkılıyor, adam gık demiyor. Gözünün önünde haram işleniyor, adam tınmıyor yani. Bu adamda bir insaniyetten çıkış var. Onun için eti yenene dönerse önerim. Amma ve lakin eti yenmeyene dönerse Allah muhafaza. Fil gibi, hınzır gibi olursa o imansız olduğuna delalet ediyor. Suretül Mülk. İşte Evliyaullah'tan keşif sahipleri bazen bunları görüyorlar. Manevi gözü açık olanlar var. Evliyaullah'tan biri oturmuş, işte namazı bekliyorlar, sünneti kılmışlar, kâhmet geliyor. Bir de baktım diyor, artık kimse imam, imam oradan kalktı işte geliyor ya arkadan ağrı. Mihraba geçecek yani. Baktım bir deve geliyor diyor. Allah Allah. Neyse diyor, Allah'tan diyor, hınzır fil değil de diyor deveye dönmüş diyor. O onu görüyor. Deve suretinde oldu. Manevi gözünün açık olması da kötü bir durum. Yani sıkıntılı bir durum. Birçok evliyaullah ya Rabbi bizim keşfimizi kapat diye dua ettiler. Çünkü ummadıkları şeyler zuhur ediyor. Evliya gibi zannettiğin adamın bir iç yüzü gösteriliyor. Adam eşkıya. Büyük alim diyorsun, hürmet ediyorsun bilmem ne, adam meğer her günaha müptela. Ya bunu keşif ehli görebiliyor. Şimdi Mevla ne buyurdu? Suretlerini çevirmem ama siretlerini döndürürüm. Şimdi bakıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun, saatlerce reddiye yapıyorum. Efendim belki benim reddiyelerimi toplasan buradan Fizan'a kadar yol gider. Bu adamlar batıl ehli, bid'at ehli, dinlemeyin, etmeyin, şudur, budur. İşte benim şeyimi takip ediyorsunuz çoğunuz. Adam yine meraklı taze gibi, bakalım ne diyecek diyor, yine onu dinliyor. Ondan sonra zehirleniyor, kalbine bir şüphe giriyor, daha ipin ucunu kaçırıyor. Ondan sonra ne ayet kar ediyor, ne hadis para ediyor, hiç. Şimdi bu adamlarda bir dönüşüm olmasa, siretleri mesh olmasa, bir insan bu kadar vaaz ve nasihat yapıldığı halde, hadi günaha müptelayız, hepimiz günahkarız ama itikadi bir meselede Allah Resulü'nün açıkça ifadeleri olan bir noktada bir insan hala o da bir görüş, bu da bir görüş der mi ya bunu? Bunu diyen de iman eseri var mıdır? Yoktur. Ama maalesef bunun Palu'da ne işi var ya? Bu işin Elazığ'da ne işi var? Malatya'da ne işi var ya? Mezhepsizliğin, bid'atçiliğin, ehli sünnete muhalif görüşlerin, Ne kadar üzücü bir mesele ya. Şu yurtlar ulema yurdu, evliya diyarıdır. Hiç ben buralara bu adamların bir görüşü bile ulaşır diye düşünmüyorum. Tesir etmez diyordum yani. Ama işte yeni gelenler, bir gençlik geliyor, çoluk çocuk dinlerini internetten öğreniyorlar. Alimlerin sohbetlerine gitmiyorlar. Huzul ilme min efai rical. İlmi alimlerin ağızlarından alın. Hadis-i şerifine uymuyorlar. Fes'elu ehle zikir in kuntum la ta'lemun. Sizin ilminiz yok ise zikir ehline sorun. İlim ehlidir maksat ama niye ilim ehli demedi de zikir ehli dedi? Şimdi burada Mevla boş kelime kullanır mı? Fes'elu ehle ilmi diyemez miydi? Zikir ehline sorun diyor. Ne demek? İlmi var da ameli yoksa, zikri yoksa, haşyetullah yoksa, Allah korkusu yoksa, takva yoksa buna da sormayın demektir. Buna da sormayın. Bir adam ağzı çok laf yapabilir, kitapları yutabilir. Ama adamda ihlas yoksa, takva yoksa, hidayet yoksa men izdâde ilmen ve lem izdâd hüden ve mezdet minallâh illâ bu'da. İlmi artıyor, hidayeti artmıyorsa, zühdü artmıyorsa, dünyaya karşı rağbetsizliği, soğukluğu artmıyorsa, aksine desinler, beğensinler, sevsinler, beni dinlesinler, feministler, komünistler, herkes beni beğensinler diye tavizler veriyorsa, insanların beğenmesi için Allah'ın dinini değiştiriyorsa, aksine hırsı artıyorsa, bir insan görmüyor mu her gün ölenleri, kabre girenleri, kendinden evvel ölenleri, dünyanın bir fayda vermediğini görmüyor mu? Bunu görüp de hala dünya hırsı artsa alim olur mu bu? Bunun ancak Allah'tan uzaklığı artar diyor. Bu ilim onu Allah'a yaklaştırmaz, cehenneme yaklaştırır. E şimdi bu adamlar dinlenilir mi, bunlardan bir şey öğrenilir mi? Siz zikir ehline sorun diyor. İnnemâ akşallâhu min ibâdîl ulemâ.

tutsa, ömrünü mağarada itikaf yapsa, ehli sünnete kıl kadar, zerre kadar itikadı muhalif hissediyor İmam-ı Rabbani, havada uçsa şeytan istidracıdır diyor. Biz neye göre temiz edeceğiz? Hidayette olanı dalalette olandan neyle seçeceğiz? Ehli sünnet ulemasının görüşlerine uygun mu değil mi? Ehli sünnet ulemasının görüşlerinden kıl kadar zerre kadar ayrıldıysa İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu nereden alacak? Kafasından konuşamaz ki din adına. Tirmizi hadisinde geçiyor. Men farakal cemaate şibran fekad hala rikmetel islami min unukih illa en yarcah. Cemaat inancından. Cemaat ne demek? Falan caminin cemaati demek değil. Falan tarikatın cemaati demek değil. Falan hocanın cemaati demek değil. Bu hadiste geçen cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk cemaati olan sahabe cemaatinden başlamak suretiyle kıyamete kadar hak üzere devam edecek ehli sünnet vel cemaat. Çünkü kimdir hidayette soruyorlar. Hümüllezine alâ mâne aleyhiyem ve ashabim. Bugün ben ve ashabım hangi inançta ve ameldeysek kıyamete kadar o yolda gidenlerdir buyuruyor. Ben demekten sünnet çıkıyor, ashabım demekten cemaat çıkıyor. Sahabe-i kiram 100.000 küsürü aştılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden evvel. Bunların içerisinde alın yazısı diye bir şey yoktur diyen bir kişi var mıydı? Kader yoktur, kadere inanmak gerekmez diyen bir kişi var mıydı? İsa aleyhisselam gökten inmeyecek kıyamete yakın diyen biri var mıydı? Mehdi zuhur etmeyecek diyen biri var mıydı? Fıkıhta ihtilafları oluyordu. Dört mezhep nereden çıktı? İşte sahabenin yine müçtehitlerinin ihtilafları yansıdı. Küfe ekolü Ebu Hanife radıyallahu anh, İbni Mesud'lerden vesaireden o ilmi tahsil etti. İmam Malik Medine'de bulunan sahabe tabiinden tahsil etti. Onun için fıkıhta ihtilaf olur. Birinde kan çıkar, abdest bozar, birinde bozmaz. Bunlar ümmete kolaylıktır, rahmettir, genişliktir. Bunda bir sorun yoktur. Ama itikat meselesinde yahu bir adam Adem Aleyhisselam'ın babası vardı dese Hazreti Ömer onu ne yapar? Hazreti Ömer onu ne yapar ya? Bu adam Medine mescidinde bunun durumu ne olur? Bu camiye kabul edilebilir mi? Bunun cenazesi musallaya gelse sahabeden biri kılar mı bunu ya? Öbürü oradan sizin bir hemşeriniz var. Elazığlı bir hemşeriniz var sizin. Bu dalaletleri çıkaranlardan. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından. Bir Süleyman ateşiniz var. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Şimdi bir ateş çıktı meydana derdi. Ateş. Ne dedi o biliyor musunuz? Yahudiler de cennete girecek, Hristiyanlar da cennete girecek. Kendi mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendi cennete girmiş, Yahudi Hristiyanlar da cennete sığmış. Bak o adam öyle değildi. Süleyman Ateş öyle değildi. Eski alimlerden okumuş, velilerden icazet almış. Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı yaptığı zaman ehl-i sünnet itikadı üzere diye yaptı. Fakat adam sonunda geldiği nokta ne oldu şimdi? Yahudi, Hristiyan herkes cennete girebilir diyor. İmanın şartı ikidir diyor. Bizim peygambere dine inanma şartı yok. Bu Elaziz için ne kadar büyük bir efendim hasar, kayıp. Keşke ehl-i sünnet üzere kalsaydı da hizmet etseydi. Gelmiş kaç yaşına, sizin için ne kadar fayda olur? Hepimize faydası olurdu. Ama demek ki ilim yetmiyor. Mürşitsiz kalanlar bocalıyor. Evvelce mürşidin vardı. Ondan sonra mürşidin ne oldu? Nefsinin hevası, keyfine ne geldiyse onu konuşuyor. Ben o kadar büyük alim oldum ki efendim artık din adına istediğimi konuşabilirim. Nasıl konuşabilirsin? Gerçi o lafı da ilk o çıkaran o değil. Onu da Mısır'daki zındıklar, Mason Abduhlar, Afganiler onlar çıkarttı. Bu da kötü bir taklitçidir. Kendileri çıkaracak kadar zaten

0: kimleri, melekeleri de yok. Çünkü böyle bir batılı çıkartabilmek için bayağı bir zındıklıkta ileri gitmek lazım. O da Mısır reformistleri, Mason Abduhlara nasip olmuş bir şeydi. Ne yapacağız şimdi? Bir insan Yahudi Hristiyan cennete gidecek dese, sahabe-i kiram arasında böyle biri bir şey söylediğini duysalar ne yaparlardı? Böyle bir adama Müslüman sayarlar mıydı? Cenazesi kılarlar mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim ümmetimde öyle kimseler çıkacak, bunlar kader yok diyecekler, alın yazısı yok diyecekler, Allah'ın ilmi yok diyecekler. Şimdi Ankara İlahiyat bunlarla doludur. İlmi Kelam Dalı Başkanı Şaban ismindeki zat çocuğa diyor, araba vuruyor, ölüyor. Biz de gidiyoruz ana babasına, Allah'ın yazısı kaderi ya işte falan teselli ediyoruz. Aslında Allah'ın öyle bir kaderi yok diyor. Arabanın diyor vurması diyor, çocuğun ölmesi orada kader değil diyor. Ama ne diyeceksin adama diyor, adamı yatıştırmak lazım diyor. Bunu senin ilahiyata gönderdiğin çocuğuna itikat dersi veren bölümün başkanı söylüyor. Sen ondan sonra bunlardan yetişenden bir hayır bekle. Ancak medresede okudu da Kur'an-ı sünneti, ehli sünneti güzel öğrendi de diploma almak için oraya mecbur olup gitti de o da itikadını muhafaza edebildiyse müstesna. Kaç tane bilmiyorum, saymadım. Nereye gönderecek bu milletçi olduğun çocuğunu? Medreseye gönderecek, başka çaresi yok. Çünkü öbür taraflarda büyük tehlikeler arz ediyor. Şu itikatta müsamaha olur mu ya? Benim ve ashabımın inancı neyse ondan başka hidayet yoktur. 73 fırkadan 72'si dalalettedir. Kullun finnar, hepsi ateştedir. İbn-i Mace hadisidir. İbn-i Ebu Davud hadisidir. Mesela kaderi inkar edenler için. Bugün ilahiyatlarda alın yazısı ve kadere inanan hemen hemen öğretmen zor bulursunuz. Bulursunuz, zor bulursunuz. Bunlar hakkında ne buyuruyor? Ümmetimin mecusileri, her ümmette mecusiler var. Benim ümmetimin mecusileri el kaderiyetu. Likulli ümmetin mecusun. Bu Ebu Davud hadisidir. Ve mecusu ümmeti el kaderiyetu lezine yekûne la kader. Allah önceden bilmiyordu. Her şey yeni başlıyor. Benim Elazığ'a geleceğimi siz ne zaman öğrendiniz? Allah da o zaman öğrenmiş aşağı. Allah senin kimle evleneceğini ne bilsindir Aziz Bayındır? Sesleri var. Sesleri var. Bunların sakalı da var. Sakalları sizi kandırmasın. Altlarına doçent profesör yazması kandırmasın. Tefsirci, mefsirci sizi kandırmasın. İmmerdû felâ te'udûm. Hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Ebu Davud hadisidir. Ve immâtû felâ teşedûm. Ölürlerse cenazelerinde bulunmayın. Ebu Davud hadisidir. Sahih. Sen ne konuşuyorsun? Bu bizim hemşerimiz, bu bizim köylümüz, bu bizim ırktan, bu bizim milletten, bu bizim şeyhimize bağlı. Bırak o işleri. Önce şeriat. Şeriatsız tasavvuf olmaz, tarikat olmaz, hakikat olmaz, marifet olmaz. Ehl-i sünnet itikadında zerre inhirafı olanda keramet olmaz, şeytani istidraç olur. Bunların peşine gidilmez. Takım tutar gibi, futbol takımı tutar gibi hemşericilik yapmayın. Cemaatçilik yapmayın. Hakka bakın, hakka arayın. Hakka uyun. Hakkı adamlarla tanımayın. Adamları hak kıstasıyla tanıyın. Bu adam diyorsa doğrudur olmaz. Bu adam diyorsa doğrudur diye bir şey yok. O adamın sapıtma payı var. Peygamber değil. Bu adam diyorsa doğrudur. Bu profesördür. Bu şöyle hocalardan okumuş. Alakadar etmez. Bak. Adam ne hocalardan okumuş, icazet almış. Ne diyor şimdi? Ben nasıl ona bakarım şimdi? Falan evliyaullah'tan icazetli. Tamam. Ben o evliyaya kurban olayım. Ama Allah ona bildirmediyse bu adamın ileride sapıtacağını, o da ona icazet yazmış olabilir. Allah her evliyaya her şeyi bildirmez. E şimdi ne olacak? Bu dediyse olmaz. Sen önce hakkı bileceksin, ehl-i sünnet itikadını bileceksin, itikadını ehl-i sünnet ulemanın görüşlerine göre tahsis edeceksin. Ondan sonra adamların sözlerini o kıstasa, ölçüye vuracaksın. 60 santim, Halep'te de 60 santimdir, Elazığ'da da 60 santimdir, İstanbul'da da 60 santimdir. Halep oradaysa, arşın buradadır. Ben Halep'te şu kadar atlardım, bu kadar zıplardım. Kardeşim, santim aynı santim, o zaman burada da aynı zıpla bakayım. Sen burada 60 santim atlayamıyorsun, bacağını açamıyorsan, Halep'te de açamıyorsun demektir. Onun için Müslümanlar uyanık olalım, şuurlu olalım, ehl-i sünnetimize, itikadımıza sahip olalım. Efendi Hazretleri derdi, zaten bir imanımız kaldı, bir de namazımız derdi. E şimdi milletin çoğunda namaz da kalmadı, kupkuru bir iman kaldı. Şimdi eşkıya, bu yol kesici Kuttay Tarık, yani adamın, eskiden eşkıyalar yolunu keserdiler, kafileleri soyardılar, mallarını alırdılar, canlarını zor bağışlardılar, üzerlerinde çırılçıplak dağın başında bırakırdılar. O eşkıya, bu yanlış fetva verip ehl-i sünnet dışı açıklamalarda bulunan din adamı kılıklılardan 1000 kat zarar bakımından azdılar. Çünkü o malını alıyordu, bu imanını alıyordu, o elbiseni soyuyordu, bu dinini soyuyordu. Bunlara nasıl müsamaha gösterebiliriz? Nasıl bu da bir görüştür diye dinleyebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyareti cenazesine gidilmesini yasaklıyor hadis-i şerifte. Ve hakkuna alallahu yahşurun maddeccal diyor. Allah Allah. Kadınlara ay halinde, adet halinde namaz kıldırıyorlar. Oruç tutturuyorlar bunlar. Ya öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Kader yok diyorlar. Ondan sonra ahir zamanda çıkacaklar bunlar. Adet halinde namaz kılınır diyecekler diyor. Huzeyfe hadisinde radıyallahu teala. Eğer bunlar, bu fetvaları verenler hayatta iseler, deccal çıkarsa diyor, çıktığı zaman, deccal mutlaka çıkacak, o sahih mütevatir. Deccal çıktığı zaman, şimdi ben de fazla bağırırsam ses yankılanıyor. Bağırmamam için de çocukların da bağırmaması lazım. Onlar da bağırıyor, ben de bağırıyorum. Allah onları salihlerden eylesin. Salihin salihata ilak eylesin. Bu ilim meclisinde, ayet hadis meclisinde çocuk yaşlarında bulunmalarının bereketini ahir ömürlerine kadar üzerlerine sirat ettirsin. Amin. Aleyhi sallallahu aleyhi ve bağırmasalar dua da almayacaklar işte. Herkes bağırıyor. Ağlamayana meme vermiyorlar işte. O da orada bağırıyor, bir dua alacak yani. Ha. Onun da hakkı var şimdi burada. O da bir hikmet, bir nasiptir. Ha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Elazığ'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz
4: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir,
8: ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
11: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
17: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam
1: Cübbeli
2: ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Elazığ'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Bu hayır kadınlar namaz kılabilirler, nifas kadınlar oruç tutabilirler, ondan sonra kader yoktur vesaire. Ehl-i sünnete muhalif görüşler açıklayanlar, Deccal çıktığında sağ iseler, bunlar hacı hoca Müslüman kılığında da iseler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah söz verdi ve üzerine taahhüt etti, Allah üzerine haktır ki onları Deccal'a sevk edecek diyor. Onlar, Deccal İspahan'dan çıkacak, İran İspahan'dan. İran zaten çok tehlikelidir biliyorsunuz. İspahan da Yahudilerin merkezidir. Şu anda İran'da en çok Yahudinin olduğunu kimse bilmiyor. Yahudilerin çok fazla kalabalık bir cemaati İran'dadır. Çünkü Deccal İspahan'dan çıktığı zaman 70 bin taylasanlı Yahudi ile birlikte çıkacak. Ve çıkış yurdu şimdi bir adadadır. Sahih Müslim hadisinde sabit. Ondan sonra Cessase hadisi diye geçiyor. O hadis-i şerif sahihtir. Şimdi bir adadadır ama çıkma vakti geldiği zaman nereden çıkacak? İspahan'dan çıkacak. İspahan şu anda İran'ın hudutlarındadır. İspahan Yahudileriyle beraber. Orada bile birçok borsayı bilmem neyi hep Yahudiler yönetiyorlar İran'da. Sen de zannediyorsun ki Yahudilerle çok düşmanlıkları var da İran, efendim işte İsrail'le falan. Numara. Alavere dalavere o arada bizim buraları götürüyorlar. Suriye'yi götürüyorlar, Irak'a götürüyorlar. Her yeri Yemen'e kadar götürüyorlar işte. Husiler, Musiler hep İran'ın tahrik ve fitne fesatlarıyla kan gölüne döndü. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şia-i Şenia'nın. Deccal oradan çıktığı zaman bu fetvaları verenler de diyor hemen Deccal'a tabi olacaklar. O zaman meydana çıkar ne oldukları ama nerede? Peki eğer bu şimdiki bu fetvaları verenler, bu ehl-i sünnete muhalif gidenler Deccal'dan evvel ölürseler ne olacak? Bu demin misaller verdim, birkaç tane misal verdim. Bunların batıllarını saymakla bitmez burada sabaha kadar. Allah-u Teala söz verdi ve üzerine taahhüt etti, hak olarak beyan etti ki mahşere bunları Deccal'la birlikte haşredecek. Bu hadisler hep sahih kaynak, kütüb-ü sitteden dışarı çıkmıyorum ben. Çünkü itikadi konularda, faziletli amellerde zayıf hadisli amel caizdir. Ama itikadi konu konuştuğum zaman mutlaka sıhhat şartı aranır. Kardeşim, ölmek üzereyiz. Ahirete gitmek üzereyiz. Bugün Elazığ'da kaç kişi öldü? Bugün gömülen ilk gecesi olan var. Ahirete gidiyoruz. Genç ihtiyar bakmıyor, sağlam sakat bakmıyor. Yaşlı bakmıyor, amir memur, fakir zengin bakmıyor. Biz Mevlamızın huzuruna gidene kadar şu millete ne faydamız olacak? İtikatlarını tahsis için, bir insanın imanını muhafaza için, bir insanı namaza başlatabilmek için, bir insanı bu bidat elinden kurtarabilmek için ne çaba harcıyoruz? Bana neneme lazım? Bence zikrimi çekerim, tamam. Kurtaramazsın. Kurtaramayız. Biz sorumlu olacağız. Sırat Köprüsü 7 duraktır. Her bir durakta 1000 sene tevkif var. Sırattan bir insan cennete geçene kadar 7000 sene geçiyor. 7000 sene geçiyor. İmansızlar falan zaten, onlar sırattan aşağı tökezlenip düşüyor. Sırat'ın altı cehennemdir. Sahih Müslim hadisinde geçer. Sırat Köprüsü ile ilgili tafsilatlı hadis Müslim-i Şerif'te geçiyor. Rabbimiz ne buyuruyor estaizu billah? Ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı lenakibun. Ahirete inanmayanlar zaten sırattan tökezlenip cehennemin dibini boylayacaklar. Onun geçme diye bir şansı yok. Yasin-i Şerif'te ne buyuruyor? فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءَ biz dileseydik لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِينَ onları durdukları yerde dondururduk, taş ederdik, ayaklarını yürümez ederdik, felç ederdik. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ondan sonra sıratı geçip de cennete gidelim diye yarışırcasına harekete geçerlerdi. فَاَنَّا يُبْصِرُونَ ama zifiri karanlık, iman nuru yok, Kur'an nuru yok, zikir nuru yok, marifet nuru yok, ehl-i sünnet itikadının nuru yok, ortalık karanlık. Nasıl görecekler buyuruyor. Cennete gitmek için sıratı geçmek lazım. Sıratı geçmek için nur lazım. Nursuz gidilmez. Işıksız bir adım görülmez. Bir köprü kıldan ince, kılıçtan keskin. Ben zannederdim acaba koca karı laflarından mı kalmadır, hocalar bunu söylüyorlar çocukken. Sonra hadis-i şerifte gördüm ki tefsire Ruhul Furkan'a yazdırırken Es-sırat feyzâhiye edekku mineşşâri ve eheddu mineşseyfi. Hadis-i şerifin tabiriyle kıldan ince, kılıçtan keskin. Bu nasıl geçilecek? Hem de ışıksız. Ya müminlerin nuru var. Ya ve teral müminine vel müminat yes'a nurun beyne yedihim ve beymani. Önlerinden nur koşuyor, sağlarından nur koşuyor. Mümin erkeklerle mümine kadınlar. Rabbim cümlemizi o nurla ahirete çıkanlardan eylesin. Nurumuzu yarı yolda söndürmesin. Amin. Öbürleri Unzurûnâ nektebis min nurikum يَوْمَكُلْ مُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ münafık erkeklerle münafıka kadınlar. Kambersiz düğün olmaz. Kadın da münafıka illa var. Bunlar inandık diyorlar, kalplerinden küfrü gizliyorlar. Biz de sünniyiz, ehli sünnetiz diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, Allah Teala'nın beyanlarını tahrif ediyorlar, tevil ediyorlar, değiştiriyorlar. Münafıklık böyle bir şey. İnkar ediyorum demiyor ki. Ama bunun manası bu değil diyor. Tehlike orada. Ama nurları kesilince sen milleti dünyada kandırıyordun he? Ben de ehli sünnetim, ben de Hanefi mezhebindenim diyor. O İslamoğlu. Peşine de ne diyor? Ama diyor kadınlar diyor, hayz halinde diyor efendim oruç tutar diyor. E kardeşim sen nasıl ehl-i sünneti Hanefi'yim diyorsun? Ehl-i sünnette Hanefi'de bir tane alim kadın hayız halinde oruç tutar demiş mi? Dememiş. E sen desene ki ben mezhepsizim. Desene ben Şii'yim. Veyahut desene ki ben Mutezile'yim. Yok. Münafıklık böyle bir şey. Ben de Sünni'yim, Hanefi'yim dediği zaman sen ne zannediyorsun? Aa bu da bizden. Ondan sonra dinlemeye başlıyorsun. Bir dinliyorsun. Zoka yutuyorsun. Aa. Bizim hocalar böyle demiyor. Ya bunun gibi diyen bir tane daha yok ki. Bunların nuru söndüğü zaman Allah-u Teala da bunlara ne muamele yapıyor? Mahşerden çıkarken biraz ışık veriyor. O ışıkla gidiyorlar. Ha, biz dünyada Müslümanız, Sünniyiz, Hanefiyiz, Şafiiyiz, Maturidiyiz, Eş'ariyiz diye yutturduk. Milleti kandırdık. Ama ahirette de herhalde bizim işimiz geçerli olmuş ki nurumuz tamam. Öbür hocaların da nuru var, bizim de nurumuz var. Durumumuz çok iyi. Kandırdık herhalde, yutturduk zannediyorlar. Mevla'nın için böyle yapıyor. Siz beni kandıracağınızı mı zannettiniz? Ben de size bir kandırma muamelesi yapayım da görün. Biraz nur veriyor. Ortasına geliyorlar, bir yere geliyorlar. Işıklar sönüyor. Bunlar öyle bir karanlıkta kalıyorlar ki bu sefer müminlerin nurlarını görüyorlar. Unzurum ne alakta bismin nuru. Ya ne olur biraz da bizim sola doğru bakın da sizin nurunuzdan istifade edelim. Işığınızdan yolumuzu görelim. Görsen nereye gideceksin? Cennete gidemeyeceksin ki. Benim ışığım seni cennete götürmez. Senin ışığın seni cennete götürür. Ne diyorlar? Kıylarci'u verâekum feltebüsü nûra. Müminlerin cevabı. Siz geri dönün. Biz ışığı nereden aldık? Dünyada aldık. Medreseden aldık. Ulemadan aldık, evliyadan aldık, ehl-i sünnet ulemasından aldık, salih amellerden bulduk, namazla, zikirle bulduk. E siz de gidin geriye, oradan istifade edin, feltemisü nura, orada nur arayın, geri dönebiliyorsanız buraya nur getirin. Tam bu konuşma müminlerle münafıklar arasında cereyan ederken فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورِ اللّٰهُ بَابٍ Allah-u Teala aralarına bir duvar çekeceğim diyor. Bu ayet bu. Bir duvar, sur. Artık müminlerin ışığını da göremeyecekler. Kendi önlerini göremiyorlar ama müminlerin ışığını da göremeyecekler. بَاطِنُوا فِي الرَّحْمَةِ Surun iç tarafında kalanlar rahmete daldı. Dış tarafında kalanlar azap onları yalamaya başladı, cehennem çekmeye başladı. Şimdi kardeşim, tabii ki Müslüman, ehli sünnet Müslümanlarından günahkarlar var. Hepimiz günahkarız. Bizim de nurumuz farklı olacak. Kiminin nuru ayağının ucunu gösterecek kadar, kiminin nuru böyle bir karış ileri, kiminin bir metre, kiminin nuru efendim şöyle bakabildiği kadar, kiminin nuru güneş gibi bütün mahşeri aydınlatacak. Bu nurlar nereden kazanılıyor? İmanın kuvvetine göre, salih amelin kuvvetine göre, takvanın ziyadeliğine göre Allah nurunu artıracak. Müminler de bunların nursuz kaldığını, karanlığa kaldığını görünce onlar da korkacaklar, üzülecekler. Neden? E şimdi bunların ışığı bir saatte söndü. Ya ikinci saatte bizimki sönerse? Ya sıratı geçmeden bizimki sönerse? Ya cennete giremeden yolda kalırsak? Çünkü cennete girene kadar kimsede garanti yok. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh haşere-i mübeşşere de Ebu Bekir'in fil cenne cennettedir buyuruyor, kesin buyuruyor. Sen cennetin 8 kapısından birden çağrılacaksın ya Ebu Bekir. Sahih Buhari. Ya Resulallah. Ve el yüda ahadun min tilkel ebvabi kulla. Oruca devam eden Rayyan kapısından çağrılır. Cihad yapan cihad kapısından çağrılır. Namaz ehli namaz kapısından çağrılır. Dedi ya Resulallah. Bu kapıların hepsinden birden çağrılan olacak mı? Ne'am ve arju en tekune minhum. Ya Babekir, olacak. Umuyorum ki sen onlardan olacaksın. Ama ne diyor? Diyor ki, cennetin kapısına gelsem, bir ayağımı da içine atsam, öbür ayağım içine girmeden emin olmam. Ya derlerse, çek o ayağını geri. Öbür ayağımı da atarsam, kapıyı da kapatırsam, ve mâmina bi muhraci, cennete giren daha çıkmayacak. Tamam, o zaman güvenebilirim, yoksa güvenmem buyuruyor. Sen neyle güveneceksin? Işık söndü, ya seninki biraz ileride sönerse? Ne tehlike devam ediyor. Cennete girene kadar eman yok. Rabbena etmim lena nurana. Ey Rabbimiz, bizim için nurumuzu tamamla, itmam eyle. Mağfir lena günahlarımızı, mağfiret eyle. İnneke alâ külli şeyin kadir. Sen hakkıyla her şeye gücü yeten Allah'sın diye dua edecekler. Bu duayı bugün de çok okuyoruz biz. Okumalıyız. Nurumuz cennete girip cennetin ebedi nuruyla birleşinceye kadar Allah nursuz bırakmasın. Amin. Bu. Ehl-i Sünnet itikadından bak. Karış ayrılan diyor. Ne olacak? İslam ipini boynundan çıkartmış olur. Tirmizi hadisi. Dönerse tevbesi kabul olur. Ölmedikten sonra tevbe kapısı açılır. Şimdi men faraka'l cemaate şibran. Cemaatin, ehl-i sünnet vel cemaatin itikadından karış. Karış şu kadar. Sen kulaç ayrılmışsın. Arşın ayrılmışsın. Ehl-i sünnetten alakan, ilişkin kalmamış. Amentü 3'e 2'ye indirmişsin ya. Daha ne konuşuyorsun da? Fe innehu min cüthâi cehenneme. Cemaatin itikadından karış ayrılan cehennem cemaatlerinden olur. Cehennem topluluklarına iltihak eder. Allah muhafaza. Ya sen bu vaziyette yarın ahirette kimi kandıracaksın zannediyorsun? Nasıl nur bulacaksın zannediyorsun? Sırası nasıl geçeceksin? Ben onlardan değilim. Onlardan değilsin ama mübarek adam. Onlara kapılanlar var. Onlara uyanlar var. Dinleyenler var. Onları uyarıyor musun? Ya bana ne hoca efendi? Şimdi adamla ortaklığımız var. Arkadaşlığımız var. Dostluğumuz var. Ondan sonra şimdi diyeceğim ona ki bu adam, bu hoca ehli sünnetten çıkmış. Bunu dinleme falan. Bu sefer o da benden ilişkiyi kesecek. Kessin. Kessin. Ali Aydın Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi öyle derdi. Evladım, yanına biri geldiği zaman, biriyle arkadaş olduğu zaman, birinden işte bir iş, bir vesileyle beraber olduğu zaman ona hemen hakkı söyle, Kur'an-ı Ehl-i Sünnet'i söyle, doğruyu söyle. Bu bana kırılır mı, darılır mı, gücenir mi, kime dokunur? Buna bakma. Sen ona hakkı söylediğin zaman eğer haktan memnun olursa, eğer hak onun hoşuna giderse, o da kazanır, sen de kazanırsın. Sebep olduğun için hidayetine. Eğer hoşnut olmazsa, ya ben bu adam her yanına gittiğimde kaderi inkar eden falancayı dinleme diyor. Onun müptelalığı oysa, kimin hastalığı neyse onu anlıyorsun işte. Sen ona emri bil maruf yaptığın zaman, nehyan inkar yaptığın zaman, o da senden rahatsız oluyorsa, efendim ya kardeşim biliyorsun hadi namaz kılalım diyor, namazını kıldın mı diyor, yok efendim içki içmeyelim diyor, zina yapmayalım diyor falan filan, o da onu rahatsız ediyor. O da rahatsız olursa bundan senin yanına gelmez. Senin yanına gelmezse sen de böyle bir bidat elinden veya fıskı fücur elinden kurtulmuş olursun. Yine kârdasın. Ama sen kurtulmak istemiyorsun ki. Sen kaşınıyorsun, kaşınıyorsun. Senin canın ekşili turşulu istiyor. Ondan sonra benim gibi çöllük hastası olursun, görürsün acılılar da sana yasak olur, ekşililer bilmem neler. Gününü görürsün. Sen diyorsun ki ilişkiyi kesmesinler benden. Oturalım, konuşalım, muhabbet edelim, şudur budur. Olmaz. Abdullah bin Mübarek Hazretleri radıyallahu anh, büyük müçtehit. İmam-ı Azam Efendimiz'in talebelerinden, müstakil mezhep sahibi, bize kadar intikal etmediyse de mezhebi. Hakiki müçtehit yani. Allame-i Cihan, en büyük muhaddis, ne dersen de Abdullah İbni Mübarek ya, vefatından sonra mana aleminde görüldü. Ruhul Beyan tefsirinde de var, çok yerde de var. Dediler Efendi Hazretleri, epey zaman sonra göre, nasılsın ahirette? Dedi, hesaptan zor kurtuldum, şimdi kurtuldum. 30 senedir Rabbim bana sitem ediyor. Yahu senin gibi ulema, evliya, müçtehit niye böyle oldu? Bir kere dedi, ehli sünnet dışında itikadı olan, o zaman tabi Mutezile şu bu çok var o dönem, şimdi de var da şimdi ne olduğunu bilen yok yani tabi şimdi. O zaman çoğunca herkes kendine mal olduğunu biliyordu, şimdi koy vermiş gidiyor herkes. Bir bid'at ehlinin suratına işte yoldan geçerken midir, bir münasebetle midir, şöyle bir tebessümle bakmış bulundum. Mevla buyurdu ki, sen benim dinimi tahrif eden, yolumu değiştiren adamın yüzüne efendim beşaşetle, güleç bir suratla nasıl bakarsın? 30 senedir sitemden yeni kurtuldum diyor. Abdullah İbni Mübarek'e böyle olursa sen ben ne yapacaksın? Muaviye radıyallahu anh efendimiz sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden, vahiy kâdimi, müminlerin dayısı Ahmed İbni Hanbel'e sordular radıyallahu teala. Ahmed İbni Hanbel, ehl-i sünnetin imamı, Kur'an mahluk dememek için senelerce hapis yatan, kamçılar yiyen, taviz vermeyen büyük müçtehit, imamların imamı. Dediler ki, bir adama diyorlar ki, Muaviye müminlerin dayısıdır. Niye dayısıdır? Çünkü kız kardeşi Ümmü Habibe annemiz kimin hanımı? Muhammed Mustafa'nın hanımı sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin vezvacu matun habibimin eşleri müminlerin anneleri. Onlar annelerimiz olunca kardeşleri nelerimiz oluyor? Senin kardeşin, kız kardeşin efendim ne olacak? Ne diyecek senin çocuğun, senin kız kardeşine? Senin kız kardeşin çocuğu sana ne diyecek? Dayı diyecek. Müminlerin dayısını. Bir adama bunu dedik diyor. O adam da dedi ki, ben onu kabul etmiyorum. Ama Allah Resulü hanım olarak kabul etmiş, onu da vahiy katibi olarak kabul etmiş. Zaten otomatikman olmuş. Sen kimsin de neyi kabul etmiyorsun? Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh buyurdu ki, bu adamla konuşmak, görüşmek, oturmak caiz değildir. Sakının, kaçın diyor. Kaçın. Şimdi ekmek peynir gibi sahabe hakkında konuşanlar, yorumlar yapanlar, bir de bunlar tarikat ehli izliyorlar. Kardeşim, seni kadiriliğin kurtarmaz, rifailiğin kurtarmaz, nakşibendiliğin kurtarmaz. Sahabeden birine sevmiyorum dediğin anda Resulullah'ı sevmiyorum demiş oluyorsun. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Duvara dayanarak değil herhalde. Tirmizi hadisine dayanarak söylüyorum. Ne buyuruyor? La tesubbu ashabi, sahabemin aleyhine konuşmayın. Felev enne ahadekum enfeqe mislevhucin zeheben ma belege müttehadin ve la nasinkum. Sizin birinizin Uhud dağı kadar altını olsa, şu Elazığ'ın dağları sizin olsa, hepsi som altın olsa, hepsini Allah yolunda cihada verseniz, benim sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya da yetişemezsiniz, yarım ölçeğine de yetişemezsiniz. Sahabem hakkında konuşmayın. Femen ehabbeun. Dikkat edin. Şimdi hoca mıymış, alim miymiş, evliya mıymış, şeyh miymiş, mürşit miymiş? Sana ben kıstas veriyorum. Halep oradaysa arşın burada. Ben senin eline bir ölçü birimi veriyorum. Bu ölçü birimi şaşmaz. Bu ölçü birimi şaşmaz. Bunu kime vurursan vur. Kim benim sahabemi severse beni sevdiği için onları sevmiş olur. Kim benim sahabemi sevmezse bana kızdığı için onlara kızmıştır diyor. Bitti. Şeyh-i Şibli, Şeyh-i Sekaleyn, İnsü Cinnin Şeyhi, Cüneyd-i Bağdadi'nin arkadaşı, Cüneyd-i Şibli hep böyle müsellem, Evliya'nın reisi, Ne diyor İmam-ı Rabbani mektubatında ondan naklen? Ma amene bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem men lem yuvakkir ashabı. Sahabesine hürmet etmeyen, ashabına tazim ve saygı göstermeyen Resulullah'a iman etmemiştir diyor. Ehli sünnet olamaz. Ben sevmiyorum ama da sövmüyorum. Ne oluyor böyle? Sevmiyormuş ama sövmüyormuş. İki durak arası bir durak çıkarıyorsun. Belediyenin orada durağı yok kardeşim. Tamam mı? Orada korsanlık yapıyorsun. Bak seni avlarlar. Zaten sen çoktan avlanmışsın da bunu konuşuyorsun. Sen gitmişsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevin diyor. Beni seviyorsanız sahabemi sevin diyor. Adam diyor ki ben falan sahabeyi ne severim ne söverim. Bu da bazı cemaatlerde, bazı tarikatlerde maalesef yaygın bir laf. Bu laf ehli sünnete muhaliftir. Ehli sünnetin cumhurunun ittifakı İmam-ı Tahavi Akide-i Tahaviyesinin metninde de söylüyor. Nuhibbu cemi'as sahabeti. Sahabenin hepsini severiz. İstisnasız. Savaşmışlar mıdır? Savaşmışlardır. Öldüren olmuş mudur? Olmuştur. Öldürülen olmuş mudur? Olmuştur. El katilü vel mektulü fil cenneti. Öldüren de cennettedir, öldürülen de cennettedir. Çünkü içtihat hatası olmuş, fitne fesat çıkmış, bir kargaşa neticesinde birbirine girilmiştir. Yahudi İbn-i Sebe'nin fitneleri ve tarihleriyle. En netice, sahabe burada hep doğruyu bulmak, hakkı ikame etmek için hareket etmişlerdir. Onun için burada haklı olan kimdir? Hazreti Ali Efendimiz'dir kerramallahu vecihu. Hak kimin tarafındadır? Hak kıyamete kadar seninle beraber olacak ya Ali buyurmuştur. Tamam. Ama Hazreti Ali Efendimiz ne buyurmuştur? Katlana ve katlan fil cenneti. Onların ölüleri de cennette, bizim ölülerimiz de cennettedir. İhvanuna bagav aleyna. Kardeşlerimizdir bize karşı geldiler. Bizim hükümet yönetimimize karşı çıktılar. Mahum bi keferatin ve la fesaka. Kafir de değiller, fasık da değiller. Fasık da değiller, günahkar ve niçin? Lima levminet tevil. İçtihat tevilleri var. Hazreti Osman Efendimizin katillerinden kısas talebiyle çıkılan bir mevzudur. Kısas talebiyle çıkılan bir mevzu da şeriatta geçerli bir haktır. Netice buraya sürüklenmiştir. Bu bir imtihan olmuştur. Kıyamete kadar da bu imtihan devam ediyor. İmam Şafii ne buyurmuştur? Tilke dimam taharallahu ne aydiyen. O kanlara Allah bizim ellerimizi bulaştırmadı. Biz de dillerimizi uzak tutalım, temiz tutalım. Sahabenin aleyhinde hiçbir şey konuşmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Yakında hariciler çıkacak. Cehennem köpekleri. İşte IŞİD'lerin, El-Kaide'lerin şimdiki dayanakları olan onların devamı gelen bir zümre. Hariciler. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz'i de biliyorsunuz şehit edenler bunlar. Hazreti Muaviye'yi de şehit etmek için sabah namazında saldırı düzenmiştir. Mısır'da da Amr İbni As Hazretlerine suikast düzenlemişler sabah namazında. Şam'da da Hazreti Muaviye düzenlemişler. Aynı sabah Hazreti Ali Efendimiz'e de düzenlemişler. Üçü de harici mensubudur. Hazreti Ali Efendimiz o efendim suikastla şehit olmuştur. Geçmiş gelecek bütün ümmetlerin en şerlisi o İbn-i Mülcem denen Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden zındık. Ama o namaz kılıyordu. Sabaha kadar teheccüd kılıyordu. Devamlı Kur'an okuyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. Benden sonra böyle bir fırka çıkacak. Buhari hadisinde. Medine'nin doğu tarafından çıkacaklar. Şark tarafından. Harura ehli Irak tarafından. Bunlar Kur'an okuyacaklar, Kur'an boğazlarından aşağı geçmeyecek. يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا اَوْجَازُ تَرَاقِيُمْ يَحْكُرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتِهُ مَا صَلَاتِهُ وَصِيَامُ وَمَا صِيَامِ Ey benim ashabım! Bunlar öyle adamlar olacak ki, öyle namaz kılacaklar, sabahlara kadar uyumayacaklar, sizden biriniz bile kendi namazını onun namazının yanında küçümseyecektir. Biz namaz mı kılıyoruz, adama bak ya diyecektir. Sizden biriniz orucunu beğenmeyecek. Bu ne biçim oruç tutuyor devamlı oruçlu ya mübarek adam zannedecektir. Kur'an okuyacaklardır. Boğazlarından aşağı inmeyecektir. يَمُرُكُونَ مِنَ الدِّنْ كَمَا يَمُرُكُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّ. O ava delip geçip kan bulaşmadan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. ثُمَّ لَا يَعُدُونَ فِي. Sonra dine bir daha dönemeyeceklerdir. Bunların sıfatlarını beyan ediyor. El-Havariç kilâbunlar, hariciler cehennem köpekleridir. Bunlar hakkında birçok beyanlarda bulunuyor. Ben diyor, onlar çıktığı zaman sağ olsaydım لَقَاتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَيْرَمْ. Peygamberlerin Ad kavmiyle, İrem kavmiyle savaştıkları gibi Hud aleyhisselam vesaire enbiyanın, Ad ve İrem'i Allah'ın kahrettiği gibi ben de onları katledecektim. Onların öldürdükleri en büyük şehitlerdendir. Ki biliyorsun Suriye'de, Irak'ta ne kadar ehli sünnet Müslümanı kıtır kıtır kesti bunlar. O mübarekler de ne büyük şehit oldular demek ki. Bunların eliyle şehit oldukları için. Bu hadis-i şerife göre. Bunların öldürdükleri en büyük şehitlerdendir. Siz bunlara ulaşırsanız bunlarla harbedin, katledin, kahredin. Hazreti Ali Efendimiz zamanında bunlar çıktı. 8000 kişi kadardılar falan baştan. Sonra da Hazreti Ali Efendimiz bunlara Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı gönderdi. Dedi bunlara ayet oku, hadis oku ama ayet çok okuma. Çünkü sen bir ayet okursun, bunlar bir ayet okurlar. Kur'an'dan herkes işine geleni bulabilir. Kur'an'ı doğru anlamanın tek yolu hadis-i şeriflerle tefsir etmektir. Eğer hadis-i şerifleri devreden çıkarırsanız Kur'an-ı Kerim'den tamamen dinsizlik çıkarabilirsiniz. Ne gibi? Ekimussalate, salatı ikame edin diyor. Salat kelimesi Arapçada dua demektir. Adam da diyor ki namaz diye bir şey yoktur. Beş vakit zaten beş diye bir şey yazmıyor. Salat da duadır. Ben de diyor işime geldiğimi duamı yapıyorum. Namaza ne lüzum var diyor. Bu ayete dayanarak mesela. Ama hadis-i şerifte hamsu salavat iftaradavunu alel ibad. Beş vakit namaz var Allah kullara farz etmiş deyince onun beş olduğunu anlıyorsun. Farz olduğunu anlıyorsun. Ondan sonra rükûnu anlıyorsun. Secdesini anlıyorsun. Bütün şartları, bozanları, müfsitleri, farzları, vacipleri, mekruhleri hadislerden çıkıyor. Ayet-i Kerime bu tafsilata girmiyor. Çünkü ben size peygamber gönderdim, ondan öğrenin buyuruyor. Onun için hadissiz Kur'an, sünnetsiz Kur'an tamamen insanları dinden çıkarır. Kur'an bize yeter diyenler maksatları kötüdür. Çünkü Kur'an bize yeter derken sünneti devre dışı bırakıyorlar. Sünnet olmadıktan sonra ne namazın rekatı belli oluyor, ne zekatın nisabı belli oluyor, ne haccın farzı belli oluyor. Hiçbir din adına helal haram kalmıyor. Ben dedim işte, Kur'an'da haram olan yiyecekleri sayarken 3 tane 4 tane sayıyor. Bunların dışında nice necaset ve pislikleri saymıyor. O zaman gitsen pislik ya o zaman bu ayete göre pislik helal mı oluyor dedim. Ha. Boşuna demedim o lafı. Onun için sen onlarla git hadislerle mücadele et. Çünkü Kur'an'ı en iyi bilen hadisleri bilenlerdir. Hadisleri en iyi kim biliyorsa Kur'an'ı en iyi o tefsir edebilir. Çünkü baş müfessir Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra İbn Abbas'a öğret. Allahümme allimü tevil ve fekkü fiddin. Amcasının oğlu Abdullah İbn Abbas'a dua etti. Buna dinde çok ince ve derin ilim ver. Ve Kur'an'ın tefsirini buna öğret. İmam Mücahitler, İmam Katade'ler, ne kadar müfessirler varsa, ilk müfessir, tabi'in tabakası, sahabeyi görenler, bunların hepsi tefsiri İbn Abbas'tan almıştır. İbn Abbas da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla almıştır. Ve ondan almıştır. Küçüktü yaşa ama hiçbir büyük, Hazreti Ömer Efendimiz bile küçük çocuk halindeydi. Gel bakalım sen konuş derdi. Bütün sahabeye sorardı, görüşlerini alırdı. Laf İbn Abbas'a gelince bundan öğrenin derdi. Bak ne kadar isabetli görüş beyan ediyorlar. Kadir gecesinin 27. gece olması rivayetini de ondan aldı Hazreti Ömer Efendimiz. Sen isabetlisin bu. İbn Abbas böyleydi. Dua berekatıyla. Mucize o. Resulullah Efendimiz'in mucizesi. Bütün tefsir ondan geldi. Ama sen bunları devreden çıkarırsan din diye bir şey kalmıyor. İbn Abbas'a dedi ki git dedi. Biz onlarla savaşmadan evvel tebliğ yap. Bu tebliği de onları döndür. İbn Abbas Efendimiz'e gitti. Bayağı da cesaret ister adamı kıtır kıtır keserler sevap niyetine doğrarlar yani. Gitti onlara vaaz etti, nasihat etti. Onlara ayet okuyorlar. O hadis-i şerif okuyarak ayeti tefsir ediyor falan. 4000 kişi döndü. 4000 kişi döndü. Ki döndü ne demek? Dönen adam da tabiinden oluyor yani. Sahabeden sonraki tabaka. Çünkü İbn Abbas'ın meclisinde oturmuş. Hazreti Ali'yi görmüş adam. Onların dönmeleri çok büyük İslam'da bir bereket oldu yani. Fakat sonra geri kalan dönmeyince Hazreti Ali Efendimiz onlarla savaştı. Bunlar da Hazreti Muaviye'nin Hazreti Ali ile savaşlarından fırsat bilerek çok kabardılar, ilerlediler. Hazreti Muaviye Efendimiz de haber gönderdi. Ben Hazreti Ali ile sulh olurum, birleşiriz, ikimiz birden üstünüze geliriz, haddinizi bilin. Efendim bizden istifade etmeyin, aramızdaki ihtilaftan istifade etmeyin. O da onlara haber gönderdi. Neyse, haricilerle savaşıp onları Nehrevan'da katleden kimdi? Hazreti Ali Efendimiz.

Haklı olan taraf buyurmuyor. Ne buyuruyor? Hakka en yakın olan. Hakka iki taife. İki taife kim? Hazreti Ali Efendimiz tarafları, Hazreti Muaviye Efendimiz tarafları. Yani Şam'la, Şam bir taraf, Küfe bir taraf. Orada da 10 bin kadar sahabe var. Şam tarafında da 10 bin kadar sahabe var. Şimdi haricileri gebertmek kime nasip oldu? Olacak diyor. İki taifeden Hakk'a en yakın olan. Buradan ne anlaşılıyor? Öbür tarafın da içtihattan dolayı yanılsa da, hata etse de, içtihat hatası olduğundan mazur görüldüğü anlaşılıyor. Net sahih-i Müslim hadisidir. Bundan açık bir ifade olamaz. Ondan sonra ne buyuruyor? Hazreti Hasan Efendimiz'i kucağına alıyor. Bir kere hutbeye çıkmış minbere. Hazreti Hasan Efendimiz kucağında küçük. Zaten dedesi vefat ettiğinde 7 yaşlarındaydı. İnne ibni hâzâ leseyyidun. Benim bu oğlum var ya diyor. Buradan ne anlaşılıyor? İnsan torununa oğlum diyebilir. Kız torununa kızım diyebilir anlaşılıyor. Benim bu oğlum var ya diyor Hazreti Hasan için. Bu seyyittir diyor. Seyyid tabiri buradan başladı yani. Peygamber sülalesine seyyid denir. Seyyid Ehl-i Beyt'ten. Seyyid efendi demek, kıymetli kişi demek, saygı değer demek, büyük demek, ulu demek. Efendim tamam. Beyefendi seyyid. Ama bu özel lakabı orada takıyor. Benim bu oğlum Hazreti Beyefendi yani seyyid efendidir diyor. Leallallah yuslaha bi beyne fiyeteyn azimeteyn minel müslimin. Ola ki Allah benim bu oğlum sebebiyle Müslümanlardan iki büyük cemaatin arasını barıştıracak, kan dökütmeyecektir. Bu mucize mi? Kaç sene evvel söylüyor bunu? En az 30 sene. Çünkü Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra halifelik Hazreti Ali'nin vefatı kaç sene sonra oldu? 30 sene. El hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra halifelik kamil manada peygamber varisliği olan halifelik 30 senedir. 30 sene ne zaman tamam oluyor biliyor musun? Hazreti Ali Efendimiz vefat ettiğinde 30 sene dolmuyor. 6 ay kalıyor. 30'a kaç kalıyor? 6 ay. O 6 ayda kim halife oluyor? Hazreti Hasan Efendimiz. 6 ay sonra yine Şam ehliyle aralarında büyük bir harp çıkacak. Hazreti Hasan Efendimiz'e o kadar ordular iltihak etmiş ki Şam ehlini kesin bitirir. Kesin. Ama iş bir noktaya geliyor. Dedesinin o sözünü, o sahih hadis-i şerifi, Buhari Müslim o hadis-i şerifi hatırlıyor. Sahih hadis-i şerif diyor ki burada ben kazanırım ama birçok Müslümanın da kanı dökülür. Onun için ben hakkım olduğu halde, hakkım olan halifelikten Allah rızası için Müslümanların kanını korumak için feragat edeceğim diyor ve böylece halifeliği kime veriyor? Muaviye radıyallahu anh'a teslim ediyor. Bazı şartlarla. O da o şartları kabul ediyor, şartları yerine getiriyor ölene kadar. Ve bu hadis-i şerifin mucizesi tahakkuk etmiş oluyor. Benim işte benim oğlum efendidir. Bu ne büyük bir efendi. O Hazreti Hasan'ın şanı, şerefi kime nasip olmuş? O kadar Müslümanın kanı. Halbuki hakkıdır. Ve galip gelecek güçtedir. Ama Müslüman kanı dökülmesin diyor. Şimdi bu hadis-i şerif de neyi gösteriyor? Karşı tarafında Müslüman olduğunu gösteriyor. Ve bu sulhün hayırlı olacağını gösteriyor. Ve burada Hazreti Hasan Efendimiz'e büyük bir fazilet ve şeref beyan ediyor. Ama eğer karşı taraf kafiri bıraktık tabi, o haşa. Fasık bile olsaydı, büyük günah sahibi olsaydı, fasık bile olsaydı, Hazreti Hasan Efendimiz'in kendi hakkı olan halifeliği kendi gönül rızasıyla bir fasığa vermesini tasvip eder miydi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüman uyanık olacak. Ehli sünnet alimleri ne dedilerse hak odur.

0: hamasete lüzum yoktur, tarafkirliğe lüzum yoktur. Kraldan beter kralcılık kimsenin haddine değildir. Ehl-i Beyt sevgisi bizden fazla kimsede yoktur. Ama Ehl-i Beyt kendisi bize böyle vasiyet ve tavsiye etmiştir. Biz onlara bakıyoruz. Adam orada şeyh olmuş, Uşşak-ı Şeyh'im diye çıkıyor, yeşilde sarıl sarmış. Ondan sonra hamsi tava gibi dizmiş milleti, zikir yaptırıyor, bilmem ne yaptırıyor. Ondan sonra ne diyor? Ya diyor, bu Muaviye de diyor, aynı FETÖ'ye benziyor diyor. Koca sahabe-i kirama, vahiy kâdibi, 10.000 sahabe yanında var. Talhalar, Zübeyirler, Ayşe annemiz Cemel vakasında o da var. Bu kadar tarafa gidiyor, Amerika'daki FETÖ diyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunlardan şeyh olur mu? Böyle tasavvuf olur mu? Sahabeye sebbedenden Müslüman olur mu? Bu Elaziz de bu işlerde biraz sıkıntısı olan bir bölgedir. Haydarbaş geldi burada, ana avlat sövdü bana. Ben ona sövmüyorum mesela. Ne yapayım ben ona? Allah hayırla ıslah etsin. Allah hayırla ıslah etsin. Sahabe diyor, peygamberimizden sonra dinden döndüler diyor. Sahabe mürtet oldular diyor. 3-5 kişi kaldı diyor aynı Şia'nın ağzıyla. Geri kalan hepsi mürtet oldu. Şimdi diyor Ebu Bekir'le Ömer'e konuşmayalım diyor. Onlar diyor kayınpeder oldukları için diyor. Birisi Ayşe annemizin babası, birisi Hafsa annemizin babası. Peygamberin kayınpederi olduğu için diyor. Şimdi kayınpederle damat arasına o konuya girmeyelim ama diyor. Bunlar diyor bir güzel diyor Hazreti Ali'nin hakkını oturup yediler diyor. Bunlar mürtet oldular diyor. Hey gidi ne memleketteyiz. Hazreti Sıddık'a, Hazreti Faruk'a, 100.000 küsur sahabe hazaratına bu laflar alenen konuşulur da daha bizim bereketimiz kalır mı be? Bereketimiz kalır mı bu memleketlerimizde? Onun için batmadan yürüyorsak şükredelim ki. Şimdi bizim vazifemiz ne? Bir cübbeliye mi kaldı bu işler? Sizin işiniz ne? Siz ne iş yaparsınız? Her yerde meclislerde oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, alıyorsunuz, satıyorsunuz, veriyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ lâne âhiru âzil ümmeti evvelâ. Femen keteme mâ alim fekat keteme mâ enzelallah. Bu ümmetin sonra gelenleri benim sahabeme sövüp saymaya başladıkları zaman kafir diyor ya, mürtet diyor ya sahabeye ya. Ha, ahir zamandaki ümmetlerim benim ümmetimin başında geçen sahabeme bu şekil konuştuğu zaman benim sahabemin fazileti hakkındaki ayet ve hadisleri bildiği halde söylemeyip gizleyen Allah'ın indirdiği Kur'an'ı gizlemiş olur buyuruyor. Allah'ın indirdiğini gizleyen ne olur buyuruyor? İndelezne ektubune ma anzelna minel beyinati vel hudan ba'd ma beyyenna binnas feulâke el'anuhumullâhu el'anuhumullâ'inûn. Allah da onlara lanet eder. Lanet edebilen kurbağalara kadar, böceklere kadar onlara lanet eder. Fe'aleyh lanetullâhi vel melâiketi vel nâs ecmain buyuruyor. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetleri benim sahabemin faziletini bildiği halde gizleyenlerin üzerine olsun diyor. Nasıl ben konuşmayayım şimdi? Nasıl konulara girmeyelim? Nasıl girmeyelim? Kapatalım. Neyi kapatıyoruz? Koca Hayrettin Karaman olmuş orada ben Muaviye'yi sevmem diye Yeni Şafak'ta yazıyor. Ben buna nasıl demeyeyim? Ben o lanete mi gireyim? Kurtu kuşu bana lanet etmesin. Melun mu olayım? Ben bu hadisleri biliyorum. Siz de biliyorsunuz ama ben size anlatıyorum. Keşke anlatmasaydım da bilmeseydik hoca efendi mi diyorsunuz yoksa? Öyle bir şey yok. Hoca olmanıza lüzum yok. Doğruları söylüyorum size. İmam-ı Rabbani 400 sene evvel bütün bunları yazmış. Bütün mektubat bundan bahsediyor. Akaid faslında. En mühim mesele çünkü. Orada da Şia çok yayılmış. Hindistan'da İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden o mübare işte o zamanın padişaha mektup yazmış, demiş sahabenin fazileti hakkında bir şeyler yaz gönder, burası fitneye boğuldu. İbn Hacer Eytemi de Savaikul Muhrika diye kıymetli bir eser yazmış. Yakıcı Yıldırımlar ismini koymuş. O kitapta sahabenin faziletleri, sahabenin aleyhine konuşanların üzerine yağdırmış yıldırımları, rivayetleri, lanetleri. İmam Rabbani Hazretleri o kitaptan çok kaynak veriyor mektubatında. Hemen hemen birçok alıntı ondan. Hindistan'da da çok yayılmış o zaman nüshaleri. E biz bunları nasıl söylemeyeceğiz kardeşim sen? E şimdi sen efendim, yani bu şu anda şeyhim diye yine bir tanesi çıktı. Ve şurada şeyhlik yapıyor, Sema-ı Devran bir şeyler de yaptırıyor falan. Ondan sonra diyor, Muaviye diyor, ne vahiy katibi diyor, vahiy katibi falan değil diyor. Allah Allah. Bütün kitaplar vahiy katibi yazıyor, bu diyor değil. Niye diyor? E zaten diyor Mekke fethinde Müslüman oldu. Ne var? Eskiden Müslüman olmuştu da izliyordu babasının şeyine. Mekke fethinde açığa verdi. Peki Mekke fethinden sonra Müslüman olsa ne olur? Ve küllen vaadallahu husna diyor Kur'an. Mekke fethinden öncekiler eftal olur. Mekke fethinden sonrakiler öncekilere göre fazilette biraz eksik olur. Ama Allah sahabenin hepsine cenneti söz verdi diyor Kur'an. Hadid suresinde. Sen başının derdine yan. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor. Talha ile Zübeyr ile aramızda bazı sorunlar oldu. Ama diyor, ve nezâne mâ fî sudûrin min gillin, kalplerindeki bütün kinleri, nefretleri, buğuzları söküp aldık. Cennette en ufak bir birbirine karşı kırgınlık, küskünlük olmadığı için cennetin kapısında sökeceğim. Cennete girenler, adam babasının katili de cennete girse misal. Oldu ya, girdi, tövbe etti, af oldu, bir şey oldu, girdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Elazığ'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. E bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 online bağış için sultander.org.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
16: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
17: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Reklamları dinlediniz.
20: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz, TürkSat 4A, frekans 12422, sembol oranı 27500, polarizasyon dikey.
21: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
22: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
23: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam
24: Cübbeli
23: ediyor.
24: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında Elazığ'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Bir insan cennette gördüğü kimseden ne yapmayacak? Haz etmiyorum diye mahzun olmayacak. Bu adamın burada ne işi var diye düşünmeyeceksin. Ya bu bana neler etmişti, şimdi burada da cennette karşılaştık diye zerre kadar içinden bir şey geçmeyecek. En yakın dünyadaki dostundan nasıl memnun oluyorsa öyle memnun olacak. Ama adam ne diyor? Adam diyor ki senle diyor cennete girmektense diyor cehennemi tercih ederim diyor. Canı cehenneme gidesice. Bir insan Ehl-i Sünnet itikadına göre bir insan dese ki, mesela bir şarkı var, bu şarkıyı söylüyorlar Allah muhafaza. Şarkı işte söylemek, bu enstrümanlar, musiki aletleri falan, bunlar sıkıntılıdır. Sıkıntılıdır ama bunlarda bazen günah bakımından, mekruh bakımından, tahrimen mekruh bakımından, kesin haram bakımından vecihler var. Ama bazı şarkılarda ne var? Elfazı küfür var ve şirk var. Mesela kahpe felek diye feleğe söverse, feleğe söven Allah'a sövmüş olur. Çünkü kaderi yazan felek değil Allah'tır. Dolayısıyla kafir oluyor. İşte kadere isyanım var, adamı kafir eder. Ve yine böylece bir insan derse ki seninle cehennem bile efendim ruhuma sevinç verir, cehennem bile rahat gelir bana, seninle cehenneme girmek bile derse Allah'ın cehennem azabını hafife aldığından kafir olur. Sen cehenneme girmeyi nasıl göze alıyorsun sevgilinin keyfine? Sen cehennemin gürlemesini duymadın da konuşuyorsun. Cehennemi gördün de mi konuşuyorsun? Onun için bir insan dese ki seninle cennete girmem, sen giriyorsan ben girmem dese Allah'ın cennetini hafife aldığından, vazgeçilebilmesi mümkün olan kabilinden, gördüğünden kafir olur. Çünkü seninle cennete girmem. Yahu sen cehennemin duyduğun zaman gürlemesini ve azabını gördüğün zaman 500 senelik mesafeden üzerine saldırdığı zaman sen cennete kiminle girerim kiminle girmem onun hesabını yapacaksın. Hele bir ayağımı cennete atayım, kapağımı cennete atayım da ne olursa olsun diyeceksin. Onun için Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki dünyada aramızda Talha ile Zübeyir ile bazılarıyla bir şeyler oldu ama Rıdvanullah Ali Mecmuani, onlar da aşere-i mübeşşereden. Cennete girmeden kapıda bütün her şey temizlenecek. Cennette ihvanen ala surur mütekabilin, tahtlara kurulmuş yüz yüze bakan kardeşler olarak cennette nimetleneceğiz diyor. İşte bu ayet bizim hakkımızda indi diyor. Sen o ayeti Hazreti Ali'den iyi mi biliyorsun kimin hakkında indiğini? Şimdi o mübarekler gelmişler geçmişler. Onlar birbirlerine haklarını helal etmişler. Onlar iki tarafında ölülerini cennetlik katletmişler. Bizden sebep bu konuları karıştırmayın diye de tembih etmişler. İzâ zükir ashabi fensikû, sahabemin adı geçtiği zaman İhtilaflı konuya girerse dillerinizi tutun buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. İyyâküm ve mâ şecere beyne ashabî. Aman sahabemin arasındaki meseleleri karıştırmayın, konu açmayın. Lâ tettehidûm garudan ba'dî. benim vefatımdan sonra sahabemi hedef haline getirmeyin diye önceden mucizeyle beyan etmiş. Bu hadis-i şerif de Tirmizi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin kendisinden sonra kavga edeceğini, harp edeceğini bildi mi, bilmedi mi? Bildi. Haricilerin çıkacağını söyledi mi? Söyledi. Hazreti Ali'ye sen şehit olacaksın dedi mi? Dedi. Uhud'un üstündeyken Uhud sabit dur, rahat dur, sakin ol. Üzerinde bir sıddık, iki şehit var buyurdu mu? Hazreti Osman'ın da şehit olacağını haber verdi mi? Hepsi haber verdi. Ama Mehmet Görmez ne diyor? Mehmet Görmez diyor ki bunlar peygamber önceden bu kayıpları bilemez, bilemeyeceği için bu hadisler sorumludur. Halbuki Allah Teala ne buyuruyor? İlla men irtada min Resul. Ben kaybımı kimseye bildirmem. Razı olduğum Resuller müstesna. Bu ayet Cin suresinin ayeti. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلَعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah size ileride olacak gaybi meseleleri bildirecek değildir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ. Resullerinden dilediklerini seçer, gayıplarını, lakin Allah onlara gaybını bildirir diyor. Burada iki tane ayet varken, peygamberime bildiriyorum buyurmuşken, hepsini bildirmez. Bütün gayıplar sadece Allah'a aittir. Ama bazı gayıplarımı bildiririm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana bunları bildirdi diye beyan etmiş. Buyurdukları çıkmış mı? Çıkmış. İstanbul'un fethedileceği hakkındaki hadis-i şerif. Hadi diyorlar hadisler 100 sene sonra başladı yazılma, 200 sene sonra. Onu da yalan konuşuyorlar da. Sahabe bile yazıyordu, o dönemden hadis kaydı var. Peki İstanbul ne kadar oldu fethedileli? Daha 600 sene olmadı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel bunu haber vermiş. Bu hadis-i şerif hadi 200 sene sonra bile olsa yazılmış. Yine İstanbul'un fethinden ne kadar evvel? He? 600-700 sene evvel kayıt var. Karbon testi yapıyorsun. Karbon testi. Kağıdın, mürekkebin ne kadar eski olduğu çıkıyor zaten. Bakıyorsun kaç sene evvel yazılmış? 600-700 sene evvel. Ne diyor burada? Etüfte Annel Konstantiniye İstanbul fetholunacak. Ebeşi fetholmuş mu olmamış? Yaşar Nuri bile dedi ki bir gün ben bu hadislere inanmıyorum ama dedi şimdi de İstanbul fetholunacak dedi, fetholundu, ne yapacağız şimdi ya dedi. Ha işte böyle hizaya gel. Ha. O zaman fiten hadisleri sorunlu değildir. Senin kafan sorunludur. Reformistlerden zehirlenmişsiniz. Dinde yenilik arayanlardan zehirlenmişsiniz. Hadis-i şerifleri inkar edenlerden zehirlenmişsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberlerine laf sokuyorsunuz. Haşa ve kella. Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Ve yaşanmıştır ve bundan sonra buyurdukları da yaşanacaktır. Onun için biz Fırkayı Naciye'den ayrılmayalım. Tek kurtulacak fırka Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten ayrılmayalım. Ümmetim 73'e bölünecektir ve bölünmüştür. O da olmuştur. Kullun finnâr illâ vâhide. Hepsi ateştedir, biri müstesna. Demek ki o da olacaktır, 72'si ateşe gidecektir. Bak bir fırka kurtulacaktır. O da Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza edebilenlerdir. Onlar benim ve ashabımın itikadında kıyamete kadar devam edeceklerdir. Bunlar asla dünyada eksik olmayacaklar. Bütün dünyanın gavuru, siyonisti, masonu, yahudisi fırka fırka yapsa, bütün ilahiyatlar sapıtsa, bütün efendim camialer, üniversiteler ezeri şurasız yoldan çıksa, ki bazen bazı dönemlerde de çıktı kısmen de, çıksa ehli sünnet yine kıyamete kadar kalacaktır. La tezalu taifetu min ümmeti zahirin alelak. Bütün ümmetim hak üzere devam edecek buyurmuyor. Ümmetimden bir cemaat hak üzere kaim ve daim olacaktır. La yadurru men khadalum hatta yati amrullahu ala zalik. Allah'ın emri kıyamet gelene kadar onlara yardım etmeyen, onlara destek olmayan, onlardan yüz çevirenler asla onlara zarar veremeyecektir. Onun için Batıl köpük gibi suyun üstüne bazen çıksa da atıp sönüp gidecektir. Hak su gibi insanlara fayda veren su yeryüzünde kalacaktır. O suyun üstüne çıkan köpük ise pıt diye bir gün atacaktır. Biz hakkı temsil ediyoruz. Biz hak yoldayız. Biz ehl-i sünnet vel cemaat yolundayız. Bizim konuştuğumuz Kur'an'da mevcuttur. Bizim konuştuklarımız hadis-i şeriflerde mevcuttur. Bizim konuştuklarımız itikad meseleleri bir bahusus bütün ehl-i sünnet itikadının metinlerinde Fıkh-ı Ekber'den, İmam-ı Azam'ın yazdığından, Akide-i Taviyesinden, Ömer Nesefisinden, Bedül Emalisinden, Maturidisinden, Eş'arisinden hepsinde mevcuttur. Ama bu adamların size söyledikleri hiçbir kitapta kaynağı mevcut değildir. İşkembe-i Kübra'larından atmaktadırlar. Nefislerine uyarak konuşmaktadırlar. Delilleri yoktur. Ayetten hadisten kaynak ver desem bir kaynak gösteremezler. Sen nasıl bunlara uyacaksın, batıl uyacaksın? Onun için kardeşlerim, bize bunları niye anlatıyorsun? Biz zaten ehli sünnetiz. Kafamızı ne şişirdin? Ben size bunları niye anlatıyorum? Siz gereken emri bil marufu yapmıyorsunuz. Gereken nehyan-ı münkeri yapmıyorsunuz. Sırat köprüsü 7000 senede geçilecek. Bir durakta namazdan sorgu sual var. 1000 sene. 1000 sene namaz sorulacak. Abdest, gusül, taharet, istinca, istibra. Kılıyoruz işte ya. Kılıyoruz işte, eğlen seni sırattan geçirmezler kardeşim. Tahareti nasıl yapıyorsun? Kurunuyor musun? Durulunuyor musun? Efendim, istibra yapıyor musun? Akıntının kesilmesini bekliyor musun? Yalap şalap mı alıyorsun? Abdestin farz olan yerlerinden birini kuru mu bırakıyorsun? Namazı nasıl kılıyorsun? Karga leşe eşer gibi mi kılıyorsun? Tavuk tane toplar gibi mi rükû secde yatıyorsun, kalkıyorsun? Kıraatta nasıl okuyorsun? Harfleri yanlış mı okuyorsun? Ha, dünyada her işte ince hesap var. Bir imtihanı kazanmak için malı canı çıkıyor, arsayı, tarlayı, ineği, öküzü satıyor. Ondan sonra namaza geldi mi anamdan böyle gördüm diye devam ediyorsun. Sıratta öyle geçemezsin. 1000 sene namaz soruluyor. 1000 sene sırf namaz. Evvelümez öyle hani salat. Kabirde de ilk namaz, sıratta da ilk namaz, hep namaz. Zaten imansız düş aşağı gitti. Cehennem aşağıdan çekiyor, çengellerle çekiyor. Lev kelali, bu çengeller var. Hadis-i şerifte buyuruyor. Bu 7 duraktan bir durak ne biliyor musun? Emri bil maruf nehyan münker. İyiliği emretmek, kötülükten ne yapıyor? Emretmenin manası var. Valiysen başka, cumhurbaşkanıysan başka, bakansan başka, yetkine göre. Ama bir insan kendi evinde çoluğuna çocuğuna bir şeyi yap diyebilir. Herkesin yetki alanı var. Konuşma şekli var. Olmadı, diliyle söyleyecek. Yani bu böyledir. Emri bil maruf. Nehyan münker. Sen Allah'ın emrettiği itikada muhalif inançlar gördün mü? Gördüm. Duydun mu konuşulduğunu? Duydum. Sen Allah'ın haram ettiklerini işlendiğini gördün mü? Gördüm. Sen Allah'ın emirlerinin terk edildiğine rastladın mı? Rastladın. Ne muamele yaptın? Anlattın mı? Söyledin mi? Elinden geliyorsa elinle, gelmedi dilinle, en azından kalbinle, ya Rabbi ben razı değilim dedin mi? Demedin. 1000 sene sıratta, o karakolda tevkif edilirsin. Ondan sonra da merak etme, cennete de geçirmezler. Çünkü en büyük vazifelerden biri, farzlardan biri, 54 farzdan biri, emri bil maruf nehyan münker. Şimdi, hoca efendi, elimden gelmiyor her yerde. Doğru, benim de gelmiyor. Dilim er işmiyor her yerde. Doğru, bazen öyle bir ortam oluyor, bir şey söyleyecek ortam olmuyor. Kalabalık oluyor, herkes bir kafadan oluyor. Dayak yeme tehliken oluyor. Ondan sonra efendim kovulma tehliken oluyor, dövülme tehliken oluyor, her türlü oluyor. Değil mi? Bizim rahmetli Göktaş Efendi vardı, Bumbur Efendi Hazretleri derdi ona. O öyle bir gün geldi, zayıf adam böyle, kuru kara bir şey, ehli sünnet vel cemaatta güzel şey yapar, elinde bir baston. Baktım gücü gözü mosmor olmuş. Dedim ne oldu Hacı Yavuş'a? Göktaş amca sana dedim ya. Ya dedi sorma dedi, Ali Beyköy'de mi dedi, bir yerde dedi sahte bir peygamber çıkmış dedi. Bayağı da mürit toplamış dedi, millet ona ümmet olmuş dedi. Ben de dedi gittim, o tek başına gider. Çok cesur idi, çok cesur. Emri bir muaruf, işi gücü emri bir muaruf. Böyle 100 kişiyi, 1000 kişiyi toplar başına, kaldırır bastonu konuşur. Ya mübarek adam, zayıf bir adamsın, yaşlı bir adamsın. Gittim dedi, adamın dedi müritleri falan da yanındaymış dedi. İçeri bir girdim dedi, girer girmez, ulan dedim dedi, Allah senden başka gönderecek peygamber mi bulamadı, şerefsiz dedim dedi. Ulan müritleri bir toplandı, beni bir güzel dövdüler dedi, mosmor oldum geldim dedi. Ya şimdi tabii ki Mevla da sana gidip mosmor oldu, dayak yedim. Şimdi orada usulü var, adam var ve şimdi tek başına gidiyorsun. Ondan sonra bir de şerefsiz merefsiz adama girdiriyorsun, onlar da sana dövüyorlar falan. Böyle adamlar vardı. Şimdi böyle insanlar pek çıkmadı. Şimdi bizimkiler şimdi korkarsa, bir şey gelirse ben de iman ettim sana kardeşim, tamam olayı kapatalım de. Biz böyle yani maalesef. Durum çok başkalaştı yani şu anda. Neyse, Allah muhafaza o belalara düşmekten. Elin yetmiyor, dilin yetmiyor. Kaldı burada kalbinden buğz etmek. Deminden beri anlattığım şeriatsızlıklara, ehli sünnete muhalif akidelere, inançlara. Bak, deminden beri misallerle geliştirdiğim, anlattığım mevzular. Bu mevzular hepimizin yanında, ortamında cereyan ediyor. Konuşuluyor, ediliyor falan falan. Sen de elinden bir şey gelmiyor, dilinden bir şey gelmiyor. Kalbin ne durumda? En zayıf dereceye düştük şimdi. Feylem esadır fe bu kalbi. Kalbinle en azından, ya Rabbi ben bu meclise nereden rastladım? Ben bu adamın yanına nereden geldim? Ben bundan razı değilim. Bu inançtan razı değilim. Bu beyandan razı değilim. Bu sözden razı değilim. Sen razı değilsin, ben de razı değilim. Derse, ve zâlike zâful iman. İmanın en zayıf derecesi, çok düşük. Ve leyse ve râdâlike miskâlu habbetin min kardelin min iman. Bunun altında hardal tanesi kadar iman kalmaz diyor. Bunun altı ne biliyor musun? Bunun altı gavurluk. Ne o? O şu. Bu da bir görüştür yani, ne yapalım, adam konuşuyor şimdi, ne var? O da konuşuyor. Eğer sen Allah ve Resulünün razı olmadığı bir şeye en azından ya Rabbi ben, sen razı değilsin, ben de razı değilim demiyorsan, bu da bir görüştür diyorsan, hatta internette o videosunu sen kendin tıklayıp izliyorsan ve ondan dolayı rahatsız olmuyorsan, sahabenin aleyhine konuşulanda, kader inkar edilende, helala haram denilende, harama helal denilende, öyle mi? Çok tehlikeli meseleler. Mesela sigaranın haram olma meselesi, o da çok büyük bir tehlike, bir fetva. Çünkü harama helal denmez, helala haram denmez. Sigaraya en fazla mekruh denebilir, haram denemez. Alaaddin Efendi Hazretleri öyle buyurdu, oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz, oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz. Bak, haram helal meselesi itikada giriyor. İnnellezine efterûne alallâhil kezibe lâ yuflihûn. Allah'a yalan iftira edenler felah bulmazlar diyor. Ayet ve hadisten nas olmayan bir şeye haram denmez. Şimdi oradan harama helal deniyor, helala haram deniyor. Mesela şimdi bu kadar karışık bir ortamda sen bunları dinlediğinde eğer rahatsız olmuyorsan, eğer ya Rabbi senin vermediğin, Resulünün vermediği bir hüküm verilmiş, ben bundan razı değilim. Ha yok, o zaman oradan biri bir şey diyor, tamam. Buradan bir şey diyor, tamam. Ya ayette, hadiste yeri var mı? Nas var mı? Fıkıhta, kitapta yeri var mı? Bana göre böyle, sana göre din olmaz. Din Allah ve Resulü tayin eder. O zaman o fetvayı verene diyeceksin, hangi kitapta yeri var? Adam da diyecek ki zararlıdır. Zararlı olan, öyle mi? Zararlı olan haram olması lazım. Haram olması lazımdan olmaz. Bana da baklava zararlıdır. De bakayım bana ki baklava sana haramdır. Diyemezsin. Ucundan aşırıyordun bu zamana kadar. Şimdi o zaman şeker hastasına, mide hastasına şu yasak, tansiyon hastasına tuz yasak, adam biraz tuz döktü, dur, haramdır. Diyebilir misin adama tuz dökmesine haram? sen zararlıdır derken harama gidemezsin. Haram helal dini tabirlerdir. Dini istilahlardır. Bunlarda asla ayet ve hadiste nas olmadan, müçtehitlerin beyanı olmadan kıyas yapamazsın kafadan. Kıyasamaz kafadan. Onun için her şeyi birbirine karıştırdılar. Şimdi sen ne yapacaksın? Sen Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet vel cemaat, ulemanın beyanı yetmez. Hoca efendi delil göster, delil. Ayetten, hadisten kaynak göster. Fıkıhtan. Her şey ayet hadiste olmaz. Müçtehitler ne iş yapıyor o zaman? Müçtehitler çıkarttı ayet hadisin manasını. Fıkıhtan delil göster. Sen bunları aramadan bu şekil her konuşulanı dinleyip ondan sonra bu da bir görüştür deyip geçersen, insanları da bu usta uyarmazsan, o zaman yarın ahirette mesul olacağız. Emri bil maruf nehyi'l münker başımızda en büyük vazife olarak duruyor. Gücümüzün yettiği kadar, elimizin erişti. Ben bunu da yapamıyorum. Kardeşim, kendini anlatamıyorsun. Bari adama doğru bir adres gösterip hidayetine vesile olsan. Zaten sel gelmiş, küçükleri kapmış, önüne götürüyor milleti ya. Bu cehalet içerisinde insanlar bugün inandığını yarın inkar ediyor. Sabah evden Müslüman çıkıyor, akşam eve gavur dönüyor. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. يَتْيَ عَلَنَّا السَّمَانُ İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. يُمْسِعَدُ مُؤْمِنًا وَيُسْفُرُ كَافِرًا وَيُسْفُرُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِعَ كَافِرًا Sabah mümin, akşam kafir olacak. Akşam kafir, sabah mümin olacak. Bu hadis sahidir. كَكِتَ عَلَيْلِ مُزْلِ Öyle fitneler, kargaşalar çıkacak. İç savaştan, dış savaştan daha kötü. Kaderi tartışmaya açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmayı tartışmaya açıyor. Amentü'yü indiriyor. Efendim, birçok helalı haramı birbirine karıştırıyor. Fitne bundan daha büyük fitne ne olabilir? İç savaştan, dış savaştan en fazla canın gider, zulmen öldürülürsen şehit olursun. Ama bu itikadi fitnelere kapılırsan ne olursun? Murt gidersin, murt. Ben bu hadis-i şerifi anlayamıyordum çok ya. Adam diyordum sabah Müslüman, akşam nasıl kafir oluyor? Nasıl kafir oluyor? Adam sabah kalkıyor, gidiyor, işe gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradan bir sinirleniyor, bir bilmem ne yapıyor. İşte onu Allah'ın haşa sövüyor, öbür kitaba sövüyor. Ondan sonra efendim, veya birisi ona amentü diye inkar ettiriyor. Zaruriyatı diye inkar eden bir laf söylüyor. Onu alkışlıyor. Doğru söylüyorsun be diyor. Hakikaten ha diyor. Bunu da hiç düşünmemiştim diyor ya. Bu nasıl bir şey diyor hadis diyor falan. Tabi her hadise inkardan kafir olur demiyoruz. Mütevatir konuları söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın gökte hayatta olması gibi. Bu mütevatir mesela. Deccal'ın çıkacağı gibi. Bu mütevatir. Beş vakit namazda Resulullah Efendimiz Deccal'dan sığınır. Beş vakit namaz. Bütün hadis kaynaklarında var. Ne Deccal'ıymış bilmem ne diyor ya. Böyle şey mi olur? Hurafe uyduruyor. Bu Resulullah Efendimiz bütün hadisten inkardır. Şimdi sabahtan akşama kaç video izliyor? Kaç bildirim geliyor? Kaç adamın lafına takılıyor? Akşam eve görür, televizyonu açıyor. Orada diziler veyahut ondan sonra filmler veyahut orada bir şarkı, bir şarkıda bir elfazı küfür. Allah muhafaza ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bana diyor, seninle diyor, cehennem bile diyor, gülistan gelir diyor falan. Allah Allah. Bunu izleyen bir adam eşhedü en la ilahe illallah demir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Geç o kanalı. Zaten müzik dinleme, dinleme ama hadi uydun nefsine dinliyorsun. Elfaz-ı küfür geldi. Elfaz-ı küfür geldi, feleğe sövüyor bilmem ne falan. Aman ya Rabbel alemin. Ben sana ne yaptım diyor ya. Ey Allah diyor, bana bunu niye yaptın diyor ya bilmem ne bilmem. Ya sen bu müzik dinliyorsan bile Allah affetsin, Allah tövbe nasip etsin. O noktaya geldiğin zaman kelime-i şehadet gelir, iman tazeleyip euzu billahi, geç gitsene. Sen de bir de kafayı bulmuş gibi demleniyorsun yani. Vay anasını ya. Amma efkarlandım ya. Ya kardeşim, insan bir hareketle kafir olur. Bir alkışla kafir olma tehlikesi var. Kafir olmak, ben hiçbir günahlı adam kafir olmaz. Katil olsa kafir olmaz. Yeter ki yaptığım haramdır, nefsime uydum derse kafir olmaz. Ama bak, orada feleğe söver, o da böyle yapar. Onun için imanı muhafaza zor. Sabahtan akşam, akşamdan sabah kalp fırıldak gibi dönüyor. Biz ölene kadar bu imanı nasıl koruyacağız? Biz son nefeste nasıl Müslüman öleceğiz? Bu milletin çoğu İslam'ın imanını kurtarabiliyor mu? İşte kitaplarda okuyoruz. Kaç yüz sene, 500 sene, 600 sene, 700 sene evvel kefen soyan adam diyor. Ekserisinin yüzünü ters çevirmişler, sırtı kıbleye döndürmüşler diyor. Evliyaullah söylüyor bunu, ona soruyor. Bu kadar kefen soydun, tevbe ettin diyor. Nasıldı diyor mezardakiler? Diyor ki ekseri kefen mezarını açtıklarımın sırtını kıbleye dönüp buldum diyor. Eyvah diyor, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müslüman mezarlığına gömüyorsun, yüzünü kıbleye döndürüyorsun, melekler ters çeviriyorlar. Her Müslüman mezarından yatan Müslüman mıdır yani? Kaç kişi imanını kurtarabilir? Onun için iman değersiz bir şey değil, haşa. Sonsuz hayat, ebedi ahiret. Nasıl bu dünyaya inandık, yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, böylece ahiret var kardeşim. Bak ben yatıyorum, uykum gelmeden biraz böyle düşünüyorum, ağır uykum gelmeden zaten hiç yatmıyorum. Neden? Yatıyorum, bir dönüyorum öyle, bir düşünüyorum, kabirde böyle yattığımı düşünüyorum, münker nekir gelmiş, aman bir de mahşeri düşünüyorum, bu kadar ulema, evliya, efendim, nefsi benim dediği günde benim halim ne olacak diyorum. Bu sefer uykum da kaçıyor, sinirim de bozuluyor. Sen nasıl yatıyorsun kalkıyorsun Müslüman? Nasıl yatıyorsun kalkıyorsun? Bir gün mezara uzatılacağım, bu münker nekir gelecek. Ben imanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim? Ebedi cehenneme mi gideceğim? Beni kim kurtaracak? Ya bunu düşünmüyor musun uyurken? Şu kabir yatışını düşünmüyor musun abi? Elini sağın altına koy, sağ elini yanağın altına koyduğun zaman. Bunu düşünüyorsan imanla sahip çıkman lazım. Bu gitti, ebedi ahiret bitti. Günah ne olursa olsun affı var, tevbesi var, şefaati var. Ama imansız ölmede hiçbir çare kalmıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile sana şefaat edemez. İmanını kaybedene şefaat edemez. Ehli sünnetsiz gidene şefaat edemez. Men terake sünneti lem tenelü şefaati diyor. Sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmaz. Bu hangi sünnettir? Misvak sünneti değil. Sarık sünneti değil. Sünnetimi terk eden, yolumu terk eden, yani ehli sünnet itikadını terk eden. Öbüründe sünneti terk değil, en büyük günahlara bile şefaat edeceğim diyor. Şefaati li ehli kebaili ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına ayrılmış diyor. Küçükler zaten hastalıkla, üzüntüyle, sıkıntıyla af olacak. Ben büyük günahkarlara ayırdım şefaatimi diyor. Orada şefaat var. Ama burada diyor sünnetimi terk edene şefaatim yok. Neyi kastediyor? Ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılana ben şefaat edemem diyor. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Benim ümmetim kime derler? Sünnetime sımsıkı tutulana. Bu itikattaki sünnettir en başta. Öbür sünnetler ne kadar olursa o kadar fazileti var, meziyeti var, tamam. Ama sünnetime tutunmayan ümmetim değildir diyor. Ümmetim değildir ne demek? Ehli sünnet olmayanlara söylüyor. Ve Havz-ı Kevser'de ben diyor bütün ümmetlerime elimden içireceğim diyor. Mahşere çıktığımız zaman, güneş tavan boyu yakına geldiği zaman, insanlar ter göllerinde boğulduğu zaman, ölmek olsa bin kere ölmek an meselesi. Ama ölmek yok, çekmek var. O 50 bin sene sürüyor. Ciğerler patlamış, dudaklar patlamış. Bir yudum su yok. Havz-ı Kevser'den içen içti, ebedi susamak yok. Men şeribe min ala azma madeben. Bir kere içen daha susamayacak. Sen kardeşim, böyle bir Havz-ı Kevser'den içmeme tehlikesi var. Neden? Bazı diyor ümmetlerim havzımdan içmeye gelecekler. Ben de onları hevesle bekleyeceğim. Fakat melekler onları kovacaklar. Defolun gidin buradan, sizin bu havuzda nasibiniz yok. Ben diyeceğim, ey Allah'ın melekleri bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerimdir. Onları da su varayım içireyim diye. Sen biliyor musun onlar senin arkandan senin sünnetlerini nasıl bozdular? Yolunu tahrif ettiler. İtikadı tahrif ettiler. Senin dinine bid'atler soktular. Onların bunda nasibi yoktur diye yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi onlar da benim havzımdan kovulacaklar buyuruyor. Bak! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içirmek istiyor. Melekler müsaade etmiyor. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Mâ min şefî'in illâ min ba'di izni. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Şefaat haktır. Şehitler, alimler, salihler, nebiler şefaat edecektir. Ama Mevla izin vermezse bir adama şefaate, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat edemeyecek. Edemeyecek kardeşim. Kendimizi niye bu hale sokalım ya? Niye imanımızı riske atalım, tehlikeye sokalım ya? En kıymetli varlığımız, ebedi ahiretimiz buna bağlı. Onun için ilk iş, Ehl-i Sünnet itikadını tasih bir daha bir gözden geçirmek, Ehl-i Sünnet ulemanın sohbetlerini dinlemek, imanı kamil üzere, insanların imanına yardımcı olmak, insanların itikadını bozanlara karşı onlara yardımcı olmak, emrün varum ne yani münker, biz Allah'ın kullarına acırsak, Rabbim de bize acıyacak, imanımızı bize bağışlayacak, son nefeste imanla çene kapamak cümlemize nasip ve müyesser edecektir diye ümit ediyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu mecliste okunan ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hürmetine berekatıyla cümlemize son nefese kadar bu yolda yaşayıp devam sebat istikametler nasip eylesin. Son nefesinde iman-ı kamil hüsnü hatime ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i tayyibe-i münciyesini tatlı tatlı kolayca okumayı müyesser eylesin. Kullarına acıyanlardan eylesin. Emri bil maruf nehyi ankar vazifelerini bir hakkın ifaya muvaffak eylesin. Çoluk çocuklarımızı yetiştirmekten aciz kaldık. Rabbim hayırla terbiye eylesin. Hayırla ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Hakka irşad eylesin. Onları da bizleri de nefislerimizin şerlerinden muhafaza eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Lika-i şerifiyle, vuslatiyle mesrur eylesin. Buradan dağılmadan affeylesin, mağfiret eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eylesin. Allah'ım el azizimizi de, civarında bulunan beldeleri de, vatanımızı ve İslam vatanlarını bütün afetlerden muhafaza eylesin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Bu diyarı Fethi Ahmet babaların, o kıymetli büyüklerimizin, Alparslan'dan beri gelen fetih ordularının bizlere hediye ettiği bu yurdumuzu, bu kıymetli vatanımızı Allah'ım PKK'dan, PYD'den, Siyonistlerin uşaklarından ve bütün şerli güçlerden, eşkıyanın şerlerinden, işgallerinden muhafaza eylesin. Mahşer sabahına kadar bu yurttan ezanlarımızı, namazlarımızı, zikirlerimizi, meclislerimizi eksik eylemesin. Zürriyetlerimizi de bu ilimlerden mahrum eylemesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azad eylesin. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesire ve elhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin ve sahabe-i kiramın, tabi-i nizamın ve bu beldelerin fetihlerine Alparslan Hazretlerinden bugüne kadar bu fetihlere iştirak etmiş cümle şühedanın, gazilerimizin özellikle Fethi Ahmet Baba Hazretlerinin, Arap Baba Hazretlerinin, Mansur Baba Hazretlerinin vesaire bu beldeyi mahrusede ve civarında medfun bulunan cümle ulemanın, sulahanın, evliyanın, meşayih-i kiram hazaratın ervah-ı tayyibeleri için El-Fatiha.

0: 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su İnsanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim. İnşallah.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize her gün 5000 kişi

0: Çilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
7: İcir
6: sunar.
7: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Farz Dersleri 32. bölüm başlıyor.
9: Euzü billahi semiyul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Evet efendim. Şimdi dersimiz nedir? 32. farzımız nedir? 54 farzdan 32.si. Harama bakmaktan gözü sakınmak. Tam da şimdi ortalık çırılçıplak. Bu geldi sıra buraya. Yani bu farz her zaman farz. خَمْسُنْ يُفَطِّرْنَ السَّائِمْ 5 şey oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozar manasında değil, oruca devam eder, sevabını iptal ettirir. Yani sadece borcundan kurtulmuş olur, bütün sevaplarından mahrum olur. Halbuki oruç tutanın, namaz kılanın bir borcunu ödemesi var, bir de bunun yanında dünya kadar yan geliri var. Ama bazı şeyler ne yapar? Sevabını bozar. Tamam, namazını kıldın, farzını ödedin. Onu sana sormazlar yarın ahirette. Ama abdestini yanlış aldın, rekatını tamamlamadın, tadil erkanı bozdun, o kılınmamış sayılsa o başka. Ama normal şartlarına riayet ederek abdestin, guslün, tadil erkanın, kıraatın, kıyam kıraat, rükû, sücud şartları yerine getirdin. Bu borcu düşürür. Ama namazda huzuru kalbi temin edemedin, Mevla'yı düşünemedin, başka şeyler düşündün. Efendim böyle bazı nedenlerle ne olur? Sevap bozulur. Oruçta da 5 şey sevabını bozdurur. Lakin oruç günün güne gün borcun düşer. El-kezibu, birisi yalan. Oruçluyken yalan konuşsa o oruçtan hiç hayır göremez ahirette. Yalan. Her zaman yalan haram ama oruçluyken yalan acayip bir şey. Bu yalan, millet su gibi konuşuyor. Mübalağaları da yalan saymıyorlar. Yani abartıyorlar. Abartma da yalan. Kabartma da yalan. Olan bir şey, olmayan bir şey söylemek yalan. Olduğundan fazla söylemek yalan. Yani kedi geçti şuradan, tamam kedi geçti. Kuyruğu bir metreydi dediğin zaman yalan. Mübarek kuyruğu kaç santimse o kadar söyle. Atma. Bu atma dedikleri, o da yalan. Milletin kafası karışıyor. İnanayım mı, inanmayayım. Kimisi saf inanıyor her şeye. O da gidiyor öbürünü anlatıyor falan. Ne lüzum var, yalan konuşuyoruz. Vel gıybetü, müminin ardından kötü konuşmak. Üzücü ses konuşmak. Bunu çok yaptığımız iş. Yani oruçluyken hiç kimseyle görüşmemek mi lazım acaba? Namaza camiye gideceksin, farzı kılıp sünneti de evde kılacaksın. Sünnetten sonra başlarlar dırdıra. Farzla sünnet arası bile konuşur bu millet. İş var, güç var, işte işe gidiyorsun. Mümkün olan Ramazan'da milletle görüşmesin. Benden size tavsiye. Bütün mahvediyor Ramazan'ımız. Gıybet milletle görüşmekten çıkıyor. Kendi kendine konuşana deli derler. Ve nemimetü, laf taşımak, birinin sözünü oraya, oranınkini buraya, milleti ifsat etmek, ortalığı karıştırmak, harp çıkartır ya. Vel yeminul kazibet, yalan yere yemin etmek. Bu yalan başka, bir de yemini var. Bir tane hıyar satacak, vallahi diyor şu kadara kurtarmaz. Bir hıyar için yalan yere yemin edilir mi? O zaman büyük işler için edilir mi? Edilmez. Bütün dünya kul meta'u dünya kalil. Bütün dünya benim nazarımda çok az ve değersiz bir şeydir, Allah buyuruyor. Bir adama bütün dünyayı verecek olsalar, o da bütün dünya karşılığında Allah'ın adını yalan yere yemin edip kullansa yandı. Yani bütün dünya o yemini ödemez. Ebedi ahirette belasını bulur. Bütün sevapları iptal olur. Ocağı kurur. El yeminul faciratu tedaud diyara belaka. Yalan yere yapılan yemin bütün memleketleri kurutur, ıssız bırakır. Ne belalar geliyor bazı bölgelere, şuralara, buralara. Neden oluyor mesela işte? Birinin yalan yemininden orak kuruyabilir. Ve nazaru bi şehvetin, kötü gözle namahreme bakmak. Bu da oruçluğunu, sevabını iptal ettir. Onun için hem Ramazan-ı Şerif'e uygun bir derstir bu, Ramazan-ı Şerif'te daha ziyade sakınmamız gereken bir husustur bu. Hem de ne yapacağız? Efendim her halükarda, her zamanda ve mekanda gözümüzü koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Ya Rabbel Alemin. Allah Teala buyuruyor, erkeklere emir ayrı var. Nur suresinde 30. ayet kerimesinde, 31. ayet kerimesinde iki ayette, birinde erkeklere, birinde kadınlara. Kadınlara da bu emir var, özel. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun namaz kadınlara, ey kadınlar namaz kılın diye bir ayet yok. Ey kadınlar oruç tutun diye bir ayet yok. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, erkeğe de girdi, kadın da dahil oldu. Ama bu meselede erkeğe ayrı ayet var, kadına ayrı ayet var. Bunun ne kadar önemi var? Bu kadınlar da bakıyorlar. Hep biz erkekler çıplak kadınlara bakıyor veya işte kapalı kadına da şehvetle baksan haram. Efendim, hep erkeklere konuşuluyor. Bu kadınların film seyretmeleri, orada yakışıklı erkeklere bakıyorlar, bu kadar delikanlıları seyrediyor. Bunlar helal mı? He? Kadınlar yani mesuliyetten çıktı mı? Niye kimse onlar hakkındaki ayeti okumuyor? Kadınlar da gözlerini yumsunlar. Hiç kadının baktığına kimse bir şey demiyor. Adam baktığı zaman rezil oluyor. Diyorlar ki bak bu adam harama bakıyor. Ya kadın bakıyor bu kadar erkeğe. Ya o iyi gözle bakıyor. Peki adam da iyi gözle bakıyor o zaman. Öyle şey olur mu? Olmaz. O kadınları da sen zannetme boş gözle bakıyor. Öyle şu çocuk çok yakışıklı, şu adam çok yakışıklı diyorlar. Dediklerine göre iyi gözle bakmıyorlar. Ondan sonra filmdeki, dizideki, tiyatrodaki bilmem neredeki veya sokaktaki adama bakmak efendim caiz midir onlar için? Ne olacak bu iş? Ne tarafından tutsak sıkıntı var. Herkes nasibini alsın. Rabbim buyur estaizu billah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem tarafımdan ilan eyle. Kime? Lil müminin inanan erkeklere. Ne yapsınlar? Yahuddu min ebsarihim gözlerinden kıssınlar, yumsunlar. Yani tamamen gözlerini kapatsınlar demiyor. Min koymuş oraya. Bir kısım bakışları tutsunlar. Çünkü neden? Yola bakacak. Duvarı görecek kafasını çatmamak için. Araba geçiyor ezilmemek için. Veyahut da namahreme bakmıyor, mahremine bakacak. Bunlara bir şey yok. Dağ bayıra, çayıra bakacak. Ama bir kısım bakışlarını kıssınlar. Yani harama bakmasınlar, namahreme nazar etmesinler ve ihfazû furûcehum tenasül uzuvlarını da böylece korumuş olsunlar. Yani ne demek? Gözünü korumayan tenasül uzuvunu koruyamaz. Çünkü göz bakar, gördüğü efendim haramların resmini çeker. O resmi beyne atar. Bilgisayarda atıyorsun ya öyle. Beyne atar, kalbe atar. Sonra kalp ve beyin onu kurmaya başlar. 30 sene evvel gördüğü bir karının şimdi gözünü kapatsa hemen hayal eder. 30 sene evvel görmüş. O arada neler görmüş hepsini unutmuş. Medine'deki mihrap sağda mıdır, solda mıdır desen hiç bilmez. Kaç kere hacca gitmiş, Eshab-ı Suffe nerede desen bilmez. Kabe'de, Rükn-i Irak'ı nerede desen bilmez. Gördüğü yerleri de unutur. Veya bir evliyaya rabıta yapacak. Ben rabıtayı beceremiyorum. Beceremiyorsun. Bir karıyı görüyorsun 30 sene sonra onu düşünebiliyorsun da. Niye bir evliyaya rabıta yapamıyorsun? Böyle bir durum var yani ortada. Bu bir hakikattır bu. İşte bu akıl men lem yemlik aynehu feleysel kalbu indehu. Mektubatta geçer bu hadis-i şerif. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında kalmaz. Ne demek? Kalp nereye dolanır? Gözün peşine. Göz bir ark, kulak, burun, el. Şimdi burun bir şey koklasa, bir yabancı kadının kokusunu, parfüm kokusu koklasa, o kokudan da kalbe gider. Göz baksa kalbe gider. Kulak bir şeyler duysa kalbe indirir. Kalp havuz gibi. Bunlar duyu organları hark gibi. Yani akıtır. Hepsi kalpte toplaşır. Kalp döner çıfıt çarşısına. Onun için gözüne sahip olmayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu işin başı gözden geçer. Ayet-i kerimede ne buyurdu? İnananlara söyle ki gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Yani ne demek? Çok alakası var. Demektir ki bakarsa o yana bu yana o onu zinaya götürecek. En azından zinayı terk etmesi zorlanacak. Mücadele artacak. Harp çıkacak yani. Ama bakmasaydı kurtulmuştu şerrinden. Hiç kafaya kalbe bir şey takmazdı. İndirmezdi. Şimdi bunu pislettikten sonra temizletmektense hiç pisletmesen daha iyi. Yani elbiselerimiz de öyle. İkide bir yıkanır, tamam, temizleyici var. Makineler çıktı, şu çıktı, temizleme çıktı falan ama bunu kirletmesen daha iyi. İkide bir yıpranıyor o elbise gidince temizleyiciye, makineye girince bir de bakıyorsun yeni elbise birkaç zamanda aşınıyor. Şeyleri, dikişleri, mikişleri bollaşıyor. Neden? Az kirlet, yani hiç kirletmesen daha iyi. Ama az kirletirsen çok yıkanmaz işte. Yani kalp de öyledir. Nasıl olsa istiğfar var, tevbe var, şu var. Tamam ama mümkünse kirletmesen daha iyi. Göz mühim. ذَٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ Bu onlar için daha temiz bir davranış olur Allah buyuruyor. Gözlerini yumsalar, namuslarını korusalar, zinada yapmasalar, bu onlar için dünyada, ahirette kalp bakımından, beden bakımından, kabir bakımından, her bakımdan daha temiz olur. Ben onların temiz kalmalarını istiyorum. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Çok haberdardır. Neden? Bima yasnaun. Kulların yaptıklarından, yapacaklarından, sanat haline getirerek sürekli işlediklerinden, ara sıra işlediklerinden, bir kere rast gelenden, neyse. Her yaptıklarından son derece haberdarım. Bugün kaç tane adam kaç tane kadına kötü gözle baktı? Bugün kaç tane kadın kaç tane adama şehvetle nazar etti? 7 milyar insandan hepsinin hesabı tutulmuştur. Allah hepsini bildi. Bugün bir adamın gözü bile fırıldak gibi günde 50 bin kere bakabilir. Bu bütün kulların bakışını Allah hesap ediyor. Onun için böyle bir Rabbimiz var. İşte hesaplı olmakta, edepli olmakta çok fayda var. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ İnanan kadınlara da söyle ki يَغْضُلُّنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar da gözlerini ne yapsınlar? Herkese baktırmasınlar. Gözlerini haramlardan yumsunlar, kıssınlar. وَاَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ Tenasül uzuvlarını korusunlar. O yana bu yana bakmazlarsa zinadan da kurtulurlar. Kadınlar da bakarsa erkeklere zinaya düşme tehlikesi var. Ondan sonraki ayet-i kerime o kadınlarla ilgili başlayan uzundur. Ziynetlerini açmasınlar, işte nereleri avrettir, geri kalan yerlerini örtsünler, ancak kime örtmez? İşte kocasına örtmez, babasına örtmez, böyle onları sayıyor ayet-i kerime. Şu anda dersimiz o değil. Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu teala hazretlerinden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam sahabeden Medine yollarından bir yolda giderken bir kadına baktı. Kadın da ona baktı. Bu sefer arada kim var? Şeytan. Üçüncü kim? Şeytan arada. İkisine de vesvese verdi ki bu adam sana senden hoşlanarak baktı. Ona da gitti dedi ki bu kadın sana senden hoşlanarak baktı. Şeytan bir anda vesvese veriyor. Ondan sonra adam da yürürken bir duvara doğru ama kadına bakıyor. Yani şimdi kadını gözü aldı olsa bu günah olmaz. Bir defa bak öyle yolda rastladı mı bak. Onda günah olmuyor. Ama sürekli baktı yani ikinciye üçüne böyle bakıyor. Böyle bakarak duvara doğru yürürken bir duvarın yanından kadına bakarken birden bir duvar önüne geldi, vurdu kafasını, burnunu yardı. Sahabeden radıyallahu anh. Sahabeden zinaden de oldu. İçki içip de had cezası yiyen de oldu. Ama onu sahabeliğine zarar verdi mi? Vermedi. Şimdi siz adamın biri bir günah yapsa adamı dinsiz ilan edersiniz. Siz çünkü ilminiz yok. Siz yanlış tartı yapıyorsunuz. Ben size hep ne dedim evvelden beri? Burada sahabe günahsız değil ki, peygamber günahsız. Bunu niye ayırt etmiyorsunuz? Küçük günah da yapabilir, büyük günah da yapabilir. Bir adamın günah yapmakla makamı düşmez. O makamı aynıdır. Ancak günahında ısrar ederse, tevbe etmezse o zaman düşer. Çünkü bir günah, herkes kaçınamayacağı günahlar var. Duvar burnunu yarınca mübarek zat dedi ki, kanlandı her tarafı. Vallahi dedi, bu kanı yıkamayacağım, Resulullah'a gideceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem, durumumu göstereceğim. Benim böyle böyle yaptım, bana böyle böyle oldu. Bakalım ne buyuracak. Allah Allah. Bunu da ilk duyuyoruz yani. Bu kadar senede konuşuyoruz, dinliyoruz. Bu ilk duyuyorum ben bunda. Bu ayetin tefsirinde geçiyor. Efendim, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, kıssasını, durumunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hâdâ ukûbetü zembike." Günahının cezasını dünyada çekmişsin. Vurdun duvara, tamam, silindi günahın. Çünkü bir musibet geldi ya, günahın bitti, temizlendin sen. Fakat bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Bu kişinin başına gelen hadise üzerine. Bak bu zatta ne oldu? Bu ayetin nüzulüne sebep oldu. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ İnanan erkeklere söyle. يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ Kadın da ona baktı ya. Onun için öbür ayette ne oldu? Kadınlara da söyle. Görüyor musun? İki taraflı bu hüküm nazil oldu. Onun için bu hususta hadis-i şerif çoktur. Bunlardan da bazılarını size rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. La tütbi'in nazraten nazrate. Bir kere gözün aldı, bir kadına baktın. Bu mesuliyet getirmez ama bakışın ardına bir daha bakış ekleme. Peş peşe bakma. Fe inne leke lula. Birincisi senin lehine olur. Yani günah olmaz. Çünkü o rastgele oluyor. Gözüne denk geldi. Veleyset lekel ahiretu. İkinci bakış senin karına olmaz, zararına olur. Yani günah yazılır. İkinciye baktığın vakitte. En nazaru sehmun min sihami iblise. Bakış nedir? İblisin zehirli oklarından bir oktur. O neticede iblis ne yapar? Kalbine bir zehirli ok saplar. Aklını, fikrini haramla meşgul eder. Seni cinaya düşürene kadar o sureti, o bakışın beyne yolladığı şekli ne yapmaz? Unutmaz. Böyle bir bela, böyle bir nefis. Ala İbn Ziyad Hazretleri buyuruyor, sakın gözünü bir kadının elbisesine dahi baktırma. Yani kadın kapalı. Yani kapalı derken elbise var üzerine, çıplak değil. Elbisesine de baktırma. Efendi Hazretleri derdi ki, çarşaflı kadının çarşafına bile bakılmaz derdi. Ben duymuşum onda. Çarşafına bile bakılmaz. Ne gereği var bakıyorsun ya? Bakıyorsun. Allah Allah. Tam da bu ihramda kadının yüzü ne olacak? Açık olacak. Erkek kadın ömreye gidiyorlar hacca. İhramda kadının yüzü çenesinin altına kadar buradan, buradan böyle tüy biten yerleri, yüz bu kapalı olsa, bir gün 24 saat o kapalı olsa kurban cezası var. Onun için ne yapıyoruz? Kadınlara terek, böyle buradan terek takıyoruz. Tereğin önüne peçe sarkıtıyor. Yüzüne değmesin. Yüzüne değse cezaya girecek. Ama çoğu kadın bu terek işini ya da önüne sarkıtlaştı yapmıyor. Kimisi yine kapatıyor. Harama giriyor ihramda. Kimisi de terek kullanmayacak açıyor. Açınca da kabak gibi yüzü meydana çıkıyor. Bu sefer erkekler de ihramda tam da şeytanın şeyini görüyor musun? Böyle o bir de haç çok uzun ömre gibi değil. Kaç gün sürüyor ihramda. Yollarda, otobüslerde indiler, bindiler. Ta ihramdan çıkana kadar bayramın birinci günü hem şeytan taşlayacaksın da ondan sonra tıraş olacaksın, kurban keseceksin. Efendim kurban keseceksin, tıraş olacaksın falan da ihramdan çıkana kadar bu devam ediyor. İhram yasağı bu. Bazı kadınlar Ciddiye indik bir kere. Efendi Hazretleri falan beraber. Bir hoca da var. Adını demeyeyim şimdi. O da yani neyse tam bizden de değil. İşte bizden ne o tarafın ne bu tarafın ortada bir adam. Bayağı da bir hoca çok vaaz etti senelerce. Ya yani ihramda yasak bu çarşaflı kadınlar hala yüzünü örtüyorlarmış da onlara itiraz ediyor. Yahut onlar haklıdır. Çünkü ihram yasağıdır. Yüzlerini açsınlar manasına geliyor. Sen efendim demesin mi ki ihramda Allah yüzlerini açtırıyor. Bakacağız onlara da nedir ne değildir. Böyle laf denir mi ya? Kafayı yedik orada. Dedik bu delirdi, beynimiz sulandı. Ona yüzünü aç dediyse sana bak mı demek istedi. Bu ne acayip hocalar var ya. Bir tane yine bir hoca vardı. O da ölmüş. Çok da ilmi var, kitaplar yazmış. Millet de istifade ediyor ondan yani. Hala da. Hiç adını desem dünya yıkılır. Ali Haydar Efendi Hazretleri, millet, kadınlar çarşaf giysin, şöyle kapansın, böyle kapansın diyor. Bu da ne örtüyor bu kadar kadınları diyor, bir şey göremiyoruz. O da çok büyük bir alim yani, eski alimlerde. Böyle ne biçim konuşmalar, yani ne gevezelikler, ne fuzuli laflar ya. Mevla emrediyor. İhram meselesinde dinleyen hanım kardeşlerimiz dikkatli olsun. Hanımlar mutlaka o terek işini buradan hazır etsinler. Sonra yolda ihrama niyet edince terek merek bulamaz. Ocakta mucakta. Tereklerini hazır etsinler. Efendim. Ama zaten hoca efendim ben burada da yüzüm açık geziyorum falan. Onu bilmem. Yüz avret değildir. Yüz avret değildir. Yani avret olmadığı tamam. Amma ve lakin yani Ayşe annemiz bir göz kalsın derdi ki onunla yolunu görsün. İki göze bile müsaade etmezdi. Ama fetva avret değildir. Avret değildir ama fitne mahallidir. Bütün güzellikte belirtileri nerededir? Yüzdedir. Bütün bu şiir yazanlar, şarkı yazanlar nereden yazıyor? Gözden, dudaktan. Değil mi? Hep bunlar görünen yerler. Bu görünen yerlerden insanın efendim fitnelenme ihtimali çok kuvvetlidir. Kendinde bir bu etkilenme olacağını hisseden zaten yüz avret değildir ama sen ona kötü niyetle baksan avret değilse de yine haram. Anladın mı? Bir kadının çarşafına bile şehvetle baksan çarşafına bakmak da haram olur. Nazar bakış şehvetle olursa baktığın yerin avret olup olmaması önemli değil, fark etmez. Anlatabildim mi? Ama avret olan yere iyi niyetle de iyi gözle de bakmak caiz değildir. Avret olmayan yere fitnelenme korkusu olmayan, efendim şehvet durumu olmayan insan yani yüz gibi, el gibi buna bakmak avret değil. Ama orada şart nedir? Şehvetle bakarsa avret olmasa da haramdır. Adam da şimdi şehvet dediğin şey bir anda gelir. Sipariş üzerine gelmez. Önceden mektup yazıp çağırmaya lüzum yok. Birden iyi niyetle bakarken döner öbür türlü. Onun için yüzlere de bakmamak uygundur. Hem çok uygundur. Biz Allah'ın helal ettiğini haram edemeyiz. Haram ettiğini de helal edemeyiz. Ama yüzdeki fitne belki bazı kere bacaktan daha fazladır. Yüzdeki fitne. Onun için mümin sakınmalıdır. Bak ne diyor? Gözünü kadının elbisesine bile baktırma. Çünkü bakış ne yapar? Kalpte
10: yara açar. Zedeleme yapar. İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a buyuruyor. Şeytan insanın erkeğin üç yerinde durur. Eşşeytanirracül ala selâteti menâzile ala aynâ. Şeytan insanın iki gözünün üzerinde durur. Burada yeri. Şeytan senin nerende? Diye sorarlarsa şeytan benim neremde? İki gözün yanındadır. Ve kalbi birlikte kalbindedir. Ve zekeriyi bir de tenasül uzvundadır. Üç yerde oturağı var. Allah. Bütün başımıza bela gelen noktalar. Ve minel mereti ala telate. Kadının da üç yerindedir. Ala aynaya gözün üzerinde ve kalbiya kalbin üzerinde ve acüziya kuyruk sokumu tarafında. Bu üç yerde oturur diyor. Allah Allah. Onun için insan agah olacak, uyanık olacak. Düşman senin nerende? Düşman nerene gelmiş? Düşman nereye ocak kurmuş? Hedefe kilitlenmiş. Seni saptırtmak istiyor. Zina düşürmek istiyor. Harama baktırmak istiyor. Şimdi tabii bu televizyonlara bakmaya ne diyeceğiz? Öyle durumlar oluyor ki yani haberlere öyle kadın spikerler falan koyuyorlar ki ekseriyette de kadın spiker koyuyorlar. Yani haberlerde bile o kadının yüzüne bakmak efendim, omuzları zaten açık falan. Bu durumda zaten tabii hadi yüz avret değil, saçı açık avret, omuzlar, kollar hep avret. Buna bakmaya da fetva yok. Nereden sakınacaksın yani? Yollarda gezinmek öyle. Oturmak daha bela. Hele dükkanların önünde oturmak. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلُّ الصَّلَاتِ Yollarda oturmayın diyor ayet-i kerimede. Allah-u Teala'nın en sevdiği yerler mescitler, en kızdığı yerler çarşı pazar yollar. Şeytanın da en kızdığı yerler mescitler, en sevdiği yerler çarşı pazar yollar. Niye? Şeytan orada kara geçiyor. Milleti harama düşürüyor. La teclizu fil mecalis. İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yollarda sohbet kurup meclislerde oturmayın. Camilerin kapılarında namazdan çıkarlar, otururlar. O İsmail Han'ın orada, İsmail Han'ın kapısından çık öyle. O yola bakan kapısından, o karşıda dizilirler. Öbürü, hadi adam karpuz satıyor. O karpuzcu. Sen necisin? Hıyarcı mısın? Ne oturuyorsun orada? Kapıdan gelen, çıkan, çarşaflı, çarşafsız, gelen, geçene bakıyorsun. Haram! Çok büyük haram. Camiden çıkıyorsun adam, sakallı adamsın. Ne oturuyorsun orada? Oturmayın buyuruyor. Çok büyük azap var. فَاِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّفَعَلِينَ Mutlaka oturmam lazım. E niye? E iki kuruş ekmek parası kazanacak adam dükkan açmış orada. Ne yapsın? E senin dükkanın yok, işin yok, tezgahın yok. Bakmak için oturuyorsun. Dur ya. Ama eğer mecbursan, yani ekmek teknesidir, bir şey satıyor, gariptir falan. Dükkan açmış orada veya seyyar tezgahı var. E ne yapacak o? Mutlaka durmanız gerekiyorsa feruddü selam, selam verenlere cevap verin. Yolun hakkı var. Atut tarik hakka. Yolun hakkını verin. Kim selam verirse ne diyeceksin? Ve aleyküm selam. Demek zorundasın. Demedin günaha girdin hep. Kaç kişi selam verdi, cevap vermedi. Hep harama girdin. Selama cevap verin. Ve guddul efsar, gözleri yumun. Hadi bakalım. Hoca efendi zaten adam orada niye oturuyorum ben? Bakmak için. Sen de diyorsun bana mutlaka oturacaksan gözünü yum. Gideyim eve daha iyi. E git eve işte. Biz de sana onu demek istiyoruz. Hadis-i şerif onu demek istiyor. Gözünü yum. Selama cevap ver. Gözünü yum. Vehdüs sebil. Yol sorana yol göster. Yol sorana yol göstereceksin. Adres sorar, yol sorar. Değil mi? Benim şimdi müşterim var. Yok şu işim var, bu işim var, adama yol göstermiyor. Günah. yolun hakkını vermedin. Ve a'inu alel hamuleti. Yolda mutlaka duruyorsan, o zaman yük taşıyan aciz kaldı, taşıyamıyor. Yaşlı, hasta, gücü yok, onun yüküne yardım edin. Oho, hoca efendi bedava hamal da ettin bizi. Adam bari hamal tutsun. Resulullah buyuruyor ki, yolda oturmayın. Yol kenarında oturmayın. Şimdi o Malta'da bütün böyle dizilirler. O Fatih Camisi'nin boyacı kapısından aşağı doğru sağa sola kahveler, önüne sandalye atanlar çıkarlar dışarı. İftara yakın falan. Yahu kadın geçer, kız geçer, adam geçer. Bir de adam geçince gıybet konusu oluyor. İlla kadın değil. Hiç adamı görmesen bir şey yok. Adamı görüyor, görünce başlıyor birbirine. Ne yamuk adam ya bu diyor. Adam diye ne alakası var böyle. O ona gıcık ya. Görünce hatırına geliyor. O yanındakine başladı gıybet dedik o. İşte o gözünü yiyor mu sen? Ne bakıyorsun adama? Adama bak. Ondan sonra diyor ki bu topal, bu bilmem kel. Bu kör. Sana ne ya? Allah Allah. Adli tıp şey misin be? Bilir kişiye yetim misin sen? El alemi teftişe geldin. Hakır görse adama gıybet. Efendim beğenmese konuşsa hakkında haram. Hepsi kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir dakikada neler oluyor? Onun için pek bakılacak orada Efendi Hazretleri'nin gözleri, tabi ben Rize'den 80 senesinde döndüm, Efendi Hazretleri o zamana kadar kendi okuyordu kitaptan, sonra büyüteçlerle okuyordu falan. Mektubatı böyle kocaman büyüteçlere böyle yanaşırdı. Yanına kadar okurdu epey sene. Sonra ben Rize'ye gittim, okudum, geldim. Gelir gelmez daha dedi büyüteç de fayda etmiyor. Daha ben bakmayacağım kitaba diye. Sen dedi bana gözlük oldun dedi. Bir rivayet göz oldun dedi. Bir kere de öyle dedi. O sonra ben başladım okuma. Mübarek tabii kerametiyle bazı kere tabii hiç görmeden duvarın arkasındakini görür, o ayrı. Alaaddin Efendi Hazretleri de kulağı duymazdı. Hiç kulağı duymazdı. Kağıt yazarlardı, yazıyı okurdu. Gözü gözlüksüz görürdü. 100-110 yaşında. Ama kulağı duymazdı, bu sefer yazı yazarlardı, ona göre cevap verirdi. Bazı kere de aşırı okunurken mana verecek, nereden okuduğunu söylerler ona mesela. Bazı kere de Kur'an'ı açar, elini oraya koyardı. Kimse demeden. Efendim de öyle işleri var. Hocanın biri geldi, üstüne kocaman da cübbe giymiş. Dedi ona ki, ne bu pantolon giyiyorsun dedi ona. Ya hoca efendi dedi, bizi mi kandırıyorsun, görmüyorum diyorsun dedi. Cübbenin altındaki pantolonu nereden görüyorsun? Onu görürüm dedi. Öyle işleri var. Hac Salih Efendi Hazretleri vardı küçük köyde, büyük evliya Allah'tan. O Nişanca Camisi'nde böyle gözünden şey yapardı, pazar sabah sohbetten evvel millet toplanırken bir 5-10-20 dakika tefsire bakardı. O evvelde, ben Rize'den gelmeden önceleri söylüyorum onu, 77'ler, 8'ler. Onda böyle bakarken Hac Salih Efendi kapıdan giriyor, kürsü nerede, o nerede? Bir de kitaba bakıyor büyüteçten. Hac Salih Efendi'yi öne alın derdi. Girdiği anda. Yani o keramet başka. Ama zahiren böyle. Ne derdi? Sizin yollarınızda da, sizin çarşılarınızda, yollarınızda, üzerinizde, başınızda da benim görüp bakacağım, beni memnun edecek bir durum yok ki. Onun için de görmediğine de sevinirdi. Yani ki hiçbir haram görmüyorum diye. Ya. Onun için tabii Allah'ın takdiridir, bizim gözümüz görüyor. Şimdi insan kör et beni ya Rabbi demeye de bir lüzum yok. Ama en azından dua edelim ya Rabbi, harama baktırma bizi ya Rabbi. Amin. Gözlerimizi çevir ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi hayra çevir ya Rabbi. Amin. Amin. İşimiz duaya kaldı ya. Evet, işte bu yolların tehlikesi, sakın kenarlarda, köşelerde falan camilerin avlularında. Oturma, abdest alıyorsan al, işin bitti gir camiye. Gir 50 kere, 100 kere Sübhanallah dedi. Ne kapıda oturuyorsun şadırvanda ya? Öyle otururlar. O namaz biter bitmez, o köylerde, şeylerde daha da çok. Hemen çıkarlar, ya namazdan sonra bir 10 dakika, 20 dakika Kur'an okuyayım, zikredeyim. Yok, vaktim var. E vaktin varsa camide otur. Bir adam namazı bitirdikten sonra otursa camiden çıkana kadar melekler ona dua eder. Allahümme gfirle ve Allahümme erham. Ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi buna merhamet et. Meleklerin duasını alıyorsun. Şadırvanda ne alıyorsun? Hava alıyorum. Tam hava alıyorsun. Boş iş. İşim, vaktin var camide otur. Vaktin yok git işine. Çıkarlar böyle bir dizililer. Allah'ım yarabbim. Hacı efendiler, hoca efendiler. Yani camiye sırf namazda girer, bir dakika evvel de girmez ha. Namazda girer, işim hemen çıkar. Sanki dendi ki namaz kılacak kadar camide durun diye ayet varmış gibi yani. Halbuki hep sahabe-i kiram camideydiler. Sahabe-i kiram döneminde nerede görülmüş mescidin önünde oturmak, konuşmak ya? E bu sefer de camiye giriyor, caminin içinde konuşmaya başlıyor. Al başına böyle. İlla da konuşacaksan çık dışarı o zaman. Bir de camide dünya kelamı yapma. Zararın daha fazla olur. Evet, hadis-i şerifler çok. Buhari ve Müslim hadis-i şerifler. İyyâkum vel cülûs alâtturukât. Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet ediyor. Sakın yol kenarlarında oturmayın. Dediler ya Resulallah bazı işimiz oluyor. Bir şey konuşacağız adamla. Adamı buluyorum yolda. Diyeceğim ona bir şey. İnebeytüm fe'atut tarîkâ hakkâû. Mutlaka bir şey konuşmak, görüşmek, alışveriş mecbur çıktınız sokağa. Yolun hakkını verin. Ve me hakkut tarîkâ Resulallah. Ya Resulallah yolun hakkı nedir? Gaddul besar. Gözünü haramdan yumacaksın. Ve keffül eza. Kimseye eziyet ve sıkıntı vermeyeceksin. Bakışınla, şu hareketinle. Ve raddüs selam. Selam verenin cevabını vereceksin. Çünkü selam vermek sünnettir. Almak farz. Vel emru bil maruf ve nehyu anil münker. Oho! Bir de bu şart geldi. Hem de Buhari bir şey. İyiliği emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin. Akın akın geçiyor çırılçıplak. Bunu hangisini durduracaksın da başını kapat hanımefendi diyeceksin. O da sana hadi git işine be, bana laf attı diyecek. Her türlü insan akıyor sokaktan gidiyor. Buna nasıl iyiliği emredeceksin, kötülükten ne edeceksin? Hiç sokağa çıkılacak hal yok. Ne yapalım? İşimiz zaruret miktarı gözünüzü yumun. Bari görmediğin zaman da onun açıklığını da görmediğin zaman emri bil maruf nasıl yapacaksın? Görmedin ya. Görürsen bir de bu hakta geliyor. Bu işle baş olmaz arkadaşlar. Ebu Umame radıyallahu teala buyuruyor. Resulullah'ı işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu. Ekfülü li bisittin ekfüllekum bil cenneh. Bana altı şeyi söz verin, ben de size cennete kefil olayım. Garantiniz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kefiliniz var. Mutlaka cennetliksiniz. Altı şey. Bakalım ne? İzâ haddese ahadukum felâ yeksib. Biriniz konuştuğu zaman yalan konuşmaz. Bu yalan da çok sardı memleketi, milleti. Bir de normal oldu yani. Çok. Elhamdülillah bunda ben pek yalan konuşmam yani. Yalan yoktur. Ve ize tümine felâhun. Kendisine bir emanet verildiği zaman hainlik yapmasın. Buna da dikkat edelim. Bu emanet meseleleri, vazifeler, sorumluluklar, mesuliyetler, para emaneti, eşya emaneti kaybolur yanında. Hainlik yapmasın. Elhamdülillah buna da biraz hassasım. Bayağı hassasım bu emanet işlerine. İnsanlar bir emanet versene falan. Ve izabe'ade söz verdiği zaman felâ yuhlif, sözünü bozmasın. Bunlar çok önemli. Geçen farzlardan birinde de ahde vefa dersi geçti epey evvel. Kaçıncı farzı maddesini unutabilirim. Sözünü bozmasın. Ne kadar sıkıntısı olsa da, darlıkta olsa da artık çok bayıldı, komaya girdi, kendinden geçti. Mesul olmaz. Sana şunu vereceğim diyor, sözünü bozuyor. Seni şuraya götüreceğim diyor, sözünü bozuyor. Neymiş? Pahalıya çıkmış. Hesap yapıyor, o fatura pahalıya çıkıyor. Baştan atıyor, seni bir ömreye götüreceğim, söz diyor. Ondan sonra bir de bakıyor ki 1000 euro. Ha, olmaz diyor. Ne söz verdin o zaman? Söz vermek zorunda mıydın? Bir hayra yardım edeceğim şu kadar diyor. Çek veriyor ödemiyor, sözden beter. Senet veriyor ödemiyor. Bir sene birisi verdi bana 10 bin lira çek. Zekat, çok sene evvel. Ben de gittim bir Kur'an medreseye verdim bizim hocalardan biri. Kız talebeleri vardı kursları. Hanımı hocaydı. Adam dedi ki bu zekattır. Ben de dedim ona bu zekattır. Sonra birkaç aylar geçti. Kaç ay sonra da o hoca ondan ekmek almış, bilmem ne almış, fırına oraya buraya yani harcadığı şeyi. Çek ödenmedi. O hoca da geldi bana diyor ki hocam bunu öde. Ulan dedim adamın zekatını ben mi ödeyeceğim? Herif yedi zekat diye de bize verdi. Biz de verdik bir hayra. Zekatını da bana ödettirecek herif. Böyle şey olur mu ya? Mecbur ne yap ne et ödemek zorundayım. Adam medresesi var ne yapacağım? Bir daha dedim bana çek senet bilmem ne böyle şey. Emanet işleri vermeyin. Zekat. Ama bana hediye verirsen caizdir. Ne gülüyorsun? Zaten hediyede de sifta yok. Hep bana veriyor zekat. Ben zekat yiyemem ki. Veriyorum bir fakire ödemiyorsun kalıyor benim üstüme ya. Bari kadar seninle mi uğraşacağım seni? Tahsildarım ben miyim seni? Böyle kaç sevaptan kurtul günahtan ya. Hediye sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey getirirlerdi. Para getirirlerdi, koyun getirirlerdi, et getirirlerdi. Sorardı. Hediye midir? Sadaka mıdır? Sadaka derse biz sadaka yemeyiz derdi. Müslüman sahabeye, ashab-ı sufeye dağıtır. Hediye derlerse onu yer. Hediye almak sünnet. Vermek de sünnet. O başka. Ama ve lakin sen efendim sözünü bozmak. Ne sözü ya? İmza, çek, senet, evrak veriyor. Ödemiyor. Ondan sonra guddu ebsar. Kaç etti? 3. Guddu ebsarakum. Gözlerinizi haramdan yumun. 4. Ne kadar bu en ağırı bu. Öbürlerini biraz daha yani yalan, hainlik, söz bozmak çok çoğumuzda pek yoktur. Fakat göz meselesi işte su akar göz bakar demiş adam. O yana bu yana takılıyor. Gözlerinizi yumun. Ve kufu ediyekum ellerinizi insanlara vurmaktan, dövmekten, tokat atmaktan, saldırmaktan geri tutun. O elhamdülillah bizde hiç kimseye dokunmak yok. Ve hafazu furucekum tenasül uzuvlarınızı zinadan muhafaza edin. Elhamdülillah bu da çoğu Müslüman kardeşlerimiz buna da riayet eder. Bakıyor musunuz? 6 taneden en sıkıntılısı yine göz. Farkında mısınız? Yani gözü yummak. Allah Teala bizi buna alıştırsın. Ebu Umama radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min muslimin yanzuru ila imraatin evvela ramkatin ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَوْ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا ف۪ي قَلْبِهِ Bir Müslümanın gözü bir kadını aldı. İlk bakışta böyle bir nazar etti, baktı. Fakat sonra gözünü ikinciye baktırmadan yumdu. Ki hangi Müslüman bunu yaparsa Allah ona öyle bir yeni ibadet nasip edecek, hiç evvelce yapmadığı bir ibadet nasip edecek. Öyle de bir ibadet zevki verecek, o kul o ibadetin tadını kalbinde hissedecek. Garanti. Mutlaka gözümüz illa alıyor yollar böyle. Ama ikinciye bakmadan gözünü yumarak Allah Teala cümlemizin kalplerimize ibadet tadını hissettirsin. Amin. Ve bize ibadetler nasip eylesin. Amin. Evet Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Zinel aynenin aynin nazaru. Gözün zinası bakmaktır. Yani bu büyük zina gibi değil ama küçük sayılır öbürünün yanında. Velakin gözün zinası bakmak. Ve zinel lisanin nutku. Dilin zinası konuşmaktır. Müstehcen böyle konuşmalar, şöyle yapsam, böyle etsem. Bunu konuştun dilin zinası. Allah Allah. Çok da müstehcen şeyler var böyle, fıkralar, mıkralar, konuşmalar, millet de bayılıyor böyle geyiklere. Hep haram ya, günah. Ve zinel üzüneyn listimav, kulakların zinası dinlemektir. Kadının nameli sesleri, makamlı okuyuşları, kadının sesi avret değil ama öyle nameli kırıtık ses olursa caiz değil onu dinlemek. Veya müstehcen konuşmaları, pis fıkraları dinlemek kulakların zina. Ve zinel yedeynil batşu. ellerin zinası tutmaktır. Yani namahreme değmek. Ve zine rizleyenil gattu, ayakların zinası adım atmaktır. Yani zina yoluna, kötü yola. Ve nefsü temennâ ve teşteyi. Göz bakar, kulak dinler, el tutar, ayak yürür. İnsanın nefsi bunlardan hoşlanır, lezzet alır ve gerçek zina yapmayı arzular. Ama iş oraya kadar gelir. Vel ferdü yusaddiku zâlike ev kezibu. Tenasül uzvu bunca zinayı ya doğrular ya yalancı çıkarır. Yani tenasül uzvu zina yapmazsa bunların hepsini Allah o zinanın şeyine kadar gelip de yapmadığı anda zinadan geri durması nedeniyle bu gerinin tümünü siler. Ama büyük günah olan zina tenasül uzvuyla işlenir. Onun için bunca zina çeşitleri vardır. Ama tenasül uzvu zina yaparsa bunların hepsinin zinası kat kat yazılır. Tenasül uzvu zina yapmazsa bunlar beş vakit namazlarla, ömrelerle, haçlarla, Ramazan arası yıllık, cuma arası haftalık hadis-i şerifler buyurulduğu üzere arayı siler, süpürür. Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. En nazratu semun min sihami iblise mesmumetin. Bakış, namahreme bakmak, demin de okudum bunu. Şeytanın zehirli oklarından bir oktur. فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ اَثَابَهُ اِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. Bir adamın namahreme bakmaya imkanı var iken sırf Allah korkusundan harama bakmaktan gözünü geri çekerse Allah ona öyle bir iman ve inanç ve itikat nasip eder ki, mükafat olarak ihsan eder ki o imanın tadını kalbinde hisseder. Bak imanın tadı, herkes Müslümanım der ama herkes imanın tadını bulamaz. Allah bize imanın halavetini tattırsın. Amin. O tadı tatmadan canımızı almasın. Amin. Amin. İşte bu namahreme bakarken yani Allah korkusundan o bakmayış var ya, hem de ne kadar önemli bir mesele ya. İmanın tadını Allah ona kalbinde bir iman verir, tadını fark ettirir. Bu ne demek bu? Arayıp da bulamadığımız bir şey. İmanın tadına ermeye çalışıyoruz. Böyle bir imkanımız var. Namahreme bakmayarak bunu elde edebiliriz. Allah Teala yerinde aklımıza getirsin bu hadisi. Ondan sonra karı köşeyi döndükten sonra vay anasını daha bakmayacağım. Zaten köşeyi döndü. Mübarek adam. Onu bakabiliyorken çekeceksin gözünü. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: hacet minâ mislu râsid zübâb min haşyetillâh. Bir göz ki Allah korkusundan, o gözden sineğin kafası kadar yaş çıktı. Sineğin kafası kadar, illa ırmak gibi ağlamak şart değil. Sineğin kafası kadar şuradan Allah korkusundan ama. Öyle hanımla aramız bozuldu diye değil.
1: Ne deme?
0: Hanımla aramız açıldı diye değil. Allah korkusundan şuradan bir ufak yaş gelse o göz cehenneme haramdır. Ve ağlamayacak inşallah. Allah gözlerimizi ağlamayacak gözlerden eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Men teemmele avrate ehil müslim le'anehu seb'un elfe melek." Bir kimse Müslüman kardeşinin hanımının güzelliklerini düşünse veya vücudunu düşünse, bir Müslümanın avretini düşünse 70 bin melek ona lanet yağdırır. Ne acayip işte. Bakmamak lazım, bakmamak. Bakma, buraya kapak koydu Mevla, kapat onu. Baktıktan sonra kalp elinde değil dedim sana. Harkları tıka. Havuzu dolduruyorsun. Ondan sonra nasıl temizlenecek? Mübarek adam, bakmayacaksın ki düşünmeyesin. Baktıktan sonra düşünmeme geldi değil. Bu göz işi bu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Men mele ayneyi minel haram, mele Allahu ayneyi yevmel kıyameti minen nar illa yetûbe ve yerca." Gözünü haramlara bakmakla dolduranın Allah gözlerini kıyamet günü ateş dolduracak. Ancak tevbe edip dönerse tevbe kapısı açıktır. "Men nazara ila mahasin imraatin ecnebiyyetin bi şehvetin صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْاَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامِ." Efendi Hazretlerinden duymuşum bu hadisi. Kim bir kadının güzelliklerine, yani artık o belki çirkinse de o ona güzellik diye bakıyor. Neyse, o onun bakışı kötü göz. İlla ki çirkin kadına bakılır manasında değil. Kim bir kadının avretine bakarsa, ya bir kadına kötü gözle bakarsa, kıyamet günü gözlerine eritilmiş kurşun dökülecek. Ateş, cehennem böyle. Bunlara bir lüzum yok ya. Onun için çekinmek lazım. Kadınlara da ders olsun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize olacak. Efendim, Ebu Davud Tirmizi'yi rivayet ediyorum. Ha şey, Ümmü Seleme annemizle Meymune annemiz radıyallahu anhuma Efendimizin yanındaydık diyor. Müezzin ama olan Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh çıktı geldi. Ama müezzin girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "İhtecibe anhu." Gidin perdenin arkasına geçin. Perdenin arkasına geçin. Dediler: "Ya Resulallah, eleyse var. Bu ama değil mi? Bizi görmüyor. La yubsar, ona bizi görmüyor." Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Elestü mâ tübsırâni?" Siz de mi amasınız? Siz onu görmüyor musunuz? Bak adam ama bizzat sahabeden geldi. Efendimiz hanımlarına dedi ki: "Gidin perdenin arkasına, görmeyin onu." E şimdi bu tek taraflı değil, illa erkekler tarafından değil bu. Kadınlar tarafından da bunu düşünmemiz lazım, konuşmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Kadınların da erkeklere bakmaması lazım. Çarşaflı olabilir, burasına kadar şey yapıyor ama o gözüyle adamlara bakıyor. Caiz mi bu? Niye bakıyor? Olmaz. Herkes gözüne sahip olsun. Allah da kalbimize malik olsun. Rabbim kalbimizi hayıra döndürsün. Evet. İsa aleyhissalatü vesselamın da bir sözü var burada. İyyâkum men nazrate. Namahreme bakıştan sakının. Fe innâ tezra'u fil kalbi şehvat. O bakış ne yapar? Kalbe şehvet tohumlarını eker. Eker. Artık o ekilen şey illa biter. Bir gün şeytan onu biçer. Onun için sen bakıştan sakın. Allah da seni haramlardan muhafaza eylesin. Hanımlarla ilgili önemli bir hadis-i şerifte nedir? Ahmed İbn Hanbel, Nesai, Hakim Beyhakî rivayet ediyor. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte: "Eyyüm emraetin

hangi kadın istatarat koku sürerse, koku, parfüm, fekaracet dışarı çıkarsa, femerret ala kavmin feyecidû rihaha, yabancı erkeklerin yanından geçerken onun kokusunu hissederlerse, fehiye zaniye, o kadın zinakardır. Bu hadis de sahih bir hadistir. Yani demek istediğim büyük zina namussuz manasında değil ama burun zinasına sebebiyet vermiş oluyor. Ve günaha sebebiyet veriyor, kendi de günahkardır. Örtünmüşsün, avretin kapalı ama koku da, tamam kötü kok demediler sana ama güzel koku kocana süreceksin. Kocan gelirken çöpçü gibi karşılıyorsun, dışarı çıkarken efendim yeni gelin gibi süsleniyorsun. Olur mu böyle iş? Bu da çok büyük bir çarpıklıktır. Bundan dolayı erkekler de efendim hanımlarından çok insan şikayet etmektedir. Halbuki helalına sen süslen, koku sür, ne yaparsan yap. Şeytan onu süslemez. Şeytan ne yapacak? Yabancılara güzel görünmesi için, harama düşmesi için onu süslüyor. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alel Vehhab. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hepimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar bahşeyle. Dünya ahiretimizi mamur eyle. İki canda aziz eyle. Günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Son nefeste iman-ı kâmin hüsnü hatimeler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Suriye'den Afganistan'a, Yemen'e, Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e, dünyanın her neresinde Müslüman kardeşlerimiz yaşıyorlarsa hepsine selametler ihsan eyle. Ehl-i sünneti ya Rabbi sen feraha çıkar ya Rabbi. Sudan'da, Somali'de, her yerde ehl-i sünneti aziz eyle. Ehl-i bid'ati zelil eyle. Ehl-i sünnete İslami bir hürriyet nasip eyle. En yakın zamanda zulümleri, zalimleri başlarından defu refu izale eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin, velhamdülillahi Rabbil Alemin, la şerefin Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Efendim babamız khâsıl evlâru, envâtina envâtil müslimin ve envâtil cemaatil hâdırîn, el Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Farz Dersleri 32. Bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
7: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Bu bir yeniden iletimdir.
17: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz.
13: değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Kıymetli müminler, hiç şüphe yok ki Allah Teala insan oğluna sorumluluk yüklemiştir. Dolayısıyla insan oğluna tüm canlılardan daha üstün bir vazifeyi de ondan dolayı yüklemiştir. Yani insan oğlunun dünyada yüklenmiş olduğu çok kıymetli bir vazife var. Nedir o? Allah Teala insan oğlunu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Kâlû, melekler de şöyle demişlerdi. Etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfiku dimâ'e ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lek. Melekler dediler ki biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada yani yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Onun üzerine Allah Teala kâle inni أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyurdu ki Mevla Teala hiç şüphe yok ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet bunda hiç şüphe yok. Allah Teala her şeyi bilir. Biz sadece bize bildirilenleri biliriz. Onun ötesinden haberdar değiliz. Dolayısıyla Allah Teala yeryüzünde imtihan bu ya İnsanoğlunu halife yaptı. Çünkü insanoğluna akıl gibi üstün bir nimet verdi. Ve onu yeryüzünün halifesi yaptı. Ne demek halifesi? Yeryüzünde yapılacak olan işler ki onları Mevla Teala, Allah Teala gönderecek olduğu peygambere vahiy ile zaten beyan ediyor. İşte o ahkamı yeryüzünde uygulayacak olan insanoğludur. İnsanoğlunun halife olması o demektir. Yükümlülük alması o demektir. Sorumluluk alması o demektir. Yine Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî ce'alekum halâife halaifel ardı. Yeryüzünün halifeleri sizi, yeryüzünün halifeleri kılan odur. O Allah'tır Celle Celaluhu. Ve rafa ba'dakum fevka ba'din derecat liyebluvekum fîmâ âtâkum. Size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi, kiminizden derecelerle üstün kılan odur. Allah Teala'dır. Bu imtihandır. Denemedir, sınamadır. Yani bizler yeryüzünde insan olarak hem yeryüzünün halifesiyiz, hem de yeryüzünde Allah Teala tarafından imtihan edilen, denenen, sınanan kişileriz biz. Allah bizi imtihan ediyor. اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يعُ الْعِقَابِ. Şunu da sakın unutma ey kul. Senin Rabbin cezası çok çabuk olandır. Yani Allah Teala senin şu dünyada sana peygamber gönderiyor. O peygambere vahyediyor. Dünya hayatının ne şekilde yaşanacağını ona bildiriyor. O peygamber de vazifesi olarak insanlara bu ahkamı hem yaşayarak hem söyleyerek aktarıyor. E sen dünya hayatındaki bu imtihanı anlamayarak nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda bir hayat yaşayacak olursan vay senin haline. Çünkü senin Rabbinin cezası çok çabuktur ha. İnanın 100 yaşında olan adama sorun, bu hayattan ne anladın? Yahu ne kadar çabuk geçti. Bundan başka bir ifade kullanmaz. Dolayısıyla bu hayat gerçekten çok çabuk geçen, oyun ve eğlenceden ibaret olan bir hayat. Biz bu hayatı mamur hale getirmemiz, ebedi olan ahiret hayatını kazanacağımız hayat şekline sokmamız tek bir yolla oluyor. İkinci bir yolu yok. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkamı yaşamakla oluyor. Başka türlü olması da zaten mümkün değil. Ve innehu lagafurur rahim. Hiç büyük ki Allah Teala çok bağışlayan ve rahmeti çok bol olandır. Biz yanlış yaparız, hata yaparız. İnsanız biz. Bizden hata sadır olur, yanlışlar sadır olur. İş odur ki derhal tövbe edip Mevla Teala'dan affımızı dileyip, isteyip o hataya, o yanlışa, kardeşlerimize karşı yapacak olduğumuz o yanlışlara bir daha dönmeyelim. Ne kötü zamandayız yahu. İnsanlar birbirine selam vermiyor be. Allahu Ekber. Bu hakikaten acınılacak bir durumdur Müslüman için. Müslümanların birbirleriyle olan manevi irtibatı neredeyse ortadan kalktı. Yahu biz birbirimizi gözetmek için varız dünyada. Çünkü biz şu dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu, yaşamış olduğu, yapmış olduğu işleri, yaşamış olduğu hayatı, bizlere bırakmış olduğu emaneti, yani dini mübin İslam'ı yaşamak için varız bu dünyada. Bizim varlığımızın başka bir gayesi, maksadı yok. Bunu her daim söylüyoruz. Böyle ama ne yazık ki insanlar nefsin elinde oyuncak olmuş. Şeytan aleyhillanenin dürtüleriyle hayatını devam ettirmekte olduğundan ve bu alanda maalesef Müslümanlar da oldukça heder edildiklerinden, kendilerini heder ettiklerinden dolayı yanlış işler başımızdan eksik olmuyor. Hep söylüyoruz. Eğer inananlar, inandıkları bu İslam davasını hakkıyla yaşayacak olsalar, kafirler Müslümanlar üzerine galip olabilirler mi? İmkanı yoktur. Biz kendi dinimizi hakkıyla yaşamadığımızdan dolayı, nefse çok paye verdiğimizden dolayı, şeytan aleyhillanenin yolunu fazlaca açtığımızdan dolayı kafirler Müslümanlarla uğraşmakta. Şu an dünyanın her tarafında maalesef Müslüman kanı dökülmekte. Ve Müslümanlar buna karşı öyle caydırıcı bir şey de yapamamakta. Rabbim uyandırsın bizleri. Allah Teala bizleri uyandırsın. Yahu ayetler, hadis-i şerifler bize her şeyi anlatıyor. Hiçbir şeyi boşta bırakmıyorlar ki. Aha şimdi okuyalım bir hadis-i şerif, bakınız ne diyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Bu zat anlatıyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ne dünya hulvetun. Dünya tatlıdır. Hadiratun. Göz alıcı bir yeşilliktedir dünya. Dünya ne? İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun ifadesiyle dünya Müslümanı manen Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Bizi Allah'tan ne uzaklaştırıyorsa, onun göndermiş olduğu peygambere tabi olmaktan ne uzaklaştırıyorsa, o peygamberin getirmiş olduğu ahkamı yaşamaktan bizi ne uzaklaştırıyorsa, bilin ki o dünyadır. İşte o dünya tatlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Göz alıcı bir yeşilliktedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innallaha mustahlifukum. Allah Teala sizi halife kıldı fiha dünyada. Yahu Allah Teala inananları şu dünyanın halifesi kıldı yahu. Yani sorumluluk yükledi mümine, inanan kişilere. Neyin sorumluluğu? İnandığınız dini hakkıyla yaşama ve insanların yaşaması için gerekli olan ortamı oluşturma. Bu vazife bize ait. Bu vazifeyi biz Müslümanlar yapacağız. Allah bu vazifeyi bizim üzerimize yüklemiş. Feyanduru. Yükledi de ne oldu? Feyanduru. Keyfe tamelun. Bakıyor Mevla Teala. Gözetliyor bizi. Nasıl davranacaklar? Ne işler yapacaklar? Yaptıkları işler, onlara bir peygamber gönderdim. O peygamberin yaptığı işlerle örtüşüyor mu? Yoksa kafalarına göre bir hayat mı yaşıyorlar? Allah Teala buna bakıyor ha. Fettekud dünya diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadan sakının. Yani sizi Allah'tan uzaklaştıran ne varsa ondan sakının. Ondan korunun, kendinizi koruyun, yanlışa düşmeyin. Ha, Allahu Ekber. Ve takun nisa, kadınlardan da sakının. Niye? Fe inne evvele fitneti beni İsrail, İsrail oğullarının ilk fitnesi kânet fin nisa, kadınlar yüzünden olmuştu. Yani sen mahremin olmayan bir kadınla irtibatın nasıl olmalıysa, senin peygamberin nasıl irtibat kurmuşsa sen de öyle ol. Kafana göre değil, aklına göre değil, etrafındaki insanların yaşadığı gayri İslami hayata göre değil. Eğer öyle onlar gibi yaşayacak olursan o fitnenin içine sen de düşersin. Allah muhafaza eylesin. Koruyalım kendimizi be. Koruyalım kendimizi. Fitneden koruyalım kendimizi. Yanlışlardan koruyalım kendimizi. Hayatımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın, Allah'ın veli kullarının, dostlarının, ehli sünnet çizgisinde olan alimlerin yaşadığı şekilde yaşama gayretiyle tüm vakitlerimizi geçirelim. Başka işlerle uğraşmayalım. Yoksa hepimiz çok ama çok pişman olacağız. Çok pişman olacağız. Kafirler ne diyecekler? Hep söylerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ferci'na. Ey Rabbimiz bizi dünyaya gönder. E dünyadasın. Yapsana. İslam'ı kabullen kafir isen. Ve İslam'a göre bir hayatı yaşasana. Siz zannediyor musunuz ki İslam'dan haberi yok şu an dünyada olan kafirler? İnan herkesin her şeyden artık çok kolay bir şekilde haberi var. Ama nefis ve şeytan bırakmıyor. Bırakmıyor. Yanlışlarda yüzdürüyor insanları, Allah muhafaza eylesin. Onun için çok dikkatli olalım biz de. Mevla Teala gökleri, yeryüzünü, dağları, şimdi dikkat ediniz, bir ayet-i kerime okuyacağım. Allahu Ekber. Allah bize ne muazzam bir vazife yüklemiş yahu. Ne muazzam bir vazifeyi biz insanların üzerine yüklemiş. Allah Teala bu vazifeyi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüklendiği o vazifeyi, diyor ki göklere, dağlara, yeryüzüne, her şeye teklif ettik. Hepsi yüz çevirdiler. Onu insanın üzerine yıktı Mevla Teala. Bakınız ne diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّا اَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِمَالِ فَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا. Biz emaneti göklere, yer küreye, yeryüzüne, dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Yüklenmek istemediler bunu. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا. Ve ondan korktular. O emaneti yüklenmekten korktular. Nedir o emanet? Şeriat-ı garradır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu, Allah katından vahiy yoluyla bize getirdiği şeriat-ı garradır. İslam ahkamıdır. Bak dağlar, o koca dağlar, onu yüklenmediler. Yani bize anlatıyor ki bu ayet-i kerime, ey insanoğlu, senin sırtında öyle muazzam bir yük var ki sen hayatında o yükü taşımak, gereğini yapmak dışında hiçbir şeyle meşgul olamazsın. Ağır bir yük altındasın sen ya. Ağır bir yük altındasın. Ya. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ. O emaneti kim yüklendi? İnsan yüklendi. Allahu Ekber. Yani insanoğlu o muazzam davayı ne yaptı? Yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Hiç şüphe yok ki insan çok zalim ve çok cahildir. Allah diyor bunu. Dağlara teklif ettik, semavata, göklere teklif ettik. Bu emaneti yüklenmediler, korktular onu yüklenmekten, onu insanoğlu yüklendi. Yani biz öyle bir davayı yüklendik ki semavat onu yüklenmekten iraz etti, yüz çevirdi. Çok yüce bir dava var bizim sırtımızda. Müslümanların sırtında olan dava şu yeryüzündeki en mükemmel, en muazzam davadır. İslam davası yahu. Şeriat-ı garra ahkamı yahu. Sen bunu hem nefsinde yaşayacaksın, hem de bulunduğun çevrede İnsanların yaşaması için elinden gelen gayreti göstereceksin. Bu senin vazifen. Niye yükledi Mevla Teala insanoğluna bunu? Ama insanoğlu ne diyor ayetin sonunda? Çok zalim, çok cahil. Yüklendiğini değil, onun dışında nefsin arzu ve isteklerini, şeytan aleyhillanenin yönlendirmelerini dikkate alarak hayatını devam ettiriyor. Bundan dolayı çok zalimdir insan. İnsanoğlu hayatını neye göre devam ettirmesi lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriat-ı garraya göre. O ahkama göre hayatını devam ettirmesi lazım. Öyle mi peki? Öyle değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Çok cahil insanoğlu. Allah aşkına. Her şeyi anlamak için kılı kırk yararcasına aklını yoruyorsun da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana getirmiş olduğu ahkamı hakkıyla anlamak için niye gayret etmiyorsun ya? Onu hakkıyla anlasan zaten yaşantın böyle olmaz. Senin yaşantın o zaman Allah'ın senden dünya hayatında istediği yaşantı olur. Ama maalesef öyle değil. Peki insanoğlu bunu yüklendi. Allah insanoğluna bu vazifeyi yükledi. Niçin? Ya bir sonraki ayette bunu anlatıyor. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. يُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Böyle yaptı ki Allah Teala münafıkîn, münafık erkekleri, münafıkat, münafık kadınları, müşrikîn, müşrik erkekleri, müşrikat, müşrik kadınları, onları cezalandırsın diye Allah Teala böyle yaptı. Yükledi bu vazifeyi ama bunlar ne yaptılar? Münafıklar, müşrikler, münafıkat, müşrikat, kadın, erkek, inanmayan bu zümre Allah'ın dinine karşı çıktılar. Öyle inançlar var ki yeryüzünde insanoğlunun aklı durur. Çok gariptir. İnsanoğlu gerçekten çok gariptir. İnsana tapanı duyarsınız da, hayvanlara tapanı da duyarsınız. Yahu öyle hayvanlara tapanları da var ki, Allah muhafaza etsin. Allah'ım, sana ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Biz sana tapıyoruz ya Rabbi. Bize bunu ikram ettin. İman gibi muazzam bir nimeti ikram eyledin. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbi. İnanın sadece bunun şükrünü biz eda edemeyiz dünyada. İman gibi bir nimeti, bir cevheri Allah Teala kalbimize koydu. Ölene kadar kalbimizde kalsın. Son nefesimizi de onunla teslim edelim inşallah. Mevla nasip eylesin bize bunu. Çok dikkatli olalım. Çok. Ve yetuballahu alel mu'minin vel mu'minat. Bunları verdi ki bu görevi Allah Teala insanoğluna, inanan erkeklerle inanan kadınların tövbelerini kabul buyursun. Onun için tövbe etmekten geri kalmayalım. Yanlış yaptık. İnsanız ya, yaparız. Söylerim hep. Evvelün nasi, evvelü nasin derler. İlk insan, ilk unutandır. Adem Aleyhisselam. Dolayısıyla bizde hata var. Yanlış var. Hem de çok fazla var yaşadığımız bu dönem itibarıyla. Onun için Allah'a sürekli tövbe edelim. Ya hocam ediyoruz ama sonra ne olursa olsun tövbeden geri kalma. Çünkü Allah Teala bir kulum bana tövbe etsin de onu bağışlayayım diyor yahu. Ama yaptık, gel tekrar döndük. İnsansın zaten. Eksiğin noksan ne olur? Hiç dönmemek üzere tövbeni yap. Ama dönsen de yine tövbeni et. Allah'ın huzuruna tövbe etmeden sakın çıkma ha. Gurur ve kibire kapılma. Allah muhafaza eylesin. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dolayısıyla biz Allah'tan bağışlanmayı sürekli olarak ne yapalım? İsteyelim. Rabbim bizleri uyandırsın yahu. Rabbim bizleri uyandırsın. Bizi Allah Teala dünyaya niye gönderdi? İmtihan için ya. Biz bu dünyada imtihan için varız. Başka bir gaye yoktur dünyaya gelişte. Allah Teala bizi imtihan ediyor. İlk insanın peygamber olması da ondan dolayıdır. Neden? Çünkü Allah Teala insanlara en büyük ikramı nedir? Peygamber göndermesidir. Yahu bizi Allah bize bıraksa ne yaparız biliyor musunuz? Bu dünyanın altını üstüne getiririz. Gücü olan gücü olmayanı ezer, yok eder. Şu anda dünya onu yaşamıyor mu yahu? Dünyada şer'i hükümler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkam yaşanmadığından dolayı akla, nefsine, aklını nefsine tabi kılanların, şeytana tabi kılanların oluşturdukları sistemlerle dünya idare edildiği için dünyanın her tarafında kan ve gözyaşı var. Aksi de olamaz zaten. Peygamber onun için geldi. Ne için geldi? Allah aşkına ya. Bir makineyi yapandan daha iyi bilen olur mu? İcat etti adam bir makine. Onu en iyi o bilir. Yahu bu kainatı yoktan var eden kim? Allah Teala. Kainat içerisinde dünyaya insanı gönderen kim? Allah Teala. Bizi yaratan, kainatı yaratan, her şey yoktan var eden kim? Allah Teala. Öyleyse biz insanoğlunun yapısını Allah Teala'dan daha iyi bilen olabilir mi yahu? Olamaz. Ve Allah Teala'nın, hep söylerim bunu, biz insanoğluna en büyük ikramı içimizden bize peygamber göndermesidir. Ey kullarım! Kainatı içinde bulunduğun dünyayı yaratan benim. Sizi yaratan da benim. Benim size merhametimdir. İçinizden birini seçiyorum. Vahiy yoluyla yaşayacak olduğunuz hayatın ahkamını ona öğretiyorum. O da size öğretiyor. Bitti. Burada çıkıp da Allah'ın dininden başka yollara sapanların yanlış yapmaları, orada adaletsizliğin olmaması mümkün değil, olacak oluyor da zaten. Yaşanıyor şu anda. Tüm dünya insanları bunu seyrediyor yahu. Görüyor zaten. Niye bunlar? Bunların tek sebebi var. İslam ahkamı insanların hayatına uygulanmadığından dolayıdır. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen tüm peygamberler Allah'a elçilik görevi yapmak için gelmişlerdir. Yani Allah'ın ahkamını o dönemde yaşayan insanlara duyurmak, kendileri yaşayarak göstermek için gelmişlerdir. En son peygamber de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnsan için bu. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Allah Teala bizlere, yani insanoğluna doğru yolu gösterdi mi? Evet. Çünkü peygamber gönderdi. O peygamber vasıtasıyla doğru yolun ne olduğunu, insanların yaşaması gerektiği hayatın nasıl olduğunu, ahkamın ne olduğunu, onun dışındaki ahkama kayacak olurlarsa sonlarının ne olacağını hem dünyada hem ahirette bize o peygamberle beyan etti mi? Etti. Şimdi ne kaldı? İmma şakiran ve imma kefura. Artık ister şükrederler, Allah'ın peygamberle gönderdiği ahkamı yaşamak şükretmektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Biz anlamazdık. Sen bize gönderdiğin peygamberle her şeyi, tüm hakikatleri anlattın. Manası bu. Ve imma kefura. İster nankörlük eder. Bitti. Hak ve hakikat yolu beyan edildi. Bundan sonra insanoğlu ya kafir olacaktır, mel'un olacaktır ya da mümin olacaktır. Allah'ın istediği kul olarak dünya hayatını yaşayacaktır. Hocam Müslümanların başına çok belalar geliyor. Bela gene bizden. Niye? Çünkü biz o dini hakkıyla yaşamıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Osmanlı döneminde de İslam yaşanıyordu. Var mıydı böyle zulüm? Bırakın zulmü Müslümanlara. Kafir kafire zulmettiği zaman Müslümanlardan yardım istiyordu ve Müslümanlar müdahale edip o zulmü ortadan kaldırıyorlardı. Bizim dünyadaki varlık gayemiz bu zaten. Önce kendi aramızda ahkam olarak şeriatın, İslam'ın ahkamını yaşamak ve bütün dünyada huzuru temin etmektir. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız. Ama kafir olup zulmediyorsa onun zulmünü de durdurmak zorundasınız Müslüman olarak. Yahu Allah bize ne kadar ikram etti be. Allah bize ne büyük ikramda bulundu şu iman gibi nimeti vermekle. Biz şu tesbihi elimize alsak, ömrümüzün sonuna kadar ya ilahe illallah desek, bunun şükrünü yapamayız ya. Bu muazzam bir şeydir. Hamdü senalar olsun Mevla'ya. Kur'an'da insanlar inanç bakımından 4 grup olarak anlatılır. Bunlar kimler? Müminler, inananlar. Elhamdülillah onlardanız. Rabbime şükürler olsun. Kafirler, melunlar. Allah'a karşı haksızlık yapanlar. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği her türlü nimetten sonuna kadar istifade edip Allah'a kulluk etmeyenler. Kulluk nedir? Kulluk Allah'ın gönderdiği peygamberin getirdiği ahkamı yaşamaktır. Kulluk budur ha, başka bir şey değil. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Sen şeriatı garrayı, tüm ahkamını yaşıyorsan evet sen çok iyi bir kulsun. Hiçbir şey yaşamıyorsun, iyi yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Aldatmayalım kendimizi yani. Münafık Müslümanlardan, üçüncü grupta münafıklar. Müslümanlardan görünür ama inançlı değil. Dördüncü grupta müşriklerdir. Allah'a ortak koşanlardır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bakınız, bu kadar grup insan var. Allah Teala bize ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Peygamberiyle bize ilettiği haber ne? Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki ey Habibim, hak Rabbinizdendir. Doğru Rabbinizdendir. Hak olan şey Rabbinizdendir. Size doğruyu, hakkı kim öğretir? Rabbiniz. Dolayısıyla hak Rabbinizdendir. Bunu bil, ondan sonra mı? Ondan sonrası da şudur diyor. Ayet-i kerimede. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen de inkar etsin. Ama bilin ki hak, hakikat sadece Rabbinizden size gelendir. Onun dışında yeryüzünde hak olan bir sistem olamaz. Mümkün değil bu. Çünkü yaratan Allah'tır. Yaşatan Allah'tır. Şu teneffüs ettiğimiz havayı 10 dakikalığına Allah Teala yeryüzünden alsa, kalır mı insanoğlu yeryüzünde? Kalmaz. Hepsi ahirete gider. Yahu Allah Teala bize, herkese yani tüm insanlara hayat hakkı tanıyor. Tayin ettiği bir süre var. O süre gelene kadar yaşama hakkı tanıyor sana. Kim? Allah. Yaşadığın o süre içerisinde ihtiyaç duyduğun ne varsa onu yaratan kim? Allah. Ben yaptım, beni bırak onları ya Allah aşkına. Allah vermese hiçbir şeyin olmaz. Kendini kandırma. Her şeyi Allah'tan bil. Öyle olursan kazanırsın. Yoksa kaybedersin. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla hak Mevla'dandır. Madem ki hak Mevla'dandır, Allah Teala adeta tehdit ediyor ondan sonra. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık onu da sana bıraktı. Elhamdülillah, biz iman ettik. Ve bütün insanların, inanın, İster miyim ya bir mümin olarak insanlar gitsin cehennemde yansın? İsterim ki hepsi iman etsin. Ama etmiyor. Maalesef olmuyor. Yapmıyor. Yapmıyorsa cezasını tabii ki çekecektir. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Sizi yaratan O'dur, Allah'tır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümin? Yahu hepimizi yaratan Allah değil mi? Bunun aksini söyleyen zaten işi ta başından kaybetmiştir. Yaratanın Allah olduğunu bir kimse demiyorsa o zaten kaybetti. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla durum böyleyken yaratan Allah ise kiminiz kafir? Durum böyle. Ama kiminiz bakıyoruz, kimi kafir, kimi mümin? Dünya hayatı bu şekilde devam ediyor. Ne mutlu İman eden kişilere, ne mutlu müminlere. Ne kadar büyük bir nimet içindedirler. İnanın bana, onun da farkında değil inananlar. Çok büyük bir nimet içindeyiz elhamdülillah. Peki, iman ediyoruz da nelere iman etmemiz lazım? O konuda her gün yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü var. O onu anlatıyor ha. Bakınız ne diyor Allah Teala o ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenen Resulü bima uncile ileyhi min Rabbih vel mu'minun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Vel mu'minun. İnananlar da iman etti. İman bu. Nedir iman? Peygamber Allah katından vahiy yoluyla bize ne getiriyor? Ahkam getiriyor. Yaşayacak olduğumuz hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini bize anlatıyor. Kur'an bu yahu. Sünnet bu. Yani sen inanan bir mümin olarak dünya hayatını ne şekilde yaşayacaksın? Hangi ahkam altında yaşayacaksın? Nelere tabi olacaksın? Neleri reddedeceksin? Neleri kabul etmeyeceksin? Hangi şeyler benim asla vazgeçemeyeceğimdir diyeceksin? Hepsini sana peygamber Allah katından getirdi vahiy yoluyla. Yani Kur'an ve sünnette bunlar anlatıldı bize. İşte Resul ve inananlar buna iman etti. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Hepsi Allah Resulü de müminler de Allah'a iman etti. Meleklere iman etti. Kitaplara iman etti. Ve Resullere iman etti. Peygamberlere iman etti. Dediler ki la nuferriku beyne ahadin min rusuli. Peygamberleri arasında hiçbirinin arasını ayırmayız. Evet. Nasıl ayırabiliriz ki zaten Allah aşkına? Hepsi Allah'ın peygamberi değil mi? Evet. Ve hepsi aldıkları vahiy ile insanlara yaşayacakları hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini gösteren ve bilfiil uygulayan değiller miydi? Evet. Öyleyse biz onların arasını ayırır mıyız ya? Hepsi Allah'ın seçtiği peygamberler bunlar. Ve kalu. Biz ayırt etmeyiz. Ve şöyle dediler. Semi'na, işittik. Ve ata'na, itaat ettik. Ufraneke, Rabbena, ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Bizi bağışla ya Rabbi. Hatalarımız, eksiklerimiz olur. Yanlışlarımız da olur bazen. Ama biz asla şeriat-ı garraya aykırı olan, İslam'a aykırı olan hiçbir şeyi asla kabul etmeyiz. Asla gönlümüzle tasdik etmeyiz. Bizim gönlümüzle tasdik ettiğimiz Allah Resulü'nün Allah katından getirmiş olduğu ahkamdır. Onun dışında bir takım hükümleri bizim kabul etmemiz, kalben onaylamamız asla söz konusu değildir. Ne olursa olsunlar, değil mi ki Allah ve Resulü'nden gelmiyor bize? Bizi ilgilendirmiyor. Ah be kardeşler, söyleyecek o kadar çok şey var. Çok şey var. Ve ileykel masir, hiç şüphe yok ki dönüş sonunda, işin sonunda dönüş kimedir? Yalnızca sanadır ya Rab. Allah aşkına. Getiriyorlar, musallaya koyuyorlar. Allahu Ekber deyip namazını kılıyoruz. Nereye gidiyor? Ahiretin ilk merhalesi olan kabre gidiyor. Dünya ile irtibatı kaldı mı? Kalmadı. Ya bu adam çok zengindi. O kadar serveti vardı. Muazzam bir serveti vardı. Neredeyse dünyadaki insanların hepsini bakabilir. Ne getirdi ondan? Kabre bir şey getirdi mi? Getiremedi. Peki kabre ne getirdi? Kabre dünya hayatında. İslam adına ne yaptıysa onları götürdü. Dini adına kendisine yap denilenleri yaptıysa onu götürdü. Şunu bırak denildi. O da bıraktıysa onu götürdü oraya. Başka bir şey götürmedi. Kabre getirdiği o. Ya işma şi'te fe inneke meyyitun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar yaşarsan yaşa, öleceksin. Velden maşi'te fe inneke mufariquhu. Ne kadar şeyi kendine gerekli sayarsan say, ayrılacaksın. Ya bunu gözümüzle görüyoruz zaten. Ayrılmıyor mu Allah aşkına? Hayattayken o da lazım, bu da lazım, şu da bitmiyor lazımlar. Allah bizi kimseye muhtaç etmiyorsa inanın ondan daha büyük nimet yok. Dünya senin olsa ne olacak ya? İnan bana derdin artacak. Başka bir şey olmayacak. Ama şunu Allah'tan isteriz. Ya Rabbi bizi kimseye muhtaç etme. Ne merde ne namerde. Muhtaç etme ya Rabbi. Helalinden kazancımızı bize ver öyle geçinelim. Ve senin yolunda olalım. Asla senin yolundan ayrılmayalım. Biz hiçbir şey götüremeyeceğiz abi. Ben 35 belki de 40 yıla yaklaştı. Efendi Hazretleri'nin emriyle sulh davalarına bakarım. Sulh yaparım, dava demeyeyim. Sulh yaparım yani insanlar arasında. Miras meselesi olduğu zaman da acıdığım tek kişi var kabirde olan. Onu kazanmak için neler çekti neler Allah bilir. O evlatlar o baba için bir şey yapalım diye düşünmüyorlar. Ne kadar daha fazla alabiliriz oradan diye onu düşünüyorlar. Bu hep böyle yahu. Benim için de öyle olacak, senin için de öyle olacak. Bunu bilerek dünya hayatında hayatını yaşa yahu. Allah'ı memnun edecek işlerle uğraş. Mevla bizleri korusun yahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnektir Müslümanlar için. Hepimizin örneği kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için Allah Teala ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukun azim. Sen ey Habibim üstün bir ahlak üzeresin. Üstün ahlak. Bir Müslümanda öncelikle olması gereken o ahlaktır. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı neydi? Cevap bir kelime. El-Kur'an. Nokta. O kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an ahkamıydı. O ahkamı yaşamak yeryüzünün en ahlaklı insanı olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşadı. Başka bir şey yaşamadı. Hele hele bir de kendisine teklif edilenleri bilirsiniz hepsini, söylemeye bile gerek yok. Yeter ki bırak bu yolu. Ne istiyorsan al bizden dedi Ebu Cehil ve arkadaşları. Ne istiyorsan, reisimiz olmak istiyorsan ol. En güzel kadını almak istiyorsan al. Ne istiyorsan al. Yeter ki bu davandan vazgeç dediler. Vazgeçti mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haşa ve kella. Geçmedi. Onun için gerçekten Allah Teala şu ayette okuyayım. Bugün dersi tamamlayayım size inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Andolsun diyor Allah'tan. Yemin ediyor Allah'tan.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji.

0: Akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
9: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
8: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
9: Kimse görmez. Hadi gidelim.
8: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
9: Ben anlamam. Sen karışma.
8: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
9: Sen karışma dedim.
8: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
10: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
11: Can feda.

0: Allah-u Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesi çok olur. Dert, bela, günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Yağmur yağsa da, yağmasa da, sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabredelim. İmtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bu günler geçecek. Dün geçmedi mi? Bugün de bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar, Allah rızasını düşünenler kazanacaktır.
1: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Uzun bir sürenin ardından tekrar birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Yayın saatimiz değişti. Önceden 11'de yayındaydık. Artık yarışmamız saat 12'de olacak. Daimi dinleyicilerimize her yerden yapabildiğim kadarıyla duyuru yaptım. Ama ilk defa radyolarında bizi tevafuk dinleyen dinleyicilerimize de hatırlatalım. Lale Gül FM'de sadece 60 dakikamız var ve bu 60 dakika içerisinde hocalarımızın sohbetlerinden sorular paylaşıyoruz sizlerle. Ve yarışmamıza katılım sağlayan dinleyicilerimizden bir kişiye de Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğimizi bizi ilk defa dinleyenlere hatırlatmak isterim. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu, evet. Sevda abla çok teşekkürler. Sesini duyduk, neşe bulduk. İyi ki varsın kardeşim, hoş geldin. Şükür kavuşturana. Teşekkürler Nazmi abi. Sen de hoş geldin. Bursa'dan katılıyor o da aramıza. Aysel Nermin Uzun abla, teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. İdris abi saygılar. Beykoz'dan Aysel abla, Ümraniye'den Hatice abla, siz de hoş geldiniz. Tabii zaman zaman böyle mesajları da okumaya çalışacağım. Ama formatımız yarışma üzerine olacağını bir kez daha hatırlatayım.
2: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar mübarek, özledik ya.
1: Çok teşekkürler Ahmet abi, sen de hoş geldin. Ara sıra böyle ses kaydınızı da yollarsanız mutlu oluruz. Sesinizi duymuş oluruz. Tabii ben de yaklaşık neredeyse 3 ay oldu bir taşınma sürecindeydik. Sonrasında yıllık izin vesaire derken heyecanım üstümde şu anda. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Bahçeli Evler'den Zeynep abla hoş geldin. Bursa'dan Ümmü Gülsüm abla çok sevindik. Teşekkürler Erhan Koç. Erhan abi saygılar, Muhammed hoş geldin, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun demiş. Allah razı olsun. Evet artık 12'de yayında olacağız, onu bir kez daha hatırlatmak isterim. Safi abla teşekkürler, sen yayına girdin yüzümde gülümseme oldu, çok teşekkürler efendim, sağ olun. Timur Çamlıca hoş geldin Timur abi. Hacer annem saygılar, Allah razı olsun. İlk gün ya, biraz mesaj okuyalım tabii ki. Rukiye Cankurt, çok bekledim sizi. Teşekkürler, sağ olun Rukiye ablam. Melek abla da burada, hoş geldiniz Adem. Ha bir dakika Adem, sesi kapatmışım. Heh tamam.
3: Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz.
1: Estağfurullah.
3: Ben Kayseri'den Adem Selçuk. Özlettiniz kendinizi.
1: Sağ olun Adem Bey. Tabii bizi ilk defa dinleyenler beni hoca zannedebilir. Sonuçta Lale Gül FM'de yayın yapıyoruz. Adem abi de hocam diye girmiş cümleyi ama baştan söyleyelim. Ben o kisvede değilim, o mertebede maalesef değilim. İnşallah olurum. Aciz bir kardeşinizim. Ve ekip arkadaşlarımla hazırladığımız soruları sizlerle paylaşıyoruz sadece. Hep birlikte öğreniyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Leyla Gezer abla hoş geldiniz. Ha, bu arada hiç numarayı vermedik. Bu insanlar nereden yazıyor diyen dinleyicilerime numarayı hatırlatalım. Tabii çoğu dinleyicimiz Lale Gül FM'in numarasını hep telefonunda kaydettiler. Evet ilk yayın olduğu için bazı sesleri kapatmayı unutmuşum. 0-549-691-80-80'den bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim efendim. Evet yarışmamıza da bu numaradan katılabiliyorsunuz. 0-549-691-80-80 efendim. Soru birazdan geliyor. Neslihan abla hoş geldin, çok teşekkürler. Abdülkadir Erkan saygılar. Ümraniye'den Gülseren abla hoş geldin. Veysel abi.

0: Evet, 12.05 saatlerimiz. Sorumuz birazdan gelecek. Şu ilk karşılaşma mesajlarını okumak istiyorum. Arzu Sığın'a abla teşekkürler. Ümraniye'den Abdullah'ın annesi de aramıza katılmış. Veli, hoş geldin Veli.
1: Selamun aleyküm Ercan kardeşim, hoş geldin. Asker yolu bekler gibi bekledim seni yahu.
0: Aa, Allah razı olsun, çok teşekkürler. Mehmet abi de burada. Murat abi hoş geldin. Tesbihçi dede de burada, Ümraniye'den yazıyor. Selma Çetinkaya abla çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yeni yayın döneminiz, Esenyurt'tan Kevser abla hayırlara vesile olsun demiş. Çok sağ olun efendim, teşekkürler. Emine abla siz de hoş geldiniz. Tamam, en iyisi bizi ilk defa dinleyenleri çok da sıkıştırmayalım, böyle sürekli mesaj okumayalım. İlk soruyu paylaşayım ve Ruhul Furkan hediyemizi de takdim edelim. Kargo ücreti vesaire yok hediyelerimizde. Tabii bazı hediyelerde oluyor, hani çarşafı şerif falan hediye ediyoruz. Efendim onda bazen olabiliyor, sponsora bağlı, ama Ruhul Furkanlar'da yok. Onu da hatırlatayım. İdris abi saygılar, teşekkürler. Murat, Alper abi de burada. Efendim Serap abla hoş geldiniz. Safiye abla teşekkürler tekrardan. Sultan Gazi'den Hatice abla da burada. Değerli dinleyenlerim, birçok surenin birkaç ismi var biliyorsunuzdur. Birçok örnek vermek isterim ama daha sonraki programlarda soracağım için vermiyorum. Bugün şöyle bir soru soracağız. Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer ismi Zıhar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi? Şifa-i Şerif sohbet serisini Cübbeli Ahmet hocamızın YouTube'da var. YouTube kanalında bakabilirsiniz. Tabii şu an bakarsanız bayağı bir zaman alabilir ama olsun. Birinci şıkta Zıhar, ikinci şıkta Kıtal şıkları var. Bu şıktan birini seçeceğiz. Yani bu iki isimden biri Muhammed suresinin bir diğer ismi. Anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Soru şöyle: Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer ismi Zıhar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi? Evet, Şifa-i Şerif 213. bölüme de müsait olduğunuzda bakın. 0-549-691-80-80 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası olduğunu hatırlatmak isterim. 0-549-691-80-80. Bazen yazmakta zorlanan dinleyicilerimiz oluyor. Onlar bir ya da iki yazabilirler. Hani birinci şık, ikinci şık diye ayırt edebilirler. Evet, cevaplar geliyor. Hepsi doğru. Tabii Lalegül dinleyicileri için artık bu sorular kolay seviyede.

0: Kardeşim yeni yayın döneminin hayırlı olsun. Doğru cevap Kitap Suresi.
1: Peki Kemal abi çok teşekkürler. Kemal abinin fikri sesi tam duyulmadı ama Kıtal suresi olduğu yönünde. Mehmet abi hoş geldin, Ümraniye'den Mehmet Yahşi. Efendim radyolarını yeni açan ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bu programda 12 ile 13 arası olacak hafta için. Cuma günü olmayacağını da hatırlatmak isterim. Haftanın ilk 4 günü yayındayız. Hocalarımızın sohbetlerinden cevabı yine hocamızın sohbetinden alacağız. Bir bölüm paylaşıyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz kısacası ve bir de hediyemiz olacak. Ruhul Furkan tefsirinin istediğiniz herhangi bir cildini ücretsiz, kargosuz alabileceksiniz. Finalde aramızda çekiliş yapacağımızı hatırlatmak isterim. Muhammed Suresi olarak meşhur olan efendim surenin diğer ismi Zihar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi?

Mustafa'ya. 12:15 oldu saatlerimiz. Saatimizi de yayın saatimizi taşıdığımızı bir kez daha hatırlatalım. Çünkü eser sırasında program saatimi değişti diye mesajlar alıyoruz. Haftanın ilk 4 günü saat 12'de yayında olacağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Efendim, bugünkü soru, birçok surenin birkaç ismi var dedik. Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer adı neydi? Zihar mıydı yoksa Kıtal miydi? 0-549-691-80-81 ya da 2 diyebiliriz. Yarışmamıza ilk defa katılacak dinleyicilerimizi hatırlatalım. Reklamlardan sonra hemen çekilişi yapacağız ve bir kişiye de Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Evet. Tamam, bir abimiz video yollamış ama araçta bizi dinlerken Van Gülü yeni dönem hayırlı olsun bu hafta. Evet, çoğu dinleyicimizin de kurs saatine geliyormuş. Az önce Yeliz ablayı gördüm sanki. O da bugün son kez dinleyecek. Onun da kurs saatine denk geldik. Artık hayırlısı, ne diyelim. Gazi Osman Paşa'dan Aydın Pulat. Hoş geldiniz Aydın Bey. Doğru cevap değil maalesef. Şöyle birkaç mesaj okuyalım. Garip bir yolcu Rumuzlu annem. Teşekkürler. Cevap da bekliyorum bu arada. Zeynep Ezber. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Doğru cevap vermişsiniz. Mardin'den Halise abla. Doğru cevap. Kayseri'den Semahat abla. Teşekkürler. Allah razı olsun efendim.

Gülü Ziba, o da doğru cevap gönderenler arasında yer alıyor. Ankara'dan yazıyorum. Nursel abla hoş geldin. Doğru cevap. Veysel Bey Sancaktepe'den doğru cevap. Taner Aşık, hayır ben taşınmadım. Yayınla alakalı bir taşınma süreci oldu. Onur Özdemir, hoş geldin. Doğru cevap. Nevzat, saygılar. Teşekkürler. Bursa'dan Hülya abla, o da doğru cevap gönderenler arasında. İdris Yel, doğru. Şebnem Arabacı abla da doğru cevap gönderenler arasında yer alıyor. Erhan Koç, doğru cevap efendim. ...0-549-691-8080'den bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajların çoğu hoş geldinle alakalı ama cevap da bekliyorum artık. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim, Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer ismi Zihar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi? 0-549-691-8080... Elimizde 21 adet kaldı. Ruhul Furkan tefsiri ve bugün itibariyle hediye etmeye başladık. Necdet abi hoş geldin. Teşekkürler. Aysel Nermin abla da doğru cevap gönderenler arasında. Necdet abi de doğru. Muhammed hoş geldin. O da doğru cevap göndermiş. Edirne'den Zeynep abla da doğru cevap. Pendik'ten Refika abla da doğru cevap gönderenler arasında. Zihar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi? Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer ismi. Zihar ya da Kıtal. Birazdan Cübbeli Ahmet hocamdan dinleyeceğiz. Şifa-i Şerif sohbet serisinin 213. bölümünde yer alıyor bu bilgi. Tabii şu an dinleyip bulmak zor. Ahmet Turan, hoş geldin sen de. Şükriye annem, doğru cevap. Hacer Bayat ablam, doğru cevap. Bursa'dan Ümmü Gülsüm abla, doğru cevap. Efendim, Rahim Zengin, Beylikdüzü'nden Mahmut, hoş geldin, doğru cevap. İsmail Akgül, doğru. Murat 0954, doğru. Bahçeli Evler'den Zeynep abla, doğru. Erdal Kalaça abim, sen de hoş geldin. Teşekkürler. Efendim, 0-549-691-8080. Gün içinde de Lale Gül FM'e ulaştırmak istediğiniz bir konu varsa bu numaradan da iletebilirsiniz. Canlı yayın numaramız 0-549-691-8080. Kocaeli Kartepe'den Hamdi Aybadın, hoş geldin. Doğru cevap. Kevser abla da doğru hatırlamış. O da doğru cevap gönderenler arasında. Çekmeköy'den Nermin abla da doğru cevap göndermiş. Peki, bir eser sonra reklam.

0: Can feda. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
11: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Can feda.

0: Başkalarının kusurlarıyla uğraşmak insana bir şey kazandırmaz. Ancak vakit kaybettirir. İnsan kendi kusurlarına bakmalı. Bu ona yeter.
1: Selamun aleyküm efendim, tekrardan merhabalar. Yeni yayın saatimiz 12 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii daimi dinleyicilerimizden çok sitem alsak da yapacak bir şey yok. Birçok dinleyicimizin medrese vaktine uymuş. Evet, Binnur abla maalesef öyle oldu. Dönelim o zaman günün sorusunu hatırlatmaya. Bugün Muhammed suresinin bir diğer ismini hatırlıyoruz. Zihar mıydı yoksa kıtal mıydı? 0549 691 80-80'den bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Zihar ya da kıtal. Son 21 Ruhul Furkan'ımız var. Geçen yayın döneminden kalan, onları hediye etmeye başladık. 0549 691 80-80'den bize yazabilirsiniz. Bilmiyorsanız bile lütfen, bazı dinleyicilerimiz çok çekiniyor. Ya bilmiyorum, acaba rezil olur muyum gibisi, hiç önemi yok. Hep birlikte öğreniyoruz. Ben de burada sizinle birlikte öğrendiğim bilgilerden bir tanesiydi. Zihar ya da kıtal.

0: Yeliz abla diyor ki Umre'ye yolla dinleyenlerimizi. 7 Aralık'ta Umre'deyiz. Vekil hocamızla beraber Cübbeli Ahmet hocamızla Peçeli Ayşe hocamız da orada olacaklar demiş. İnşallah. Eskiden çok gönderiyorduk. İmkan oluyordu. Dinleyicilerimiz de destek oluyordu ve her sene bir dinleyicimizi burada yarışmalara katılan dinleyicilerimizden birini Umre'ye gönderiyorduk ama bu sene şu an daha yolun başındayız. Az bir vakit de var. Belki gönderebiliriz.
1: El Habib, El Halim, rahmeten lil alemin.
0: Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Yeni yayın döneminiz hayırlara vesile olsun. Sema abla hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, sağ olun. Çok uzun oldu diyor bu dönem sensiz. Volkan abi çok teşekkürler. Evet öyle oldu ama şükür kavuştuk. Sapanca'dan yazıyorum. Abdullah'ın annesiyim. Hoş geldiniz efendim. Doğru cevap. Hamit Coşkun doğru cevap göndermiş. Mehmet hoş geldin. Efendim soy isimlerinizi de yazarsanız çok iyi olur. Birçok dinleyicimizin ismi aynı gibi geldi bana. Sultan Gazi'den Hatice Buğra.

0: Abla doğru cevap göndermiş. Bin Nur annem de hadi ben sallıyorum demiş. Maalesef yanlış olmadı, tutturamadı. Muzaffer Güler Yüz o da doğru cevap vermiş. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Ayfer Yapıcı ablam çok teşekkürler ama cevap yollamamışsın. Efendim radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz son 8 dakika, 8 dakika sonra bir tane Ruhul Furkan göndereceğiz. Tek cilt Ahıska Yayın Evi'nden gelecek. Tabii bunu da bir dinleyicimiz almıştı. Onu da ismini tam hatırlayamadım ama birazdan bakacağım yine. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhammed Suresi olarak meşhur olan diğer bu surenin diğer adı neydi? Yani zihar ya da kıtal. Cübbeli Ahmet Hocam Şifa-ı Şerif sohbetinde bahsediyor. 12 saniyelik bir kayıt birazdan dinleteceğim. Doğru cevabı hep birlikte duyacağız. Zeytinburnu'ndan Nevzat. Hoş geldin Nevzat. Doğru cevap değil maalesef. Ercan abi ben Yeşilpınar'dan Yasemin Fidan. Hoş geldin Yasemin kardeşim. Senden de cevap bekliyorum bu arada. Yunanistan'dan sevgiler. Kim bu? Abi sen ne ara gittin? Aleykümselam. Serkan abi. Ne örüyorsun orada anlamadım. Tatil falan mı? Songül Açıktepe Başakşehir'den selamlar. Soruyu tekrar sorun demiş. Tamam Songül abla soralım. Muhammed suresi olarak meşhur olan o surenin diğer adı var. Zihar ya da kıtal. O neydi? Zihar mıydı yoksa kıtal miydi? Efendim soru bu. 0549 691 8080'den bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Artvin'den Fatma Yüzbaşıoğlu. Çok teşekkürler Fatma abla. O da doğru cevap göndermiş. Efendim dinleyicilerimizin destekleriyle yani Lale Gül Vakfı'na yapılan bağışlar vesilesiyle biz 45 ilde yayındayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha ben de edeyim. Allah razı olsun efendim. Çünkü farklı farklı şehirlerden mesajlar geliyor. Bunlar hep dinleyicilerimiz sebep oluyor, vesile oluyor. Sizler de bu yayınlara katkıda bulunmak isterseniz Lale Gül Vakfı'na miktar hiç önemli değil bağışta bulunabilirsiniz. Zeynep abla Edremit'ten hoş geldin.
1: İyi yayınlar Aydın abi.
0: Teşekkürler Zeynep ablanın evladı. Rabbim salih kullarından eylesin. Ercancığım tır şoförlüğüne başladım. Avrupa'yı geziyorum. Şu an Yunanistan'dayım. Peki. Rabbim helalinden bol kazançlar nasip eylesin. Böyle bir furya da var artık değil mi? YouTube'da bazen ben de izliyorum. Diyorum ki acaba ben yapabilir miyim ama çok sabırsız biri olduğumdan ötürü herhalde ben Yunanistan'da bırakır geri dönerdim herhalde tırı. Bırakırım cidden bırakırım. Yani bir şey bozulur, tamir edemem. Sende var mı Serkan abi bu kapasite? Yeşilpınar'dan ilk mesajım bu demiş. İsmi yok dinleyicimizin doğru cevap göndermiş. Ercan kardeşim Umre'ye göndermek için düşünüyorsunuz da şöyle bir şey var. Umre'ye defalarca 8 defa 10 defa gitmiş bir vatandaşı orayı zaten görüyor. Zaten öyle yapıyoruz. Daha önce Umre'ye gitmeme şartıyla gönderiyoruz. Önder abi. Mesela bir önce çekiliş yapmıştık. Bundan 2 sene önce. Sanırım Mustafa Özşimşekler hocamız da sağ olsun canlı yayında yaptık. İlk çıkan kişi daha önce Umre'ye gitmiş. Arada kaynamış. Halbuki şartları açıklıyoruz. Onun hakkı gönül rızasıyla da bir sonraki kişiye devredildi. Yani eğer tabii ki umre çekilişi yaparsak daha önce umreye gitmeme şartı var. Hatırlatalım. Önder abi sen de sanki böyle bir potansiyel var ha. Böyle bir Kasım ayında ben bir kişiyi göndereyim diyeceksin gibi hissediyorum bak. Evli adama göre değil bu tır işleri. İyi yanları da var Ercan. Evladının hanımının yanından bir yere ayrılma otur oturduğun yerde demiş. Serkan abi sen evli değil misin? Ya bir de ses atsana burada ben sanki tek başıma konuşuyor gibiyim ya. Aa. Bir şeyler al Yunanistan'dan oradan ne bileyim Avrupa'dan bir şeyler getir dinleyicilerimize yollayalım. eniştemden Allah razı olsun bize bu radyoyu hediye etti. Onun sayesinde sizi bu Temmuz ayından beri dinliyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır hepinizden Rabbim razı olsun. Amin efendim. Çok teşekkürler. Ne güzel bir

mesaj. Yani günün her saati radyomuzda sohbetler dolu Cübbeli Ahmet hocamız. Gün içerisinde en az 4 sohbeti oluyor değerli dinleyenlerim. İsmail Hünerlici hocam, Şefik Kocaman hocam, Mustafa Özşimşekler hocamızın 2 tane sohbeti oluyor. Fatih Kalender efendim, Vaaz-ı Nasihat programıyla Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız cuma günleri 20'de yayında. Psikolog Serhat Öncüler. Gün içerisinde aktüel programlar da oluyor tabii ki. Abdülaziz Aygün hocamızın da tarih musahabeler programı var. Her salı günü akşamları 21'de Mustafa Balevi ile birlikte Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız yayında oluyor. Tabii Lalegül FM'in, Lalegül TV'nin sitelerine girdiğinizde birçok canlı programları takip edebilirsiniz. Ailenizle huzurla dinleyebilirsiniz. Mutlaka her radyoda bir tane olmalı. Lalegül TV'de takip edebilirsiniz. He, Önder abi diyor ki Ercan'cığım sen beni yanlış anladın. Şimdi bak bu 8'de 9 defa gidenler var ya, bu sene de gidecekler diyor. Onlar seni duyuyorsa gitmesinler, niyetini bu yönde kullansınlar. Lalegül FM'de can fedada yarışmada birini yollayalım diyorlar. Ha, ya da diyor böyle 8-10 kişi bulalım, onlardan para alalım. Yok, para toplama işi sıkıntılı abi. Ben ya da bu kurumda öyle para toplanmazdı. Hani böyle bir kişi der ya da iki kişi. Onu biz ne yaparız? Tur şirketine yönlendiririz iki kişiyi. Onlar direkt oraya ödemelerini yapabilirler Önder abi. O 20-30 kişi. Oo, olmaz ki o. Kim yapacak? Mardin'den selamlar. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Çok özlemiştim programı. Aa, Merve Bora kardeşim. Sanırım bizim Bora aşiretinin, yani bu soruların hazırlanmasında çok emeği olan 3 kardeş vardı. Onlardan bir tanesi. Artık tabii soru ekibimiz yok. Yaklaşık 2000 tane soru hazırladılar bizler için. Ve o soruları kullanmaya devam ediyoruz. O soruların hazırlanmasında yardımcı olan kardeşlerimizden bir tanesi de bu kardeşimiz. Evet, çok teşekkür ediyorum onlara. Ve Talha tabii ki, bu aralar yanımızda yok ama ona da çok teşekkür ediyorum. Peki tamam, eski dinleyicilerimizi görünce insan bir gerilere gidiyor. Nermin abla hoş geldin. Süre bitiyor ama bugün uzun zamandır yayında yoktuk. Biraz mesaj okuyalım, öyle geç de bitirebiliriz. Hayırlı yayınlar Ercan oğlum, çok özlemiştik. Teşekkürler Ayten annem, sağ olun. Sakarya'dan Hafız Merve kardeşim doğru cevap vermiş. Tabii ki vermeli de, değil mi? Emin değilim ama Songül kardeşim yanlış cevap gönderiyor. Şöyle aşağılara iniyorum. Bugünleri de gördük. Elhamdülillah, Rabbim yardımcın olsun. Ayşe abla Balıkesir'den yazmış. Doğru cevap göndermiş bu arada. Soğanlık'tan Ayşe abla, Kayseri'den Salih abi. Hep doğru cevap. Nevzat Zeytinburnu'ndan yanlış. İsmet abi hoş geldin, yanlış. Mahmut Talha Buğra doğru. Çekmeköy'den İbrahim Yılmaz doğru. Bu arada bu umre işi iyi olur ya. Şöyle ilk programın hatırına dinleyen birileri böyle bir destek olsalar ne kadar güzel olur. Yayın saatinden dolayı bizler de artık eskilere doğru yol alıyoruz. Tabii birçok dinleyicimiz artık bizi takip edemeyecek. Medresede, kursta, efendim farklı işlerden ötürü tam o ana denk geliyoruz. Olsun, sağlık olsun. Evde olduğum zaman hep dinliyorum elhamdülillah. Gittiğim her yerde de radyonuzu tavsiye ediyorum demiş. Çok teşekkürler efendim. Birçok insanın hidayetine vesile olabilirsiniz. Hocalarımızın sohbetleri vesilesiyle. Evet, ismini yazmayan çok sayıda dinleyicim var. Soruyu bir kez daha tekrar edeyim. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, birçok surenin birçok ismi var. Diğer programlarda bunlara yine değineceğiz hocalarımızın sohbetlerinden. Bugünün sorusu Şifa-i Şerif sohbet serisinin 213. bölümünde yer alıyor. Muhammed suresi olarak meşhur olan surenin diğer ismi Zihar suresi mi yoksa Kıtal suresi mi? 0-549-691-80-80 efendim. Kayseri'den 10,5 yaşındayım.
İmam Hatip Ortaokula başladım. Tüm dinleyicilerinden dua bekliyorum Ercan abi. Yusuf.

0: Evet, bu Aralık ayında gitmek isteyen o kadar çok insan var ki hali vakti yerinde olan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Hani belki sebep olurum, belki vesile olurum. Ben de hisseme düşeni alırım, ahiret için bahsediyorum. Hani hissemi hissederken farklı yerlere de çekilebilir. Esenler'den Fatma abla katılmış. Hoş geldiniz Fatma abla, doğru cevap. Hüseyin Keserci Güngören'den doğru cevap. Hoş geldiniz, programınızı özlemiştik. Çok teşekkürler efendim. Artık 12 ile 13 arası yayında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Hediyeyi göndermem gerekiyordu. Süre bitti ama bir tık uzatacağım. Yarından sonra daha erken göndereceğim. Vay deli gök. Efendim, kimler kimler senden paylaştığın eserlerin listesini istiyorum. Onun için şu an müsaitlik durumu yok. Hakkınızı helal edin lütfen. Rukiye abla... Tamam, doğru cevap. Yayınla alakalı bir şey söylemiş. Bursa'dan Sümeyye abla, hoş geldiniz, doğru cevap. Yusuf Meral, doğru cevap. Kocaeli'nden Metin Okal, doğru. Ahmet Server, doğru. Esma abla, hoş geldiniz. Ercan oğlum, dört gözle bekledik seni. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun, teşekkür. Doğru.
1: Gönüller vurulmuş Muhammed Mustafa'ya. Güller.
0: Eskişehir'den Soner, hoş geldin Soner, doğru cevap. Radyoyu yeni açtım, Malatya'dan dinliyorum. Şıkları tekrar alabilir miyim? Tamam, son kez tekrar ediyorum artık ve hediyeyi gönderelim. Bir dinleyicim ne demiş? Sema abla diyor ki 40 kişi Umre'de birleşebilir, 1-2 kişi fazla gelebilir. Fiyat için diyor. Yani 40 hisse 5 oldu, 10 oldu, 30 oldu gibi teşvik olur. Evet, öyle olur da o da biraz yani meşakkatli olur açıkçası. Bir de böyle bir radyodan ne kadar doğru olabilir? 40 kişi birleşelim de bir iki kişiyi gönderelim. Kim yapacak? Kim organize edecek? Zor, sıkıntı. O yüzden bir iki kişi çıkarsa.
1: Dualarınıza beni de katın. Muhammed Mustafa'nın.
0: Yeliz abla diyor ki benim sayfamı ver, ben yardımcı olurum, paraları ben toplarım demiş. Ama ben buna yani izin almam gerekiyor. Tek başıma alacağım bir karar değil bu. Ha, bir iki kişi olsa derdim yani. Sonuçta yönetime de bilgi vermem gerekiyor. Hani bir iki kişi olsaydı derdim ki bir iki kişi birleş, ama 40 kişi olunca olay farklılaşır.

Neyse bu hafta her gün anons edelim, belki bulabiliriz, belli olmaz. Sema abla diyor ki 1000 TL'den başlat diyor. Siz sadece 6 hisse oldu, 30 hisse oldu diyeceksiniz diyor. He. Kaç kişi göndereceğiz böyle? Ya ama süper olur da. Ama riskli ya. Sıkıntılı mevzu. Öyle değil mi efendim? 40-50 kişi. Niyet tamam, çok iyi. Küllerinden rahmet. Sana bir şey değil mi? Yani 1000 TL'den toplasak var ya, böyle bir, biz 30-40 kişi bile gönderebiliriz. Hani 1000 lira birçok kişiye dokunmaz. Üf, ne yapsak ya? Herkes diyor ki fikir çok güzel Ercan, vazgeçmedi. Ya ben vazgeçmiyorum ama sonuçta burası kurumsal bir radyo efendim. Aa.

0: İsmini yazmayan çok sayıda dinleyicim var ve benim cevabım doğru mu diyorlar. Normalde bu kadar da mesaj okumuyoruz. Hakkınızı helal edin. Mesut Yılmaz, hoş geldin. Doğru cevap göndermişsin. Zaten finalde doğru cevabı söylüyoruz. Şile'den Gökhan, hoş geldin. Herkes öğrenmiş oluyor. Evet, ben doğru cevap verdim, yanlış cevap verdim diye. Ercan abi, Lale Gül yardım için olan IBAN'a Umre yazıp yollasak olmaz mı diyor. Yok, olmaz. Öyle olmaz. Orası bir vakıf hesabı sonuçta. Ercan abi, ben de annemle birlikte yıllardır gitmek istiyoruz ama bir türlü nasip olmadı. İlk defa gideceğiz. İnşallah efendim. Evet, bu konuyu sonra konuşalım. Bence. Evet. Bir zengin çıkana kadar, yeter Ercan, 40 kişi uğraştırma, ben 2 kişiyi göndereyim diyene kadar... bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Değerli dinleyenlerimiz, cevabı dinleteceğim. Cevap 10 saniye. Devamını, önünü ve arkasını dinlemek istiyorsanız bu sohbetin Şifa-i Şerif sohbet serisi yazıyoruz. Şifa-i Şerif 213. bölüm, Cübbeli Ahmet Hoca yazıyoruz. Google'a direkt yönlendiriyor sizi.
1: Bundan sonra Kıtal Suresi, bir ismi de Muhammed Suresidir. O iki ismi var. Sure-i Celle'nin. Bazı surelerin iki ismi vardır. Bazının üç de var.
0: Evet, kıtal aradığımız cevaptı değerli dinleyenlerim. %95 doğru cevap geldi zaten.
1: Bundan sonra Kıtal Suresi, bir ismi de Muhammed Suresidir. O iki ismi var Sure-i Celle'nin. Bazı surelerin iki ismi vardır. Bazının üç de var.
0: Evet, kıtal cevabını veren dinleyicilerimiz arasında bir çekiliş yapayım hemen. Sonra hemen o kişi bir Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. İstediği cilt olabilir. Ya Vedüt, böyle mesajları karıştırıyorum. Eski, hani derler ya, affedersiniz, anam babam usulü. 7 kere de ya Vedüt diyorum. Böyle duruyorum, gözlerim kapalı, nerede olduğumu bilmiyorum. Ya Vedüt, 3'teyim. Ya Vedüt, ya Vedüt, ya Vedüt, ya Vedüt. Kaç tane dedim ya, tamam son kez diyeyim. Ya Vedüt Celle Celaluhu. Kim? 18.02. Esenyurt'tan Kevser abla 12.20'de mesaj yollayan dinleyicilerimizden bir tanesi. O vakitte çok mesaj atan var, onu da hatırlatayım. Esenyurt'tan Kevser abla şu anda bizi dinliyor mu? Bir de soralım, bazı dinleyicilerimize Ruhul Furkan'ın tüm cildi var. Set olarak alıyorlar. Ahıska çok kampanya yapıyor. Hani varsa eğer bir başkasına gönderelim. Bence hiç karıştırmayın. İnsanlar bir şeyler çıkarmak için hep koz arıyorlar demiş. Bak, Samsun'dan bir dinleyicim. Al. İşte ben bunu düşünüyorum. Değerli dinleyenlerim, biz çok masumane yaklaşıyoruz ama dışarıdan tabii ki bu farklı algılanabilir. Bir şeyler çıkarmak için koz arayanlara belki, yani onlara, fitnelerine maruz kalmıyorum. Yok yok, o iş yaş ya biraz. Ben, yok, hiç olmadı bende. Evet, Esenyurt'tan Kevser abla şu anda bizi dinliyor mu acaba? Tamam, bazı dinleyicilerimiz finalde aramızda olmayabilir. Malum, evde, iş yerinde bizi yolda dinleyenler var. O an yazamayabilirler. Panikle yaptırmayalım kendilerine. Yarın program başında yine sorarız. Öyle, yarın gönderirim numarasını. Program başında bir teyit alırız. Efendim, programımız bu kadardı. Haftanın ilk 4 günü 12 ile 13 arası. Artık yeni yayın saatimiz bu. Daha önce 11'de yayındaydık. Bir kez daha hatırlatmak oldu, hatırlatalım istedim. Diğer programlarda bizlere eşlik etmek isterseniz haftanın ilk 4 günü saat 12'de yayında olduğumuzu hatırlatmak isterim efendim. Sürçülisan ettiysem, haddimi aştıysam özür diliyorum. Programa biz bu hadisi şerif ışığında başladık, bu düsturla yola çıktık. Neydi o hadisi şerif? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Yani bu ilk 4 grubun içerisinde değilsek efendim, kendimizi 5. grubun içerisinde bulabiliriz, Allah muhafaza. Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları sevenlerin içerisinde yer alabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin efendim. Rabbim helaka götürecek cehaletten ve cahillerden hepimizi muhafaza buyursun. Amin, amin, amin. Yarın inşallah saat 12'de burada olacağız. Selamun aleyküm.

0: Can feda.
1: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
2: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
3: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
4: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
5: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
6: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
7: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
8: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
9: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
10: Sonra da öyle ölüyorsun.
9: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
11: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
0: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
12: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
13: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk.
13: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
14: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
13: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
14: Elhamdülillah.
13: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
14: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
13: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil, değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
14: tabii,
13: aslında.
14: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve iktisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
13: Evet.
14: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı,
13: evet.
14: İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık.
13: Evet.
14: İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdi elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor.
13: Evet.
14: Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri, evet, bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı.
13: Evet.
14: Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz.
13: Evet.
14: Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek, işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da, ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir.
13: Evet.
14: Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
13: Evet, kolay bir süreç değil.
14: Tabii
13: Rabbim
14: ki.
13: Yardımcıları olsun.
14: Amin,
13: inşallah.
14: Allah razı olsun.
13: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı, benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre, işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan, evet, ilan etmiş olayım.
14: Yani hocam, malumat ile meleke, evet, birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Aysoy ise onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız evet. olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli bunların hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki tamam. yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır menziline ulaşabilir ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
13: Evet.
14: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetvayla amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
13: Kesinlikle.
14: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
13: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
14: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
13: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat şimdi, yapıldı.
14: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı-hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz evet. ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Evet. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi, ki hayat da zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni, ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet, ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
13: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
14: evet,
13: olarak
14: tabii,
13: ama
14: tabii, tabii.
13: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak, yani böyle binayı alma imkanı
14: yok tabii, yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki, çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
13: Bir staj görüyorlar aslında.
14: Aynen o şekilde, en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
13: Özellikle parantez içinde miras konusu.
14: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bil umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
13: Yani hem fetvacı, telefonlara bakıp şey
14: hem
13: yapıyor,
14: de müderrislik evet. ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
13: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
14: Tabii tabii zaten bu stüdyoda
13: Adem hocamızla başladılar.
14: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın evet. programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Evet. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Evet. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı evet. olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Tamam. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz. Bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
13: yani,
14: var.
13: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
14: Yok ücretsiz yok, yani yapılıyor. Şey, aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
13: Normalde eğitime gittiniz para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
14: bizim
13: lazım.
14: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz Tabii. gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da netice de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
13: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
14: Tabii.
13: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan. herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği süreç, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz bu bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
14: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, evet. Talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır, ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
13: elhamdülillah.
14: Şükür.
13: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisi çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
14: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
13: Evet, kum
14: yani
13: tanesi.
14: Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
13: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi, dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin? Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
14: Eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
13: Yani kavimlere örnek olması açısından.
14: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici. oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
13: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
14: Buyurun.
13: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
14: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı
13: az oluyor. Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam
14: aynen,
13: anlamda.
14: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
13: Evet.
14: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum normal işte yağmurla sulanıyor herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
13: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
14: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Hı. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir.
13: Allah'ım.
14: Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplayan mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir.
13: Bir ton toplandı, onun
14: netice olarak onun bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsurun her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50 senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
13: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
14: olmadı mı? Su olayı da yoktur
13: zaten. Su olayı da, çay da yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
14: fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
13: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
14: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler, efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması, yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapu kapusunu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise, burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim, devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken

0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor
1: Oradan kalma hocam.
0: ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı
1: Yarı yarıya
0: olması
1: olması
0: gerekir.
1: lazım.
0: Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve
1: Bunun
0: çıkan
1: şeyin zekatını vereceğim.
0: mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki
1: Mal taksimi.
0: faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır hiçbir önemi
1: Sen
0: yoktur.
1: buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle bu bir
1: Yeter ki buradan alma.
0: anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii ki
1: Olur.
0: olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam? Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden
0: Aslında ona
1: bahsediyoruz.
0: cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu
1: Bunu
0: yapmıyorsa
1: yapmıyorlar,
0: eğer
1: evet.
0: o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun
0: O onun
1: sorumluluğunda değil.
0: sorumluluğunda aynen ona
1: Tamam.
0: aittir.
1: Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya
1: Mesela
0: toplarım derken
1: 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: vay bu bir işçidir o
1: Bu
0: zaman.
1: işçidir.
0: Bu
1: Evet.
0: işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu da yok.
1: Zorunlu yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: Burada
0: gerekir.
1: işçilikti, parası düşünmüyor.
0: Yok
1: Öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: onu da
0: söylemiştik.
1: söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine
0: Aynı
1: geçerli
0: şekilde.
1: oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: Evet, bazı
0: bölgelerde.
1: bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir
0: Evet.
1: dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması sebebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı hem de
0: Evet.
1: ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir. Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu

0: ana adda ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil. Caiz olan bir ameliye değil. Ama yok olması gerekiyor. İşte diş yapısı bozuk. Bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışındaysa diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer'i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? El cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allahü Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor. Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer'i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda ceberi, isabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil.
1: Yaptırmalıyız.
0: Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu,
1: Bilmedi yaptırdı.
0: yaptırdı. Şimdi peki bu kişinin artık abdestine. Gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdeste ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır. Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi. Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii daha kötü bir
0: Ve bir
1: hastalık.
0: şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz
1: Anladım.
0: mi? Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasuh tövbe edeceksin. Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine özellikle hanımefendiler yapabiliyor. İşte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok. O sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de
1: Boy abdesti
0: olmayacaktır.
1: olmayacaktı,
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim.
1: evet.
0: Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok. O yine
1: Oraya dolgu
0: çıkartılsın,
1: yapılsın.
0: orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günaha irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Evet. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
0: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi? Evet, önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. Evet. Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor. Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Evet. Yoksa diğer türlü dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş taşı gibi olmuş oluyor.
0: Aynen
1: hocam?
0: Öyle.
1: Ona takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
0: konuşuruz.
1: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik. Hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden
1: son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah
1: hocam,
0: sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz? Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
0: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun.
12: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
3: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
14: Şimdi reklamlar.
15: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
16: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
17: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
15: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
18: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
16: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
18: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
21: Reklamları dinlediniz.
16: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
0: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
15: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
18: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...27. bölüm başlıyor.
16: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bizleri bu mübarek mektubat-ı şerife dersinde bir dahi cem'eden, muvaffak eden, başlamayı nasip eden Allah-u Teala sonsuz hamdü senalar olsun. Tabii bir uzun mektuba başlamış idik. 266. mektup. Bir daha bakalım. Tam tespit yapalım. Birinci cilt. Birinci cildin evet 266. mektubunu İmam Rabbani Hazretleri Şeyhinin iki oğlu Hacı Abdullah ile Hacı Ubeydullah Hazretlerine göndermiş. Bu mektupta çok ince ilimler yazdı. Uzun da aylar sürdü. Daha buraya geldik. Belki de yarısına gelmedik. İtikatla ilgili önemli konular vardır. Biraz ilk derslerde felsefecilere reddiyelerle ilgili önemli konulara girdi. Vahdet-i vücutçulara, felsefecilere vesaire birçok konulara temas etti. Kaldığımız noktada peygamberlerin gönderilişi salavatullahi aleyhine bin alim ecmain alemlere rahmettir bahsiydi. Ondan devam ettik iki sayfaya yakın. Bu arada bazı itirazlar olursa onlara şöyle cevap veririz diye konular açtı. İşte şeriatın teklifleri, yani insanı yükümlü tuttuğu namaz, oruç, hac, zekat gibi işler veya içki, kumar, faiz, fuhuşun haramlığı, işte azap tehditleri gibi konularda, yani bunlar insanı sıkıntıya sokuyor. Nasıl rahmet oluyor? Peygamberler bize rahmet olarak gönderildi diyorsun ama bizim hayatımızı işte kısıtlıyor. Veyahut da şunları yapman zorundasın, yapmazsan azap falan. Veya şunları yapmayacaksın, benim zevkim var, keyfim var ama onları bana yasaklıyor. Sonra yap dediğin yaptığım zaman azap tehdidi var. Ya buradaki rahmeti biz anlayamadık şeklindeki hezeyanlara karşı bayağı bir cevaplar verdi. Çünkü çok şıklı veriyor. Şöyle de diyebiliriz, şöyle de diyebiliriz diye birkaç şıklı cevaplar verdi. Son derslerimde, belki de son 2-3 derste de bu ulaşabilir. Şimdi evne kulu, buradan son bir kalan bölüm demek kalmış arkadaşlar işaretlediğine göre. Tabii aylar oldu, ben tam hatırlayamıyorum yerini. Buradan itibaren okuyorum. 269. sayfanın son paragrafı. Mektubat-ı Şerife'nin 1. cildin. Evne kulu, yahut da şöyle deriz. En kese yol, en kısa yol şudur. İnne Allahu Teala, şüphesiz Allahu Teala malikül, maliktir yani her şeyin sahibidir. Alel itlak, kayıtsız şartsız. Biz bir şeyin maliki olsak, bir evimiz var. İşte evin maliki kim, kitabın sahibi kim dendiği zaman efendim bizim mülkiyetimiz, malikliğimiz mukayyettir. Mukayyet ne demek? Kayıtlı. Yani işte sağ olduğumuz müddetçe veya aklımız başımızda olduğu müddetçe falan filan. Adam aklı başına gitmiş, bunamış, Alzheimer olmuş, kitapları duruyor. Ne yapacak? O kitapların maliki olmasının ne alakası kaldı? Veyahut evi var, evinden bir şeyinden haberi yok. Yani satsalar haberi yok, çıkartsalar haberi yok. Kötüsen onu ahıra koysan, benim evim var diyecek hali. Yani bunun mülkiyeti, malikiyeti kayıtlıdır yani. Ondan sonra sağ olacak, sıhhatli olacak. Ondan sonra bir iflas ediyor, bir haciz geliyor, mal gidiyor. Ama Allah'ımızın malikiyeti alel itlak. Hiçbir kayıtla mukayyet değil. Yani her şeyin yegane sahibi tek odur. Geri kalan sahiplikler, fani sahiplikler, geçici mülkiyetler, istifadesi sınırlı. Zaten öldüğüm her şey bitiyor falan filan. Alel itlak bu demek. Şimdi her şeyin kayıtsız şartsız sahibi ise, yani bizim sahip olduklarımızın da sahibi esasen o. Mülk Allah'a mahsus. Vel ibad, kullar küllühüm, hepsi memaliku subhanehu. Onun memlükleridir. Yani kullarıdır, köleleridir. Onun sahip olduğu şeylerdir. Biz de el abdu ma yemliku li mevla. Bir kul, bir köle ve onun da sahip olduğu bir şeyler varsa, işte atı, kılıcı neyse, hepsi aslında kimi sayılıyor? Efendisini sayılıyor. Yani şu andaki fıkha göre, İslam'a göre, şimdi biz de kul olduğumuza göre neyin sahibiyiz? İşte evimiz var, arabamız var, cep telefonu, şuyumuz, buyumuz. Esasen bunların hepsi kime ait? Mevla'ya aittir. فَكُلُّ حُكْمٍ, o zaman her hüküm ve tasarrufin, her yetki kullanımı öyle tasarruf ve hüküm ki yücri, Allah Teala icra ediyor hi o hükmü, kime aleyhim onlara. Yani kullar hakkında Mevla ne icra ediyor? İşte beni hasta ediyor, öbürünü usta ediyor, öbürünü öldürüyor, öbürünü diriltiyor, öbürüne çocuk veriyor, öbürünün dükkanını yakıyor, öbürünü iflas ettiriyor, öbürüne darbe yap, efendim başına bela, darbe getiriyor öbürüne. Neyse, bu alemde işte neler görüyorsunuz, her gün neler oluyor, devletimize, milletimize oluyor, şahsımıza oluyor, işte sevdiklerimize oluyor. Bunların hepsi aynül hayri, hayrın tek kendisidir. O salahi, iyiliğin ta kendisidir. Lehum onlar için. Tayyip Bey ne dedi? İşte şerde hayır arayalım dedi. Bu şerden de hayır çıktı dedi. Çünkü bunlar mesela darbe yaptılar. Ne kadar üzüldük, korktuk. Ama işte o başarısız oldu elhamdülillah. Mevla başarısız etti. Bak hayra çevirdi. Ondan sonra ne yaptı? Şimdi bunları armut gibi toplatıyor. Ne kadar üyeleri, bilmem neleri varsa hepsini içeri aldı duruyor. Görevden attı duruyor. 50 bin, 100 bin kişi görevinden alındı. Ne oldu şimdi? Şer gibi göründü. Halbuki kullar hakkında aynül hayrı ve salah oldu. Hayrın ve iyiliğin ta kendisi oldu. Onun için ve Allah Teala münezzehun, son derece uzak tutulmalıdır ve tutulandır. Ve müberrahın son derece beridir. Sahasına asla yakıştırılamaz. Derecede münezzehtir. An şaibeti zulmi. Bir zulüm karışıklığından. Yani Allah'ın işlerinde en ufak bir zulüm şaibesi. Şaibe Türkçeleşmiş. Karışım yani. En ufak bir halta içine giremez. Davel fesadi. Bozuk iş yapmaktan, bozgunculuk yapmaktan fizalike. Hükümlerinde ve tasarruflerinde asla ne olmaz? Zulüm şaibesi ve fesat bulunmaz. Zaten ayet-i kerimesine estaizu billah evemallahu yuridu zulmen lil'ibad. Allah Teala kullarına bırak zulüm yapmak, zulmü irade bile buyurmaz. Çünkü zulüm haksızlıktır. Allah Teala zulümden münezzehtir. Ondan sonra inni harramtu zulme ala nefsi. Kullarım ben zatıma zulmü haram etmişim. Fela tezzalemu. Siz de aranızda birbirinize zulmetmeyin. Yani ben zatıma haram etmişim. Yani Allah'a bir şeyi Allah, ancak Allah yasak eder veya serbest eder veya vacip eder. Hani hadislerde geçiyor ya, cennete girdirmek vacip olur, işte şuna sevap vermek vacip. Allah'a bir şeyi kimse vacip edemez. Allah zatına bir şeyi söz verir, kendini bağlar. Kendi kendini bağlar. Kimse Allah'a bağlayamaz aşağı. Vacip olması yani bağlanmak gibi düşünün. Türkçe anlatımıyla. Şimdi o zaman ayetleri kerimede diyor. Ve mâne bi zallâmin lil abid. Zallâm da zerre kadar kullara zulmedecek diyelim. Zulmedici diyelim. İnnallâh lâ yazzulimu miskâle zerre. Zerre yani toz kadar, mikrop kadar. Gözle seçilemeyecek kadar hafif ufak şey. Zerre kadar bile Allah zulmetmez. Dolayısıyla lâ yüselü, Allah sorulmaz amma o şeylerden ki yef'alü yapıyor. Bu da ayet-i kerimeden muktebestir, alınmıştır. Yaptığı hiçbir şeyden kimse onu mesul tutamaz. Zaten gücü yoktur, yetkisi yoktur. Bir de neyi soracaksın ona? Ne hususta sorgulayacaksın onu haşa ve kelle? Zulmü yoktur, yanlışı yoktur. Hakimdir, isabetlidir, hatası yoktur. Yanılma payı yoktur, cehaleti yoktur. Bilgisizliği yoktur, yanlış bilme şeyi yoktur. Kaygısı yoktur. Bu zaten ne sorulabilir? Ancak her yaptığına rıza ve teslimiyet gerekir. Başka bir şey konuşulmaz deriz. Onun için peygamberler gönderdiği de rahmettir. Peygamberlerin getirdiği teklifler, helal, haram, emir, yasak, farz, vacip, işte bütün bunlar, haram, mekruh, bütün bunlar bizi zora sokuyor gibi görünüyorsa da hepsi aynı rahmettir. Hakkımızda aynül hayrı ve salahtır. İyiliğin ve düzgünlüğün, yararın, yani salah yarar diyelim. Yararlılığın ta kendisidir. Namazda bize ne karlar var, abdestte ne taharetler var, ne temizlikler var, ne mikroplardan korunmaklar var. İstincadan tutun, istibradan, o gusülde ne manalar var. Yani bunlar biz bilelim ama zoraki sokuyor bizi biraz. Ya ne şimdi ben illa efendim gusledeceğim, sabahın bir vaktinde efendim su bulacağım, su soğuk su ısıtacağım. Bazı kere ısıtma imkanları evvelde pek olmadığı zamanlar dereye gireceğim. İşte namaz geçmesin diye soğuk suyla da olsa gusledeceğim. Yani bu neler çekti millet? Şimdi biz millet sıcak suyla gusletme üşeniyor. Ya ama bunların hepsinde vücuda, bedene, sağlığa, akıl sağlığına, ruh sağlığına, beden sağlığına maddi manevi menfaatler var. Bunlar zor gibi görünüyorsa da bizim sahibimiz Mevla'dır. Hakkımızda hayır murad eder. Asla fesat ve zulüm murad etmez. Yani ne yapacak bize şu ibadeti yapın diyerekten, bizi zora sokaraktan Allah Teala ne kazanacak? Eline ne geçecek? Yani Mevla bundan haşa hani bazı insanlar birbirine zor işler yaptırarak keyif yapar, ha ha hi falan falan. Egoistler, zalimler, gaddarlar, cebbarlar, yani bunlar insana mahsus özellikler, bu zulümler, cebirler. Mevla Teala bunlardan münezzehtir. وَمَا تَعَلِمْ بِجَبَّارِ Habibim sen, kullarıma sen bile cebbar değilsin. Vaaz et geç. Dolayısıyla burada Müslümana teklif edilen ibadetlerin hepsinde o kulun kendi salahı, hayrı vardır. Bazen anlamaz, bazı kere nefsi ona bu işleri zor gösterir. Ama nefis yeşi beştir. Zaten biri iki gösterir. Her şeyi ters yorumlar. Sen şimdi burada hakikate ve gerçeğe bakacaksın. Şimdi dünya işinde de öyle. Giriyorsun, her gün 8 saat çalışıyorsun. Memursun. Veya işte neyse bir özel sektörde işçisin. Kolay mıdır yani? 7'de işbaşı yapan var, 8'de işbaşı yapan var. Zaten 8'den sonra pek kimseye iş vermez. Peki bu vakitte Sen buna kalkman için bunun işte tramvayı bilmemiz, otobüsü, minibüsü kaç vasıtayla gidiyorsun. Bunun öncesine kalkıyorsun 6'da falan. Sen namazın abdestin yoksa bile mecburen kalkıyorsun. Elini yüzünü yıkayacak veyahut da kahvaltı yapacaksın falan. E şimdi bu da iyi bir kolay bir şey değil. E sen keşke sabaha kadar diziler seyret. Sabah yat akşama kadar yan gel yat yani. Kim sana ekmek verir? E şimdi sen orada da bu zorluklar var, uykusuzluklar var, yorgunlar var, trafikte kalmaklar var. Pazger adam işinden gidene dönene kadar 2 saati yolda geçenler var. Ama adam bunu hiç bırakıyor mu? Yani yoruluyorum diye, zor oluyor diye, karımdan ayrı kaldım, çocuğumu göremedim, özledim diye bırakıyor mu? Bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çünkü biliyor ki yorgunluk gibi görünüyor ama sonunda maaş var. Maaşı da almadığım zaman da ne var? Ekmek yok, aş yok, iş yok, eş yok. Karı da kaçar. Bir gün yok, 2 gün yok ekmek. Ne yapacak karı seni bekleyecek? Ha beklesin, ben ona bir şey demiyorum. İslam'a göre sabredecek, bekleyecek ama nerede şimdiki karılar? 2 gün ekmeksiz git bakalım, para verme bakalım. Ne yiyecek o kadın çoluk çocuk? Hemen isyan bayrağını çekerler. O zaman sen ne diyorsun? Yorgunluk var, gitmek var, gelmek var ama sonunda maaş var. Para var, para demek şu anda her şey demek. Çünkü doğalgazın da para, su para, hava para, civa para, ekmek para. O zaman sen o zorluğa katlanıyorsun ve seve seve katlanıyorsun. Ve bu ne zor işmiş diye de bırakmıyorsun. Hatta yalvarıyorsun. Efendim sen öyle anlatırdı. Gidiyorsun yalvarıyorsun işverene. Ne olur bana iş ver. Halbuki derdi sen ona ne demiş oluyorsun? Bana hamallık ver. Veya bana taş taşıt. Öyle ya işin neyse. Veya bana beni makinenin başına koy. Ayakta beklet. Yani yalvarıyor millet iş bulayım diye. Kuyruk. Bir iş var desen 5 kişilik işe 5000 kişi geliyor müracaat ediyor. İş istiyor adam. Aslında iş ne demek? İş istemek zahmet istemek. Yorgunluk istemek. Yani şimdi öyle 8 saat 10 saat bağlanıyorsun. Ve orada o verilen işi yapmak zorundasın. Bu arada çaya gidemen, çorbaya gidemen, oraya hatta bazen telefonla bile konuştuğuna karışırlar iş yerlerinde. İş vaktinde ne bu sen? Her dakika gevezelik yapıyorsun be, ne konuşuyorsun? Kameralarla takip ediliyor. E şimdi ama herkes yalvarıyor iş ver bana. Ne demek? İşte hamallık ver bana, işte taş taşıt bana. Neyse herkesin işi neyse. Bunları seve seve yapıyor ve yalvarıyor. Çünkü neden biliyor ki sonunda para var. Parayı da alınca ne oluyor? Bütün yorgunluk geçiyor. Çoluk çocuğun yüzü gülüyor. O zaman Mevlamızın da bu İslam'ın emirleri de zor gibi geliyor ama sonsuz ebedi hayat ahirette ücreti var. Öldüğün gibi ücretini göreceksin. Sonsuz ücret. Bitmez tükenmez mükafat var. Bir de dünyada da faydaları var. İçki içmemenin faydaları, kumar oynamamanın, efendim, faiz yememenin, yalan dememenin o kadar faydaları var ki. Bunlara düşenlerin başına ne belalar geldiği ortadadır. Maddi manevi zararlar dünyada da gözüküyor. O zaman sen bu karları mülahaza ederek İslam'ın tekliflerinden zorlanmayacaksın. Ve diyeceksin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmettir. Altın yüzük takmasın erkek dediği ne? Bizi ne belalardan kurtarıyor? E ipek giymenize neyi haram etti? Bize bunda fayda var. Neyi emretti bize sünnetlerde veya farzlarda veya vaciplerde? Hepsinde bize bunda kar var. Dünyada da bu kar zuhur ediyor. Ahirette ebedi ücret olarak karşımıza çıkacak. Hiç tükenmeyecek. O zaman sen rahmet olduğuna bir itiraz edecek durumun kalmadı. Bu kafada yürürsen, bu akla sahip gidersen. Menzellezi kimdir o ki? Fî fi'lihi yütekellemu. Menzellezi fî fi'lihi yütekellemu. Dûne rızâya sahibet teslimi. Bu da beyt olarak veznedilmiş. Bunların zannedersem asılları hep Farsçadır. Bu Farsça bir beyttir. Tahrip eden yani mektubatı Arapçaya çeviren zat bunları da birkaç beyit Farsça bırakmış. Geri kalan hepsini Arapçaya çevirmiştir. Onun için Arapça olunca da bize de kolay oluyor yani. Farsça bizim için biraz daha zor oluyor. Menzellezi kimdir o kimse ki? O zat ki. Yani Allah-u Teala'ya soruyor. Kimdir o zat ki fi fiili yaptığı işlerde yütekellemu konuşulabilsin. İsteyen istediğini konuşabilsin. Allah öyle bir zat mıdır diyor. Yani nefy ediyor. Asla konuşulamaz. Dûne rıza. Razıyım demekten başka. Ya sahi. Ey arkadaş sahibiydi. Şiir zarfetinden sahi kaldı. Terhim oluyor, kısaltılıyor. Ya sahi. Ey arkadaş. Davet teslimi. Razım olmaktan ve teslim bayrağını çekmekten. ve ne buyurursan haktır ve gerçektir, razıyım Allah'ım demekten başka o Allah'ın bir fiili hakkında hiç konuşulabilir mi diyor. Bu öyle bir zat mıdır ki diyor sen, bunu niye yaptı, şunu niye yaptı, şunu niye farz etti, bunu niye haram etti, bu nasıl iş diyebileceksin. Öyle bir zat mıdır diyor. Ne konuşabilirsin sen diyor. Zaten memlüksün, kölesin, kulsun diyor. Seni o yaratmış. Elinde ne var senin? Sen neyin sahibisin de neyi yetkiyle ne konuşuyorsun diyor. Feynet gale, eğer Allah Teala girdirecek olsa el cemi'a bütün kulları, mükellefleri, insanları, cinleri, hatta melekleri. Meleklerin ne günahı var? Hiç günahı yok. Mesuliyetleri var mı? Yok. Masumdurlar. Günahsız varlıklar. Onlar da dahil. Hepsini sokacak olsa ilen nari, cehenneme. Hepsini diyorsun. Peygamberler dahil, evliya dahil. Bütün Müslümanlar zaten. Haydi haydi. Melek ya, meleği bile sokacak olsa cehenneme. Bütün melekleri de hadi attım size ateşe dese. Ve azzebe azab etsevum onlara. Bil azabil ebediyyi. Sonsuz azab yapacağım size. Dese. Bu tabii şimdi farz-ı muhalden gidiliyor. Böyle bir şey olacak bir şey değil. Çünkü Mevla bu noktada kendini bağlamış zaten. Yani meleklerin masum olduğunu bildirmiş. Ondan sonra onların isyan etmeyeceklerini bildirmiş. İsyan etmeyeceklerini, onları cehenneme atmayacağını bildirmiş. O belli ki melekler cehenneme girmez. Belli ki peygamberler cehenneme girmez. Müminler cehenneme, yani takva sahipleri cehenneme girmez. Çünkü ayetle sabit artık o konuda tartışma yok ki. Efendim, innellezine aminu ve aminu salihat, lehum cennetun naim. Kur'an 50 küsur yerde sade iman ve ameli salih işleyenler, nimetlerle dolu cennetler var. Şimdi bu sözün bozulma ihtimali yok zaten artık. Bu farz-ı muhal yani. Yani hiç olması düşünülemeyen bir şeyi farz etsek, o faraziyenin üzerinden konuşmak gibi. Türkçede de farz-ı muhal tabiri kullanılıyor. Böyle bir şey yapacağını düşünecek. Biz yine de Allah zulmetti, zalim oldu diyebilir miydik diyor. Veya itiraz edebilir miydik? Bu nasıl iş ya, bu nasıl Allah ya, haşa. Böyle bir şey olur mu ya? Sıralı ibadet ettik biz, ne yapmışık falan falan. Misal, denebilir miydi? Feleyse derdi, asla bu olamaz. Minhu, Allah Teala'nın bu yaptığı bir mahallin. Mahal olamaz dilli itiraz. Karşı gelinecek bir nokta olamaz. İtiraza mahal olamaz burada. Veleyse bu olmadı ki tasarrufen, yetki kullanımı. Nerede fi mülkil gayb. Başkasının mülkünde yetki kullanmamış ki Allah. Hatta teküne ta ki olsun fi onda şaibetül cevri. Acaba burada bir zulüm var mı, bir haksızlık var mı diye bir en ufak bir şaibe olsun. Yani şimdi zulüm nedir? Başkasının mülkünde yetki kullanmaktır. Kendi mülkünde kullanılan yetkiye, şimdi mesela bu sehpa benim, efendim tutup şurasını kestim. Kimseye sormadan kestim. Buna zulüm denemiyor. Ama bu sehpa senin olsa, ben sana sormadan şurasını kessem, bu zulüm oluyor. Çünkü adam da burada tazminat da açabilir. Şunu yapacak, benim malım yani, sen nereden geliyorsun kesiyorsun ucunu kenarını. Ama ben bunu kessem kendi malımsa, kimse de gelip bana ne yapıyorsun diyemez. Beni ihbar yapsa, şikayet yapsa, mahkemede der ki hadi git işine, adam evindeki tahtayı kesmiş, sen ne yapıyorsun? Ha, şimdi bu noktadan gidince bütün mülkler kime ait dedi baştan? Mevla'ya ait. Hakiki sahip o, kayıtsız şartsız. O zaman hepsini cehenneme atsa, kendi mülkünde tasarruf. Kendi mülkünde tasarrufa sen ne diyebilirsin diyor. Peki. O zaman sen şunu da diyebilirsin. Neyi diyebilirsin? Efendim diyelim bir kedi aldın parayla. Kedi senin mülkün. Ben bu kediyi aç bıraktım, öldürdüm. Bu zulüm olmadı mı? Oldu. Köpek almış bahçeye. Av köpeği serbest hani, veyahut da ev bekleme köpeği. Diyelim. Köpeğe gidiyor, ondan sonra kurşun attın. Keyif için. Hayvanı yaraladın şimdi. Hayvan acı çekti veya öldü veya kan kaybetti falan, zavallı. Hayvana mağdur etti. Bu zulüm olmadı. Oldu. Ben parasını verdim. Mülkümdür. Mülkümde ne yaparsam yaparım demedin mi? Kardeşim, sen hakiki sahibi değilsin. Hakiki sahibi olan Allah Teala ne demiş? Hayvan hakları var demiş. Sana kedi senin malın diye kediyi aç bırakamazsın. Köpeği parayla aldın diye köpeğe kurşun sıkamazsın. Deneme tahtası mı bu? Ha, onun için sen şimdi hakiki sahiplik ve mülkiyetten bahsediliyor. Gerçek sahibi sen değilsin. Gerçek sahibi ancak Allah-u Teala. O da zaten zulmetmiyor. Zulümden münezzeh. Ama kullar zulümden münezzeh değil. İşte devamlı zulümler yapılıyor birbirine. Görüyorsun. Bi hilafi tasarrufina. Bizim tasarrufumuz, yetki kullanmalarımız buna benzemez. Fi emlakina, kendi mülklerimizde elleti. Çünkü öyle mülklerdir ki küllüha. Onların hepsi emlakü teala. Allah-u Teala'nın mülkleridir fil hakikati. Gerçekte hepsi Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkü olduğu için sen yine o kediye köpeğe yaptığın veya çoluğuna çocuğuna yaptığın veya kendi evinde de olsa efendim israf yapıyorsun. Yani ağacı kesiyorsun. Benim ağacım keserim. Ya bu yeşil bir ağaç. Allah'ı zikrediyor, şey diyor sen ağacı. Ben efendim keserim. Nasıl kesersin istediğini? Efendim ancak bir zaruret hasıl olur falan pişman. Bunlar ayrı dava. Ama Allah'ın mülkünde sen ne yapamazsın? Efendim gerçekte Allah'ın mülküdür. Senin bahçen olabilir. Ondan sonra benim bahçeme geldi. Güvercine gideyim. Güvercine silah sıkayım da deneme tahtası yapayım. Benim bahçeme geldi diye yapamazsın. Çünkü hakikatte bütün hayvanlar veya diğer efendim canlılar, işte ağaçlar, çiçekler vesaire. Bunlar hepsi Allah'ın mülküdür hakikatte. O zaman Mevla'nın izin verdiğini yapabilirsin. Ha yılandır seni sokacaktır falan. Ha Mevla izin vermiştir yılanı öldürün. Akreptir seni sokacaktır öldürün. Ha burada Allah'ın mülkü olduğu için onun izniyle hareket edebilirsin. Onun izin verdiklerini öldürebilirsin. Küllü muzurun yükte zarar veriyorsa öldürülebilir fetvası var. Hani Mevlamızın müsaadesine dayanıyor. Bu başka bir şey. Ama sen zararsız bir mahluku ne yapamazsın? Efendim canım istemiyor bilmem ne. Korkuyorum. Çocuğum korktu, ürktü diyerekten zararsız bir canlıya zarar veremezsin. Hal böyle olunca bizim kendi mülkümüz diye istediğimizi yapma yetkimiz yok. Bu masa benim, kırarım geçiririm. Mevla sorarsana kırıyorsun. Nesi kırıyorsun? Bak şimdi burada bir fayda veriyor bu. Benim mülküm keyfime geldi kırıyorum. Yani lazım değilse kırarsın. Odun yapacağım şeydir şöminede. Yap. Ama şimdi burada lazım bir şey var. Bir zaruret yok, bir ihtiyaç yok. Mala zarar veriyor. Ben kendi malıma zarar veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra sigara içiyorum. Ya kanser olacaksın. Sana ne ya? Ben canıma zarar veriyorum. Senin canına zarar verme hakkında yok. Çünkü senin canın hakikatte Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla Allah-u Teala sana mesela içki içme diyor. İşte mesela, şimdi diyelim ki zarar veren şeyleri kullanma diyor. Uyuşturucu madde kullanma. Sana zarar veriyor. Ya benim kimseye zararım yok arkadaş. İçiyorum, kafayı buluyorum, sızıyorum, ediyorum. Sonra uyanıyorum, ayılıyorum falan. Karım yok, çocuğum yok. Kimseye zarar vermiyorum. Onun için ben kendi mülkümde tasarruf. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'ın mülküsün zaten. Allah'ın mülkü olduğundan canında da tasarrufun yok. Şunu yiyebilirim diyemiyorsun. Şunu içerim diyemezsin. O sana nelere izin verdiyse onu içebilirsin. Nelere izin verme, yasak ettiyse onları içemezsin mesela. Onun için deminki bir dersin başına alel itlak. Kayıtsız şartsız malikiyet, mülkiyet, mülk Allah'ındır. Kayıtsız şartsız. Sendeki bendeki maliklik, sahiplik kayıtlıdır. Kayıtlı olduğu için sınırlıdır, kayıtlıdır. Onun için sen kendine yaptığında bile zalim olabilirsin. Nefsine zulüm diye bir şey var. En büyük zulüm nefsine zulümdür insan zaten. Kendine yaptığını yedi düvel yapamaz kendine verdiği zararı. Bundan dolayı Mevla yaparsa bir şey, onda zulüm şaibesi yoktur. Ama öldürdü, hasta etti bile. Dur bakalım, sabret, sonunu seyret bakalım. Orada öyle gözüküyor, hayır ve salah çıkacak. Öldürdüğünde de hikmeti var, verdiğinde de, aldığında da hiçbir şeyde Allah'ın şerri yok. Yeter ki sen işte arif ol. İşte hak şerleri hayır eyler, zannetme ki hayır eyler. Arif anı seyre eyler. Allah'ı bilen bunu temaşa eder. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Onun için bizim işlerimiz de Mevla'nın işi. Bir olur mu ya? Ve cemi'u tasarrufat, ama bütün tasarruflar, yani yetki kullanımları, minna bizden fiha, kendi mülklerimizde, yani kendi bağımda, kendi bahçem, kendi çocuğum, kendi işte kedim, kendi bilmem ineğim. Ondan sonra ben buna istediğim gibi davranırım veya ot veririm, vermem, aç bırakırım. Soğukta dondururum veya işte ağır yük vurdun ineğe, öküze. Ondan sonra 5 öküzlük yükü vurdun bir öküze. Cık, sen bunun sahibi değilsin. Mevla'dır sahibi. Orada hakkını ararlar ahirette. Neden? Eğer mülk senin olsaydı, bu öküz senin olsaydı, parayla almakla senin olmuyor ki. Eğer senin olsaydı, o zaman ahirette sana dava açamazdı. Senin olmadığından dava açabiliyor. O zaman ne oldu? Bizim yetki kullanmalarımız, yani kendi kafamızdan. Mevla izin veriyor sana. Diyor ki bu ineği aldın, şu işe koş. Sen ama kalkarsan öküzün yapacağı işi efendim köpeğe yaptırmaya kalkarsan zulüm. Öküze iki öküzlük vursun, zulüm. Şimdi her hayvan aynı iş yapamaz ki. Sen efendim her hayvan şeylik değirmeni döndürme hayvanı değildir. Su taşıma hayvanı değildir. Her hayvan yük taşıma hayvanı değildir. Eşeğin yaptığını deve yapamaz. Devenin taşıdığını eşek taşıyamaz. Yani o zaman bizim kendi kafamızdan Mevla'nın müsaadesi olmadan kendi mülklerimizde dahi yaptığımız tasarruflar aynı zulmü. Zulmün ta kendisidir. Zulmün ta kendisidir. Sen şimdi işte efendim o sonra deve geliyor şikayet ediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye şikayet etti? Sahibim bana şöyle şöyle yapıyor. Ondan sonra mesela kesecek onu. Diyelim ki mesela diyor ki ben diyor bu kadar sene bunlara hamallık ettim, su taşıdım, sakallık ettim. Şimdi yaşlandım biraz diye beni kesiyor ya Resulallah. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor buna iyi bakın ya kesmeyin falan. Şudur budur. Şeriatın zahirine göre tabi. Orada bir mucize zuhur ediyor. Zahirine göre hani istediğimi keser sahibi. Mevla genel izin vermiştir. Orada bir özel durum olmuş da. Şimdi demek istiyorum. Yani senin hayvanı biraz aç bırakmandan hayvan davacı olabiliyor. Çünkü gerçek sahibi Mevla. Gerçek sahibine şikayet dilekçesi veriyor. Bu sefer ahirette ne oldu? Hayvanlar da birbirinden hak alacak zaten. Senden nasıl almaz? Hayvan hayvandan hakkını alıyor da. Senden mi almayacak yani? O zaman sen burada yok evimdir, hayvanımdır, şuyumdur, buyumdur, oğlumdur, kızımdır falan. Öyle bir şey yok. Allah'ın izin verdiği kadar orada hakkın var. Kendi kafana işler yaptın mı? Zulmün tekendüsü olur. Fe inne sahibe şer'i, çünkü şeriatın sahibi yani Allah Teala innema nesebe, ancak nispet etti hazil emlake, bu mülkleri ileyna, bize. Yani dedi ki bunu parayla aldın mı bu senin evin oldu dedi. Bu nikahla akit yaptınsa bu hanım senin oldu dedi. Ondan sonra efendim araba aldın parayla, o senin oldu. Sen bu benimdir diyebiliyorsun. Mevla buna izin verdi. Ama bir sebebi bazı masalih. Dünyada geçinmek için gereken bazı maslahatlar sebebiyle bunlardan sana kullanım hakkı verdi. Tapusu Mevla'da intifaını verdi. İntifa, istifade hakkı. Ne yapıyor devlet? Diyelim orman arazisinden şuradan buradan işte ihaleler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir şirkete veya derneğe veya vakfa devlet veriyor değil mi? Tapuyu vermiyor. 49 seneliğine işte bilmem kaç, eskiden 99-100 var da şimdi 49'a indi en fazla. 29 falan oluyor. Orada ne diyor? Kullanım hakkı veriyor. Ama istediğimi ne yapıyor? Hemen efendim iptal ediyor, fesh ediyor. Hani ben 29 seneliktim işte sana anlatamadığımız bu. Hakiki sahibi sen değilsin. Sen kalktın hakiki sahibiyim zannettin. Ondan sonra kalktın hastane pastane dünya kadar yer yapmak yapıyorsun orman arazisine. Bu sefer ne yaptı devlet? Feshetti senin akdini. Ne yaptı? Sen buraya cami yapacağım dedin. Gittin hastane pastane yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun, feshetti 3 sene içinde. Hani 29 seneydi bu? Anlamıyor musun sen? Hakiki sahibi sen değildin. Sen ne kadar rahat hareket ettin. Bir de ağaç kesiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Devlet sana dedi mi ki ağaç kes? İzin verir mi ağaç kesmeye ormana? Sen ağaçları da kestin burada. Bu sefer ne oldu? Devlet de aldı elinden. Bu sefer başladın bağırma. Bana zulmetti. Sen kendine zulmettin. Çünkü neden? Anlaşmada bunlar yoktu. Sen ilave çıkarttın. O zaman fes hakkı kimde? Devlette. 29'da ne oldu? Bozuldu. 3 senede 2 senede çıktı gitti elinden. Ya burayı anlamak lazım. Yani bu senin mülkün değil. Tapun da olsa mülkün değil. Ya Murat benim tapulu malım. Tapulu da olsa gerçek tapu Mevla. Tapuya da istimlak geliyor. Tapulu yeri de hadi çık git diyor devlet. Ben raiş bedel belirledim. Hadi veriyorum dedim. Ne yapacaksın? Ha dünyada bile yani şu anda bile tapu bile işlemeyen muhtar tapusu zilyet millet ne yaptılar bizim külliyeye el koydular. Zalimler. Daha da alamadık. Şimdi dolayısıyla Dünyada bile görüyorsun bunu yani. Bir üst güç kullanan elindeki tapuyu bile iptal ettiriyor. Hal böyleyken sen burada fani bir insan, yaratılmış mahluk, Allah'ın memlüküsün, kulusun, kölesisin. Sen burada ne hakem kesiyorsun? Onu yaparım, bunu satarım, bunu alırım. Ancak Mevla'nın izniyle. Mevla'dan izinsiz bir şey yok. O zaman şeriat sahibi bize dedi ki bu senindir, malımdır de. Ama bu dünyadan faydalanman için intifa hakkını verdim sana. Ve illa değilse feyye bütün mülkler fil hakikati gerçekte emlakü teala, hepsi Allah'ın mülkü. Dünya Allah'ın mülküyken sen araba benimdir demenin ne manası kaldı yani? Araba mı kalmış bütün dünya ve mafya? İçindekilerle beraber Allah'ın. O zaman fecevazu tasarrufina fiha, bizim dünyadaki mal ve mülklerimiz, parayla aldığımız işte falan veya bize hibe edilmiş, bağışlanmış vesaire bir şekilde birkaç yoldan

0: Helalım, nikahlım. Ben o zaman ters ilişki de yaparım. Estağfirullah. Yapamazsın. Haram. Ne benim hanımımdı, bu nasıl oluyor? Mevla burada ekin tarlanıza gelin buyurdu. Döl yatağından. Sen tersten geldiğin zaman hanımın diye bir şey yok. Maliki senin hanımın ama senin kulun değil, Allah'ın kuludur. Serbest edilen kadar. Hayız halinde ben ilişkiye girerim. Nasıl girersin? Mevla yasak etti. Fela tekrabuni fil mahiz. Hayız halinde yaklaşmayın. Fe'tezilün nisa fil mahiz. Fe'tezilün nisa. Ayet bu. Kadınlardan uzlet edin. Yani ilişkiyi kesin. Fil mahiz. Hayız halinde. Sana sahibi o. Her konuda böyle. Anladın mı? Ondan sonra bu benimdir diye ne yapamazsın sen? İsraf yok. Bu mal benim. Aç musluğu aksın gitsin. Ya bu parasını ben verdim. Sen ne karışıyorsun? Ben su sesini seviyorum. Şarıl şarıl şarıl şarıl. Aksın, ben de uykum geliyor. Sen manyak mısın? Paran bol olabilir. Ama hiç aklın yok. Mevla sana bir damla suyu israf etme diyor. Benim suyum ya. Senin suyun diye boşa akıtılır mı kardeşim? Serbest ettiği kadar. İsrafı yasak etmiş. Faydasız yere akıtamaz. Ekmek. Benim ekmeğim. Git çöpe at. Nasıl oluyor çöpe atıyorsun bunu? Yenmedi, küflendi. Öyle bir şey yok. Kuruduysa ettiyse buharda ısıt bilmem ne. Ekmek kızartması yap. Bunu yiyeceksin. Böyle bir atma diye bir şeyin yok. Benim param benim mülküm ya. Mevla ne kadar serbest etti o kadar. La, ama yasak etti. Yasakta duracaksın. Sınırı bileceksin.
1: 27. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
15: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
16: Şimdi reklamlar.
17: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
18: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam

0: 8586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz.
15: çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam ediyor. ...27. bölüm devam ediyor.
4: Cemi'uma, ol şeylerin cümlesi ki ekbera bildirdi bihi onu. Hamula ile kabiru, bu büyükler yani peygamberler hazarat. Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü neyle bildirdi? Bir i'lamil hakkı, hakkın bildirmesiyle. Celle ve ala. Celil ve Ali olan yüce yani Rabbimiz. Celil, ulu. Ali ve vel aliyyül azim. Ali, çok yüce olan. Rabbimizin bildirmesiyle peygamberler kendiliğinden bir şey uyduramaz. Mevla'nın bildirmesiyle bildirirler bize. Neler bildirdilerse ve mane şeyleri ki beyyenu açıkladılar. Minel ehkam, hükümler. Emir, yasak, farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh, müfsit. Hepsi beyan edilmiş. Efendim. Küllüha. Bunların hepsi. İşte erkek altın takması haram, ipek kullanması haram işte. Efendim mesela kadının işte bileziğini mileziğini yabancı erkeğe göstermesi haram, ziynetini göstermesi haram. Yüzükleri mücükleri böyle her şey meydanda bu kapalı kadınların. Nasıl oluyor? Göğe başörtülü. Yani sen bileziğin görüldükten sonra ne yaradı? La yubdine ziynete ne ziynetlerini göstermesinler. Ancak işte kocası görebilir, babası görebilir. Sayıyor Nur suresinde. Ne oluyor bilezik, yüzük, her şey şakır şukur her taraf? Nasıl oluyor Müslümanlar? Ne bildirdilerse peygamberler, şu yasak, mesela koku sürüp dışarı çıkamaz kadın. Erkek çıkabilir. Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çünkü yoldan gidiyor, asansöre biniyor, yandan yoldur bu, yanından insan geçiyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi makyaj yapmış yapmamış, kocasına süslenmiş falan, buna bir cevaz var. Hadi onda kimyasal olmasın falan, cildine zarar veren. Çünkü vücuda, bedene zarar veren de caiz değil fıkha göre. Ama yani doğal şeylerden, şundan bundan bir iki sürme çekmiş, bir şey yapmış, makyaj deniyor şimdi. Kocasına has, özel. Ha, arada oğlu da görmüş suratını. Bu serbest. Oğludur, babasıdır. Ama geldiğimiz noktada efendim çarşaf giyiyorsun veya başörtü örtüyorsun. Ondan sonra gözünde efendim yanağında allık, gözünde pulluk. Ne oluyor? Haram. Çünkü bunlar ziynettir. Ziyneti ne yaptın? Ayeti kerimede geçenlerin dışındaki insanların görünümünü arz ettin. Ha ama makyaj görünmeyecekse üst önünü kapatmışsın. Fazla peçe kanunu ne yasak? Ha sen kimseye göstermedin de sadece kocana gittin bir yere, geldin de sonra kocanı açtın. Ama kocanın dışında, babanın dışında, mahremlerinin dışında efendim insanlara sen makyaj yapıp gösterdiğin zaman yasak. Bunların hepsini Resulullah beyan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler beyan etti hatta. Ne bildirdiyse koku sürünüp sokağa çıkamaz. Çıkamazsın, bitti. Kadına bildirdi, erkeğe bildirdi. Erkeğe sakalını tıraş edemezsin. Sakal tıraşı haram. Bir tutama kadar uzatacaksın. Bu sünnet. Bir tutama kadar uzatmasan sünnet yerine gelmiyor. Ondan sonra tıraş edersen haram, müjde. Adamın kolunu elini kesmek gibi. Kendi elini kesmek kadar günah görüyorsun. İnsan kendi, işte deminki konuya geliyoruz. Bu benim mülküm, benim elim, sana ne, ben kesiyorum. Kalk o zaman intihar et. Niye intihar haram oluyor? Sen yaşamına son ver. Ama sana diyor ki yaşamına son verene ben de cennete haram ettim diyor. Ama benim mülküm, ama sen senin mülkün değilsin ki, sen Allah'ın mülküsün. Sana diyor ki ölümünü kendin karar veremezsin. Kendi eline kendini öldüremezsin. Sen elini kesemezsin, bıyığını kesemezsin. Şimdi deminki noktaya geldi. Bana ne benim bıyığım ya? İster uzatır, uzatamazsın diyor. Dudaklarının üstünü kapatırsa Çorbaya yemeğe girer, duaların kabul olmaz, haram. Uzatamazsın. Evet, ustura, usturaya vuramazsın. Nasıl bu yeni ustura vuruyorsun? Karı mısın sen? Ne yapacaksın bu sefer? Hafif bırakacaksın diyor. Vefirullah, sakalları bol bırakın. Vehfüş şevarip, bıyıkları kısa tutun diyor. E şimdi ne haber verdiler, anlıyor musun? Her mesele bu. Benim kafam istediğimi yaparım. Öyle senin kafan diye bir şey yok. Saç uzatırım. Uzatırsan ortadan ayıracaksın diyor. Gavura benzemeyeceksin diyor. Oraya hudut koymuş. Ondan sonra. Her şeyde İslamiyet ölçü koymuş. Yani. Tırnağımı uzatırım. Uzatamazsın. Altına kir bir abdest suyu girmez. Nasıl oluyor? Ya benim tırnağıma kim karışır? Ya Allah karışıyor işte. İslamiyet tuvalete girmemize karışır, çıkmamıza karışır, yatağa girmemize, her şeyimize karışır. Bundan dolayı burada senin kendi mülkiyetin yok. Hepimiz Allah'ın mülküysek, Mevla'nın bildirmesiyle peygamberler ne bildirdilerse, ne hükümler açıkladılar. Sadikatün, hepsi doğrudur. Ve mutabikatün, tamamen uygun düşmektedir. Lil vaki'i, hakikate, gerçeğe uygundur. Allah indinde ilim, her şeyin hakikati bellidir. Efendim burada bıyık kısaltmak mı faydalı, uzatmak mı, sakalı kısaltmak mı, uzatmak mı, şu mu bu mu, İşte altın erkek taksa faydalı, zararı ne oluyor ki, niye yasak oluyor ki falan falan. Hikmetlerini karıştırma hakkın yok. Buyurulursa anlarsın. Buyurulmazsa araştırarak bulmana da bir lüzum da yok. Sen bileceksin ki neyi yasak ettiler? Gerçek odur, hak odur, hakikat odur ve fayda ondadır. Neyi emrettiler? Fayda ondadır. Çünkü senin aklınla mantığınla gidilecek bir durum yok burada. Ne diyor? Bütün hadisleri toplayalım. Akıl süzgecinden geçirelim. Akla mantığa uymayanları çıkaralım diyor. Şu mektubattaki mevzuya bak. Akaidin müceddidi, müçtehidi olan zat sana ne diyor? Hepsi doğrudur. Kimsenin aklının burada payı yoktur diyor. Akıl süzgecinden geçirerek. Nasıl hadisi reddediyorsun ya? O zaman şimdi işte benim çok uzun sakal uygun düşmüyor, bilmem ne sıkıntı oluyor vesaire, kısa makbul veya kesmek daha uygundur. Sen bunu nasıl diyebilirsin? Neye dayanarak söylüyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok. Sakal tıraşındaki zararları bilmiyorsun. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, hormonsal, kadın erkek dengeleri, vücuttaki dengeler vesaire. Hangi tüy kesilecek, hangi tüy bırakılacak? Hiçbir şeyden haberin yok. Sen yaratan mısın ki bu hikmetleri bilesin? Yaratan peygamberine bildirmiş bu hikmetleri. Şu kesilecek, şu bırakılacak, şu uzatılacak, şu kısaltılacak. Sen nesin yani, aklın süzgecinden geçiriyorsun? Sen aklın kaç gram yani? Beynin kaç gram? Bir beyin salatası yapsan görürsün işte. Beyin satıyorlar. Git bak kaç gramsa ölç. Bütün alemleri yaratan Allah'a karşı konuşuyorsun. Peygamber hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem onun buyrukları değil ki. Hepsi vahiydir. Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Sen diyorsun ki yani Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Bu Müslüman sözü değildir. Bunu diyen kafir olur. Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Sen Bukhari, Müslüm bütün hadisleri diyorsun ki akla vuracağım. Hiçbir kaynak da sordun yok. Hepsini. Nasıl Müslümanlık? Bak hepsi doğrudur ve gerçektir. Ve incevveze, her ne kadar caiz görse de el ulema'u, alimler, el hata'e, yanlışlık payı olabilir, hata, yanılma, yanılgı. Nerede fi ehkamin? Peygamberlerin bazı hükümlerinde hata payı var mı? Öyle hükümler ki el içtihadiyeti, içtihada dayalı. Şimdi peygamberlerin verdiği hükümler iki kısma ayrılır. Vahye dayalı, içtihada dayalı. Vahye dayalı olursa hata payı var mı vahide? Haşa ve kella, hata payı yok. İçtihada dayalı olursa hata payı var mı? Alimler demişler ki içtihada dayalı olursa hata payı var. Velakinnehum, ama o alimler lem yücevvizu, caiz görmemişler takrirahum, peygamberlerin takrir edilmesini alel hatayı, o hata üzere bırakılmalarını asla caiz görmemişler. Belkalu, bilakis ne demişler? İnnehum, muhakkak o şüphesiz peygamberler hazaratı aleyhissalatü vesselam yünebbehüne, mutlaka uyarılırlar aleyhi o hata üzerine. Bila tehir, hem de gecikme yok. Anında dakikasına Mevla vahiy gönderir. Orada bir vahiy gelmediği noktada peygamber kendi içtihad eder. Ama o içtihadı üzerinde bir hata payı varsa hemen vahiy gelir. O hata üzerine uyarılırlar. Fetedârakûne, hemen telafi ederler hu o hatayı. Neyle bir savabi, hemen doğrusunu düzeltip söylerler. فَلَا اِتِدَادَ O zaman itibar yoktur bize elkel hatayı. O zaman bu hataya itibar yok. Yani hata payı var bile denemez artık. Niye denemez? Hatada kalmadığı için. Hatada ısrar etmezler. Çünkü Mevla'dan hemen uyarı gelir. Burada misalimiz nedir? Yani manopan size misal vermiyor tabii. Ben size izah getiriyorum. Niçin konuşuyorum burada? Öbür türlü tercüme alın okuyun. İzahsız anlaşılmaz mektubat. Çok zor bir kitaptır. Şimdi Bedir Muharebesi'nin esirlerini misal vereceğiz. Bedir Muharebesi 70 esir alındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmedi. Yani bu esirler ne yapılsın? Salınsın mı? Öldürülsün mü? Fidye para alınıp mı serbest bırakılsın mı? Üç şıklı bir olay var burada. Bu üç şıktan şunu yapın diye Mevla'dan emir gelseydi hata payı diye bir şey asla yok. Vahiy gelirse hata asla yok. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İçtihat yaptı. İçtihat yani kendisine vahiy gelmeyen noktada kendi görüşüyle kıyas yapıyor. Bu noktada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e istişare yaptı. Çünkü Mevla ve Şavirun fil emri işlerinde onlara danış emrettiği için. Bu emre imtisale dedi, ya Ebu Bekir ne diyorsun? O da dedi ki ya Resulallah akrabalarımızdır, yakınlarımızdır. Ebu Bekir Efendimiz de yumuşak hal, hilim fazladır, ağır basar. Bu noktada ben dedi derim ki para alalım fidye. Çünkü bunlarda büyük para var bu gavurlarda. Parayı alırsak İslam ordusu, İslam devleti güçlenir. Medine'de İslam devleti yeni kurulmuş. Yani parayı alırız, devletimize silah alırız, ordumuzu güçlendiririz. Bunların da alsın gitsin zaten Ebu Cehiller geberdi. 70 tane ağır elebaşı geberdi 70 tane. Kalan 70 esirden yakınlarımız, akrabalarımız salsak belki İslam'a ısındırma olur. Belki onlar da yani bak bizi öldürmediler, ele geçirdiler, serbest ettiler falan filan. Sonra Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi ki sen ne diyorsun ya Ömer? Dedi ki bana göre bunlar dedi hepsi küfrün imamlarıdır. Liderleridir. Bunların yaşamasına İslam'a zarar vardır. Bunlar yeniden toplanır üzerimize gelirler. Onun için bunları öldürme yönünde benim fikrim var. İstişare veriyorum o sonra. Dedi ki Ebu Bekir'in akrabasını ona ver o öldürsün. Benim akrabamı bana ver ben öldüreyim. İşte Hazreti Ömer Efendimiz de böyle bir tabiat hakimini. Tabi burada da Hazreti Ömer haklı çıktı. Ayrı dava. Bunun üzerine buyurdu ki ya Ebu Bekir senin durumun İbrahim Aleyhisselam'a benzer. Ve men asani fe inneke gafur rahim. Ya Rabbi bana uyan bendendir. Fe men tebeani fe innehu minni. Bana uyan bendendir. Bana isyan edene de sen affedersin. Bu İbrahim Aleyhisselam'da da hilim. İnne İbrahim Aleyhisselam. Halim ya halimdir. İbrahim kulumuz. Ona benzedin sen. Ya Ömer sen de yani orada Nuh Aleyhisselam'a teşbih etti. Sen Nuh Aleyhisselam'a benzedin. İşte tabi Rabbi la tezer alel erzu minel kafirine deyyar. Ya Rabbi kafirlerden yeryüzünde bir tane evbar sahibi bırakma dedi. Nuh tufanı oldu. Hepsi helak oldu. İşte bu aşure gününde de gemi kurtulacak inşallah. Kurtuldu da bizim gemi kurtulur inşallah. Yani bu kurtuluş günlerindeyiz. Muharrem-i Şerif'te. Şimdi sen de Nuh Aleyhisselam'a benzedin ama tabii Nuh Aleyhisselam da 950 sene çile çektikten sonra ve Mevla da ona bundan sonra hiçbiri iman etmeyecek vahyini bildirdikten sonra o bedduayı yaptı. Esasen Nuh Aleyhisselam kadar da sabır ve hilim sahibi de başka peygamber olamaz. Bu noktada 950 sene kim çekmiş yani? O da ayrı bir veci. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Nuh Aleyhisselam'a teşbih ettiyse orada mutlaka birçok veci şebeh vardır. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem para alınıp fidye alınıp salınmasına karar verdi. Ve para da alındı. Hazreti Abbas amcası da esirler arasındaydı. Ondan da hatta iki misli fidye vereceksin sen yeğenine karşı çıktın dedi. Yani böyle hadiseler oldu. Hazreti Abbas Müslüman oldu orada mucize gördü işte. Hanımına gizli verdiği paraları Efendimiz Aleyhisselam söyledi. Dedi ki yeğenim dedi ben dedi param yok bir şeyim yok sen benden bu kadar fidye istiyorsun. Beni dilenci mi yapacaksın ahir ömrüm dedi. Sen Mekke'den ayrılırken dedi hanımın Ümmü Cemile yani yengesi için şu kadar işte bir küp altınmış ya neyse malı dedi göm şuraya da işte ben belki dönemezsem lazım olur sana falan demedin mi? Dedi sen bunu nereden biliyorsun dedi. Ben sana demiyorum ben peygamberim Allah bana bildiriyor amca sen neden bahsediyorsun? Hazreti Abbas Efendimiz esasen Mekke'de de gizli Müslümanlardandı gizli takıya yapıyordu kafirlere diye de rivayetler kuvvetlidir ama İslam'ını açığa çıkarttığı diyelim gün o noktadır. Açığa çıkarttı. Gün o noktadır. Yani tabii burada da içtihat hatası oldu ama çok da hayırlar oldu yani. Ve oradan sonra o esirlerden de çok Müslüman olanlar sahabe oldu tabii ki. Ama şimdi Mevla'nın vahyi geldiği zaman bu içtihadı hatalı buldu. Mâ kâne linnebiyyin yekûne lehu esrâ hattâ yüthkhine fil ard. Habibim, yeryüzünde gavurların kanını çokça akıtmadan esir mesir bir peygamber tutamaz. Bir peygamberin esir tutması için İslam devletinin güçlü olması lazım. Sizin gücünüz daha tam yok. Bunları nasıl salarsınız? Yani tam güçlenmeden salamazsınız diyor bu ayet. Türeyin arazat dünya, Allah yürüdüle ahira. Biraz sitemler geldi. Yani dünya malı mı istemeye kalktınız, bu fidye para işi. İşte Allah ahireti istiyor, Allah azizün hakim falan. Levla kitabı minallah sebeke lemessekum fîmâ ahazcum azâbin azîm. Şu aldığınız fidye paralarında eğer Allah ezelden kararda yazdı ki peygamberlerini azap etmeyecek ve peygamberleri masumdur. Onun için o kararım olmasaydı, yani böyle bir ayetin misli yok Kur'an'da bir daha. Eğer ezeldeki bu kararım olmasaydı bu aldığınız fidye paralarından sebep sizi büyük bir azap yakalayacaktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı Ebu Bekir Efendimiz'le ağlama. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geldi, dedi niye ağlıyorsunuz? Eğer hakikaten ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Yok değilse de size uyarak ağlar gibi yaparım. Ne yapayım, ben de üzüleyim, dedi. Bir şey var herhalde. Dedi ya Ömer, azap şu ağaca kadar sahabeme geldi. Sahabemin üzerine şu ağaca kadar yakına geldi. Eğer azap gelseydi senden başkası kurtulamazdı. Bu Hazreti Ömer meselesi ilginçtir yani. Bunlar kim uğraşabilir Hazreti Ömer'le? Sevmeyen helak olur ya. Evvelce hadis varmış, şimdi Vehhabiler kaldırmış. Eski kitapta diyor ki burada şu hadis vardı diyormuş. Bu hadiste diyor yani birinci kat semada 80 bin melek var. Ebu Bekir ve Ömer'i sevenlerin günahları için istiğfar ediyorlar. Ve fis semai thani ikinci kat semada 80 elfe melek, 80 bin melek var. Yel'anûne Ebu Bekir Ömer'i sevmeyenlere lanet okuyorlar. 80 bin meleğin işi Ömer'i sevmeyenlere lanet okuyorlar. Çünkü bu büyük bir mesele. Ebu Bekir Ömer deyip geçemez. İslam bunlarla kaim olmuş. Hulefai Raşid. Evet, Rıdvanlu Ali Mecmain. Şimdi Ömer Efendimiz de ne yapacak, ağlayacak hale geldi. Şimdi fidye alındı, paralar alındı falan. Bu ne olacak şimdi? Hemen ayet geldi. Fekulû mimmâ ganimtüm. Hadi ben bunu ganimet saydım. Ganimetinizden yiyin. Yani işte Beytülmal'e devlet kasasından dağıtılacak. Helalen tayyiba. Tamam, helal olsun, mübarek olsun dedi. Böylece o fidye paraları yani Mevla tarafından kullanıma helal edildi. Hani geri dönüş olmadı. Tekrar hani alın paranızı geri, gel seni öldüreceğim şeklinde bir şey olmadı. Burada bir içtihat hatası vuku buldu. Ama hemen ayetler geldi mi? Geldi. Demek ki biz içtihat hatası vakı olmaz diyemeyiz. Niçin diyemeyiz? Kur'an'da böyle bir ayet mevcut iken içtihat hatası vakı olmadı diyemeyiz. Ama neyi deriz? Alimler ne buyurmuşlar? Peygamberlerin tümünde, Musa Aleyhisselam'da da bu var. Yani bütün enbiyada vahiy gelmediği noktada bir şeye bir karar alsa, bir fikir efendim oluştursa. Burada yanılma. Günah değil, günah. Hata başka, günah var. Günahtan masumdurlar. Günahtan bahsetmiyoruz. Yanılma. Payı var mıdır? Peygamberlerdeki fark şudur. Mesela İmam-ı Azam içtihadında hata edebilir mi? Edebilir. İmam Ebu Yusuf edebilir. İmam Ahmet edebilir. İmam Şafii edebilir. Şimdi belki İmam-ı Azam'ın bu içtihadı Allah'ın dininde mutabık değildir de o konuda İmam Şafii'ninki. Allah'ın ilmindeki görüş tektir. Mutabıktır. Ama dört mezhepte bazı gene dört ayrı fetva çıkıyor. Bunlardan illaki Allah'ın dindeki hakikat birdir. Ama öbür üçü kendi gayretlerini sarf edip içtihat yaptıkları için o içtihat hatasında bir sevap alırlar ve onları taklit ederek amel edenler de sevap alırlar. Hiç kimse mesela kan abdesti bozardı, bozmazdı. Şafii de bozmazdı, Hanefi de bozardı. Şimdi Şafii de amel eden de ama Allah'ın dinde ya bozar ya bozmaz. Allah'ın dinde Şafii'ye göre bozmaz diye bir şey olmaz. Allah'ın dinde ya bozar ya bozmaz. Ama bunun hangisi Allah'ın dindeyse biz bilmiyoruz. O zaman bu iki farklı içtihatla da amel edenler Allah'ın dinde müsaptır. Sevap alırlar. Hiçbirine Mevla sormaz. Neden? Çünkü o başındaki müçtehit, tabi olduğu zat bütün ayet ve hadislerden son gayretini gösterip Allah'ın izniyle o karara varmıştır. Ne gibi? Kıbleyi bilinmeyen bir yerde namaza duracakken içtihat yapıyorsun. Yani araştırmalar ağaçların yönünden, şarktan, bagarttan, güneşten, aydan, yani kıbleyi bulmak için kendine göre bir fikir yapıyorsun. Sen bu içtihadı yaptıktan sonra namazı kılsan, ondan sonra da biri gelse dese ki sana ters tarafa kıldın, ben buranın kıblesini biliyorum dese, senin namazın olmuştur, iade gerekmiyor. Ama sen hiç içtihat yapmadan, kıbleyi bilmeden rastgele durdun bir tarafa ve kıbleye isabet ettin. Kıbleye isabet etsen de bu içtihadı terk ettiğin için namazı iaden gerekiyor. Şimdi dolayısıyla sen elinden gelen gayreti gösterdin mi Mevla ona bakıyor. Gayret göstermemek demek laubalilik ve gayri ciddiyet demektir. Allah'ın ibadeti rastgele ne yaparsam yaparım. Olmaz bu dinde böyle bir şey. Onun için müçtehitler içtihatlarını yapmışlardır. Bundan sonra hak müçtehit olduktan sonra ona uyan ahirette sevap alır. Ama Allah'ın dinde ilim çıktığı zaman hangisi haklıydı? Ahirette çıkacak meydana ki şu haklıydı. Ama mühim değil. Çünkü gayreti gösterdikleri için. Şimdi şunu demek istiyorum. İmam-ı Azam dedi ki kan abdesti bozar. Peki İmam-ı Azam bu görüşten döndü mü dönmedi? Döndüğü görüşleri var. Bir fetva verir sonra döner. İmam Şafii'nin kavli kadim var, kavli cedid var. Eski sözü böyleydi, yeni sözü böyledir. Yani müçtehitler dönmüşlerdir. Bazı görüşlerinden caymışlardır. Daha yeni bir delil gelmiştir. O hadis o zaman yeni intikal etmiştir onlara. Çünkü onlar ilk dönem. Hadisler bu şimdiki gibi o şey yok ki o bilgisayar takdir içine hepsini şamil eden. O zaman delile göre görüş değiştirmişlerdir. Delil ekva ise daha kuvvetlisine uyarlar. O zaman şimdi müçtehitlerden peygamberlerin farkı ne? Haşa ne farkı olmaz olur mu? Bir tabi peygamberler günahsızdır. Müçtehitlere günahsız diyemeyiz. Sahabeye bile günahsız diyemeyiz. Masum değillerdir. Enbiya masumdur. Günahsızlık, ismet sıfatı sadece nebilere mahsustur. Rasullere mahsustur. O zaman içtihatlarındaki fark ne? İçtihatlarındaki fark şudur. Bir müçtehide Allah uyaracak diye bir şey yok. Çünkü müçtehide vahiy gelmez. Melek de gelmez. O zaman müçtehit bir içtihadında hata etmiş. Ölene kadar da o hatada kalmış olma ihtimali var mı? Lafını döndürmemiş. Var. Çünkü neden? Ona ayet gelmediğine göre o görüşte sabit kalmış olabilir. Ama bir peygamberde bir içtihat hatası vuku bulduğu anda bila tehir diyor. İbareye dikkat edelim. Hiç gecikmeksizin anında Allah'tan ne gelir? Vahiy gelerek burada hata ettin Habibim diye uyarılır. Mesela ya yönnebiyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Balı mı yasak etti kendisi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir hanımlarıyla ilgili bir olaylar oldu. Uzun kısa şimdi giresem 2 saat çıkamam. Tahrim suresi. E Habibim niye Allah'ın helal ettiği balı kendine yasak ettin? Çabuk ye bakalım. Yemin kefareti gerekiyor tabii. Çünkü orada haram olsun bana dedim. Yemine dönüyor bu iş. Yeniden onu yiyebilmen için de yemen de lazım. Çünkü bal helal bir şey. Helalı kendine haram edersen yemin demektir bu. Kefaret ödemen gerekiyor fıkıhta. E şimdi burada sana niye haram ettin diyor. Burada bazı ayetlerde görüyoruz bunları. O zaman demek ki ne oluyor? Anında uyarı geliyor. Peygamber ise. E peygamber olmayan müçtehide böyle bir tembih gelme şartı var mı? Yok. Fark açıkça ortaya çıkmıştır. O zaman enbiya peygamberler hata eder mi? Etmez diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü buna hata denmez. Anında vahiy gelip düzeltilme yapıldığına göre hatada sabit kalır mı? Kesinlikle kalmaz. Bir müçtehit olsa yanlış bir görüşe gitti, kavle gitti. Burada kalma ihtimali var mı o müçtehidin? Var. Peygamberde var mı bir hatada sabit kalma? Haşa yok. Hemen vahiy gelir ve uyarılır. O zaman buna hata denir mi? Denmez. Çünkü böyle bir hatanın tesiri yok. Sana bana intikal etmiyor çünkü. Dolayısıyla kimseyi bir hataya sevk etme yoktur. Efendim. Müçtehitlerde de ellerinden gelen son gayreti gösterdikleri için günah var mı o içtihatlarında? Hata olsa da günah var mı? Yok. Çünkü elindeki ayet ve hadisten, delillerden bütün ilmine göre o malzemeyle o karara varıyor. Ne gibi? Kıbleyi araştırırken bütün araştırmasına rağmen isabet edemeyip kılanın namazı iadesi gerekmediği gibi. Evet. Bundan dolayıdır ki bu mektup çok acayip konulara geliyor. Bir mektup kaçırmayın. Mektubatın bir dersini kaçırmayın. Yani aklınız varsa. Bu İmam-ı Rabbani'dir. Ben konuşmuyorum. önümüzde kabir azabını anlatıyor. Münker Nekir sualini anlatıyor. Kıyameti anlatıyor. Önümüzdeki derslerde bunların hep birçok ilahiyatçının saçmaladıkları kabir azabı yoktur diyen vesaire vesaire bu mutezilenin ilahiyatçıların durumunu göreceksiniz. Ondan sonra Cübbeli'nin görüşü mü, ayet hadisin görüşü mü, İmam-ı Rabbani müçtehidimiz, itikatta müçtehidimiz. Bu noktada ondan ileri biri yok yani İmam-ı Rabbani denileri. Hüccettir yani itikatta. Onun için inşallah istifade ederiz. Allah Teala istifade nasip eylesin. Önümüzde inşallah efendim bugün ne? Çarşamba. Yarın inşallah sohbet var. Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz devam ediyor inşallah. Oraya gelebilenler Allah yolunda adım atmak farklı bir şeydir. Televizyondan seyretmeye benzemez. O ayrı sevapları kazandırır. Çok müjdeleri var cemaate katılanlar için. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.
22: 27. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
13: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
1: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
21: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
6: Şimdi reklamlar.
23: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
21: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
23: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
24: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
25: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam
0: İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
23: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
14: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
15: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
1: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
12: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
19: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
20: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
4: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
23: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var.

birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: gören Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan.

ve mağfireti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah. Gıdasını ve azı

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah. El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden

0: kitapları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

0: olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar,

büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini

0: alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren

0: çok sabırlı olan Allah.
1: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, İdlib bölgesinde bulunan Bawab-ı Tüddane Luna Parkı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, her sene gibi bu senede yaz eğitimine katılan yetim köyümüzdeki çocuklar, yetimlerimiz ve çevre kamplardan gelen yeni medreselerimize, çevre kamplardan gelen talebeleri de Luna Parkı'na getirdik. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Luna Parkı'nı 2 gün tuttuk. Bugün erkekler için, yarın da kızlar için inşallah. Şimdi de inşallah çocuklarımızı içeriye almaya başlayacağız. Allah sizlerden razı olsun.

çocuklarımız acıkmasın diye birer sandviç, birer de meyve suyu dağıtacağız. Ulan zederekler yiyecekler, oynamaya girecekler. Tamam. Tamam.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamdar ailesi, Allah'a şükürler olsun. Her sene olduğu gibi bu sene yaz eğitimine katılan çocuklarımızı getirdik. Bugün erkekleri getirdik, yarın da kızları getireceğiz. Elhamdülillah 4 medresemiz var, 1200 talebemiz var. Yeni medreseler 2 tane dışarıya hizmet ediyor. Kamplara ve çevredeki insanlara hizmet ediyor. İçerideki 2 tane medrese de bizim yetimlerimize hizmet ediyor. Çocuklara teşvik olsun, eğitimlerine teşvik olsun diye bugün Luna Parkı'na getirdik. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Parkı'ndan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, dün erkek çocuklarımızı Luna Parkı'na getirdik. Oynadılar, sevindiler. Bugün de yetim köyümüzdeki medreseden yetimlerimiz ve dışarıya kampta kalan insanlara hizmet eden medresemizdeki kız çocuklarımızı getirdik. Onlar da bugün oynayacaklar, sevinecekler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Dane bölgesinden, Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, dün Allah'a şükürler olsun erkek çocuklarımızı getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bugün de kızlarımızı getirdik. Hem yetim kızlarımız, bizim iki medrese yetim köyümüze hizmet ediyor. İki medrese de dışarıdaki kamplarda kalan insanlara hizmet ediyor. Bugün de Allah'a şükürler olsun kız çocuklarımızı buraya getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıymetli kardeşlerim, Aynul Arab'a bağlı Cade bölgesine geldik. Allah'a şükürler olsun. Daha önceki dönemlerde Kur'an halakalarında bayağı bir zorluk yaşanıyordu. Hatta geçen yani çok olmadı, kıyafet dağıtmıştık köylerde. Arap köyleri de var, Kürt köyleri de vardı. En çok bizden talep edilen şeydi şu: gelin bizi okutun. Çocuklarımız Kur'an okumayı bilmiyor. Hatta kimisi Arapça bile bilmiyor yani. Ondan sonra biz de şimdi hocalarımızı toplamıştık. Kur'an halakaları açıldı elhamdülillah. Biz de desteklerimizi sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ihtiyaçları olan işte her çocuğa defter, kalem, Cüzur Reşidi, Elifba, ondan sonra hocalarımıza da destek olacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırlardan razı olsun. Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Cade bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, Çakal Aylı Araba Bağlı Çakal Viran köyüne geldik. Maşallah çocukları görüyorsunuz. Hepsi yeni yeni başlamış. Biz de onların kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, harçlıklarını getirdik. Bunları sevindireceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin.

0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟
1: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün Aynül Arap bölgesindeyiz. Allah hamdü senalar olsun, Aynül Arap bölgesi fethedildikten hemen sonra biz buraya ilk başta insanlara yardım olarak ekmekle başladık. Daha sonra kış vaktiydi, battaniye dağıttık. Daha sonra mühtaç olan aileleri tespit edip köylerde buradaki kardeşlerimize, mühtaç ailelere kıyafet hazırladık, montlar hazırladık ve dağıtmaya başladık. O köylerden bir tanesinde dağıtımı yaparken yaşlı bir amca bize demişti ki keşke sizin gibi hocalar buraya gelse de çocuklarımıza Kur'an öğretse. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an okumayı bilmiyor. Sebeplerinden de şu, PKK terörü buradayken bu eğitimlere izin vermiyordu. Ondan sonra biz onun hemen sonra Kur'an harakalarını düşünerek camileri, işte hocaları toplamaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-30 köyde hocalar eğitime başladı. Biz başlayın dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle de destek vereceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-25 tane köye bütün öğrencilerine, bütün talebelerine hediyelerden, öğretmenlere harçlıklardan, ondan sonra cüz-ü reşidiler, tebareke cüz'ü, amme cüz'ü komple bu destekler verdik. O köylerde de bunlar bu dağıtımları yaparken camilere şu arkamda görmüş olduğunuz binayı gördük. Burada köylü kendisi kendi imkanlarıyla yardımlar böyle toplayarak şu aşamaya gelmişler. Medrese yapmışlar. İmam Abdülkadir Geylani Medresesi. Bu medreseyi yaptılar. Bu medrese tam 600 öğrenci alabilecek, 600 talebe alabilecek bir medrese. Sabahleyin medrese olacak. Öğleden sonra da Kur'an kursu olarak devam edecek. 600 tane talebe alacak kız, erkek. Hem bu köyden hem bu köyün civarından. Bu köyün adı bu arada Hişhaşa Köyü. Aynül Arap kırsalından. Rakka ile Halep arasında son bölge. Biz de geldik, durumları ancak bu kadar yetmiş. Biz de bunun bütün tefrişatını üstlendik. İçerideki sıralar, yazı tahtaları, masaları komple şimdi Türkiye'de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Allah'tan niyazım da şu ki buradaki hocalara gayret ediyorlar. Allah onlara muvaffakiyet versin. Çünkü bölge hakikaten ilme muhtaç. İlme muhtaç. Yani gençler Kur'an okuyamıyor. Din eğitimi hakkında hiç bilgileri yok neredeyse yani. Kimisi tamam ailesini tuttu ama yani bir zorluk vardı, bir yasak vardı. Burada bir eğitim sürdürülemiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle fetihten sonra eğitimler izin verildi, başladı. Allah onlara muvaffakiyet versin ve Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine Aynül Arap bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'a şükürler olsun. Türkiye'den Türkiye'de masaları, sandalyeleri, her şeyi hazırladık. Tırlarla geçti bir 2-3 gün önce. Şimdi de elhamdülillah kardeşlerimiz dizmeye başladılar. Allah bütün bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine, Aynül Arap bölgesinden, Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, medrese şurası. Kızların girişi şu taraftan olacak, alt kata. Erkeklerin girişi de şöyle, buyurun. Erkeklerin girişi de şu taraftan.

Şöyle 30 tane sınıf var. 15 tane yukarıda, 15 tane de aşağıda. Şöyle Allah'ın izniyle de sıralar, yazı tahtaları, sandalyeleri geldiğinde de Allah'ın izniyle size bir daha göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi tek bırakmayacağız. Din kardeşimiz ondan sonra. Onların hissetmiş olduğu acıyı biz hissediyoruz. Yani çocuklar, yani en çok insanların zorlandığı şey şu. Tam bir açlık, bir yoksulluk bayağı var burada yani. Yani hatta bazı ailelere gidiyoruz. Yani ha ölmüşler ha yaşıyorlar yani. Bir nefes alıyorlar sadece yani. Eve bir giriyorsunuz, hiçbir şey yok evde. Yani battaniye en basit şey yok yani. Ondan sonra ekmekleri borçla alıyorlar. Ama burada kardeşlerimizi kıyamdır her zaman gibi burada kardeşlerin yanında durdu. Yine de duracak, durmaya devam edecek ve burada destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Kıyamdar ailesine Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Kubbe bölgesine geldik. Buradaki kardeşlerimize de cüzur

Cildinden amma cüzü, tebareke cüzü getirdik. Her birisine de birer defter, birer kalem. Ondan sonra ikramlarımızı da yapacağız. Hocalara da ikramlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle burada 100 tane talebe var. Burası hafız da çıkarmış daha önceden. Şimdi de zaten kapıda çoluk çocuk bizi böyle görünce ondan sonra onlar da geldiler. Onlara da söyledik. Eğer burada kaydolursanız ondan sonra size de getireceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Fadal Şefim.

0: Bismillah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Kıyamdar ailesi, bugün Ayn-ı Arab'a bağlı Sırrın bölgesindeyiz. Sırrın'da bulunan Sırrın Şerif Lisesi. Daha önce de Zahir-i Kehf'e döneminde yani burayı açamıyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun hocalarımız, 3 hoca geldiler, bu işe başladılar. Şimdi de 42 tane öğrencileri var. Allah'ın izniyle daha büyük bir yere geçecekler. O büyük yere geçtiklerinde de daha çok talep var, daha çok talep olacak. Çünkü herkes Şerif Lisesi'nin açılmasını bekliyordu. Bu medreselerin açılmasını bekliyordu. Biz de onları tek bırakmayacağız. Biz de çocuklarımızı hem şeker, hem bisküvi, hem de harçlık dağıtacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Sırrın bölgesinden bütün Kıyamdar ailesine selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Mevla diyor, bak sizin diyor aranıza düşmanlık sokar bu iş. Kin nefret sokar, millet birbirini vurur diyor. Ha işte. Hep kumar masalarından başladı bu işler. Ve yasuddekum, şeytan sizi engellemek istiyor. An zikrillah, Allah'ın zikrinden, ve hani salat, özellikle namazdan. İçki içen, 5 vakit namaz nasıl kılacak? Ayık gezen namazı kaçırıyor. Sarhoş gezen nasıl kılacak? Zaten sarhoşken namaz kılmak haram. Namaz seni mi bekler? Vakit gelir geçer. Ona göre içiyorum diyor. Sabah namazını kaçırmıyorum diyor. Böyle manyaklara da rastladım yani. Rastladım yani. Adam gece içiyor ama imsakta da oruca niyet ediyor. Ben şimdi sana, sen madem gece içtin, gündüz de oruç tutma diyecek halim yok. Ne kadar tutarsan yani ben tut derim yani. Tut derim ama tabii işte. Sarhoşken de namaz kıl diyemem ki, o da haram. O da ayrı bir şey şimdi. Onun için ona göre ayarlıyorum diyor, dengeliyorum diyor. Namazı kaçırmayacak şekilde diyor, ayıkıyorum diyor zaten diyor falan. Ya Rabbel alemi, ne bela yani. Bu tabii çok nadir olan bir şey. Bana da çok şaz olan şeyler bana çatar yani. Ama var, örneğini gördüm. Onun için Allah'ı unutturur, namazı terk ettirir. Her harama sizi düşürür. Ondan sonra en yakında düşman olursun. Zaten kumarda kaybedenin kazanana düşman olmaması mümkün değil. Paran gitti yani. Paran gitti, canın gitti. Dolayısıyla fehelentüm müntehün. Acaba siz vazgeçecek misiniz? Bu işleri bırakacak mısınız Mevla? Soruyor. Şimdi onun için buyuruyor ki Hazin tefsirinde, şimdi kumarda bazı muhtaç kimseler kısa zamanda kolay para kazanma yolunda bir ümitleniyor. Onlara bir ümit doğuyor. Şimdi zaten sıfırı tüketmişim diyor. Olanı da buraya gitsin. Zenginde daha büyük tehlike var. Çünkü onun olanı da gidiyor. Birçok zengin iflas ediyor. Dolayısıyla yenilen yenildiğine doymuyor. Bir daha belki kazanırım diye ailesinin, çocuklarının üzerinde, hani artık eşinin, çocuklarının üzerine kumar oynamaya başlıyor. Çünkü kaybettikleri zaman onların hayatı gidecek. Onların geçimi gidecek. Onların imkanları kısıtlanacak. Fakir, miskin hale düşünce de onu yenenlere en büyük düşman oluyor. Böylece aralarda kin ve nefret tahrik oluyor. Hazin tefsirine göre kumarın zararları saymakla bitmez diyor. Ama bazı başlıkları zikredecek olursak. Şimdi tabii sen Kıbrıs'a gidip de otelde kumar oynayacak kadar bir gücün olmayabiliyor. Oraya biraz bir seviyeye gelmen lazım. Zaten otele girmen para. Otele girmen paran yoksa kumar oynamaya seni oturturlar mı? Etinle butun ederler. Ama şimdi bizim milletin hepsini ne yaptılar? Şans oyunları. Şans oyunlarıyla kumarbaz ettiler milleti ya. Şans oyunu oynuyor, oradan bir daha türüyor, iki daha türüyor, zaten azıcık parası var. Kaç kişi böyle olanı da batırdı yani. Dairesini sattı ya. Dairesini sattı. Şimdi kirayı da ödeyemiyor. Çoluk çocuk kaldı sokakta. Ya bu ne akıldır ya seninki? Ne akıldır ya? Dairen vardı zaten. Yemeğe bir yanmış kabuk bulurdun yani. Daireni sattıktan sonra nasıl geçineceksin, kira da çıktı şimdi. Onun için kumarın zararları insanı faydalı işlerden alıkoyar. O kesin. Namazdır, zikir, hiçbir şey kalmaz. Hırs ve ihtiraslara kurban eder. Alın teriyle kazanılmış servetler kolaylıkla elden çıkar. Babanın canı çıkmış, dedenin canı çıkmış, dolu miras kalmış. Kumar masasında bir masada babanın, dedenin, atanın ömür boyu çalışıp helalından kazandığını bir günde yersin. Aile içinde, arkadaşlar arasında insanı yese ümitsizliğe düşüren şeyler olur. Karzahsen borç verme müessesesi terk edilin. Zaten şimdi enflasyon, tevelasyon, doları, eurosu, altını yerinde durmuyor. Kimse TL bazında borç vermiyor. Yani Türk lirası borç istemek zaten adama söylemek gibi geliyor. Adam diye ne konuşuyorsun ya? Yani bütün bunlar, kumar oynayanlar kendi arasında görünüşte bir masa başı bir sevgi, samimiyet zannediliyor. Sonra sonuna doğru kazanan kaybeden ilişkisi çok terse gidiyor ve birbirlerini öldürecek kadar ileri gittikleri oluyor. Yakın zamanlarda da birçok kumar yüzünden birbirini öldürenler, mafya operasyonları, efendim neler neler birkaç senedir oluyor, devam ediyor. İntihara bile insanı sevk eder diyor, o kesin. Nice acıklı hadiseler daima görülmüş bu sebeple. Nice ocaklar sönmüştür. Tabii özellikle Alusi Hazretleri, İmam Alusi Ruhul Mani tefsirine 7. cildin 16. sayfasında bunları zikrediyor. Yenildiği takdirde kendini kahrederek öyle sıkıntıya düşer ki yenmek için çare aramaktan başka hiçbir düşünce kalbine gelmez olur. Satranç oynayanlardan birçoğunun gaflet ve yalan yeminlerle dolu öyle sözlerine şahit olduk ki diyor. Alusi diyor bunu. Tercüme ettim ben. Olduk ki diyor. O sözleri duysa filler kaçar, atlar tökezler, kaleler yıkılır çirkinliğinden dolayı anlayış piyonları hayrete düşer, akıl veziri ızdırap içinde kalır, şah mesabesinde olan kalp ölür, amellesin tablası kararır diyor. Yani bunları özellikle tercüme etmiştim. Edebiyat da yapmış tabii, çok büyük bir edebiyat içinde. Şimdi kumar yoluyla insanların malını yeme hakkında ayetten, iki ayet zaten var da, bir ayetten وَلَا تَيْكُلُوا اَمَّالِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ mallarınızı aralarınızdan batıl yollarla yemeyin buyuruyor. Ayet olarak en önemli delilimiz Bakara suresi 188. ayet kerimesinde batıl yol. Batıl yani gayri meşru. Yani serbest değil. Serbest değil. Bu gayri meşru'yu da anlamıyor. Sonunda ayin var. Gayri meşru, meşru Allah'ın şeriatını müsaade ettiği şey demek. Gayri meşru Allah'ın şeriatında serbest olmayan şey demek. Bu durumda buna tabii hırsızlık giriyor, faiz giriyor, gasp. Gasp ediyorsun adam şimdi. Malını yedin işte, aldın parasını, işte eşyasını, pahalı bir şeysin falan. Bunlar hep batıl yollarla efendim mal yemek. Allah Teala bunları haram etmiş. Bu dört surette olur buyuruyor tefsirler. Hırsızlığa tabii gasp giriyor, yağma giriyor, zulüm giriyor, tecavüz giriyor falan. Kumar giriyor, çalgı giriyor. Çalgıcılıkla, şarkıcılıkla kazanmak, para kazanmak, o da batıl yolla milletin malını yemek. Yani niye ya, ben çıkıyorum orada efor sarf ediyorum, kaç saat şarkı söyledim, ondan sonra davulcu zurnacı ekip getiriyorum, götürüyorum, dünya kadar masrafımız var. Ya arkadaş, buradan para kazanmak helal değil diyor. Tamam mı? Bunların parası helal değil diyor. Dolayısıyla tabii gavur zaten ona bir şey konuşulmaz. Gavur, çarpıcı, bilmem neci. Ama Müslüman bunlara dikkat edecek. Parayı nereden kazanıyorum? Eve nereden götürüyorum? Çoluk çocuğa ne yediriyorum? Ondan sonra asi olurlarsa içki satarak kazanmalar. Ondan sonra rüşvet almalar. Emanet hainlik etmek, vasiyete hainlik etmek, adam sana bıraktı parasını, sonra adam öldü, çocuğunun haberi yok, seni gidip ona bu para bende emanetti demen lazım. Bunu demediğin zaman o para sende kaldı, arayan soran da yok paranın arkasını, oturdun üzerine. Bunlar hep haram, bunlar ahirette ne kadar çıkacak. Bunların hepsi başkasının haklarına tecavüz etmek, mübah olmayan şeylere el uzatmak manasında olduğundan batıl ve gayr-ı meşru sayılarak haram edilmiştir. Onun için Ebu Hümeyd es-Sa'idi radıyallahu teala vaadine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor: "La yahillu limrin en ya'khudha mal ahi bi gayri hakki." Kimsenin bir kardeşinin, arkadaşının, bir insanın malını haksız yolla alması helal olmaz. Ve zel kelime harramallahu alel müslim alel müslim. Allah Müslümanın malını Müslümana haram kılmış. Ancak sadaka verir, alır yersin. Hediye verir, alır yersin. Rıza üzere ticaret yaparsın. Diğer ayette söylüyor: İlla entekûne ticareten an teradın minkum. Karşılıklı rızalaşma ve akitleşme ile ticaret, meşru ticaret olacak tabii o da. Aldığın sattığında helal olacak. Şarap satarsan, domuz satarsan, alırsan şimdi aldın sattın diye helal mı olacak yani? Dolayısıyla meşru bir şeyi alırsan, satarsan, karşılıklı rızalaşırsan müstesna. Bunun gerisinde hepsi haramdır diyor. Müslümanın Müslümana canı haram. Yani dokunamazsın, tokat atamazsın, parmağını sıkamazsın, bilmem neresini sıkıştıramazsın. Yani can, bedenine dokunamazsın, fiziki. Öldürmek hiç öldüremezsin. Fiske atamazsın şöyle. Haram. Ondan sonra malı haram, ırzı haram. Irzı derken illa hanımının na tecavüz manasında değil mi? Irz, haysiyet manasında. Şey, gıybet edemezsin. Onun olmadığı yerde arkasından bir şey kötü konuşamazsın. İftira edemezsin. Yapmadığı bir şey yaptı diyemezsin. Bunların hepsini İslam koruma altına almış. Nasıl bir din? Nasıl bir nizam? Nasıl bir düzen? Buna uy. Dünyada cennet hayatını yaşa. Süt limanı olur. Bir tane suç unsuru kalmaz. Yeter ki şeriatı tatbik et. Havlet el-Ensari yaradıyorlar ha annemizden, sahabe annemizden rivayet ediyor. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne ricalen yetekavvadûne fî mâlillâh bi gayri hakkin felevmün nâru yevmel kıyâmeti." Bir takım adamlar haksız yere Allah'ın malına dalacaklar. Allah'ın malı diyor. Yani helal haram demeden Allah'ın insanlara verdiği malı hiç bakmadan alıp yiyecekler. İşte kumar bunların başına geliyor. Mevla bu yolla adamın malını almana izin vermemiş. Velev ki o adam ya ben razıyım alsın demiş. Ama mal onun için ne diyor? Bak insanların malına demiyor, Allah'ın malına diyor. Buraya dikkat edeceksin. Yani ben sana o malı verdimse istediğin gibi kullan veya kumarda harca diye vermedim. Benim malım kim karışır diyemezsin, Allah karışır. Çünkü malı Allah verdi diyor. Ne diyor? وَاَتُوُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ لَذِي اَتَاكُمْ. Fakirlere diyor, malınızdan verin demiyor. Allah'ın malından verin diyor. Çünkü neden? Başkasının malını vermek kolay olur. Sen de diyor sadaka zekat verecekken cimriliğin tutar, sakın zorlanma diyor. Niye? Benim malım değil ki, Allah'ın malı de. Başkasının malını vermek kolay gelsin diyor. Ama sonunda Allah o malı size verdi diyor. Ama mal Allah'ın diyor. Şimdi onun için bir insan ben razıyım bu işten demesi, o kumar işlemini, o iddialaşma işlemini, o şans oyunları işlemini ne yapmaz? İki tarafın rızası da haramlıktan çıkartamaz. Çünkü neden? Allah'ın malına diyor. Yani ne demek? Allah'ın insanlara verdiği ama bazı şartlarla faydalanmayı serbest etti. Bazı şartlarla birbirinin malından faydalanırsa. O da nedir? Hediye yoludur, sadaka yoludur, zekat yoludur, karz-ı asen yoludur veyahut ticaret yoludur. Ama öbür yollar فَلَوْمُنْ نَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bu öbür yollara teşebbüs edenlere kıyamet günü cehennem ateşi var. Onun için bu mal hususundaki günahlar da başka şeylere benzemiyor. Bazıları namaz da kılıyor, oruç da tutuyor, zinadan da uzak duruyor. Bugün zaten Müslümanların müptela olduğu en büyük sorunlar bir dil, çenenin konuşması, gıybet, dedikodu, yalan, iftira, mala yani fuzuli falan, bir dilden batıyoruz. Yani namaz abdestlilerden bahsediyorum. Hani zinaya minaya gitmeyen, uşkuruna hakim olan adamlardan bahsediyorum. Ama para içinde zafiyet çok oluyor. Para işinde zafiyet. Çünkü bakıyorsun ihaleye fesat karıştırma, bakıyorsun rüşvet talebi, bakıyorsun borç veriyor, bir beklentiye giriyor, alacağından fazla oradan bir menfaatlenme borçtan. Geçen hafta okuduk. Söyledik işte İmam-ı Azam kıssasını. Borç verirsen ondan başka bir menfaat temin edersen o da faize giriyor. Alacağın kadar konuşacaksın. Onun üstünde bir şey hediye bile kabul edemezsin. Çünkü borcun karşılığında hediye gelmez. Borcun karşılığı alacağını alırsın. Hediye başka zaman versin. Şimdi diye verdi yani.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi

0: arasında. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
0: Ecir
7: sunar.
0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
7: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
8: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون

0: المعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala adımlarınıza hac umre sevapları ihsan eylesin. Dönerken evlerinize mağfuran, merhumen, mücaben, müstecaben, hayırlı muratlarınıza nail olarak, korktuklarınızdan emin olarak, boyunlarınız cehennemden azat olarak, Allah için attığınız adımlar sebebiyle bütün müjdelere nail olarak dönmenizi müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sellim. Ankara'ya çok geldim. Her ay geliyordum. 28 Şubat'tan önce Etlik'te, oralarda sohbetler ediyordum. Fakat Sincan'a buraya ilk geldim. Maşallah. Allah bereketinizi, cemaatinizi, cemiyetinizi, huzuru kalbinizi ve hizmetlerinizi, medreselerinizi, talebelerinizi daim ve müjdat eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Yolda gelirken bir arkadaş dedi ki ya dedi orası Ankara'nın çıkışında dedi yani çok cemaat olmaz dedi bu havada. Benim duyduğum Sincan'sa olur dedim. Ben haklı çıktım yani. Sincan ve çevresi ve havalisi Müslümanlarıyla Ehl-i Sünnet Müslümanlarıyla meşhur bir mıntıkadır. Allah muhafız emin eylesin. Tabii tankları niye burada yürüttüler? Nerede fazla Müslüman varsa tankları orada yürüttüler. Tankları 28 Şubat'ta bize karşı yürüttüler. O zaman Beykoz'da külliyemiz vardı. Yüz binlerce insan toplanıyordu. Köprüler tıkanıyordu, yollar tıkanıyordu. O taraftan Paşabahçe sahil tıkanıyordu, bu taraftan Çekmeköy'den bütün otoban tıkanıyordu, saatlerce vadiler doluyordu. Tabii onun üzerine bu 28 Şubat patladı. Bizi de hazır ortada diye günah keçisi ilan ettiler. Çevik Birler, Güven Erkayalar vesaireler, onlar da benim İzmit'teki sohbetlerimden, Gölcük'te onlar, Deniz Kuvvetleri oradan takip ediyorlardı falan. Öylece vakfımızı kapattılar, külliyemize el koydular, beni hapse attılar 2000'de. Sonra bir daha 2002'de bir daha attılar. Deprem vaazından dolayı. 1000 sene sürecek dediler, 1000 sene. Ama bak şimdi onlar, kimisi mezarda Allah hesabını veriyor, kimisi yoğun bakımda, kimisi darlacede. Hiçbiri felah bulmadı. Hepsi mahkum oldu. Kodesleri boyladı. Biz elhamdülillah geldik bak Sincan'da ayet hadis okuyoruz. Allah'ın bu nimetine ne kadar hamdü senalar ederim. Ne kadar şükrederim. Onlar bizi öldürmek için, helak etmek için hapislere attılar. Sonra FETÖ geldi. Onlar da attılar bir sene. Yani Recep Hoca'nın Allah razı olsun hüsnü zan etti. Ben de dinliyorum eski ümmetlerden işte misaller verdi, mücahitlerden misaller verdi, taviz vermeyenlerden misaller verdi. Ashab-ı Kehf'ten وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ biz onların kalplerine takviye yaptık diyor Mevla. Çünkü Dekyanus'a karşı gençler ondan sonra 7 tane genç Allah'a iman ettiler. Tek din İslam'dır. İslam'a hidayet buldular. Putları terk ettiler. Dekyanus idam edecek. Efendim kuyulara atacak veya yakacak neyse. Ama fekalû Allah kuvvet verirse kalbine onlar dikildiler, direndiler. Ne dediler? Rabbuna rabbus semavat vel ard. Rabbimiz ancak gökleri yaratan, yerleri yaratan, bizi yaratan, yediren, içiren Allah olabilir. Len ned'u'e min duni ilahen. Biz ondan başka hiçbir ilaha tapamayız. İbadet yapamayız. Dua yapamayız. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَا. O zaman biz zalimane bir söz, haktan uzak bir söz sarf etmiş oluruz dediler. Ondan sonra tabii dedi, sizin gençliğinizi bir gün bağışlıyorum. Şimdi benim sizi hemen öldürmem lazım, paramparça etmem lazım. Başkalarına taviz vermedim. Aksi gideni öldürdüm, katlettim, kahrettim. Ama sizin biraz da saray etrafının havaşisinin yakın akrabalarıydılar. Hem gençliğinizi acıyorum, hem soylulardansınız, eşraftansınız. Onun için size bir gün müsaade vereyim. Yarına kadar düşünün. Ya benim ilahıma taparsınız, Allah'ı bırakırsınız, ya da sika helak eder. Hiç affım yok. Onlar da ne dediler? Ve iz i'tezeltumuhum ve ma ya'budune illallah. Madem siz bunlardan, kendi kendilerine konuşuyorlar, siz bunlardan ayrılacaksınız, Allah'tan başka taptıkları, bütün putları da terk ediyorsunuz, o zaman bunlara karşı direnecek gücümüz de yok. فَاُوْ اِلَى الْكَهْفِ. Bari bir mağaraya sığınalım, sığının. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ. Rabbiniz size rahmetinden kapılar açsın. Çok darlık var. Mağaraya sığınacaksın. Mağarada ne kadar duracaksın? Dekyanus, şehrin hakimi. Her tarafta bekçileri var, orduları var. Mağarada durursun da bir gün aç kalsan, iki gün yanında taşısan, üç günlük, beş günlük, hadi yedi kişi erzaklar, nevaleler toplasalar, az da yeseler, tasarruflu geçinseler falan, yani yedi kişinin taşıyacağı bir şey, on günlük, hani ölmeyecek kadar bir şey bahsediyor, on gün, on beş gün, yirmi gün, belki bir ziyafet babından değil de ölmeyecek kadar bir erzak yedi kişi taşıyabilir. Ama sonu var. 20 gün, bir ay, bitti. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Ot yersin. Dağın bir yerinde bir su bulursun. Onu da göze aldılar. Her şeyi göze aldılar. Ölümü de göze aldılar. Siz mağaraya sığının. Rabbiniz rahmetindense kapılar açacak. Ve yuheyyi ilekum min emrikum mirfakla. Size bu işinizden dolayı bir istirahatgah, rahat edeceğiniz, huzur bulacağınız, en azından huzur kalptedir. Şirkten kurtulduğunuz için, puta tapmaktan kurtulduğunuz için, Allah'a inkar etmekten kurtulduğunuz için en azından kalbiniz rahat edecek. Kalbiniz rahat edince, huzur bulunca vicdanen müsterih olacaksınız. Ve böylece Allah size bir rahatlık yeri hazırlar dediler. Bunlar peygamber değiller. Bunlar bir peygambere de erişmediler. Yani İsa aleyhisselamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında yaşadıkları rivayeti kuvvetlidir. Farklı rivayetler varsa da. Yani yine İsa aleyhisselamın getirdiği İncil şeriatı, tek din İslam'dır. Hepsinin dini İslam. Ama şeriatler değişti. O dönemin tebliğleriyle Müslüman olmuşlar, hidayet bulmuşlar. Bu gençler nasıl kendi kendilerine öyle sözler söylediler ki haklarında sure nazil oldu. Hazreti Kur'an'da Kehf suresi, tabi tümü onlardan bahsetmemekle beraber en az 2-3 sayfası baş tarafı onlardan bahsediyor. 224 bin peygamberden 25'inin haricinde Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri de zikredilmiyor. Kıssaları da zikredilmiyor. Kıssaları da zikredilmiyor. Ama Ashab-ı Kehf peygamber olmadıkları halde, peygamber görmeyince peygamberin sahabesi de olmadıkları halde, efendim, belki göreni göreni görmüş, bizdeki tebe-i tabi'in en fazla olsa olur. Ama Kur'an-ı Kerim onların sözlerini, yaşadıklarını, başlarına gelenleri, 309 sene uyutulduklarını, sonra uyandırıldıklarını, bütün teferruatıyla mağaralarını, mağaraların konumunu, efendim, her şeyi anlatıyor. Yani tafsilat çoktur da, ana başlıklarıyla anlatıyor. Ki, 114 sure-i celle'de 6600 küsur ayet-i kerimede bu kadar tafsilatlı sadece birkaç peygamberin, Musa aleyhisselam gibi İbrahim aleyhisselam, birkaç peygamber anlatılıyor. Yani 25 peygamber zikrediliyor ama onların da ekserisinin kıssası anlatılmıyor çok uzun. Birkaç nebi-i zişan anlatılıyor. Bunlar niye böyle kazandılar? Niye böyle kazandılar? Şimdi bolluk olduğu zaman, mal çok olduğu zaman her taraf portakal mandalina dolduğu zaman ya domates, patates ucuzluk olur. Bizde tersine oluyor. O da ayrı dava yani. Bizim Türkiye'de bir acayip şey. Mevsiminde bile ucuzlamıyor. Öyle bir şey var. Üreticiden manava gelene kadar öyle bir çark dönüyor ki hükümet de düzeltemekten aciz kaldı yani. Allah bu milleti hayırla ıslah eylesin. Amin. Hükümeti de bu pahalılığı indirmekte muvaffak eylesin. Amin. Tabi onlar da en çok isteyenlerdir ama. Şimdi bolluk olursa kaide odur ki ucuzluk olur. Ama az olursa bir mahsul o çok pahalı olur. Bir efendim erik çıkıyor, yeşil erik 3-4 tane ancak alıyor adam fakir ilk zaman. Sonra biraz çıkıyor, turfandası pahalı oluyor, ondan sonrası ucuzluyor. İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri ne buyuruyor? Ashab-ı Kehf'in hareketleri ve amel-i salihleri, halbuki yani onlardan çok bir ibadet nakledilmiyor. Çünkü yaşları genç, iman ve hidayete ulaşmaları müteahhir. Hani bir peygamberin yanında büyümüş çocukluğundan bir sahabe durumu yok, Hazreti Ali gibi radıyallahu anh. Ondan dolayı yani Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde şöyle namaz kılarlardı, şöyle zikrederlerdi, böyle tefekkür ederler vesaire, bunlara da hiç rastlanmıyor. Tek bir mesele var, iki mesele diyelim onda. Bir, ölümü göze alarak Dekyanus gibi zalim hükümdara direnmek, hakkı haykırmak. Efdalül cihad, cihadın en faziletlisi kelimetü hakkın, doğru sözü söylemektir. Ama kimin karşısında? İnde sultanin, cairin, zalim ve zorba bir hükümdarın yanında ve yüzüne karşı. Bundan büyük cihat yoktur. Dolayısıyla burada bu hasıl oluyor. Çünkü o adam onları sağ bırakmaz. Ecelleri gelmemiş, Allah-u Teala onları yaşatacak olduğu için onun kalbine biraz insaf verdi. Dedi, gençliğinize acıyorum ya. Bir gün müsaade veriyorum dedi yani. O payı kullandılar ve bu cihada efendim muvaffak oldular. Şimdi hakkı söylersin. Özelde söylersin. Birkaç arkadaş aranızda konuşursunuz. Senin kafada olanların yanında konuşursunuz. Evde, ocakta falan. Ama bir zalim bir hükümdar var. Zorba, katil. Sen de onun karşısına çıkıyorsun. Ruhsatla amel edebilirsin. Can tehlikesi varsa ruhsatla amel edebilirsin. Öyle mi? Öyle. Susarsın. Hatta efendim Ammar Hazretleri gibi radıyallahu teala babası Yasir'le annesi Sümeyye validemiz radıyallahu anh'a azimetle amel ettiler. Ebu Cehil'lerin şirk teklifini reddettiler. Onlar da develere bu iki mübarek sahabeyi bağlattılar. Bir bacağını efendim devenin bir bacağına, bir bacağını bir bacağına develeri koşturaraktan ortadan yardırdılar. İslam'ın ilk şehidi oldular. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye radıyallahu teala anhuma. Ama oğulları Ammar radıyallahu teala efendimiz bunu göze alamadı. Burada ruhsat vardı. Onun için bizim işte putlarımıza ibadeti kabul et falan. Tamam dedi. Kabul etti. Tamam sen serbestsin dedi. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Dediler ya Resulallah, Ammar irtidat etti. Dinden döndü dediler. Buyurdu ki benim bildiğim Ammar irtidat etmez. Tepesinden tırnağına kadar Ammar iman ile doludur. Ama ruhsatla amel etti. Annesi babası azimetle amel etti. Heniyen levmel cennet. Cennet onlara mübarek olsun. Ammar ruhsatla amel etti. Çünkü can tehlikesi vardı. Onun için imanına hiçbir zarar gelmedi. Sonra Hazreti Ammar geldi. Çok ağladı, sıladı. Zaten gözünün önünde anası babası şehit edildi. Ona da buyurdu ki seni bir daha yakalarlarsa aynısını yap, canını kurtar. Ruhsat var. Ama tabii bir de azimet diye bir şey var. O eftal makam, en yüksek makam. Azimetle amel etmek. İşte bir zalim hükümdarın seni öldürecek veya öldürmese de işkence yapacak. İşkencenin boyutu da tahammül edilemeyecek. Öyle bir tokat, iki tokatla olmaz. Bir tokat, iki tokat yiyeceksin, yiyeceğim diye. Yiyeceksin daha. Bir tokat, iki tokat nedir ya? Bir sopa yedin, iki sopa yedin. Bunlar kolay şeyler. Ama tabii ceryana tutmak, işte efendim elini kesmek, bir uzuv itlafı gibi fıkıhta bunlara efendim yani takat getirilmeyecek işkenceler nitelemesi yapılıyor ve bunlardan dolayı şirk sözünün bile söylenip canını kurtarmasına müsaade ve ruhsat veriliyor. Zaten ayet-i kerimede ne buyuruyor? İlla men ukrihe ve kalbu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla dolmuş ama bedenen, fiziken ikrah ve icbarla zorlanıyor. Buna da vücudunun tahammülü kalmıyor, kalmayacağı belli. Bir yere kadar götürebilir. Ondan dolayı onlar müstesna diyor. Velakin men şaraha bil küfri sadran, ama kafirlerden etkilenerek göğsünü, gönlünü imansızlığa, dinsizliğe, mürtetliğe açarsa فَالَيْمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ, onlara Allah'tan büyük bir gazap, lanet ve azaplar var. Allah cümlemizi dayanamayacağımız imtihanlara düşmekten muhafaza eylesin. İmtihan yaptığında mutlaka yapacak. O ayetle, hadisle sabit, kasem ediyor Rabbimiz, yemin ediyor, ben sizi mutlaka imtihan edeceğim. İşte imtihan yaptığında da yani bizi imtihan etme, dayanamayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Böyle bir dua yapmak caiz midir? Caizdir. Sünnette var. Ama imtihan edersen kazanmamızı nasip eyle, kaybetmekten muhafaza eyle. Sabır ve metanet ve şecaat ve cesaret ve kuvvet ihsan eyle. Amin. Bu dua çok sünnete uygun ve vaka mutabık bir duadır. Ama tabii şimdi he demeden, elini kaldırmadan, bu nedir ya? Bir tane komiser anlattı bana, eskiden çok. 80'li yıllarda ben o zaman da darbe var. Yahu dedi, komiser de şeriatçı adam. Yani Kur'an'a inanıyor. Şeriatçı demek, Kur'an'a inanan demek. Yani Kur'an'a inanan herkes şeriatçıdır. Olmak zorundadır. Aksi takdirde ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعَ. Biz seni şeriat caddesi üzerine, emri dinden olan, dinle ilgili bir yolun üstüne koyduk. Yolun adı şeriat. Habibim sen ona hakkıyla tabi ol. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bir şey bilmeyen, yaratmaktan haberi yok. Kendi yaratılmış, nasıl yaratıldığından haberi yok. Anasının karnında 9 ay durmuş, nerede durmuş haberi yok. Erkek miyim, dişi miyim haberi yok. Siyah mıyım, beyaz mıyım, güzel miyim, çirkin miyim, uzun muyum, kısa mıyım, hiçbir şeyden haberi yok. Dünyaya gelmiş, ondan sonra biraz büyümüş etmiş, aklı başına gelmiş, Allah'ı beğenmiyor, Kur'an'ı beğenmiyor, şeriatı beğenmiyor. Bunlardan daha esfel adamlar var mıdır? Bu bilmeyenlerin, nefislerin arzularına tabi olma. İsviçre'den bir kanun alır, İtalya'dan bir madde alır, Amerika'da, Avrupa'dan bir şey alır. Yamalı bohça gibi bir şey çıkarttılar meydana. Şimdi yönetemiyorlar. Çünkü neden? Don lastiği gibi bir yandan buradan çekiyorsun gidiyor, buradan çekiyorsun gidiyor. Caydırıcı cezalar yok, önlem yok, bilmem ne. 100 sene oldu. 100 sene olduğu halde şu anda suç oranları patlamış. Hapishanelerde doluluk orandan dolayı her yere hapishane yapsan müşteri var. Efendim, her gün cinayetler, bıçaklamalar, gasplar, suç oranları, uyuşturucular vesaireler dünyanın en yüksek seviyeli ülkelerine dönmüş. Nasıl yöneteceksin bunu? Adamı hapse atıyor. Ondan sonra adam öldürmüş. Bunun hapiste ne iş var? Bunun yeri neresi? Mezar. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. Öldüren öldürülecek. Yoksa hayat yok. Katil nasıl yaşar ya? Öldüren öldürülecek diyor Kur'an. Hadi bakalım. Kısas yapsalardı PKK mı kalırdı? PYD mi kalır? Şimdi dağlardaki PKK PYD bile teslim olmak ister. İstiyor. O kendi adamlarından kaçamıyorlar. Çünkü kaçtığını bilseler yolda onlar vuruyor. Başarılı bir operasyondan kaçmak istese, yani kaçabilse çoğu kaçacak. Ama bir de kendi işlerinde tarıyorlar. O niyetini anladıkları zaman seni zaten oradan çıkartmazlar. Bazıları kaçmayı başarıyor falan işte. Görüyorsunuz askere teslim oluyorlar falan. Ama idam yok. 9 tane askerin kanına girmiş. 10 tane polisin kanına girmiş. Ondan sonra ancak operasyon yaparsan, MİT'in şimdi başarılı operasyonları oluyor şeyde, Kuzey Irak'ta falan. Operasyon yaparsan orada leşini çıkarıyorsun, orada bir şey yok. Ama adam teslim olursa, geliyor buradaki kanun maddelerinde ne yok? İdam yok. E sen 10, 20, 30, 40 bir bomba atmışsın, 100 kişi ölmüş ya. Ama biz onu bakacağız. Yaşarsa, Apo'ya baksana, gebermek de gebermiyor arkadaş. Apo'yu benden iyi bakıyorlar. Tabii, benim doktor, moktor hepsi eğreti. Kendim arıyorum doktoru, ilaç yazdırıyorum kafadan. Doktor da kafadan yazmıyor tabii de, hastalığıma göre yazıyor. Yani beni kimse bakmıyor ki bana. Beni hiç şeker 300-500 alıyor gidiyor, iniyor çıkıyor bilmem ne. Size göre ben önemli bir adamım göya. Ama hiç. Ya bu adama bakan var mı ya, bunun ilacını veren var mı bilmem. Kendi kafama göre takılıyorum. Apo'yu orada nasıl bakıyorlar el bebek gül bebek? Kaç sene oldu? 25 seneyi geçti herhalde. Çeyrek asırı geçti ya. E bu adam orada ölür mü? Her dakika doktor var. Her dakika tansiyon ölçüyor, her dakika şeker ölçüyor, her dakika özel bakım. Bebek katili. Adını ne koymuşlar? Bebek katili. Ya bu kadar bebekleri, masumları, bu kadar insanı öldürmüş. 30 bin, 40 bin sayılarından bahsediliyor eskiden beri. Şimdi kaça çıktı bilmiyorum, yeni hesap. Devamlı değil. Her hafta şehit var. Kaç tane asker polis şehit var. Devam ediyor yani. Sen bu adamı böyle yaşatırsan dışarıdaki de ne der? Der ki arkadaş, zaten yakalansak da bedava bakacaklar. Onun için yapabildiğimiz kadar yapalım, öldürebildiğimiz kadar asalım, keselim, bombalayalım. Ondan sonra da içeride düşersek yatarız aşağı. Böyle bir kanunlarla suçu teşvik eden, efendim, suçluyu, suçlunun haklarını masum insanlardan daha fazla savunan, suçlunun hakları daha fazla. Avut hakkı, şu hakkı, bu hakkı, ziyaret hakkı çık, girdisi çık. Birçok bazı özgürlerde o kadar hak yok. Peki, sen bu işi düzeltebilir misin? Bilmeyenlerin arzularına uyma. Habibim, sen bunu, seni bu cadde üzere koydun. Şimdi o polis arkadaş da komiser yani. Ya dedi, hoca dedi bana, sizin de dedi bu cemaattan falan bazı işte Müslüman geçinenler falan, bunlara da dedi çok sinir oluyorum dedi. Niye dedim? Ya dedi, bunlardan birkaç tane dedi, ifadeye gelmiş. Tabi şimdi şikayet oluyor. Şikayet olunca polis de görevini yapmak zorunda. Alıyor onu ifadeye. İfadede de soruyor falan. Sorarken dedi, dedim ki dedi, şeriatçı mısınız? Komiser demiş, şeriatçı mısınız falan. Yani dedi böyle, tabi şeriat Kur'an'da zikrediliyor. Biz de Müslümanız hani. Kur'an'daki bütün ayetlere inanmamız lazım. Onun için şeriata inanıyoruz hani. Böyle bir ifadeyle yani zahiren de kurtarır, manen de batinen de kurtarır falan. Ondan sonra kem küm falan tam bir net bir cevap vermediler dedi. Oradan dedi bir arkadaş dedi falan kaldırdı elini falan. Lan bilmem ne. Kaldırınca elini, yok yok dedi, şeriatçı değiliz. Ya daha tokat yemedin be kardeşim. Adam da dedi ki, vallahi vurmayacaktık dedi. Tebrik ve takdir ederek gönderecektik dedi. Fakat dedi, elini kaldırmadan dedi, ötleri koptu, hemen şeriatı inkar ettiler dedi. Bu sefer bunlara bir sopa vurduk dedi yani. Çünkü neden? Lan ne gevşek adamsınız diye, anladın mı? Efendi Hazretleri, Kaddesallahu Sırrı öyle anlatırdı. O zaman biliyorsunuz tek parti dönemi, Milli Şef döneminde Kur'an yasak, elifba yasak, tecvid yasak, her şey yasak. Evde bulursan hapis sebebidir. Osmanlıca olduğu için. Jandarma geliyor köylere. Efendi Hazretlerimizin okuduğu zamanlar, zor zamanlar. Efendim, Hacı Dursun Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Bu tehlikeleri göze alarak samanlıklarda, efendim, odunluklarda, gizli yerlerde, yaylaya çıkarlar, yaylalara çıkarlar falan. Tabii oraya, köye daha çabuk ulaşır, yaylaya daha geç gelir. Gelene kadar yoldan bir talebeyi koyarlar veyahut da bir adam orada bekler. Köylülerden biri jandarma geliyor diye önden haber gönderir. İşte cüzleri, Kur'anları şey falan. Zaten öyle musafleri de almazlar, böyle cüzler falan. Onlarla taşınması daha kolay. Onları da hemen gizlerler, saklarlar, bir yerlere kaldırırlar falan. Yakalanmamak için böyle zorluklar vardı. Çekmişler onlar. Biz o zamanı görmedik. Biz de 28 Şubat'ın bazı zorluklarını gördük. Onları anlattım. Bu hafta Perşembe sohbetinde bu konulardan biraz geçti. Bizim YouTube'da sohbetlerimiz hepsi kalıyor. Son Perşembe sohbeti dinlerseniz bayağı bir anılar, hatıralar, şuur verici konular işlendi orada. Yani rahatlık battı bize. Şimdi çok imkanlar arttı. Kur'an okumak serbest oldu, Arapça okumak serbest oldu, medrese açmak vesaire. Her yerde medrese. Elhamdülillah Efendi Hazretlerimizin berekatıyla tecdit faaliyetleri, bu yüzyılın müceddidi olması hasebiyle kaddesallahu aleyhi ve sellem, bütün bu emekler ona ait, bütün bu çarşaflar onun bereketi, bütün medreseler, bütün hafız olanlar, bütün icazet alanlar, bütün her yerde sohbet yapanlar, hepsi Mahmud Efendi Hazretlerimizin bereketi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Allah makamını âli eylesin, derecesini âli eylesin, dostların, en büyük dostlarına ilhak eylesin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamında haşr eylesin, Efendim Hazretlerimizi bizden hoşnut ve razı eylesin, rabıtasına devam edenlerden eylesin, bozanlardan, bozduranlardan eylemesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim. Bütün bereketler onun. Kimse de, yani ben kendi açımdan konuşuyorum, kimse kendinde bir şey görmesin. Biz yani, bizi zorla ite çeke götürdü, zorla hafızlık yaptırdı, zorla Arapça okuttu, zorla tefsir yazdı. Yani zorla derken, Teşvik. Neler çekti bizden ya? Neler çekti bizden? Şimdi biz ne hak iddia edebiliriz? Kimin ne hakkı var ya? Allah için insan büyüğünün şeyini bilecek, hizmetini bilecek, görecek, kendini görmeyecek. E şimdi bu bolluk ve rahatlık, ama dernekler birbiriyle takışıyor, vakıflar birbirine rekabete girmiş, vekiller birbirine haset ediyor. Yok öbürü bölge başkanı, öbürü kefil olmuş, öbürü vekil olmuş, öbürü... Bunlar ayıp şeyler. Bunlar ayıp şeyler. Millet ateist olmuş, deist olmuş. Sel gibi gençlik cehenneme gidiyor. Kaç kişiyi namaza başladınız, kaç kişiyi... Şimdi Noel tehlikesi geliyor. Kaç kişiyi yılbaşı özel programa katılmaktan kurtarırız, izlemekten kurtarırız, bir gavurlara benzememe, kafirlere muhalefet etme şuuru verebiliriz. Derdimiz bu olmalı. İçimizdeki meselelere bak. Efendi Hazretlerine muhalefet bayrağı açanlar alttan alttan bu fitneyi, bu ateşi körüklediler. Allah hayırla ıslah eylesin. İslaha mukadder olmayanların şerrine kifat eylesin. Amin. Ama şimdi ya insanlar neler çektiler? Allah demek suç idi. 18 sene Allahu Ekber demek suç idi. Müezzini götürüyorlardı. Tabii. Köyde, yani Of'un köyünde veyahut da yani 5-10 kilometre yukarılarda köyler var. Ezan okudu diye jandarma komutanına yaranmak için muhtar gitti şikayet etti. Şey, efendim, imamı niye Arapça ezan okudu? Arapça ezan okudu diye. Hadi adam ifadeye çağırdılar, bilmem ne. İfadenin başındaki işte subay denk gelmiş. O da Müslüman. Yani imanlı bir biriymiş. O zaman tamam dedi, hocaya beraat verdi, yani şey yaptı. Tutanak tuttu. Bir daha yapma, tamam. Gönderdi. Fakat bu sefer bir sebeple taktı şeye, muhtara. Ya ulan sen ne biçim adamsın? Köyün muhtarısın, bu köydensin. Müslüman ana babadan doğmuşsun. Adam Allahu Ekber ezan okudu, bunu gelip şikayet etti. Fakat şikayet edeni köylüler bilmiyor. Köylüler bilse muhtarı linç edecek. Köylüler bilmiyor ama şikayette mecburen dilekçi falan olduğu için içeride kim ettiği belli. Aldı bu muhtarı neyse, çağırdı. Muhtar da zannetti ki bana teşekkür edecekler. Böyle bize ispiyon et, kanmazla diye. Efendi Hazretleri öyle şey yapardı, o tabirle konuşurdu. İşte o Allah, kabri nur olsun o subay kimse, kabri nur olsun. Yatıyor şimdi mezarda, herkes yatıyor. Şikayet eden muhtar da mezarda. Bu dediklerim 70-80 sene evveli konuşuyoruz. Muhtar da mezarda, efendim ona... imamı koruyan subay da mezarda, imam da mezarda, herkes Allah'ın huzurunda, hesapta. Ama herkes eşit değil. Herkesin kabri nur dolu değil. Kiminin mezarı ateş kaynıyor şu anda. Geceler, soğuk geceler, Ankara geceleri, tüm mezarlıklar dolu. Üstünden fazla altında var. Ankara'da, İstanbul'da. Bunlar ne halde? Sen öyle görüyorsun. Sessiz, sedasız. Mezarlıkta çıt yok. Ne çıt yok? Yıkılıyor ortalık, yıkılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçseydi kime azap oluyor hepsini işitiyordu. Evliyaullah'tan keşif ehli olanlar kimin mezarında yangın var görüyordu. Şimdi de keşif ehlinden yaşayanlar var. Bazı görenler oluyor. Ama bizim görmemize ne hacet? Biz gayba iman ediyoruz. Gayba imandan daha faziletli bir imana kimse sahip olmamıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan bizim imanımız sahabe-i kiramın imanından o noktada bir cihetten fazilet kesbediyor. Bir cihetten. Niye sordu sallallahu aleyhi ve sellem? Men eftalul halkı imanen. İman bakımından Allah'ın yarattığı kullar içerisinde en faziletli imana, itikada, yakine sahip olanlar kimler? Dediler ki el-melaike. Dediler Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam arşı görüyorlar. Allah'ı görmüyorlar Celle Celaluhu. Melekler Allah'ı görmemiş, hiçbiri görmemiş. Görmeyecek. Yani ahirette de görüp görmeyecekleri ihtilaflı. Cennete giren müminlerin göreceği kesin, ittifaklı. Ama melekler, cinlerde de bir ihtilaf var. Ehl-i sünnet uleması nezdinde. Fakat cinlerde mükellef oldukları için bizim gibi mükellef demek işte namaz zor geliyor, oruç zor geliyor, haramdan sakınmak ağır geliyor. Bir imtihan geçiriyor. Hepimizin geçirdiğimiz şu andaki imtihanlar gibi cinlerde de bu durum söz konusu olduğundan o da Müslümansa takva sahibi olacak, haramdan sakınacak falan. Onun için onlar görmeyi hak ediyor. Melâke-i kiram hazaratı aleyhisselam mükellef olmadıkları için defterleri mizanlarda tartılacak amelleri olmadığı için, çünkü neden? Devamlı zikrediyor, devamlı ibadet ediyor. Zerre kadar günah işlememiş. O zaman ne olmaz? Mizanda tartılmaz. Mizanda tartılması için ne lazım? İki kefe lazım. Hasenat olacak, seyyiat olacak. Melekte seyyiat olur mu? Günah olmaz. O zaman terazide kurulmaz. O zaman yani bir ilave mükafatı hak etmiyor. Şimdi melekler devamlı zikrediyor. Ben gece uykumun arasında ayılsam velev ki abdest alacak güç bulamadım. Kalkıp teheccüd namazı kılacak kuvvete malik olamadım yani. Farz değil. Hani nefse uydum. Fazla kardan efendim göz yumdum. Fazla sevaptan. Nasıl olsa günah yok teheccüd kılmasa. Yatıyorsun. Ama arada ayıldım. Ayılınca işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyku arasında uyandığında okudukları var. Teheccüdde değil. Zaten bir saat iki saat ya uyuyor ya uyumuyor. O arada da ikide bir zikir yap. Bu zikirler hakkında ben Ezkar Davat bir külliyattır o. 9-10 cilt olacak da ne zaman işte Allah bana vakit bereketi versin. 3. cildini işte daha hazırladım. 3-4 hazır da işte bir el atamadım. Onun 1. cildinde Ezkar Davat. Benim bir dualarım kitabı var. Hemen hemen herkesin evine girmiştir o. O değil. Onda da kısmen vardı bir iki. Bu yeni dediğim o da 3-4 seneyi geçti. Ezkar Davat. Kitabın adı Ezkar Davat. Davat. Bunun 1. cildinde bir bölüm var. O bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en başta uyku arasında okuduklarıdır. Orada Sübhane Rabbiyel Azimler var. La ilahe illa ente Sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Mesela uyku arasında ayılsa sağdan sola dönerken hani böyle geriniyoruz ya falan böyle falan. O arada la ilahe illa ente Sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Bunu demek nasip olsa, muvaffak olsa, çünkü uyku tepeden tırnağa gafletin ta kendisidir. Uykunun arasında zikredebilmek için uykunun dışında kuvvetli zikir, rabıtalı, murakabeli zikir lazım ki uyku arasına bile yerleşebilsin. Zaten uyanıkken gafil olan uyku arasında hiç zikredemez. Çünkü tam gafletin içinde uykuda eğer la ilahe illa ente subhaneke zikrini bir kere bile okuyabilirse inselaha min zunubi kema tenselihul hayyetu min cildiha. Yılan deri değiştirme mevsimleri var. Deriyi bırakır, içinden böyle çıkar, kendi eski derisi orada, sen yılan duruyor zannedersin. Halbuki derisi duruyor. Yılan içinden çıktı, yeni bir deri Allah ona yaratıyor. O zaman üstündeki eski deriyi atıyor. Bu olan bir şeydir. Belgesellerde de bunlar görülebiliyor. Ben rastladım. Yılan derisinden soyulup çıktığı gibi o kişi de bütün günahlarından soyulup çıkar diyor. Uyku arası. Bir tane var mesela işte diyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme gfirli. Abdestsiz. Uyku arası abdestsiz. Bunu okursa diyor ki Allah günahlarını affeder. Ne dua etse peşinden, ne istese kabul eder. Eğer kalkıp abdest alırsa namazı kabul olunur. Şimdi bir insan bu duayı okumadan kalksa teheccüd kılsa, teheccüdü kabul olundu mu olunmadı mı garantisi yok. Ben sana diyemem ki senin teheccüdün kabul olundu. Allah kabul etsin derim ancak. Ama bu duayı uyku arasından uyanırken okuyup da teheccüd kılabildiyse sonra hemen kalkıp veya sonra kubilet salatu, Buhari hadisidir. Namazı kesin kabul oldu. Böyle bir garantisi var. Çünkü neden? Ne kadar gaflet çökmüş, o arada zikir. Melek sabaha kadar secdede olan melek var. Rükûda duran melek var. Sabaha kadar, ertesi akşama kadar, dünya kurulmadan evvel, insanlar yaratılmadan evvel melekler yaratılmış. O meleklerden namazda kıyama duran var. Şu ana kadar rükûa eğilmemiş.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
14: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
16: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha. Hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
15: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
17: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212

0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
4: Adem Aleyhisselam yaratılmadan, yani şuradan hemen hemen 6000 küsur sene evvel insanlık tarihinin şeyi budur yani, 6000 küsur. Yani 7000'e gidecek. O şeylere aldanmayın siz. Sıfırları karıştırmışlar onlar. 110 milyon sene evvel diyor. 110 milyon sene mi? Allah Allah. Bir de diyor Adem Aleyhisselam'dan evvel fosil bulduk. Adem Aleyhisselam'dan evvel. Ne fosili bulabilirsin? Cin bulsan cinin fosili olmaz. Cinler zaten bizim gibi etten kemikten değil. Hayvan desen belki goriller, moriller bir şeyler, hayvan bakımından Adem Aleyhisselam'dan evvel hayvan yaratılmış şeyine zıt bir ayet hadis yok. Ona bir şey demem. Ama 110 milyon sene sen sıfırları karıştırmışlar ya bunlar. Bunları sıfırları arada atacaklar. Yeni heyetler gelecek, sıfırları atacaklar. İnsanla başlayan süreç 7000 senedir. Daha da 7000'e var işte. Kıyamet koptuğunda 7000 sene. Umrut dünya. Sebatü eyyâmin min eyyâmil âhira. Dünyanın ömrü ahiretin günlerinden 7 gün. Ve nevmen inde rabbike. Bunu Hakim-i Tirmizi Nevâdirul Usul'de hadis-i şerif senetlidir, zikrediyor. Ve nevmen inde rabbike. Senin Rabbin nezdinde bir gün kelf senetin mimma teuddûn. Sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. 7 gün 7000 seneden bu tamam. Bunun dolması bekleniyor kıyamet için şu anda. Biz de 6000 küsurlarda 6000 seneyi doldurmuştur yani şu an. 6000 küsurlardayız. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı bizi bağlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri kesinlikle Hazreti Mehdi'nin zuhurunun ve Hazreti İsa Mesih'in aleyhissalatü vesselam nüzulünün gökten, hayatta şimdi gökte inişinin bu ikinci binin içinde olacağını kesin söylüyor. Buradan yola çıkabiliriz ki ikinci binin içinde kıyamet kopacak demiyor. Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü söylüyor. Bu da bize bir tarih veriyor. Çünkü neden? Eğer 2000 dolmadan 2000'e ne var? Şu anda 1445 efendim 555 sene var. 555 sene sonra ikinci bin dolacak. Üçüncü bin yok. Dünya için hicri takvime göre konuşuyorum şu anda. Dünya için bir üçüncü bin yok. Niye? Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam bu binin içindeyse Hazreti Mehdi'nin dönemi 40 sene. İsa Aleyhisselam'la gökten indikten sonra, Deccal'ı katlettikten sonra birliktelikleri 7 sene. 7 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. İsa Aleyhisselam cenazesini kıldırıyor. Ben Hazreti Mehdi'nin nerede defnedileceği hakkında bir rivayet görmedim. O kadar da araştırmama rağmen. Ondan sonra 33 sene daha İsa Aleyhisselam bütün dünyada İslam şeriatını hakim ediyor. Dünyada bir kafir kalmayacak. Her yerde Müslüman olacak. Bir kafir yok. Öyle bir temiz dünya. Hiç şu bozuk dünyayı görüp de, şu Yahudinin Gazze'de yaptıklarını görüp de, bu zulümleri izleyip de, düşünebiliyor musunuz? Önümüzde bir dünya olacak. Amerika, Avustralya, dünya ne kadar kıtası varsa,

bulutlar, buzullarda, hiçbir yerde şeriatı, İslam'ı, Kur'an'ı inkar eden bir kişi yaşamayacak. O ne güzel bir dünya olacak ya. Biz onu da göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Çok beter bir zamanda geldik. Ne tam şeriatın hakim olduğu döneme kaldık. Ne Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam dönemini görüyoruz. Ama bu zamanda pahalılık var. Mahsul az, kaliteli ürün az, onun için fiyat pahalı. Oraya geleceğiz. Oradan geldik buralara zaten. Şimdi o zaman ne olacak? Demek ki Hazreti Mehdi bugün zuhur etse, biat alsa yani, doğsa demiyorum. O doğduktan sonra bir 40 senelik hayatı var, kendi de Mehdi olacağını bilmiyor. Onu konuşmuyorum. Bugün Mehdiliğini ilan etse, 40 sene sonra vefat eder, ondan 30, yani demek 80 yaşlarında, ondan 33 sene sonra da İsa Aleyhisselam vefat ediyor. İsa Aleyhisselam bugüne kadar da hiç vefat etmedi. Gökte hayatta. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Bu hususta mütevatir hadisler vardır. Ve bunun üzerine icma, Ehl-i Sünnet ulemasının cumhurunun icma münakit olmuştur. Ve Alusi müfessir, Halid-i Bağdadi Hazretleri de müritlerindendir ama müfessirlerin hatimesidir. O kesin beyan etmiştir. Bir adam İsa Aleyhisselam öldü dese, şu anda gökte değil dese ve gökten ahir zamanda inmeyecek dese, kesinlikle Stalin gibi kafir ol. Tabi Stalin'i Alusi demedi ha. Onu ben parantez açtım, kapattım. Stalin gibi kafir ol. Bu ilahiyatta hocaysa da, bu mihrapta imamsa da, bu tarikatta şeyhse de, böyle çok şeyhler de türedi, Ehl-i Sünnet itikadına muhalif inançları var. Sapık. Bu icma olan meselelerde, mütevatir hadis olan meseleler bağlayıcıdır, inkarı küfür. Her şeye biz bunu demiyoruz. Bak Hazreti Mehdi'nin zuhurunda bile "Men enkere bil Mehdi fekat kefer" inkar eden kafir olur buyuruyor. Fakat hadis-i şerif mütevatir olmadığı için, manen de mütevatir olmadığı için o noktadan Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkarı tekfir etmiyor alimler ama Ehl-i Sünnet'ten çıkar. O hususta da yüzlerce hadis var. Yüzlerce hadis var ama mütevatir ayarında nüzül-ü Mesih İsa Aleyhisselam ineceği mütevatir. Onun inkarı küfür, manen mütevatir. Bu şekilde şimdi melekler sabaha kadar tesbih ediyor. Dünya yaratılmış olduğundan gökler patlayana kadar, çatlayana kadar, kıyamette gökler çatlayacak biliyorsunuz. Ve meteşekkaku sema bil gamami ve nuzzilel melaiketu tenzila. Furkan suresinde ne buyuruyor? 7 kat semanın üstünden beyaz bir bulut gelecek, çok ağır ve yüklü bulut. Bu kadar binlerce senedir duran, çatlamayan, çatırdamayan, en ufak bir çatlak izi görülmeyen 7 kat semavat, 7'nin üstünden bir beyaz bulut, gamam beyaz buluta diyorlar. Sehab beyaz değil, gamam olursa beyaz. Beyaz bulut düşecek 7. katın üstüne, 7. kat gök çatlayacak. Küt aşağı 6'nın üstüne, 6. 5'inin, 5'inin 4'ünün gelecek bizim semaya. Bizimki şu işte gördüğümüz. Gördüğümüz bir şey yok. Bir dalgayı görüyoruz. Dumanı görüyoruz yani, semayı görmüyoruz. Daha yıldızların da ne kadar gerisinde. Yıldızlar, gezegenler avize gibi. Tavan çok daha geride, birinci kat sema. Avize sarkmış aşağı. Bu sefer meleklerin yerleri kalmayınca şu anda gökte ibadet yapıyorlar. Ve nüzzilel melâketü, bütün melekler indirilecek aşağı tenzila. Tam bir inişle. Çünkü yeri yok. Ha, melek havada duramaz mı boşlukta? Melek boşlukta durur. Ama ibadet yapacak, ruku yapacak, secde yapacak. Ruku ve secde ne ister? Cismani bir suret ve şekil ister. Ruhani secde, ruku olmaz.
Onun için ona da ne lazım gelir? Mekan lazım gelir. Onun için ayette ne buyuruyor? Vel meleku ala ercaiha. Melekler diyor kenarlara tutunmuş. Şimdi yedinci kat patladı. Üstten yedinci katta bütün alemlerden fazla melek vardı. Yedi kat yerlerde yaşayanlardan fazla, altıncı katın tamamında bulunan meleklerden fazla. Çünkü birinci kat gökteki melekler dünyada ve 18 bin alemde yaşayanların hepsinin bir katı fazla. İkinci kat, birinciyi de kat, hepsinden bir kat var. Öyle biri var, 10 kat katlanarak gidiyor. Bu sefer yedinci katın melekleri ne yapacak Allah buyuruyor? Celle Celal, kenarlara tutunacak. Bak şimdi, halbuki meleğin, insan tavan yıkılıyor, sen de oradan atlayamıyorsun aşağı, kafanı kıracaksın, bacağını kıracaksın. Ne yapıyorsun? Tavan yıkılırken falan, orada yıkılmayacağını umduğun köşe kenar bir yer buluyorsun, oraya asılıyorsun, tutuyorsun. Melekler diyor, kenarlarına tutunacaklar. Meleğin kenara ne ihtiyacı var? Ama işte ibadet yapıyordu ya, namazdaydı, rükûdaydı, secdedeydi, pat, kökünde aşağı. Bu sefer, tabii onlar insanlar gibi düşüp ölmezler. Onun için hemen tutundular diyor. Kenarlara tutundular diyor. Şimdi, peki meleğin 7000 sene, 10000 sene insanlardan da evvel yaratıldıklarına göre sıralı zikri rükûda Sübhanerabbil Azim demiş, secdede Sübhanerabbil Ala. Onların başka tesbihleri de var. Sırf bir kitap onların tesbihatı hakkında hazırladım da çıkaramadım yani. Sübbuhun Kuddüsün, Rabbul Melâkü ve Ruh tesbihatları özellikle okuyor. Ama bizden biri, şimdi gideceğiz, uyuyacağız. Allah hayırlı uykular nasip etsin. Sonra imanla uyumak, imanla uyanmak, teheccüde kalkmak, sabah namazına cemaata çıkmak nasip etsin. Amin. Bir gece arasında, uyku arasında, gerinirken, sağa sola dönerken bir la ilahe illallah dese veya demin okuduğum bir dua okusa veya la ilahe illallah ente zikri okusa falan, o meleğin bütün yaptıklarını bir tarafa koy, bizim birinin bir keresi ondan eftal. Niçin? Mükellef değil. Ona o zikri yapmak nefes almak gibi geliyor. Ama sana uyku arasında o zikri yapmak çok zor. Kaçınız bu zikirleri yaptınız, yapıyorsunuz uyku arasında? Hani uyandın sabah namazından evvel sonra Sübhanallah İbrahim diye Sübhanallah lazım çekiyorsun. Bu biraz daha kolay. Uyku arasında hatırlamak ve zikredebilmek, bazen ben de çok geç yazgınım. 3'te yatıyorum, 4'te yatıyorum. Bir daha 2 saat sonra kalkıyorum. Tabii dersler, mersler, gelenler, gidenler, benim uykum hakikaten tabii şekerden de dengesiz bir uyku. Normal bir uyku sayılmaz. Ama ya biraz ayılıyorum, yani mesela la ilahe illallah subhaneke diyorum falan, yarısında bir daha uyumuş. Bir daha sonra ayılıyorum, ulan inni güntü dedim mi demedim mi, o arada düşünene kadar bir daha dalıyorum. Durum bu. Zor yani, zor. Ağzını bıçak açmak zor, o uykuda Allah demek zor. Allah senin kalbine, zikrine, fikrine iyi yerleşmesi lazım ki o zaman otomatiğe bağlar, sıralı zikrullah'a devam. Efendim, bizim Mahmut Efendi Hazretlerimizin üstadlarından Aşeret Takrib Dayı hocası Mehmet Aşık Kutlu Efendi vardı, Of'un Çufaruksa köyü, eski ismini ben biliyorum da yeni ismi de vardı. Uğurlu köyünde oflular moflular varsa, köylerine gidenler varsa kişiler onu da kabrini ziyaret etsinler. Uğurlu köyünde türbesi var küçük. Bütün hafızlar, hocalar o yetiştirir. Şu anda burada okuyan edenin hepsinde onun hakkı var. Çünkü suyun başını tuttu. Mahmut Efendi Hazretleri bile o okuttu. Harfleri düzeltti, mekarici düzeltti. Kur'an yasak olunca İnsanlar yanlış okumaya, yanlış ezberlemeye başladılar. Efendi Hazretleri derdi ki, bizim Of Çaykara hocaların yuvası, fakat öyle bir cahillik kapladı ki ondan sonra ihtilaf

Ahzab çıkıyor. İstestagîsûne rabbekum ayeti var mesela. Anam da derdi, bana hafızlık yaptırıyordu. Anam bana hafızlık yaptırıyordu. E fakat şimdi annem de tam doğru bilmiyor. Birisi galat ezberlerse yanlış. O biri ondan yanlış ezberliyor. Yanlış da bulaşıcı bir hastalık gibi gidiyor. Şimdi testagîsûne mi, testagîsûne mi? Fenişem. Ya of gibi yerde o zaman ihtilaf çıkıyor. Dediğim 80 sene evvel. Yani Aşık Kutlu Hoca Efendi diyor, İstanbul'dan geldi de bütün milletin ağzını burnunu düzeltti. Testagîsûne peltekse olduğu anlaşıldı. Ondan dolayı herkesin ona borcu var. Onun talebelerinden biri de benim. Ben tabii Hacı Dursun Efendi hocamıza da yetiştim. Ona da bir abdest suyu dökmek nasip oldu ama 7 yaşındaydım Efendi Hazretleri'nin evinde. Aşık Kutlu Hoca Efendi daha fazla yaşadı, o geçme madde. Onu da görmüşüm elhamdülillah. Ama tabii oturup bir ağız düzeltmek, bir okumak nasip olmadı. Talebelerinden okuduk. Onun baş talebelerinde Mustafa Kılıç Hoca Efendi var. Şimdi Hasan Efendi hocamızın abisiydi o. O benim hafızlık hocam. O rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Çok kıymetli bir hocamızdı, Efendi Hazretleri'nin çok bağlısıydı. O dedi ki, ben Aşık Kutlu Efendi hocamızla beraber yatardım köyde, medresede. Uyurken 15 dakikada bir, yani 15 dakikada bir ne demek? Uyku arası ha, diyelim 3 saat uyuyor, 4 saat uyuyor. 15 dakikada bir, ama gecikme hiç yok. Senelerce beraber diyor kaldım. Uykunun arasında ne yapıyormuş? Buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Uyuyor bu ya. 15 dakika diyor. Tuttum. Bir değil, iki değil, bir gece değil, iki gece değil. 15 dakikada bir kelime-i şehadet söyleyebilen uykunun içinde bir zat yetiştirmiş Mahmud Efendi Hazretleri'ni. İşte öyle adamdan da öyle kişiler çıkıyor yani. Hoca talebe meselesi de çok önemli. Bak 15 dakikada bir ben hiç duymadım. Bu kadar da Evliyaullah'ın menakıb kitapları okudum yani. Ciltler dolusu kitap okumuşum ben. Menkıbeleri de çok merakım yani. Hiç daha da görmedim, duymadım. Vardır belki de kitaba geçmemiş yani. 15 dakikada bir, bir insanın kelime-i şehadeti uyku arasında sesli söyleyebilmesi için iman, Kur'an, şehadet, tevhid kalbinin içine nakş olmuş olması lazım. Beynine nakş olmuş olması lazım. Onun için bilinçaltına girmiş olması lazım. Çünkü uyku içinde ancak bilinçaltı devreye girebilir. Zaten bilinci yerinde olsa uyuyor denmez ki ona. O zaman konuşulanı duyar, geleni görür, gidene bakar. Nasıl uyku olacak? Demek ki bilinçaltı denen şey böyledir. Zikre alıştıran da zikir sudur eder. Onun için buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, imanı en üstün olanlar kimlerdi? Dediler ki ya Resulallah, melekler olması lazım. Çünkü bizim de görmediklerimizi görüyorlar, levh-i mahfuzu görüyorlar, kalem ve alayı görüyorlar, arş-ı rahmanı görüyorlar, beyt-i mamuru görüyorlar. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne alakası var? Melekler o kadar manevi alemi, melekût alemindeki mukaddesatı görüyorlar. Tabii iman edecekler. Onu gören imansız olabilir mi? Onun için onlarınki en eftal olamaz. Çünkü neden? İman etmeleri zorunlu gibi bir şey. Öyle şeyler görüyorlar ki Allah-u Teala'nın zatını göremiyorlar ama kudretin eserlerini görüyorlar, nurların arşa tecellisini görüyorlar, 70 bin hicab perde görüyorlar, o perdeler hepsi 500 senelik mesafe araları. Yani burada acayip bir nizam ve düzen var. Bunun sahibi Allah, biliyorlar. Yani o Beyt-i Mamur'u gören, yedi katı arşı gören nasıl iman etmeyecek buyurdu yani. O zaman dediler el-enbiya ve rusulü, nebiler ve rasuller en eftal imana sahip olmuş olması lazım.

Çünkü neden? Onlar vahiy gibi peygamberdiler. Tabi onlardan da Allah-u Teala'yı gören bir tek Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. O da Miraç gecesi dünyadan çıktı, cennete girdi, cennetten gördü. Yoksa dünyada görmedi. Onun için dünyada Allah-u Teala'yı gören hiçbir peygamber ve Resul ve Veli olmamıştı. Dünyada görülmesi mümkün, çünkü Allah her şeye kadir, ama vuku yok. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler ve Resuller nasıl iman etmesinler? Cibril'i gördüler, vahiy geldi, melek geldi, Allah Azimüşşan onlara ayetleri indi. Onun için peygamberlerin ve Resullerin imanları şuhudi oluyor. Yani görerek oluyor. Çünkü mesela ben Cebrail Aleyhisselam'ı görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bana göre Cebrail Aleyhisselam gayba iman oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göre gayba olmuyor. Gördüğüne iman oluyor. Ve zaten sahabe-i kiram da Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler. Çünkü geldi, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, meşhur hadis-i şerifi sordu, cevaplar aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dizini dizine değdirdi. Onlar da seyrettiler. Ama Cibril olduğunu baştan fark etmediler. Ondan sonra Cibril Hazretleri gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mescitten çıkarken men issâilû etedrûne men issâilû, bana bu soruları soran kimdi bilir misiniz? Dediler Allah ve Resulü alem, Allah Resulü en iyisini bilir, biz bilmiyoruz. Buyurdu gidin bakın. Çıktılar baktılar, daha yeni mescitten çıktı. O zaman ortalık açık, böyle büyük binalar bir şeyler yok. Kimse yok. Buyurdu ki hâdâ Cibril câ yuallimukum dînekum. O Cibril idi, size dininizi öğretmeye geldi. Dolayısıyla sahabe-i kiram Cebrail aleyhisselamı gördüler. Ha insan şeklinde gördüler. Ama gördüler. Çünkü neden? Sonra baktılar bulamadılar. Nereye gitti? Demek ki onlardan biri değildi. İnsan olsaydı mutlaka onu bulurlardı orada bir dakika içinde. Nereye kaybolacak? Ondan sonra Bedir'de muharebe katılanlar meleklerin sesini duydular mı? Duydular. Atlarının kişlemesini duydular mı? Duydular. Ya. Kafirlere meleklerin kılıç vurduğunun darbelerini, izlerini vurdular, buldular mı? Gördüler mi? Gördüler. Ebu Cehil ne sordu? İbn-i Mesud Hazretlerine radıyallahu teala göğsüne çıktığı zaman Ebu Cehil artık kan kaybından kıpırdaşamıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh çok kısa boylu. Yani çok zayıf, nehir. Yani dizleri ancak bundan biraz şey, buradaki şeyden biraz fazla çıkarır. Dizleri incecik, dal gibi, dal. Ama Ebu Cehil'in göğsüne çıktı. Ebu Cehil ne dedi? Yebne Mes'ud, bu darbe bize nereden geldi? Kafamıza kılıç darbesi iniyor diyor, vuranı görmüyoruz. Ebu Cehil, Ebu Cehil diyor bunu. Son geberirken itirafı, kafamıza kılıç darbesi iniyor, vuranı görmüyoruz. İbn-i Mesud Hazretleri ne dedi? Tilkel meleke. Onlar meleklerdi size darbeyi indirenler. Yine kibiri elden bırakmıyor. Desene ki bizi siz yenmediniz, melekler yendi. Meleklerin de yenmesine ne yapalım canım? Yani yine geberirken de erkekler efendim şey sürdürmemek istiyor. Ha, siz yendiyseniz şu bacakla mı diyeceğim? Ot yok, ocak yok, yiyeceğiniz yok, atınız yok, silahınız yok. Biz 1000 kişiyiz, siz 313 kişisiniz. Nasıl yeneceksiniz? Hepten rezil olacaktım. Ama melekler yendiyse tamam, şu anda en azından görülmeyen bir güce yenildik yani. Bak orada yine meleklerin darbe vurduğunu kafirler de itiraf ediyor, Müslümanlar da görüyor. Mesela sahabe-i kiram ne dediler? 70 tane kafir geberdiği zaman Bedir'de biz gidiyorduk diyor, sahabenin kılıcıyla mı kafası kopmuş, meleklerin kılıcıyla

Mi kafası kopmuş. Zaten sahabe-i kiram diyor, ben kılıcı kaldırdım diyor, kılıç benim elimde, adamın kafası küt düşüyor önüme. Daha vurmadan. Orada devrede. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ Ey benim meleklerim! Bütün muharebelerde melekler indi. Onlar da harbe girmedi. Yardım için, takviye için, kuvve-i maneviye vermek için geldiler. Bir tek Bedir'de melekler bilfiil harbe katıldı. Çünkü ayette emrediyor, tam diyor gerdanları var ya, kâvurların da gerdanları çok etli olur. Çünkü yemişler, içmişler, bilmem ne etmişler. Ancak kelle kulak geliştirmişler. Onun için buyuruyor, tam boyunlarının üstünden darbeyi vurun. Bir de her eklem yerlerini kıtır kıtır doğrayın, oralara da darbe indirin bu. Onun için sahabe-i kiram diyorlar ki, meleklerin öldürdükleriyle sahabenin öldürdüklerini ararken nereden anlıyorduk, seçiyorduk olayı? Bizim bu öldürdüklerimizde sadece kesme var, işte kızarma var, yani kırmızılık kan, parçalanma var. Ama melek vurduysa morarma var. Yemyeşil, koyu yeşil, mora dönmüş, bütün eklemlerinin her mafsalında morarma var. O çünkü bir darbeyle olacak değil. Her yere özel işlem yapılmış. İşte onu melekler vurdu, indirdi aşağı. Şimdi o zaman dediler ki en üstün iman meleklerde. Melekler nasıl iman etmesin, o kadar mucize görüyor. Sonra dediler ki peygamberlerde. Buyurdu ki peygamberlere Cibril geliyor, görünüyor, vay görüyor. Melekler nasıl iman etmesinler? Peygamberler nasıl iman etmesinler? Dediler o zaman biziz. Buyurdu ki siz de beni gördünüz, Cibril'i gördünüz, ayetlerin yüzüne şahit oldunuz. Siz nasıl iman etmeyeceksiniz? Ben sizin aranızdayım. Devamlı mucizeler. Devamlı mucize. Ağacı çağır ya Resulallah diyor. Ağacı çağırıyor, ağaç geliyor. Şu hayvan konuşursa senden iman edeceğim diyor. Tamam, ceylana bir şey söylüyor, ceylan cevap veriyor, adam iman ediyor. Sahabe dönemi böyle. 4000'i aşkın sünnet var. Katade Hazretleri'nin gözü akıyor. Buraya geldi dedi. Ya Resulallah, durumuma bak dedi. Uhud'da olacak. Bu gözü sağla, bu gözü akmış, göz çıkmış. Yumurtanın şeyin akması gibi. Aktı buraya. Ne yapacaksın buna? Şimdi en önemli dünya hastanesine götürsen, onu geri sokup da gördürecek doktor yok ya. Akmış dışarı. Sağlam gözün katarak ameliyatına daha beter oldum ben ya. Dedi ki ey Katade radıyallahu teala, istersen dedi gözün böyle kalsın, sana cenneti söz verir. Makamın âli olsun. İstersen de gözünü düzeltirim diyor. Bu kadar basit yani. Ya Hazreti Katade de dedik ya Resulallah, benim bir hanımım var. Ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Şimdi harpten şehit olmadan eve dönerse, şehit olursak cennet inşallah gider. Ama eve dönersem ne olacak? Hanım bu vaziyette beni görünce ödü kopacak. O da bana karşı soğuyacak. Ben ona soğumam. Tek gözden görüyorum. Hanımımda da bir değişiklik. Ama benim durumum çok var. Ne olur dedi ya. Ben hanımıma çok düşkünüm dedi ya. Dedi ya Resulallah, ikisi birden olmaz mı dedi ya. Olur be Katade dedi. Muhammed Mustafa varken sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi olacaktı. Ben gidecektim, gözüm görmüyor ya Resulallah. Sol gözüm gitti, tefsire bakacağım derdim. Bir tükürürdü mübarek. Allah Allah. Ya ben gözüme kadar önce giderdik. Ya Resulallah, Gazze'ye yetiş derdik ya. Nasıl olurdu Gazze acaba? Yahudi ne olurdu acaba? Bir duaya bakar. Bir. Ama imtihan, imtihan. Zorlanmadan cennet yok. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?

diyecek kadar zorlanmadan peygamberlere bile yardım göndermedim diyor. Size mi göndereceğim Allah buyuruyor. Allah'ın yardımı ne zaman? Gazze çoktan bunu söylüyor. Filistin çoktan bunu söylüyor. Meta Nasrullah. Tabi Allah da cevabını veriyor. Keşfi açık olan duyuyor, olmayan duymuyor. Ela inne nasrallahi karib. Allah'ın yardımı çok yakındır. Bu vaadi haktır. Ve yani hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır. Biz bunu üstlenmişiz. Bize kimse zorla bir şey yaptıramaz. Allah'a bir şey vacip olmaz. Ama ben bunu kendime vacip ettim Allah buyuruyor. Sen mümin misin değil misin ona bak. Gazze gibi mümin mi var ya? Kassam Tukaylarının mücahitleri gibi efendim. Namazlı, abdestli, hafızı kelam. Tabii ki müminler. O zaman müminlere yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştur Allah'ın. Allah'ın vaadi haktır. Siz merak etmeyin. Merak etmeyin de bomba bizim başımıza yağmıyor. Bomba onların başına yağar. Ateş onların ocaklarını yakıyor. Onların çocukları aç ve ilaçsız kaldı. Onların hastaneleri bombalan, hastaları yataksız kaldı. Serum bile verecek malzemeleri kalmadı. Jeneratörlerine benzin ve mazot yok. Bu vaziyette bütün dünyanın 2 milyar Müslümanın gözü önünde bunlar, bu zulüm devam ediyor. Ve biz acziyetimize doymayalım, rezilliğimize doymayalım. 2 milyar Müslüman olarak 52 küsur İslam ülkesi geçinenler, Arap Ligi, İslam Ligi, desenize siz Siyonist Ligi olmuşsunuz. Hepiniz Siyonist Ligi olmuşsunuz. Bir şey yok. Resulullah haber verdiği bu anı sallallahu aleyhi ve sellem yakındır buyurdu. Yuşikü en teda'al ümem yuşikül ümemen teda'aleyküm kema teda'alekeletüm ila kas'atya. Yemek yiyenler efendim bir açlıktan ölecekler, bir çanak yemek buldular. Nasıl birbirini çağırırlar? Efendim gelin gelin gelin şurada bir yemek var. Hepsi birden çullanırlar çünkü açlıktan çıkmışlar. O yemeğin başına insanlar toplanırlar. Bazı kere tabak çanak görünmez insanların onun üzerine hücumundan. Yakında ümmetler, kafirler sizin başınıza toplanmak için bir Armagedon'da olacak bu. Ama şu anda da Gazze'de bunun küçük bir denemesi yapılıyor. Yani Armagedon dediğimiz Melhame-i Kübra, hadis-i şeriflerde geçen 900 küsur bin, 960 bin Rumlar, 12 efendim sancak altında, 80 bin her birinin altında ordu toplamışlar ve gelecekler buyuruyor. Nereye? Amikov adasına, Mercidabık, Halep'le Maraş arasındaki ovaya gelecekler. Ama şimdi buradan bak, yakında kafir ümmetler, sahih hadis bu. Sünende geçiyor. Bütün ümmetler birbirini çağıracaklar. Nasıl ki yemek bulan, sen de gelsene gel. Hani yemeğin de biteceğinden korkmuyorsa, hani bana kalmaz da ölürüm zannetmiyorsa, hani kendi yakınlarını çağırır. Öyle çağıracaklar birbirinizin başınıza sizi toplayacaklar. Ne yaptı Yahudi? Amerika'yı çağırdı. Amerika İngiltere'yi çağırdı. İngiltere Avrupa Birliği'ni çağırdı. Bütün gavurlar harekete geçti. Hepsi şimdi Akdeniz'e indi. Bir defa Akdeniz'e bu gemiler geldi ya. Bu çok tehlikeli bir süreç başladı. Bu süreç artık bunların çok geri gideceği biliyorsun geldikleri yerden de pek çıkmıyorlar. Suriye'ye geldiler. 10 bin tır, 20 bin tır da 70-80 bin tır silah getirdiler. Nereye çıkacak herif? PYD'ye şimdi anayasa hazırlattırıyor. Şu anda PYD'nin devletleşme süreci başladı. Anayasa hazırlıyor PYD. Nereden çıkacak bu şimdi daha? Suriye'den çıkacak mı bu? Güç ister. O güç de bizde yok. Neden? Benim Perşembe sohbetlerinde son 2-3 sohbeti dinlerseniz Muhammed Efendi Hazretlerimizin 2 şarta 3 vaat. Nur suresinin ayetini işledim. İman edip amel salih işlenen ama o imanın içine girdik, bir ders tameli salihin içine girdik. Bayağı o 3-4 ders çok

önemli. Gazze olaylarıyla ilgili. Yani 2 milyar Müslümanın canlı yayından Müslümanların katliamını, soykırımını izleyip hiçbir şey yapamaması, izahı yok. İslam tarihinde görülmemiş. Adem Aleyhisselam'dan beri görülmemiş. Hiç olmazsa bir taşla, bir okla bir yardım edilebilirdi. Bir ekmek gönderilebilir, bir su gönderilebilirdi. Ulaşım yok. Böyle bir acziyet ve rezillik yok. Adem Aleyhisselam'dan beri küfür, İslam, hak, batıl mücadelesi devam ediyor. Adem Aleyhisselam'dan başladı bu. Kabil, Habil'den başladı bu. Ama bu geldiğimiz gün kadar haklıların, ehli hakkın, ehli İslam'ın aciz kaldığı bir dönem tarih kitaplarında biz okumuyoruz. Bu kadar tarih var benim evimde. Bir kütüphane böyle bir duvar, siyer tarih var. Yok böyle bir şey yani. Gelin, ehli inceleyin. Bize bu rezillik nasip oldu bize. Çünkü iman ameli salih. İki şartla Allah dünya hakimiyetini söz verir. İslam'ı özgürce yaşama imkan vereceğini vaat ediyor. Korkulardan sonra emniyet ve güvenceye tebdil edeceğini vaat ediyor. Üstadımız Hazretleri öyle bir okurdu ki bu vaatleri saatlerce süren izaha girerdi. İki şart, üç vaat. Demek ki iman ve amel-i salih İslam aleminde tamamen çökmüş, ehl-i sünnet itikadı ziyana uğramış, mutezileşi siyası at koşturuyor, ehl-i sünnetin geçinenlerin çoğu hadisleri inkar ediyor, mezhepleri inkar ediyor, delilleri edile-i şeriyeyi inkar ediyor. Böyle bir dönemde İmam Hatipler ilahiyatların durumları okutan hocaların ortada, özellikle Ankara ilahiyat, %80'i kaderi inkar ediyor. Ankara ilahiyatta ders veren talebeyi bilmem. Talebe daha sağlam çıkıyor. Hele ki İhsan Şen Hoca'nın ocağından, tezgahından geçtiyse ifamdan falan, onlar daha mahfuz kalıyorlar tabii. Daha değil, onlar tam mahfuz kalıyorlar tabii. Allah onların da hizmetlerini de onları muvaffak eylesin amin. Bütün ilahiyat hocalarının oradan çıkmasını nasip ederse en azından kaderi inkar etmez. %80 hoca alın yazısı yok, kader yok denen bir durumda bunların yetiştirdiklerinden müftü vaaz oluyor. Nerede iman ve amel-i salih? Amentü gitmiş ya. O zaman üç vaat, söz boşa düşür. Bu son Osmanlı'nın son döneminde yapılan işte sünnete muhalefetler vesaire nasıl yıkıma gitti? Güç nasıl düştü? Dünya imparatorluğu nasıl bu zelilliğe düştü falan? Bu son perşembede onlar anlatıldı bayağı. Dinleyin. Ben her yerde her şeyi aynı konuşursam olmaz. Öbür ilimlerden vakit kalmaz. Dinlemeniz lazım. Mutlaka sohbetleri dinleyin. Allah hepinizden razı olsun. Dinletin. Özellikle 31 Aralık saat 9'dan sonra akşam başlayacağız. 12'yi çeyrek geçene kadar devireceğiz. Niye devireceğiz? Çünkü bir kişiyi daha tam 12'de efendim, doruğa varan yılbaşı kutlama merasim ve gösterileri nümayişlerinden onları izlemekten de olsa ben bara gitmiyorum, pavyona gitmiyorum, sinema tiyatroya gitmiyorum. Zaten param da yetmiyor zaten, gidecek param da kalmadı. Ama televizyondan yılbaşı özel program. Eyvah! Bütün o günah yuvalarına tek başına gitseydin, gezseydin, vakitin, paran yetseydi, hepsinden ne nasip alacaksın? Burada onu izlemekle ortak oldun. Neden? Sevmesen seyretmezdin. Memnun olmasan izlemezdin. Bunlar benim Allah'ımın dininin düşmanları. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu deyip, Meryem Allah'tan çocuk doğurdu haşa diyen zihniyetin bayramıdır. Ben nasıl benim yüce Allah'ıma ortak koşanlara, ortak koşanların şirk bayramına seyredenlerden olurum diyemediğin için, aksine izlediğin için ocağın batanlardan olursun. Biz de onun için her sene böyle yapıyoruz. 9'da niye başlıyoruz? 3 saat konuşacağız. 3 saat bir çeyrek. 12'yi deviriyoruz, dualar yapıyoruz.
öyle bir dualar oluyor ki hiçbir gece Kandil'de bile o kadar YouTube'dan falan izlendiğimiz gibi olmuyor. Çünkü neden? Herkes sohbet dinlemek için kendini kurtarmaya yer alıyor. Bakıyor nerede var? Atıyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya sitesine. YouTube'dan canlı veriyoruz. Lale Gül radyodan da canlı veriliyor. Televizyondan canlı veriliyor. O 3 saat küsur kafirlere benzemekle ilgili tehlikeler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehileri, özellikle ehli kitaba benzemeyin. Şimdi orada bir de müşriklere muhalefet konuları var, onlara vakit kalmaz. Ehli kitaba benzememe meselelerinde bile vakit yetmeyecek. Dersler hazırladım şimdi. İmam Gazzi'nin, Necmuddin Gazzi çok büyük bir alimdir. 4-500 sene evvel Husnü't Tenebbüh diye bir kitabı var. 9 cilt falan onu bastılar ama yani hiçbir alimin ondan müstahni kalması mümkün değil. İyilere benzeme, kötülere benzeme ve benzeme vecihleri hakkında güzel uyarılar yapmış. 9 cilt kitap. Burada özellikle ehli kitaba teşebbüh ve benzeme bölümünden bir şeyler okuyacağım size. Belki hiç duymadığınız şeyler de gelecek. Çünkü bugün yeni şeyler söylemek lazım. Her Noel gecesinde de aynı şeyleri tekrar edersen adam da der ki ben zaten bunu otomatiğe bağlamış aynı şeyleri konuşuyor. Dinlemesem olur. Ama yeni bir şeyler öğreteceğiz inşallah 31 Aralık'ta. İnsanları davet edin. Sen Bursa'da yapacağız. Bursa'ya kim gelecek ya? Ben sana Bursa'ya mı gel dedim mübarek adam. Parmağınla basıyorsun, hemen link açılıyor. Bir nokta basıyorsun, Instagram'daki grupta paylaşılıyor. YouTube'da grubum var. Niye kurdun o grupları? Bak ben bugün ne güzel hamsi balığı yiyorum sen de ye. Grupta paylaşmış. Ne faydası var? Hamsi yiyorsun da ne faydası var? Birbirinizle böyle avanakça işler paylaşmayın ya. Yediğin, içtiğin, üzerine giydiğin, bilmem ne, hava atmalar, cakas atmalar. Ondan sonra bir nazar olursun. Bak, o milleti dolandıranlar ne oldu? Dolarları gösterdiler. Paraları gösterdiler. Ondan sonra şimdi Kodes'te, ya yeşiller nerede şimdi yeşiller? Yeşiller yok. Yeşillere el koydular. Bunlar da Kodes'te şimdi. Bak yılbaşı gecesi ne güzel eğlenecektiler. Doldur doldur bitmiyor. E neden? E çıkıp da milletin ortasına sizi gidin, sizi gidin fakirler. Bak ben nasıl göbek atıyorum dersen adam öyle attırırlar işte. Göz var, nazar var. Anladın mı? Hasüt var, müfsit var. Sakın nimetlerinizi teşhir etmeyin. Size Allah'ın verdiği iyilikleri ancak emri bil maruf yapın, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin, vaaz-ı nasihat yapın. Burada teşhirci ol. Bizim sohbetleri atın, öbür hocanın sohbeti varsa onu atın. Ehl-i sünnet alimleri paylaşın. Günü gündemi takip edin. 3 aylar geliyor, rekaip gecesi geliyor. Orucun faziletini atın. Arkadaşlar 2 gün sonra oruç var aman ha kaçırmayalım falan. Bunlara çalışın, sizin işiniz mi bitti? Onun için 31 Aralık'ın sohbeti çok önemli. Başka Hoca Efendi Muhammed Mansur Hoca Efendi maşallah Allah sesiyle metalandırsın ölene kadar Hazreti Kur'an'ı tatlı tatlı okumaktan onu mahrum etmesin. Amin. Okudu burada aşşerim. Ondan evvel de bir Hafız Efendi okudu herhalde. Ben onun sonuna doğru yetiştim. Ne okudu burada? İstâilûne vel tekûm minkûm ümmetû. İçinizden bir ümmet olsun. Yani oldurun, oluşturun. Gökten inmez, yerden bitmez. Talebe yetiştirin, hoca yetiştirin. O ümmet ne yapsın? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Burada hayırdan maksat dindir. مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَكُّهُ فِي الدِّينِ Hadis-i Şerif tefsir ediyor. Allah kimin iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi, helal haram ilmi nasip eder. İnsanlara helalı haramı anlatacak, cenneti cehennemi anlatacak, azaptan kurtaracak, İşte Noel'e katılmayın, kutlamayın, çam devirmeyin, evde ocakta işte masanın üstüne bir mum bile koymayın, o bir mumla bütün papazlara ortak olursunuz ya. En ufak hayatınızda bir değişiklik yapmayın.
Ya bunları anlatacak millete bir cemaat lazım, bir hoca cemaat.

ve emrune bil maruf, iyiliği emredecekler. Maruf şeriatın kabul ettiği şeyler, meşru saydığı şeyler. Maruf tanınan demek lügat manası. Yani aklen ve dinen meşru. Bunları insanlara anlatacaklar. Ve enel münkeri. İmansızlıktan, içkiden, kumardan, kafirlere benzemekten, namaz terk etmekten, zina yapmaktan, spor toto oynamaktan, kumardan vesaire vesaire. Yapma, haramdır, günahtır diyecek. Delilleriyle sunacak. İkna edici deliller okuyacak. Ayet-i okuyacak. Ya bu millette cevher var ya. En bozuk dediğin adam dinliyor. Hiç dinlemez dediğin adam dinliyor. Onun için kahvelere gidiyordu. Eski hoca efendiler, bizim Şakir hocalar, Allah rahmet eylesin, kabrinin nuru olsun, Ubeydullah hocalar, bütün efendi hazretimizin adamlar kahvelere, şuralara, buralara, kapı kapı. Ama güler yüzle tatlı dil. Bağırıp çağırmak. O sana bağıracak, sen alttan atın. O sana bağıracak, sen atın. Efendi hazretleri ne dedi? Gitti gençlerin yanına, simitçinin başında toplanmışlar. Kartal'da gemi bekliyorlar. O zaman gemiler Kartal'dan kalkıyordu Yalova'ya. Orada beklerken gençlerin yanına gitti yani. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'yim. Onlar bana gelsin. Öyle mi yaptı haşa? Gitti yanlarına. Onlar da o zaman Rusça, komünistlik tam şey, Rusça parçalanmadan evvel. Zirvede yani. 80 öncesi. Dedi, hoca hoca dedi. İşine git, işine. O da dedi, ben de işime geldim dedi zaten. Benim işim dedi size bir şey anlatmak. Onlar da dediler ya adamı kovuyoruz gitmiyor ya. Bilmem ne. İçlerinden belki öyle demişler. Peki biraz terbiyelisini var. Ondan sonra dedi biraz anlattım. Yumuşadılar, yumuşadılar, yumuşadılar. Ondan sonra birisi dedi ki sen biliyor musun Rusya'da ne bombası var? İşte gençleri böyle yetiştirmişler. Şu anda nasıl? Gazze asla kurtulamaz. Filistin asla kurtulamaz zannedenler. Müslümanlar asla galip gelemez. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği asla mağlup olmaz zannedenler. Aynı o zavallı 80 öncesindeki Rusya'nın gücüne aldanan komünistler gibi. Ne oldu sonra Rusya? Yağma Hasan'ın böreği darmadağın oldu gitti. Şimdi Ukrayna ile bile, bir ufacık Ukrayna ile bile harbi kazanabiliyor mu? Daha kazanamıyor. Tabi Ukrayna'yı tutmuyoruz bu arada. O çünkü Zelenski Yahudidir ve orada da Amerika'nın Yahudinin oyunu var Rusya'ya karşı. O noktada biz tabii ki bir an evvel Rusya'nın o işi kapatması lazım. Aksi takdirde Amerika'nın Yahudinin oraya istilası Türkiye'ye de çok zarar verir. Bunu da söyleyelim antiparantez. Ama koca Rusya, yenilmez Rusya. Ne oldu? Şu duruma bak, şu anda görüyorsun. Bir şey az daha, neydi o? Kendi içinde bir paralı asker kurdu. Paralı askerler bir ayağa kalktı. Moskova'ya doğru geliyor falan. Ulan dediler, hükümet düşecek. Duruma bak ya. Değil mi şimdi? Onun için Allah'ın kudretini bilmeyen zavallı acizlere aldanmayın. Allah Teala vallahu galibun ala emrihi. Allah işine galiptir. Velakin ekseran nas la ya'lemun. İnsanlar çoğu bilmezler. Allah Teala şu anda Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği hepsini Yahudi ile beraber bir paket yapıp birbirine vurdurup kırdırıp kendi silahlarını kendi aralarında iptal ve imha ettirecek güce sahiptir ve Allah bunları yapacak. Bunlar yakın. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır diyor. Gazze'de müminse bitti. Müminden öte Gazze, mücahit Gazze. Kaçmıyor Gazze. Ölümden korkmuyor. Şehit olmaya koşuyor Gazze. Niye şehit olamadım diye ağlıyor. Öyle bir şuur şu anda dünyada hangi Müslüman halkta kalmış? Onun için Allah'ın izniyle zafer onların olacak. Müslümanlar olacak, yakındır. Küllemâ اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَ اللّٰهِ. Onlar ne zaman bir harp ateşi yaksalar,

0: Allah onu söndürdü diyor Kur'an. Aynı Allah duruyor derdi Efendi Hazretleri. Bedir'de melek ordularını indiren Allah duruyor. Meleklerden bir tane bile ölen yok. Melekler sura iki kere üfürülecek. İkisinin arasında 40 sene geçecek. O 40 sene içinde öldürülecekler. İnsanlardan sonra öldürülecekler. İkinci sura üfürülmeden, insanlar diriltilmeden önce diriltilecekler. Meleklere ondan evvel ölüm yok. O melekler de duruyor. Bir melek gönderse Tel Aviv hükümetine, tek bir melek. Yasin-i Şerif'te buyuruldu. İnkânetillâh sayhaten vâhideten feyzâhum hamidûn. Ben diyor, Habib-i Neccar'ı şehit ettiler. İsa Aleyhisselam'ın rasullerini Sadık Saduk'u şehit ettiler. Üçüncüyle takviye geldi, Şem'on geldi, onu da şehit ettiler. Antakyalılar. Ben de Mevla buyuruyor, azabı hak ettiler. Ama ve manzelna alâ kavmî min ba'dî min cündî minessemâ. Habib-i Neccar'ın kavminin üstüne gökten ordular gönderip de onları helak etmek için bir melek ordusu indirmedim. Biz zaten hiçbir kafir toplumu, şu anda Amerika'sı, Rusya'sı, dünyadaki 8 milyarın 6-6,5 milyarı kafir. Yani Müslümanım diyeni de çoğu Müslüman değil, ehl-i sünnet de bir. Onu da geç de. 1 milyar Müslüman yani, ya vardır ya yoktur. Doğruyu konuşalım şimdi. İmandan haberi olan. Yani 7 milyar kafiri Allah-u Teala'nın bir anda gebertmesi için ne lazım? Masraf olarak ne lazım? Yani atom bombası mı lazım? Herkesin canı Allah'ın kudretinde. Olduğu yerde kalp krizi. Yani 8 milyar insan bir anda kalp krizinden şu anda ölebilir mi, ölemez mi? Bu kadar basit, masrafsız iş ya. Ama diyor, hadi bir sebepler alemindeyiz. Bir sebep gönderin. Ne sebebi göndereyim diyor. Ben ordular indirmem diyor. O Muhammed Mustafa'mın hakkı için, sallallahu aleyhi ve sellemin bahşi içindi. Onun yüce hatırı için ben ne yaptım? Cebrail aleyhisselamı gönderdim. Bedir'de 5000 melek indirdim. Ben öyle melek ordular indirmem diyor. Alarm zilleri çalıyor ha. Tehlike var. Bu da ne demek? Emri bil maruf yapmazsanız, bu Noel'den evvel kaç kişiyi kurtaracağız diye tebliğ davet yapmazsanız, insanları sohbete yönlendirmezseniz, kaç kişi daha bunlar bu programları izler, gavurun yılbaşını kutlarsa azap o kadar yaklaşıyor. Tehlike o kadar yaklaşıyor. Bak ondan sonra büyük belalar gelebilir. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? Biz ne yaptık Allah buyuruyor? İmkan edillâh sayeten vaat edin. Ben diyor Cebrail aleyhisselamı gönderdim. Antakya'nın üzerine geldi. 3000 mi var, 5000 mi var, 300000 mi var? Bana bir şey yok. Bütün insanları bir anda kahretsem mülküm eksilmez diye. Ve insanlara Allah iş mi yaptırmaya muhtaç da adamları öldürmeyeyim de biraz da bırakayım desin yani. Bir nara. Nara ne demek? Gür ve güçlü ses.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan

0: zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yeseviTur.com.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
7: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın

0: Büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

0: 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
5: Ecir
4: ediyor.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
6: Bir nara. Nara ne demek? Gür ve güçlü ses. Şimdi buradaki bütün insanlara bir anda en o gün ancak gücünüzle bağırın dediğin zaman, birden bağırdıkları zaman aynı anda burada bile çoluk çocuk panik eder kaçar ya. Cebrail Aleyhisselam geliyor, bir nara atıyor tek. Bir bağırış bağırıyor. Feydam hamidun. Hepsi sönmüş. Küle ateşe dönüyor. Ayaktakiler küt aşağı, yatanlar, yuvarlananlar, 100.000 kişi yaşıyor veya 10.000'lerce ocak tütüyor şimdi Ankara'da. Bir anda tüten bir ocak kalmıyor, nefes alan bir canlı kalmıyor. Bir naraya bakar diyor. Onun için sen ne düşünüyorsun ya? Ne buyuruyor Mevla Teala? Ne zaman harp ateşi yaksalar, şimdi de yaktılar, Allah onu söndürdü buyuruyor. Demek ki mutlaka bu ateşi de söndürecek, yakın. Söndürecek. O arada şehit aldıklarına yüksek makamlar ikram edecek. Bizi de bu arada imtihan edecek. Maalesef biz imtihanı kaybetmiş görüyoruz. Hiçbir şeye mani olamadık, müdahil olamadık. Çünkü biz iman ve ameli salihte gevşeklik etmeseydik, Allah bize onlara yardım etme imkanı da verecekti. Zaten vaatleri arasında bu var. Yeryüzünde hükümranlık vereceğim diyor. Ecdadınıza verdiğim gibi. Şimdi Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde Yahudi bir Müslümana bunu yapabilir mi? Niye 1400 senedir Yahudiler hep düşman? Medine'den başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Kurayzaoğulları, Nazıroğulları. Bu yeni başlamadı. Hep Müslümanlara fırsat bulsalar kesip basacaklar. Peki niye bugüne kadar Yahudiler Müslümanlara bu kadar musallat olan bir 60-70 senelik süreç? Ama şimdi hepten tamamen bir acizlik var. Bir de Müslümanların keyfi kaçmıyor, morali bozulmuyor. Efendim tatillerine devam ediyorlar. Şuurlu Müslümanlar bile hiçbir ritüellerinden geri kalmıyorlar. Yine çocuklarının doğum günlerini kutluyorlar. Yine bilmem evlilik günlerini kutluyorlar. Yani bilmiyorum ya. Ayıptır ya. Utanmak lazım ya. Ya insanların çoluğu çocuğu orada yangında ya. Fosfor bombalarıyla böyle sallana sallana vefat ediyorlar ya. Yani bunu gören insan bu zulüm durana kadar biraz durur ya, biraz durur ya. Ya nedir arkadaş ya? Kutlama, kutlama, kutlama bitmedi. Bu kadar keyfimiz niye iyi bizim ya? Bu kadar moralimizi düzgün yapacak ne güzellik var ya? Ben dünyada öyle bir güzel ortam görmüyorum. Her an Türkiye'ye de bir bela gelecek, bir tehlike çanları çalacak. Ama zelzele midir? Ama Allah muhafaza etsin. PKK'sı PYD'si buradan. Efendim Yunanistan adaları silahlanmış oradan. Bütün dünyanın gavuru 10.000'lerce tır malzemeyi niye getirdi buraya ya? Bizim tipimize niye getirdi? Esed'in 1000 atımlık barutu var. Esed için o kadar hazırlık lazım değil ki. Yani şu anda PYD Esed'in rejimine saldırsa nedir yani, Esed'in rejimi mi kaldı? Bu kadar hazırlık niye yapılıyor ya? Yani kesilecek koyun gibi hala hangi otlak daha yeşil diye ona bakıyoruz ya. Gözümüzün önünde öbür koyun kesilirken iştahımız kaçmıyor ya. Ama bu koyunun bile gözünü mendille bağlıyorlar da birkaç dakika daha rahat geviş getirsin diye ya. Bizim gözümüz de açık, aklımız da başımızda, etrafımız kan gölü, bütün devletler üçe beşe bölünmüş, sıra bize gelmiş. Yahudi orada Gazze'de attığı bombalar oradan Lübnan, Suriye, Türkiye. Lübnan zaten onun için bir yudum. Suriye zaten elinde zaten şu anda. İçinde zaten Suriye'nin peyde. Yahudi Amerika demek o. Zaten sınırımız. Ya arkadaşlar, bize bir şey olmaz şeyini bırakın ya. Allah bizimle olursa bize bir şey olmaz. Ama Allah bizimle ne zaman olur? İman ve ameli salih. Milyonlarca insanın Allah'ın oğlu var merasimine, şirk merasimine, Noel kutlamasına, papazların bayramına özenip de onlara özel programlar yapanları en azından izleyerek de olsa böyle bir gaflet içinde eğlenceye hazırlandıkları bir dönemde vallahi bu millet acır mı ya? Arkadaş bela kalkmaz. Bak ne buyuruyor? İçinizden bir ümmet yetiştirin, dine davet etsinler, iyiliği emretsinler, kötülükten nehyetsinler. Herkes tek tek 15 günü kaldı. Ne kaldı? Bir kişiyi döndürme. Aman kardeşim bak yılbaşı özel programları falan izleme. Sakın o gece televizyonda özel programlara bakma. Bu hususta seni uyarıyorum. Allah için başına bela gelmesin. Sen yatsıda cemaate git, namaza git, hocaların sohbetine git. En azından bizim sohbet belli. Herkese diyebilirsiniz. Herkes ulaşabilir diye söylüyorum. Uydudan yayın var. Her yerden yayın var. İnternet cebinizde ya. En azından. Başka yerlerde sohbetler var. Oralara götürün milleti. Nereye götürürsen. İlim meclisine götürün. Zikir meclisine götürün. Ha ben zaten hoca ben de 9'da yatıyorum. Teheccüde kalkıyorum. Tamam. Sen mübareksin. Tarikat ehlisin. Zikir ehlisin. Sana sözümüz yok. Ama bu millet sel gibi cehenneme gidecek. Şimdi bunlara bir şey anlatmak lazım. Ve ulâke humul müflihûn. Bak şimdi. Ancak onlar kimler? Medreseler kurulacak. Bu medreselerden alimler yetişecek. Bu alimlerin yetişmesi yetmez. Bunlar ilmiyle amel edecek. Yetmez. Çünkü medresede şurada burada hatmi şerif okuyor, zikir yapıyor, ders okutuyor. Yetmez. Bunlar bütün insanları gezip dolaşacak. İyiliği emredecek, dine davet edecek, haramlara, günahlara karşı insanları engelleyici bazılar, caydırıcı hareketler, faaliyetler yapacak. Ancak böyle bir toplum, böyle bir ulema cemaati, ulema var. Ama amiller, ilmiyle amel edenler az. İlmiyle amel edenler de biraz var. Ama vaaz eden, reddiye yapan, batıl itikada dur diyen, Ehl-i Sünnet'te muhalif şey akımlara efendim konuşan çok az. Yok gibi bir şey ya. Bedel ödeyemem. Şunu göze alamam. Ben memurum. İşten atarlar. Ne olacak? O zaman felah yok. Ancak diyor öyleyse işte sana onlar. Hüm. Tekit için gel. Ancak onlar. El müflihun. O da elif lamlı geldi. Mübteda marife, haber marife, tahsis çıkıyor. Bak tam meal verelim şimdi tam. Ancak bu alimler, hoca cemaati, iyiliği emredenler, kötülüklerini edenler ve onları dinleyen topluluk. Ancak onlar felaha erenlerin, kurtuluşa nail olanların ta kendileridir. Demezsen yine eksik kalır. Tekit üstüne tekit. Onun için kardeşler, şimdi nerelerden nerelere geldim tabii daldan dala atlıyorum ama meseleyi nereye getirdik? Ashab-ı Kehf'ten başladık. Ashab-ı Kehf ne ile bu kadar büyük adam oldular? İmam-ı Rabbani buyur. Çok bir ilimleri, amelleri, zikirleri, ibadetleri, cihatları, gazaları hiçbir şey anlatılmıyor diyor ayette, hadiste. Adamlar Müslüman oldular. Hemen zalim hükümdarın karşısına dirilip hakkı söylediler. Hani azimetli Ahmet. İkinci amelleri ne oldu? Belki de mağaraya girdiler, hemen uyutuldular. Belki değil. Rivayetlerde o arada çok bir konuştukları, oturdukları günler gecelerce geçmiyor zaten. Hemen böyle bir muhabbet ederken uyutuldular. Uyutuldular. Bu demektir ki senelerce namaz, zikir, ibadet bir şey yapamadılar. Uyudular. Uyuyana namaz farz değil, şey farz değil. Zaten o zaman da şu andaki şerata göre 5 vakit değil. Peki bunların bir kafire, zalime diklenişi, hakka aykırması, azimetten. İkinci tek amel Kur'an'da, hadiste Ashab-ı Kehf'in amel olarak imandan sonra tek amelini görürüz. O da nedir? Hicret. Yani Tarsus'tan, kuvvetli rivayetlere göre Tarsus'tur. Çok yerlerde ben gittim, Ürdün'de de gittim, Afşin'de de gittim selam. En kuvvetli rivayet Tarsus'tur. Dekyanus'un yeri. Tarsus'tan mağaraya kadar hicret etti. Çok bir kilometre de yok. Yani tam bakan söylerse bir böyle yüzlerce kilometre yok. Şehir merkezinden dağdaki mağaraya gittiler. Hicret. Bu hicret acayip bir şey. Ne buyuruyor? Mahmud Efendi Hazretlerimizin çok acayip tabii anlayışları, idrakleri, ilhamları vardı. Buyururdu ki hava soğuk, 31 Aralık'ta hep hava soğuk olur. Her 31 Aralık'ta ekseriyetli hava soğuk olur. Ekseriyetle kar da yağar. Dolayısıyla Hoca Efendi, ben dışarıda duracak yerim yok. Evde de televizyon var. Evde de televizyon var. Televizyonda da yılbaşı programı izliyorlar. Anamı engelleyemiyorum. Veyahut anası diyor ki kızımı engelleyemiyorum. Babası diyor ki evde kayınpeder var, ona lafım geçmiyor. Neyse. Ben bunu izlemesem de evde bu özel programlar, bilmem neler izleniyor. Diyor. Buyuruyordu ki kaddesallahu aleyhi ve sellem, sen madem dışarıda başka gidecek yerin yok, mesela şimdi sohbet var, şu var, bu var, mescid açık, git tekkeye, zikre, medreseye git. Ben hiç gidecek bir yerim yok. Gece soğuk bilmem ne, sokakta ne kadar duracağım. Bunlar da evde televizyon seyrediyor. Buyururdu ki sen televizyon olan odadan televizyon olmayan, televizyon derken ya bu haram programları yayınlayanı kastediyor. Olan odadan öbür odaya kaç metre? Küçük evse 1-2 metre, büyük evse 5-10 metrede odalar var. Eğer diyor sen, ya Rabbi bunlar seni kızdıracak işler yapıyorlar, kafirlerin bayramını, şirk bayramını kutlayan programlara katılıyorlar, izliyorlar, seviniyorlar, gülüyorlar. Ben bunların amelinden beriyim. Ben bunları anlattım, dinletemedim. Ama senin rızan için onların yanında durmuyorum. Onlar mutfakta yemek yiyorlarsa orada oturmuyorum. Onların yanından, televizyon seyrettikleri yerden kalktım. Televizyonu görmeyeceğim. Şu odaya senin rızan için hicret ediyorum. Hicret. Niyet, niyet, niyet. Hicret. İşte buyururdu, مَنْ فَرَّ بِد۪ينِي مِنْ اَرْضٍ اِلَى اَرْضٍ وَلَوْ كَانَ شِبْرًا سَوْجَبَ الْجَنَّةَ Kim Allah için, dinini kurtarmak için, harama bulaşmamak için, gözünü kulağını haramdan kurtarmak için bir yerden bir yere kaçsa, yani hicret etse. Ama hadis ferra diyor, kaçsa. وَلَوْ كَانَ شِبْرًا Velev ki kaçtığı yer arasında mesafe bir karış da olsa istevcebel cennete, o kişi cenneti kendine vacip etmiş olur. Mesele niyet. Ve kâne rafîka İbrahim el-Halîl ve Muhammed el-Habîb aleyhissalâtu vesselâm. Bu kişinin cennette makamı nerede olacak? İbrahim aleyhisselâm ne yaptı? Babil'den Harran'a. Harran'da hiç Müslüman yok. Oradan Kudüs'e, Kenan iline, oradan Mısır'a, oradan Mekke'ye. Ya hep hicret Allah için. İşte onun için İbrahim Aleyhisselam'a cennette komşu olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? En sevdiği Mekke'yi, evini, ocağını, yuvasını, ana ocağını terk etti, Medine'ye hicret. Onun için günahtan kaçmak için kadın erkek birlikte oturulan bir ortamdan, efendim insanların kadın erkeğin birbirine baktığı, konuştuğu, görüştüğü bir ortamdan, çalgı çengi çalan bir ortamdan, işte yılbaşı özel programlar izlenen bir ortamdan, dinini kaçıran, uzuvlarını koruyan, Allah için hicrete niyet eden İbrahim Aleyhisselam ile Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cennette komşu olacak diyor. Muhteremler, onun için bu hususta gayretli olalım, iyi emredenlerden olalım, kötülükten ne edenlerden olalım. Bak, Hoca Efendi'nin okuduğu ikinci aşırda, hepsine mana veremedim, vaktim yetmez. Şu anda ben de gripim, yani boğazımda tabii şey var, enfeksiyon olduğu için zor konuşuyorum. Ama size söz verdik, söz vermeseydik bir iki hafta ileri atalım da şu gribi tam atlatalım, yatamadık, grip olduk 10-12 gün, 13 gündür hiç yatamadık yani, ter de atamadık. Hep yollardayız, sizin hizmetçiniziz. Söz de verdiğimiz için tehir olmazdı artık, bu kadar cemaat gelmiş. Biz de sedyeyle olsak gelir, bizim adetimiz böyleydi zaten. Elhamdülillah. Onun için zaten de bayağı da saat geçmiş. Allah'ın izniyle konuşurum. 2-3 saat daha da Allah beni konuşturur yani. Konuşabilirim yani. Allah'ın izniyle, Allah'ın dini için. Bir insan bir şey dinliyorsa, sizin gibi Urfa'da da öyle. Bir kişi gitmiyor. 2,5 saat oldu, bir kişi çıkmıyor. Maşallah size. Allah sizi cennetten çıkartmasın. Cehenneme yakmasın. Onun için, çünkü sizin hevesiniz, isteğiniz ne oluyor? Hatibe, konuşana yansıyor. Hitap muhatabın hakkıdır. Siz burada hara güre yapsanız, dinlemeseniz, dikkat dağıtsanız, yarınız çıksanız gitseniz falan, böyle cemaate vaaz mı olur der, hoca da çıkar gider yani. Allah sen razı olsun. Bu vaazın sebebi sizsiniz. Çünkü size lazım olan konular hatibin ağzından döktürülür buyurdu Efendi babamız Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem. Bu itibarla öbür ayette de ne söyledi var? Ya eyyühellezine amenu hele dullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi can yakıcı azaptan kurtaracak. Bak önümüzde azaplar var. Ekonomi azap, pahalılık azap, iç savaş tehlikesi var, dış savaş tehlikesi var, zelzeleler var. Bak Türkiye'nin önünde çok tehlikeli geçitler var bak. Bu azab-ı elimlerden sizi kurtaracak, maddi manevi kar yollarını gösterecek, karlı bir ticarete size rehberlik edeyim mi? Direkt Allah buyuruyor ki, deliliniz, rehberiniz ben olacağım ya. Yani bakın, Kur'an'da bu kadar ayetlerde hep biz der. Hep biz. Bak bu ayette diyor ki, el edüllüküm. Ey benim öz kullarım, bir damla meniden yarattığım kullarım. Ben sizin Rabbinizim ya. Ben size bir yol göstereceğim. Ben diyor ya, daha kime inanacaksın ya Allah'a inanmıyorsan ya? Tü'minûne billâhu rasûl. Allah'a ve Rasûlüne iman edeceksin. Baştan ey iman edenler buyurmadın mı? Ey iman edenlere bir daha ne imanı teklif ediliyor? Bak Müslümanlar, kafanızı çalıştır. İmanınız zayıftır. İmanınız pas tutmuştur. Zaten şu anda Ehl-i Sünnet itikadı çok zayıfladı. Reddiyeler olmaması nedeniyle herkes kuzusunu koynunu o ilahiyatçı hocalara, kurtlara kaptırıyor. İnternet yayınlarına kurban oldu millet. Hele şimdi Ramazan gelecek, kaç kanalda Ehl-i Sünnet hoca var? Yine başlayacak o. Mehmet okuyanlar, Emre Dormenler, bilmem neler, milleti ifsad edecek. Öbürü orada ne diyor? El İhsan Eli Açıklar. Hepsi bir kanalları var ya. Ramazan boyunca. Milleti perişan ettiler. Allah'a ve Resulüne yeniden iman edeceksiniz. Ey iman edenler dedikten sonra Allah Resulüne iman edeceksin. Ne demek? Doğru düzgün iman edeceksin. İki, iman tazeleyeceksiniz. Üç, görür gibi iman edeceksiniz. İmanlarınız çok zayıf ya. Adam elini kaldırıyor, şeriatçı değilim diyorsun. Ya bir tokat de bari ondan sonra söyle be. Bir tokat yemeden koy verdin gidiyorsun. Ama sen dayağı hak ediyorsun. Efendi Hazretleri o köydeki şey de yarım kaldı. Ondan sonra çağırdı şeyi, muhtarı. Subay da iyi bir Müslüman, muhtar da zannediyor bana tebrik verecek. Aldı muhtarı böyle duvara bir çaldı. Muhtar! Efendi Hazretleri'nin tabiri böyle. Muhtar! Seni hangi gavur doğurdu? Herif ne olduğunu şaşırttı. Bir daha bir toparladı belanı. Küp bir daha doğurdu. Muhtar! Seni hangi gavur doğurdu? Ben şimdi öyle subaya, öyle askere dua etmez miyim Allah kabrini nur etsin diye? Niye? Ezanı şikayet etti. Kur'an'ı şikayet etti muhtar. Yani dünyada da belayı buluyorlar bu yalakalar. Bu gavura efendim yağcılık yapayım da kendimi kurtarayım, kurtaracağım sananlar. Kabirde, mahşerde hiç sorma, seyret. Oradan geldik. Gayba iman, en faziletli iman. Dediler melekler. E dedi onlar tabii iman edecek. Arşı gördüler. Dediler peygamberler. Dedi onlar tabii iman edecek. Cibril'i gördüler, vahyi gördüler. Dediler biz. E dediler siz beni gördünüz bu kadar mucize. Hazreti Katade de açık kalmış ha. Dolu yarım kalmış mevzular. Onları bir toparlayan bilgisayarda açık çok kalınca telefonda şarjı yiyor biliyor musun? Onun için şeyleri, açıkları kapatmak lazım. Efendim, Hazreti Katade ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaparım ya Katade. Aynı tabir böyle. Ef'alu ya Katade. Ben yaparım ya Katade dedi. Gel bakalım dedi. Bismillah. Aldı buradan gözü. Burada taktım. Bismillah. Bir de tükürdü. Bismillah. Anında gözü nasıl oldu biliyor musun? Ölünceye kadar diyor, o gözüm öbüründen daha iyi gördü. Hep siz dedi bu mucizeleri gördünüz. Tabii sizinki gayba iman olmaz. O zaman kim dedi? Dediler. Buyurdu ki ulâike kavmun, gayba imanı en üstün olanlar öyle bir topluluklar ki يُؤْمِنُونَ بِيَتُونَ بَعْد۪ي benden sonra gelecekler. Kimi söylüyor? Bizi. وَيُؤْمِنُونَ بِي bana iman edecekler. وَلَمْ يَرَوْن۪ي beni görmeyecekler. Mucize görmeyecekler. Ama يَوَدُّ اَحَدُّمْ لَوْرَان۪ي بِنَفْسِي مُوَال۪ي onlardan herhangi biri beni o kadar sevecek ki malının hepsini ve canını anında feda edip şehit olup beni dünya gözüyle bir kere görmeyi tercih edecekler. Şimdi bakıyorum, bir kendimden bakıyorum. Benden bozuk adam yok. Çünkü bu kadar hoca gördüm, bu kadar kitap okudum. 50 sene, 55 sene efendisinin yanında büyüdüm. Bendeki gevşeklik kimse diyor. Yani müktesebatıma göre nisbi olursa çok büyük zarardayım ben. Ama kardan zarardayım, neyse zarardayım ben kendime göre. Herkes kendine göre. Yani ne kadar malım varsa, ne kadar kaybettinse, 5 lirayı kaybeden de 5 milyonu kaybeden aynı ağlamaz yani. Durum bu. Ama diyorum ki ya şu ümmetin en bozuğu benim, inanarak da böyle bazen tabii nefis geliyor bir şeyle, hocasın, hacısın falan ama bazen böyle anlıyorum, kendime geliyorum, diyorum ki inanarak diyorum bana en bozuk adam. Tamam. Ama diyorum ki bana bir teklif gelse, bak İstanbul nerede? Çoluk çocuk torunlar Bolu'da. Oradan İstanbul'a döneceğiz bilmem ne. Daha çoluğun çocuğun torununu da görmeden. Çocuklarım var, torunlarım var. Allah hepinize bağışlasın, hayırlar versin. Gözleriniz yüzleriniz aydın etsin hepsinden amin. Nazardan şerden muhafaza etsin. Hiçbirini görmeden, bu Ankara'dan çıkmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyanıkken dünya gözüyle, Allah kadir, Resulullah zaten hayatta, diri, istediğine görünüyor. Sen bir kere göreceksin, ondan sonra öleceksin deseler. Bir hesap yapıyorum, ulan yaşasam tehlikeler çok. Sürünecek miyim? Kör mü olacağım, felç mi olacağım, hastanelerde mi sürüneceğim? Uzun yaşarsan rezillik, çoluk çocuk bana bakar mı, bakmaz mı? Maskara mı olacağım? İnsan eti ağırdır. Görüyorum 10 sene, 20 sene yatanları. Ondan sonra daha büyük tehlike. Sapıtabilirim, mutezileye kayabilirim, itikadım bozulabilir. bu yoldayken düşman olanlar var. Arapça ders okutan en büyük alim İsmail Ağa'dakilerden ders okutuyordu adam. Mektubatı tercüme etti. Şimdi mürtet oldu. Adam diyor ki şimdi Allah'ta şüphem yok da peygamber kendini Allah'ın yerine koydu. Peygamberde şüphem var diyor adam şu anda. Bu adam ders okutuyordu, mektubat tercüme etti bu arkadaş. Şimdi benim onun, Allah onu ıslah etsin. Allah onu imana geri döndürsün. Allah hidayet etsin, ben bedduacı değilim. Onun halinden sonra ben o kadar korktum ki benim için milat oldu. Benim için milat oldu. Kaymam caymam diye bir şey yok. Bir dakika sonra en büyük yavru olabiliriz. Böyle bir durum ya. Peygamberler dua etti Rabbena. La tuzigh kulubena ba'de dedeyken. Bizim kalplerimizi kaydırma ya Rabbi dedi. Sen kimsin? 120 yaşında Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kutbul ektab kavsul evtad. Gelene gidene dua. Bu dedenin hüsnü hatimesine dua. Dede kendisine dede. Dedelerin dedesi. Babaların babası. Ali Haydar Efendi baba. Yani imanlı ölmem için dua edin diyor. Başka bir şey istemiyordu ya. Onun için iblis ne oldu yani 20 bin sene? Meleklerin vaizi ya. Öyle yapma. Korkuyu elden bırakma. Ama şimdi onun için ben yaşarsam bin tane tehlike. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere görsem kesin cennetliyim. Cennete de beni şefaat eder. Onun için ben bu kadar hadi mala düşkünüm diyelim, torunumu çok seviyorum diyelim. Ben bu kafayla, şu andaki kafamla bir kere görüp malı canı feda ederdim diyorum. Ve bu salonda bulunan her biriniz hakkında böyle düşündüğünüze dair hüsnü zanda bulunuyor. Bilmiyorum doğru mu düşünüyor. Resulullah'ı bir kere görmek için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için buyurdu ki ya leyteni katle kıytu ihvani. Ah ne olaydı ben o kardeşlerime kavuşsaydım. Bize kavuşmayı istiyor. Sahabe dediler, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Buyurdu, entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvani, kardeşlerim yetüne vadi yüminüne bi velem yaron. Benden sonra gelecekler. Beni görmeden iman edecekler. Onun için onların imanı gayba iman olduğundan eftal olacak. Buraya da nereden geldim? Keşif ehlinden bazıları şu anda da kabirlerde yatanların, yananların azaplarını görenlere rastladım. Efendi Hazretlerimin buyurduğu vekile, yani Efendi Hazretlerimden yaşadım, bu felanca kabir ehlinden görüşüyor dediği insanları da gördüm. Hani ben kendim görmedim ama görenleri gördüm. Ama onların imanı mı eftal, bizim imanımız eftal. Yine iş nereye dönüyor? Görmeden inananın gayba imanı gibi meleğin imanı bile eftal olamaz. Yani imanımız çok kıymetli ve değerli. Biz inanıyoruz ki herkes kabirde aynı şekilde yatmıyor. Kimisinin cehennem çukuru, kimisinin cennet bahçesi. Allah Teala kabirlerimizi ve bizim bütün sevdiklerimizden, yakınlarımızdan, ölenlerden, zerre kadar imanı olanlardan, şu anda kabir azabı çekenlerden her birinin azaplarını defu rafu izale eylesin. Bir daha da yade eylemesin. Amin. Şuraya gelen cemaat hürmetine, okunan ayet hadisler hürmetine. Bak, 2-3 tane mevzu açık kalmıştı, onları kapattık. Sizi acı verici azaptan kurtaracak bir ticaret yoluna delalet edeceğim. Tü'minûne billâhu rasûlü, imanı yeniden tazeleyeceksiniz. Görür gibi iman edeceksiniz. Şekten şüpheden uzaklaşacaksınız. Sonra ve tücâzûne fî sebîlillâh, Allah yolunda cihat edeceksiniz. Bi envâlikum ve enfusikum, mallarınızla canlarınız. Aha Gazze malıyla canıyla cihat edin. Biz burada canını bırak malımızla bile cihat edemiyoruz. Bir mal bile gönderemedik yani. Hani gönderir bu millet cömerttir. Tabi imkanlar da yok. Ulaşmıyor, kapılar kapalı. Peki şimdi eskiden Noel'le ilgili mesela faaliyetlerde ben bakardım. 10 binlerce kitap alırlardı. Bak ben bu cemaati 40 senedir 50 senedir sohbet yapıyorum. Bu Noel gecelerini külliye zaten o gece dolduğu kadar hiçbir gece dolmazdı. Bütün yollar izler dolar. Bütün köprüler dolar. Niye? Millet azaptan kaçıyordu. Millet televizyona kapılmayayım, evde dururum, bir gözüm alır, helak olurum şuurundaydı. Öyleydi ya 20-30 sene evvel ya. O kadar insanlar tetikteydi. Ve canını bir zikir ve ilim meclisine atmak için Kandil gecesinde toplanmayan cemaatler toplanırdı ya. Ben bunları biliyorum. Kadir gecesi öyle cemaat olmuyordu ya. Ama insanlar şirkten kaçıyordu. Ateşten kaçıyordu. Azabı elimden kaçıyordu kardeşim. Bir şuursuzluk kapladı. Bir gaflet kapladı ya. Çünkü neden? O zaman televizyon sadece evdeydi. E şimdi televizyon elde. Cepte. Bir internet. Bütün milletin ocağını batırdı dinini imanını. İncir hoca ağacı dikti ya. Bütün gençler çoluk çocuk. Kimi zapt edecekse? Oradan karını zapt edemiyorsun ya. Kadın oradan kocasının yanında başka adamla çetleşiyor. Adam da burada salahana gibi oturuyor. Ne diyeyim artık? Gavat mı diyeyim bilmem ne mi diyeyim? O da orada oturuyor. Hanım ne yapıyorsun diyor. Yemek tarifi bakıyorum. Sana yemek yapacağım diyor. Sağ ol teşekkür ederim diyor. Halbuki başka herifle çetleşiyor. Yani çocuk suratına bakmıyor sofrada. Oğlum, kızım, hele bir bak. Ya baba bir şey diyorum kapanacak diyor ya, onunla uğraşıyor. Ulan kapansın babanın suratından eftel mi? Kaç günde bir suratını görüyorsun adamın? Adam bir şey söyleyecek ya. Bitirdiler, bitirdiler, bir nesli yitirdiler. Bu teknoloji çok aleyhte kullanıldı, helak etti bizi ya. E biz niye kullanamıyoruz muhteremler? Niye YouTube'ları, Instagram'ları, bilmem neleri? Niye vaazları, sohbetleri, linkleri tebliğe, dinlemeye, dinletmeye kullanmıyoruz biz? Ama onlar bütün gavurluğu herkesin evine, ocağına, çoluğun gözüne, kulağına soktular. Çocuk çoluğu eşcinsel yapacaklar. Şovmenlerle, bilmem nelerle, kırıtanlarla, etek giyenlerle yumuşak yumuşak hareketler göstererek ondan sonra 1 milyon, 2 milyon da para kazanırsa adam diyor ki cübbeli diyor 60 bin lira kazanamıyor. E bu adam efendim etek giydi, kıçını salladı diyor. 3 milyon kazanıyor diyor. E ben de öyle yapayım diyor. Nasıl düzelteceğiz biz bu nesli? Allah'tan başka ıslah edici yok. Ama tebliğ, tebliğ yeniden bir hareket yapalım, yeniden. Allah için bir kişi, iki kişi başlayalım ya. İşte o zaman ne olur? ذَٰلِكُمْ خَيْرُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz biliyorsanız sizin için en hayırlı olan mallarınızla canlarınızı Allah yolunda gayret. Cihat ne demek? Gayret. Gazze'deki bir canını veremiyorsan burada da Allah yolunda malını vererek ben biliyorum adam 10 bin tane kitap alıyordu ve diyordu ki arkadaşlarla gidiyordu köprünün gişelerine. Köprünün gişelerine. Ben bile rastladım. Yılbaşına birkaç gün kala Fatih Köprüsü'nden sohbete gidiyorum. Bir de baktım Müslümanlar dizilmişler. Bu sefer simit satanlar, kağıt elma satanlar değil. Noel Tehlikesi kitabını bedava herkesin camını açtırıp arabadan içeri hediye edenler. Ben bunları 20-30 sene evvel yaşıyordum. Ve ben bu işin merkezindeydim yani. Şu anda ben ne köprüden geçerken, ne efendim yoldan geçerken, bir insan bir insana ne kitap veren, ne bir link atan, ne bir sohbet dinle diye davet yapan, otobüs tutuyorlardı, insanları dolduruyorlardı, minibüsler tutuyorlardı. Tokat'tan 8 otobüs geliyordu, Erzurum'dan 8 otobüs geliyordu. Bütün dünya akıyordu, geliyordu. E şimdi biz ayağınıza geliyoruz, Allah razı olsun. Dolu bulduk. Allah dünya ahiretinizi mamur eylesin. Tamam ben size yine gelirim. Siz salon tutun ben geleceğim inşallah. Ayda bir gelemesem birkaç ayda bir geleceğim inşallah. Senede 3-4 kere geleceğim inşallah. Gelirim. Biraz içeri de gideriz Ankara merkezi. Biraz buraya geliriz. Siz oraya gelirsiniz. Allah için geleceğiz. Ama milyonlarca insan cehenneme doğru giderken hiç olmazsa kolaylık var elimizde, sohbetleri ulaştıralım. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Üyelik bedava ya. Bunu yaparsanız diyor, işte bu cihattır. İşte bu gayrettir. İşte bu Allah yolunda malınla canına fedakarlık Ne kadar yaparsa. Böyle yaparsanız diyor, yağfir lekum dunubekum. Allah günahlarınızı affedecek. Ve yedhulkum cennet. Cennetlere sigirdirecek. Cennetleri methediyor. Ondan sonra ve uhra. Başka bir şey daha var. O da nedir? En muhtaç olduğunuz şey. Tuhibbuna. Siz onu çok seversiniz diyor. Hakikaten çok severiz. O da nedir? Nasrun minallahi. Gazze'ye yardım lazım. Lübnan'a, Yemen'e, efendim Suriye'ye, Irak'a, Ehl-i Sünnet hapislerde, Ehl-i Sünnet esir, Ehl-i Sünnet aç perişan, bütün ülkeler bölünmüş, Irak öyle Ehl-i Sünnet cinayetlere kurban gidiyor, her yer Şia'nın eline geçmiş. Allah'tan yardım gelecek. Bak, malınızla, canınızla biraz emri bil maruf, iyiliği emretmek, kötülükten de etmek niyet edelim. Bir gayret edelim, insanlara biraz vaaz edelim, sohbet atalım, link atalım, bir şeyler yapalım yani. Sevdiğiniz bir şey daha vereceğim. Allah'tan yardım gelecek. Fethun karib, çok yakında fetih gelecek. Bunu ben tefaül sayıyorum. Sizlerin de emri bil maruf yapacağınıza inanıyorum. Bizler de tebliğe, sohbete devam ediyoruz. Sizler de dinleyin, dinletin. Böyle bir seferberliğe yeniden şuurlarına başlayalım. Yakında Gazze'den hayır haber alacağız. İnşallah silahlar susacak. İnşallah Gazze yeniden mamur olacak. Evlerini, ocaklarını yapacaklar. Geri dönecekler inşallah. Bizler de yardım rahat göndereceğiz. Kapılar açılacak inşallah. Ve beşşiril müminin ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem müminlere müjde ver. Yani müjdeyi hak ediyor muyuz bilmiyorum. İki şartla iman ve amel salih. Bu ayetteki şart ne? İman yine aynı şart. Mallarınızla, canlarınızla cihat. O da zaten amel salihin içinde. O da bir kısmı, önemli bir kısmı. Böylece dünya ve ahiretimiz mamur olacak. Kaç nefesimiz kaldı belli değil. Ölüp gideceğiz. Kabirde huzurla yatacağız. İnşallah Hazreti Mehdi'ye erişemesek de, İsa Aleyhisselam'ın üzülüne şahit olamasak da, dünyada tek kafir kalmayacağı günlerde inna azeddin le yedhulu ala ma yedhulu aleyhi ve neharu, gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecek müjdesi tahakkuk ettiğinde, ki bu ayetlerin aşağısında da vellezî arsala rasûlehu orayı liyuzhira aleddini külli, bütün dinlere Allah İslam galip edecek. O günler geldiğinde bugün emri bil maruf yapanlar, bugün medresede okuyanlar, okutanlar, bugün insanlara sohbet ulaştıranlar, tebliğ yapanlar bilsinler ki defterleri açık kalacak. Çığır açtıkları için bu bozuk zamanda niye Ashab-ı Kehf en büyük, en faziletli oldular? Sahabeler gibi oldular. Peygamber görmemişken görmüş gibi oldular. Daha eftal oldular bazen. Niçin? İbadetün fil herac ke hicretin ileyye. Rahat zamanda herkes ibadeti var. Fitne fesat çıktığı zamanda, kargaşa çıktığı zamanda, herkes nefsine daldığı zamanda Allah'a kulluk eden ne gibidir diyor. Ben Medine'ye hicret etmişken Medine'de gelip bana yardım eden, hicret eden neyse, ahir zamanda, karışık fitne zamanda Allah'ın yoluna ibadet eden, hizmet eden bana hicret etmiş gibidir. Bak, Ashab-ı Kehf'in ameli nereye bağlandı? Hicrete bağlandı. Yani hicretin lügat manası hecara, terake, terk etti. Onun için el-muhaciru men hecara manihallahu anh. Hadis-i Şerif Buhari'de esas muhacir kime derler? Allah'ın yasakladığını terk edene derler. Onun için haramdan kaçmak hicret. Hakikaten bir odadan bir odaya hicret. Bir şehirden bir şehire hicret. Ben bu ortamda çocuğumu yetiştiremiyorum. Gideyim orada medreseye yakın ev tutayım. Çoluk çocuğumu yetiştireyim, sohbete gideyim. Hicret. Var hicret. Onun için sır nerede? Zaman ne kadar bozuk, amel o kadar pahalı. Yani yaz günü sebze meyve dolu, fiyat ucuz. Çünkü sokağa döküyor adam. 60 at at bitiremiyor domatesleri. Ama ne zaman serada yetiştirilir, turfanda tadı lezzeti eskisi gibi olmaz ama pahası, kıymeti artar. Onun için İmam-ı Rabbani buyuruyor. Askerler devamlı tatbikat yaparlar. Devamlı şimdi. Karacılar, denizciler, havacılar, dünyada da tatbikatlar olur. Bu tatbikatlardan hiçbirinden çoğumuz haberdar olmayız. Bazen de haberlerde görürüz uçaklarımız işte Ege'nin üzerinde şöyle bir dalış yaptı, dalaş yaptı bir şeyler. Bakarız, aa maşallah maşallah, Allah ordumuzu mansur muzaffer etsin. Aa. Ama şimdi Yunanistan adalarından bir atışlar başlayıp Amerikan gemilerinden efendim Allah muhafaza Akdeniz'de bir hareketlilik Türkiye'ye doğru bir ne diyorsa sorti morti bir şeyler olsa bizim hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri de çıksa bir açıklama yapsa size bunu yedirmeyiz, hemen karşılık vereceğiz, defolun gidin Allah'ın gavurları dese bütün Türkiye ne olur? Bütün Türkiye askeriyeyi konuşur, askerimiz dualar bütün de. Neden? Çünkü rahat zamanda 10 misli tatbikat olsa kimse haber olmaz. Tehlikeli bir zamanda en ufak bir harekat bütün insanları ne yapar? Oraya yönlendirir. Değeri artar. Şimdi Osmanlı, Selçuklu, Abbasi, Emevi, Asr-ı Saadet, Sahabi, Tabi'nin döneminde değiliz. Çünkü dünyanın en kötü zamandayız. İyiliği emretmek terk edilmiş, kötülükten de etmek terk edilmiş. İman şartları ihlal edilmiş, ehl-i sünnet yalnız kalmış. Bidatlere uyanlar 50 arkadaş buluyor. Sünnetime uyan yalnız kalıyor buyurdu hadis-i şerifin zamanındayız. Onun için muhteremler, çok kıymetli esasen bir zamandayız. Hayıflanıyoruz, iyi zamanlarda değiliz, şerli. Ama ecrimiz ona göre, onlara da لَوْمَ اَجْرُ حَمْسِينَ سِدِّقًا ahir zamanda Kur'an sünneti yaşayan yaşatanlara 50 sıddık ecri var. Onlara buyurulmamış. Sahabe bile şaşırmış. O zamanki 50 sıddık herhalde demişler. لَا بَلْمِنْكُمْ hayır, şu andaki Ebu Bekir Sıddık gibi sizin içinizden 50 sıddık kadar sevap alırdım. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliği, üstünlüğü tartışılmaz. Sahabe olma ayrı bir makam, oraya amelle erişilmez. Ama ecir ve sevap 50 sıddık kadar ayrıyetten ecir veriyor. Sevap bakımından. Makam ayrı. Ne buyuruyor? Men temesseke bi sünneti ende fesâdü ümmet. Ümmetin bozulduğu zaman, bundan beter bozukluk olur mu ya? Sünnetime sımsıkı yapışanlara, esas da burada ehl-i sünnet itikadıdır yani. Önce imanı anlayalım. Sonra sakal cübbe. Çünkü itikatta sünnete uymayan bidat ehlinin cübbesi ne yapayım? İşte onlar felevmel rumiyetçek 100 şehit sevabı var. Kolay iş değil. Onun için değerimiz artmıştır. Amelimize göre bu değer artacaktır. Bu dine sahip çıkalım. Allah da bize sahip çıkacaktır. Yarımız ve yardımcımız ancak Allah Celle Celaluhu olacaktır. Bununla iktifa edeyim. Sonunda benim bir andım var. Andımızı içelim. O da nedir? Vallahi billahi tallahi şu kulaklarla Mahmud Efendi Hazretlerimizden rabıta bana devam edecek buyurduğunu işittim, yemin ettim. Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözünün üzerine hiçbir şeyh, hiçbir kutup olsa söz söyleme hakkına sahip değildir. Bizim tarikat itibariyle konuşuyor. Yolun sahibi odur, müceddit odur. Ali Adar Efendi Hazretleri ona kendi sağlığında sana rabıta yapılabilir diye izin vermiştir. Hüseyin Avni Hoca'nın şahitliğinin ses kaydı ortadadır. Dinlemeyenler dinlesin. Bunu biz rüya görmedik. Efendim Ali Adar Efendi sağlığında bu izni vermiştir. Mahmud Efendi Hazretleri kendisinden sonra kimseye rabıta yapılmasına sağlığında bu kulaklarım duymuştur, izin vermemiştir. Ama bunu karıştıran birçok kadın hocalar, erkeklerden az, fakat maalesef bölge başkanları, vekillerden de ikili oynayıp, yok gözünüze başkası gelirse, yok zorlanırsanız, darlanırsanız, böyle bir şey yok. Bu uydurmacılara itibar etmeyin. Bak geçen Ümraniye'de bir kadın hoca, biraz rabıta yapmış Hasan Efendi'ye, öyle bir deneme mahiyetine. Ya deneme olur mu diyorum, efendi yasak ettiği şey denemeye kalkmış. Ondan sonra diyor bir daldım, Efendi Hazretleri önüm zuhur etti, böyle yaptı, çekil karşımdan dedi. Şimdi ben affolur muyum diyor. Ben de, ben de tabii ben kadınlarla konuşmuyorum, adetim de yok. Eşiyle, işte hocalarla haber gönder. Dedim gitsin Efendi Hazretleri'nin kabri şerifinde rabıta yapsın, ruhaniyetten özür dilesin, tevbe istiğfar etsin. Yine Efendinin sevdiği bir mürideymiş ki onu uyarmış. Ya uyarılmasaydı dümdüz giderdi, freni patlamış araba gibi. Onun için tehlike büyüktür. Bugün rabıtayı bozdurulursa Hazreti Mehdi'ye kadar bu yol ulaşmaz. Çünkü Efendi Hazretleri ne buyurdu? Benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak. Bu da sözüdür. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bu iş benden Mehdi'ye ulaşacak. Ne demektir nispet? Rabıta bağlantısı demektir. Zaten de rabıta bana devam edecek buyurmuştur. Bunun dışındaki hurafelere, yalanlara, uyduruklara asla itibar etmeyin. Hasan Efendi hocamız başımızda, başkasına rabıta olur mu? Yapıyor, böyle yapıyor, elini konuşamıyor, hasta, yaşlı, böyle yapıyor, aman diyor, aman. Talha Hoca sordu, olmaz dedi. Kaç kişi sordu, olmaz dedi. Hala ne uğraşıyorlar? Bununla uğraşanlar, efendiyle uğraşıyorlar. Efendiyle uğraşanlar yakında zeval bulurlar. Ve bereketleri kaçar. Ben sizi Allah için uyarıyorum. Bugüne kadarki vazifelerimi yaptığım gibi. Bak şimdi Recep Hoca işte bir şeyler anlatıyor. Taviz vermedi, şu etmedi, bu etmedi. Elhamdülillah ben taviz vermedim. Şu anda bana milyon dolarları getirseler, cemaatin başına seni geçireceğiz deseler, Mehdi'ye kadar Rabıta Efendi'ye devam edecek. Bana ölüm tehdidi de yapsalar, ben bu davadan vazgeçmem. Rabıta Efendi'ye aittir. Bu Efendi'nin kelamıdır. Benim cesedimi çiğnemeden kimse Efendi Hazretleri'nin rabıtasını bozamaz. Vasiyet bu ya. Ben niye yaşıyorum o zaman ya? Aman bu işte taviz vermeye. Ha şimdi yine dünya kadar haberler bana geldi. Ondan sonra FETÖ yine Ocak ayında Cübbeli'yi itlaf edeceğiz. Şöyledir, böyledir. Hepsi ayağa kalkmış. Bütün zındıklar bana, onlar da bana zındık diyor, mürtet diyor. Ben de onlara mürtet diyorum, zındık diyorum. Böyle devamlı tehditler, şunlar bunlar. Ben ecelimden sonraya yaşayacak değilim. Benim ecelim ileri geri yapmaz. Ama rabıtayı bozdurmak isteyenlerin İsmaila'da emelleri var. Çünkü oraya dinler arası diyaloğu sokmak istiyorlar. Ve zaten irtibatlar bazı noktalarda netleşmiştir. Allah FETÖ'nün ve dış güçlerin ve içerideki tahripçilerin Efendi Hazretlerimizin cemaatini bozma çabalarını husrana uğratsın. Onları helak eylesin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Emniyette, askeriyede, adliyede, akademide bir tane FETÖ'cü bırakmayana kadar Allah Teala Tayyip Bey'e kuvvet, kudret ihsan eylesin ve o FETÖ'cülerin hakikatini ve onların nerelerde şu anda gizli faaliyet, şu anda bunlar Türkiye'nin içinde, biri Şırnak rektörü, biri Şırnak'ta rektör şu an, 190 tane eğitim üyesi FETÖ'yle yazışmaları döküldü ortaya. Döküldü ortaya, haberlere çıktı. Onun için tehlike büyük. Bizim cemaatin üzerinde de çok büyük planlar var. Ama Efendi Hazretleri rabıtasıyla bu işi Allah muhafaza edecek. Size de burada sizden yardım istiyorum. Ölürüm kalırım. Vasiyetimiz budur. Efendi Hazretleri rabıtası üzerine ölelim. Yaşayalım. İman selametiyle ölelim. Allah cümlemize hüsnü hatime nasip ve müyesser eyle. Bir kısa dua yapacağım o kadar. Kerkük Türkmen cephesinde seçim varmış, dua istiyorlar. Orada da Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimiz var. Hoca efendiler bana da geldiler. Beni de çağırdılar Kerkük'e. Bütün orada, bütün Kerkük seni dinliyor dediler Lale Gül. Bütün Kerkük. Oralar hep elhamdülillah Türkçe'de bildikleri için bize gelirler, severler bizi. Ondan sonra orada da seçim varmış. Onlara da dua edelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi seyyidil mursalin Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا الله يا علي يا عظيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا إله إلا أنت ولا نعبد إلا أنت فاعف عنا وعافنا وتقبل أنت السميع العليم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الله أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم خير الجزاء الله Şuyukhana hayrul ceza husurra şeyhuna. Ruhu ruhina hadina. Aliyyül haydelle kısa'nı hafı. Mahmudul hufi kaddesallâhu sallâhu aleyhi. اَعِزَّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِم۪ينَ وَاَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِك۪ينَ اللّٰهُمَ قَهِّرِ الْكَفَرَةَ وَالْفَجَرَةَ وَالْمُلْحِد۪ينَ اللّٰهُمَ اَشْغَلِ الظَّالِم۪ينَ وَالْظَّالِم۪ينَ وَاَخْرِجْنَا اَنْ بَيْن۪ينَ سَالِم۪ينَ يَا رَحَمَ الرَّاحِم۪ينَ يَا رَحَمَ الرَّاحِم۪ينَ يَا رَحَمَ الرَّاحِم۪ينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ Ya Rabbi okumuş olan hatmi şerifleri, Ya Rabbi okumuş olan la havle-i şerifeleri, binlerce okumuş olan salavat-ı şerifeleri, binlerce istiğfar şerifleri ve binlerce ihlas şerifleri fazl-ı kereminle sahiplerinden kabule karin eyleyin. Kurban olduğum sana Allah'ım, bu hatmi şeriflerin sahipleri Gazze'deki Müslümanların halasına niyet etmişler. Sen niyetlerini en yakın zamanda tahkik eyle Ya Rabbi. Hazreti Kur'an'ın sureleri, ayetleri, kelimeleri, harfleri ve Hazreti Kur'an'da geçen ismi şeriflerin, sıfat-ı şerifelerin Ya Rabbi ismi azamların hürmetine kurban oldum sana Allah'ım Gazze'ne yardım eyle. Ya Rabbi halas eyle. Ya Rabbi Yahudin ateşini itfa eyle. Ya Rabbi başlarına hilelerini makus eyle. Ya Rabbi kıyamet gününe kadar başlarına musallat edeceğini vaat ettiğin en kötü azapları onlara yeniden tattıracakları musallat eyle. Ya Rabbi İsrail devletini tefrik eyle. Ya Rabbi beni İsrail devletini temzik eyle. Ya Rabbi bütün dünyada darmadağın eyle. Ya Rabbi bir daha devlet yüzü gösterme Ya Rabbi. Bu zulümlerle bu mazlumların ahını, arşa çıkan ahını lanet olarak, gazap olarak Tel Aviv'in üzerine yağdır Ya Rabbel Alemin. Kahreyle, mahveyle, helak eyle, perişan eyle. Ocağı tutan bir canlı bırakma Ya Rabbel Alemin. Bu zındıkları, bu zalimleri, bu zorbaları Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi mühletinin dairesinden ihraç eyle. Sabrının dairesinden ihraç eyle. Ya Rabbi kalplerine, Ya Rabbi kalplerini mühürle Ya Rabbi. Akıllarını dumura uğrat Ya Rabbi. Müslümanları halas eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi onlara yardım edenlere yardım eyle. Ya Rabbi bize de yardım imkanı halk eyle. Ya Rabbi Mısır'dan kapıları fetheyle. Bütün yardım imkanlarını müsahhar eyle. Ya Rabbi bir an evvel ateşkes yapılmasını, evlerinde ocaklarında emana kavuşmalarını nasip eyle. Ev ocak kalmadı, sen yeniden ocaklarını mamur eyle. Allah'ım sen onlara lütfunla rahmetinle muamele eyle. Bizi de mesuliyetimizin şuurunu idrak etmek nasip eyle. Bize de bu yememizden, gülmemizden, bu Müslümanların halinden, derdiyle dertlenmememizden dolayı çok azabı hak ediyoruz. Bize de tevbe nasip eyle, istiğfar nasip eyle, şuur nasip eyle. Müslümanların derdiyle dertlenip Ya Rabbi keyfimizin kaçmasını nasip eyle. Ya Rabbi Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz tehdidinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle, lütuf-ı kereminle Ya Rabbi Kerkük'te, Türkmen cephesinde seçime giren ehl-i sünnet Müslümanları aziz eyle, galip eyle, mansur eyle, muzaffer eyle, erdasını erdağımızı mağlubu mekbur eyle. Amin diyen dillerini harcayımdan azad eyle. Bu Noel kutlayanların gecesine kadar bu kardeşlerimizi kadın erkek seferber eyle. Sohbet yapmalarını, emni harf yapmalarını nasip eyle. Ve onların sözüne tesir halk eyle. Yavrularımızı terbiye eden aciz kaldık hayırla ıslah eyle. Cümlemizi cennetinle, cemaline müşerref eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Hepimize sıhhat ve afiyetle hayırlı uzun ömürler bahşeyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Efendi Hazretimizin yolunda hizmet nasip eyle. Kaymaktan, caymaktan, tehditlere aldanmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi! Son nefesimize kadar Alzheimer olmaktan, Kur'an'ı, zikri unutmaktan muhafaza eyle. Elden ayaktan düşmekten muhafaza eyle. Çoluk çocuğa dahi maskara olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbim son nefesimize kadar ayakta namaz kılmak nasip eyle. Rükû secdeye eğilmek nasip eyle. Secdede ölmek nasip eyle. Abdestli ölmek nasip eyle. Allah'ım sana kurban oldu. Senin için geldi şu cemaat hürmetine beni de onları affeyle, mağfiret. Boyunlarımızı cehennemden azat. Kûmû mağfûran lekûm. Affolarak kalkın. Kad beddeltü seyyâet mehsenâ. Sizin günahlarınızı sevaba çevirdim. Müjdesini getiren meleklerle dağılmak, meleklerle uğurlanmak müyesser eyle. Amin amin. Hürmetullahi ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidil mursalin. Ve aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kesira.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç.

0: Aç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
1: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org. Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış kalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahid der.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Biliyoruz, bizi dinliyorsunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Lale Gül FM'i uydu, internet ve cep telefonu uygulamanız üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir radyodan fazlası. Lale Gül FM.
12: Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız İsmail Hünerlici Hoca Efendi'den tefsir derslerini dinleyeceksiniz. Bizden ayrılmayın.
13: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
14: Gönül bahçeniz Lale Gül FM.
12: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
15: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. El-evvelu vallâhu zâhir vallâhu el-bâtinu vallâh. Fe men kâne fî kalbihî Allah fe mu'înuhu fid-dâreyni Allah. Rabbi şrahlî sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallahu basirun bil ibad. Kaf suresindeyiz. Sure-i Kaf 16. ayeti kerime. Bismillah. Ve lekad halaknal insana ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve lekad halaknal insan. Andolsun biz insanı yarattık. Ve lekad andolsun muhakkak ki halakna yarattık el insan insanoğlunu. Ve na'lemu biliriz ki ma tuvesvisu bihi nefsuhu, nefsinin ona verdiği vesveseler, kuruntular onu haktan uzaklaştırması hususunda. Nefis yaratılış, yani yapı itibariyle yaratıcısına karşı çıkan bir vasfı var, özelliği var. Nefsin yapısı bu. Yani bunu en zirve kendini ortaya koyan Firavun. Ene rabbukum dedi. Ene ben dedi. Rabbinizim dedi. Yani benlik, kendi efendim boyun eğmemek. Ve lekad halaknel insane, insanoğlunu biz yarattık ve ne alemu biliriz ma tuvesvisu bihi nefsuhu. Mevla onu müstakil bırakıyor. Melekleri sırf kendine itaat için yaratıyor. Ama insanı müstakil, muhayyer bırakıyor. Kulum buyur. Benim dediğimi yaparsan yaparım ya Rabbim. Öldüğün gibi sonsuz cenneti vereceğim. Tamam. Mevla Teala buyur. Kulum buyur. Dediğimi yaparsan yapmam diyor. Yapmayabilirsin ölünceye kadar. Ancak sonsuz olarak da istemediğin şeyler olacak. Bugünkü konularda bunun minvalinde devam ediyor. Ma tuvesvisu bihi nefsuhu, nefsi ona vesveseler verir. Ve nahnu halbuki biz akrabu ileyhi, ona en yakınız. Min hablil verid can damarı, şah damarı. Can damarından, ona hayat veren damarından daha habl, yani ip demektir. Yani burada damar manasında verid yani onun ruhun girdiği can damarı, hayat veren damarından şah damarı ifadeleri kullanılır. Ondan daha yakınız. Yani Mevla'nın yakınlığı ilmiyle, meleklerle. Mevla Celle Celaluhu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Yani biz derken Mevla Teala orada Levh-i Mahfuz, İsrafil Aleyhisselam Cibril'e veriyor vesaire. Bu vasıtalarla Mevla Teala. Kendisi sonsuz kudret sahibi. O vasıtalar da bahsettiğimiz İsrafil, Cibril aleyhisselam efendilerin büyük meleklerimiz. Bunlar da gücü Mevla'dan alırlar. Bütün tasarruf onundur. Ancak bu vesileler diyelim, vasıtaları, aracıları, sebepleri Mevla Teala kullanır. Tasavvufta rabıta denir. Yani bağlantı. Peki. 17. ayete geldiğimizde iz yetelakkal mütelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. Her insanın iz yetelakkal mütelakkiyani, yani karşılıklı yazan, telakki eden, yani efendim iyileri yazan melekler sağ tarafta, kötüleri yazan melekler, yetelakka karşılamak, mütelakki yani karşılıklı, anil yemin sağda ve anil şimali solda, kaid oturan melekler. Bunlar kiramen katibin melekleri, yazıyorlar ayet. Ma yelfizu min kavlin, ağızdan bir söz telaffuz edilmez ki, söz söylenmez ki, illa ledeyhi o rakibun atid, yani o ağızdan çıkan sözün yanında, katında, yani o esnada diyelim, rakibun gözetleyici, atid hazır gözetleyen, onu kaydeden hazır gözcü melekler var. Tabii bunlar tespitlerdir. Yani ağızda işte 26-30 tane melekten bahsedilir. Gözün etrafında meleklerden bahsedilir. Her bir uzuvda melekler var. Ortalama 300'den bahsedilir. 1000 tane melekten bahsedilir. Ve insanlarda cinlerden bahsedilir. Bunlar İhya'l-Ulumuddin'de İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunları Allahu alem diyerek efendim rakamlar imani esasları değildir yani. Bu o şekilde bu kadar sayı var, bunlar imanın şartı değil. Bunlar tespitlerdir. Ancak ayet-i kerimede söylüyor. Burada sağ tarafta efendim karşılıklı yazan melekler diyor. Burada sayı verilmiyor. Ha demek ki ciddi rakamlarda ağızda meleklerden bahsediliyor. Sayı verilmiyor. Mâ yelfizu min kavlin, ağızdan bir lafız çıkar ki illâ ledeyhi, o katında rakibun atid, hazır gözcü, gözetleyen. Rakip gözetlemek demektir. Atid hazır demek ki gözcüler demektir. Bu melekler de her bir sözü kaydediyorlar. En çok meleklerin olduğu yer ağız. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bir söz sonsuz cennete götürüyor. Öbürü de Allah'ın emrini inkar ediyor. Bir haramı efendim basite alıyor. Bir Allah'ın emrini onu efendim hor hakir diyor. Yani çağ dışı diyor. Öbürü de daha da ileri gidip İsa Allah'ın oğludur diyor. Öbürü de daha başka bir şey söylüyor. Bir söz. Söz ama sonsuz cehenneme götürüyor. Evet. Bu lafaza kelimesi yani karşıki tarafa atılması, atma manası vardır. Yani atma. Yani atıldığı zaman mesela ağızdan eğer sırlı bir şey ise o çıktığında ağızdan atılan o şey artık daha onu geri çevirmek mümkün değil. Onu çevirmek mümkün değil yani. Onun için konuşurken çok dikkatli konuşmak lazım. Eczat işte nefes borusu 40 boğumdur sözü böyle boğarak söylemek lazım gibi darbu meseleler olmuş. Her akla gelen, her dilin telaffuz ettiğini söylememek lazım. Onu biraz süzgeçten geçirmek gerekiyor. Mesela dil, dişlerin gerisinde kalıyor, dudağın gerisinde kalıyor, kalbin tasarrufunda, beynin tasarrufunda. Yani o kendi kendine hareket edemiyor. Bir sürü Mevla orada kalptir, bir akıldır, dişlerdir. Yani insan dişini kapattığı zaman da dili kullanamıyor gibi yani bir sürü Mevla Teala sözünüze o atacağınız kelimeye dikkat edin diyor. Evet. 19. ayete geldiğimizde vecaet sekratul mevt. Vecaet geldi sekratul mevt, ölüm sekreti, sarhoşluğu geldiğinde bilhak bu haktır. Zalike bu ma kunte minhu, o ölüm sarhoşluğundan tahid, kaçmakta olduğun şey. Tahid kelimesi kaçmakta olduğu. Yani insanoğlu ondan kaçıyor, kafir kaçıyor. Tabii iman ehli de korkuyor ama neticede imanın gereği ben namazımı kıldım, ibadetimi yaptım diye o manada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Sıddık'a annemize yani ölüm anı, ölümden korkma meselesinde yani ölümü istemeyen Mevla Teala da istemez. Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah yani ölümü kim ister? O demek değildir. Ölüm anında Mevla perdeleri kaldırıyor. Perdeyi kaldırdığında cenneti görüyor. Kaddimuni, götürün beni. Ölüm anında cehennemi görüyor. Nereye gidiyoruz diye işte. Yani ölümü istemek istememek o. Yani şehit mesela ne yapıyor? Cenneti görüyor. Aman Allah hemen gidelim. Evet. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Kullarımın arasına gir, cennete gir. Kîled hulil cennet. Cennete gir denildi Habibi Neccar'a Yasin-i Şerif'te. Ve caiz sekretul mevt. Ölüm sekreti, sarhoşluğu geldiğinde bilhak haktır. Zalike bu ma kunte idin minhu, o ölüm anından tahid, kaçmakta olduğun şey. Bak geldi. Ya Allah son nefeste iman nasip eylesin. 20. ayete geldiğimizde ve nufiha fi sur, ikinci sura üfürüldüğünde bütün mahlukat dirilecek. Zalike yevmul ve'id, işte Allah'ın vaat ettiği gün bu. Ya insanoğlu dirilmeyi inkar etmekle dünyada her türlü günahın tadını çıkartmaya çalışıyor. Mevla Teala ve Kadir Hazretleri bunu her derste söylüyorum. meseleleri hep anlatır, anlatır, anlatır. Öldükten sonra dirilteceğim meselenin üzerinde durur. 20. ayete geldiğimizde vecaet kullu nefsin, vecaet gelir kullu nefsin, her insan ma'ha, onunla beraber vardır. Sa'ikun, onu sevk eden, yanında onu sevk eden, tutmuş onu götürüyor. Ve şehit ve şahitleri var. Şahitler var. Böylece getiriyorlar cehennemin tam önüne ve azap meleklerine teslim ediyorlar. Evet, buyurun, bunu biz hazırladık diye. Acayip bir şey. 22. ayet, لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Sen bundan gaflet içerisindeydin. Yani gaflet kelimesi bilmiyor değil. Biliyor, ihmal ediyor. Gaflet. Ya gafil davrandım. Yani bilmiyordum demiyor. Zaten ayeti kerimelerde söylüyor. Sana peygamberler geldi, sana Kur'an gelmedi mi? Geldi. لَقَدْ كُنْتَ يِدِنْ ف۪ي غَفْلَةٍ. Gaflet içerisinde مِنْ هَذَا. Bundan gaflet içerisindeydin. Gününü gün ediyordun. Günümüz ifadesiyle bu tefsir manası değil. Yani ben hayatın tadını çıkartırım. Ha, böyle diyordun. Fakat ömrün bitti. Fekeşefna anke, senden gıtaake, o perdeyi, gaflet perdeyi bir kaldırdık ki febasarukel yevm, sana hadid, gözün pek keskin olarak, net olarak cehennemi gördü. Orada inandım demesinin bir manası yok. Yani inandım, artık imanın bir şeyi yok. Zaten cehennemi görmüş. Yani inandım dese de demese de oradaki iman inanma değildir. Mevla gaybi iman istiyor. Kendisinin takdir edilmesi, tasdik edilmesini istiyor. وَنَحْنَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ. Burada bir tefsir var. Burada Mevla Teala biz şah damarından daha yakınız ifadesi. Mevla Teala sebepler aleminde, yani ilmiyle Mevla, melekleriyle. Mevla Teala hep vasıtalar. Mesela Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Ancak orada vasıtalar var. Levh-i Mahfuz'a yansıyor. Oradan İsrafil Aleyhisselam görüyor. İsrafil Aleyhisselam Cibril'e veriyor. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e veriyor. Bir sürü vasıtalar. Böyle murad etmiştir. Yani Mevla Teala burada el-melaike, meleklerim size çok yakın. Teala akrabu ile insani. Burada yani Mevla Teala bir cisim, bir yani gelme gitme, böyle yakın olma, uzak olma gibi, Mevla Teala'yı böyle bir maddi bir şekilde mücessime denir. Cisim olarak düşünülmemesi açısından bu tefsir önemlidir. Ve min tevilihi alel ilmi, yine ilim olarak fe innema ferliyelle yazim hulul ve ittihad. Yani burada hululiyet ve ittihad meseleleri, akaidde bir uzun bir tartışma konusudur. Yani Mevla Teala işte onun yanında, onunla beraber vesaire. Buradaki beraber maddi olarak böyle bir nesnenin bir nesneyle beraberliği gibi değil. Yani böyle düşünürse o zaman yani Allahu Teala'ya haşa bir varlık gibi, bir cisim gibi izah edilir ki bu da Mevla Teala'ya boyut vermek, şekil vermek, şurada demek, böyle demek, bir maddi bir şeymiş gibi, nesneymiş gibi izah etmek dinden çıkartır insanları. Ve ma menfiyani bil icma. Bunlar icma ile Allah'ta olmaz, hulul olmaz yani Mevla Teala'da. Teala Allahu ve Teala, Allah çok yücedir. Velakin el-lafzu la yaqtadi fe innehu lem yebana aqrabu ileyhi min hablil verid ifadesi ve innema kale nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Yani biz ona yakınız ifadesiyle Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri melekleri kastediyor ve ilmiyle yakın olduğunu kastediyor diyor tefsirlerimiz. Mesela burada da söyledi, inna nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Yani melekler indirdi, halbuki nazzalet biz zikri ve huvel Kur'an. Biiznillah, Allah'ın izniyle levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan İsrafil Aleyhisselam gördü, İsrafil Aleyhisselam Cibril'e verdi. Yani ne Cebrail Aleyhisselam ne İsrafil Aleyhisselam Rabbimizi görmediler. Kezalikel melâkeh akrabul insan min habli ve lidihi ila bir irade, bir iktidari hitar. Mevla'nın ona, yani meleklere o kuvveti vermekle insana, yani bize bizden daha yakın, damarımızdan daha yakın. Mevla Teala, melekler bize ilham ediyorlar. Yani bunu yap diyor. Şeytan da kötülüğü söylüyor. Yani bu vesveseler veyahut da ilham nasıl bir şey oluyor? Şeytan nasıl vesvese veriyor? Yani bunlar Mevla Teala bu şekilde fel meleku lemme minel insan. Meleğin bir lemmesi var. Yani ilhamı var. Kema enne şeytan, şeytan, şeytan için vardır lemme. Şeytanın da kötülüğü sana vesvesesi var. Çünkü şeytanı yecri ibn Adem mecreddem. İnsanın damarında kanın dolaştığı gibi şeytan insanda dolaşır diyor. Kema ahbari bize aleyke sadık musadık. Resulullah Efendimiz bunları bize bildirmiştir. İzye telakkal mütelakki yani melekler ellezine yektubani amel insanın amellerini yani yemin sağ tarafta ve yani şimal sol tarafta gayet böyle gözetirler. Ma yelfizu insanoğlunun ağzından çıkan her kelimeyi efendim kaydederler diyor. Acayip bir mesele. Burada çok dikkate cali bir hadis-i şerif var. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne racele yetikül bi kelimetin diyor. İnsanoğlu bir söz söyler. Efendim min rıdvanillahi teala ma yılun en tebliğe ma belagat. Yani kendine göre normal bir şey söyledi. Yani ehemmiyet vermedi. Ama Allah'ın rızasını celbedecek. Millet orada Allah'a, peygambere, dine saygısızlık yaptı vesaire gibi. Meseleyi mütalaa için. Orada dedi ki ya Rabbimizin emri bu, peygamberin yolu bu, dinin hükümleri budur. Yani yapmam gerekeni yaptım der ama orada Allah'ın dininin hakikatlerini söylenmesi gerekeni söylemiştir. Ancak ma yazun en tebliğe ma belagat. Yani bu büyük bir şey yapmadım zanneder. Halbuki yektubullahu teala bi radvanehu ila yevmil kıyame yelkahu. Mevla'nın huzuruna vardığında sen benim hükümlerimi savundun orada. O onu cennete götürür. Ve inne racule leyetekelü bir kelime min sakatillah. Allah'ın zatıyla alakalı, peygamberin sünnetiyle alakalı, dini hükümleriyle alakalı alayvari, hakaretvari böyle basit. Giye kendine göre bir ne var ki bunda hani bir böyle bir basite aldı. Mayzun en tebliğ ma belagat. Yani bunu bir şey olmaz gibi. O zaman net söyleyeyim burada. Yani Mevla Teala aziz ve celilun Allahu Teala ve kadisatleri tahkir edilecek. Yani alay ettiğin, dalga geçtiğin, basite aldığın bir din senin dinin olamaz. İnsanlar burada dikkat etmeli. Yani meseleye iyice mütalaa etmeli. Yani senin alay ettiğin Allah'ın hükmü ya, peygamberin yolu bu. Yani seni sonsuz cennete götürecek bir şey. Adama göre basit bir şey yapıyor güya. Orada işgüzarlık yapıyor. Dini ve değerlerini alay ediyor, basite alıyor, hakaret ediyor. Kendine göre normal bir şey yapıyor. Espri yapıyor, hakaret ediyor. Ama yani ehemmiyet vermiyor. Yaktubullahu aleyhi biha sahatahu. Allah'ın gazabı orada tecelli eder. İlahiyem yelkahu. Allah'ın huzuruna gider. Mevla Teala atın bunu cehenneme. Ya. Ve kad sebete fi sahih annebi sallallahu aleyhi ve sellem lemme gader taşel mevt. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz vefatı anında ceale yemsehul arak böyle yüzündeki teri siliyordu. An vecihi yekul Subhanallah. Nasıl koca peygamber ya. Subhanallah. İnne lil mevti lesekerat diyor. Ölümün sekeratları var. Yani insanın aklını alıyor kim? Neler oluyor orada? Koca peygamber bunu söylerse bizim halimiz ne olur? Allah'ım son nefeste iman nasip eyle ya Rabbi. Keyfe ene musahibul karn. Resulullah'ın buyurdu ki ya siz nasıl böyle nimetlerini bir biçiyor rahat böyle gülüyorsunuz, kahkahalar atıyorsunuz. Halbuki sur sahibi kad iltekamel karn hana cebhetehu. Yani suru eline almış ve alnına yanaştırmış. Şimdi alnına yanaştırdığı ne demek bu? Çünkü İsrafil aleyhisselam levh-i mahfuzun tam karşısında. Levh-i mahfuz bu kainata Allah'ın hükmünün ilk yansıdığı yer. Kur'an oraya gelir, bütün hepsi oraya gelir. Onu İsrafil aleyhisselam görür, göklerle ilgili Mikail'e verir. Yerle ilgilisi Cibril'e verir. Cebrail aleyhisselam da Resulullah'ımıza Kur'an'ı getirdi. Özet. Onun için orada yani ilk hükmü görmek için Mevla Teala levh-i mahfuz kendi hükmünü ilk gösterdiği kişi İsrafil aleyhisselamdır. Ve sura üfür emri de ilk gören o oluyor. O da yerine getiriyor. Elinde hazır bekliyor ve alnına efendim sura üfür veya yansıması gelmek üzere. Vantazara en yüzene lehu. Ya Resulallah keyfele yekulu kulu hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz. Bütün sahabede hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Biz de diyelim hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ölüm kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Yani her insanı sevk eden ve şahitler var. Bir insanı sevk ediyor ve şahitler var. Ya bu adam Allah'a, dine, Kur'an'a hakaret etti. İşte şu günahlar, bu günahlar. Yesukuyu ilel mahşere doğru götürüyor. Ve melekün yeşhedü aleyhi bi amali. Bir melek de onun yaptıkları kötülüklerine şahitlik. Ya bu böyle kötü adamdı. Böyle Allah'a, böyle dine, böyle Müslümanlara, bu böyle Kur'an ehline, İslam ehline, Müslümanlara hakaret etti. Kur'an'ı hor gördü, hakir gördü, çağ dışı gördü vesaire diye onun aleyhinde böyle ona şahitlik yapar. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ O günahkarları bir görsem var ya, نَاكِسُ رُوُسِينَ Başlarını eğmişler, başları ayağının altına inmiş. Hani de Rabbim. Ve orada büyük insan, münevver insana başlıyor da Rabbena Allah'ım ebsarna, çünkü zincire vurulmuş, ateşe atılıyor. Ebsarna ve semi'ana, yan tarafımıza bak ya Rabbim ve bizim yalvarışımızı duy ya Rabbim. Fercana namel salihan, bizi dünyaya çevir ve namazı, orucu, ibadeti, taati, dinin hükümlerini, çarşafımızı, efendim, ne varsa yapacağız. İnna mukun, yakinen anladık. Hepsi orada şerata hakaret eden, gerici yobaz diyenler, hepsi dediğinizi yapacağız. Ne oldu şimdi? Dinci mi oldun? Hani dine efendim hakaret ediyordu. Buraya kadarmış gavurluk demek ki. Gavurluk buraya kadarmış. Peki soru. Mevla Teala onları dünyaya çevirse, bu pişmanlıkları doğru geçerli olup hakikaten yola gelirler mi? Mevla Teala belbedelen ma kan yufuna min kabl, o içinde gizledikleri gavurluk çıktı ortaya. Ve levruddu, çevirsem le'adü limanuhu anu nehyettim, o gavurluğa aynen devam ederler. Ve innem lekazibun, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Onun için Mevla Teala yani onları çevirir. Zor değil. Yüzlerce defa dünyaya çevirse yine gavurluğuna devam ederler. Vazgeçmezler. Adamlar ne kadar samimi. O batıl yolda cehennemi göze alıyor, yine oraya gidiyor. Cehennemden çıksa, gelse tekrar 90 yıl ömür verse aynı gavurluğuna devam ediyor. Yani adam böyle. Fercana namel salihan. 23. ayete geldiğimizde kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd. Kâle karînuhu hâzâ, onun yakını mâ ledeyye atîd. Benim katımda bu hazırdı. Hazırdı. Ya onun yakını, yakını yani o mahşerde onu taşıyor ya. Kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyye, benim yanımda atîd. Bunu şöyle görsellememiz gerekiyor. 23. ayete geldiğimizde bir önceki ayette ne geçti? Onu sevk eden var. Onun şahidi var. Şahitte ne diyor? Bu adam Allah'a, peygambere, dine, İslam'a, İslam'ın hükümlerine böyle hakaret etti. Böyle şunu yaptı, böyle bunu yaptı. Ve her türlü onun yaptığı hadsizlikleri tek tek orada belgeliyor. Kâle karînuhu, işte o yakını hâzâ mâ ledeyye, bu benim yanımdaki adamım ise atîd, hazır. Bunu hazırladık. Getirdim. Bunu efendim cehenneme atabilirsiniz. Elkıya fî cehennem. Devamını okursak anlaşılıyor. Elkıya, atın fî cehennem. Bunu cehenneme atın. Yani bu ne Allah'a saygısı var, ne peygambere saygısı var, ne Kur'an'a saygısı var. Yapmadığı günah bırakmamış. Hakaret etmediği Müslüman bırakmamış. Ve gavurluğun tamamını tescillemiş, ispatlamış. El kıyafi cehennem, bunu cehenneme atın. Ya mahşerde neler oluyor? Her şey orada belgeleniyor, ispatlanıyor. Ve cehenneme giden insanlar, olaya baktığımız zaman, onlar biz bilmiyorduk, peygamberi, Kur'an'ı bilmiyorduk, haberimiz yoktu diyemiyor. Bütün küffar-ı alem, sadece Müslüman topraklarındaki gavurlar değil, bütün dünya gavurları olayın farkında. El kıya, atın. Fi cehennem, cehenneme. Kullu keffarin, her inkarcı, anid, inatçı. İnatçı biliyor, olayın farkında, inat ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kullu nâs yedhulünnel cenne illâ men ebâ. Herkes cennete girecek ama inatçılar hariç. Sahabe dedi, ya Resulü men yebâ. Yani inat, herkeste inat var. Yani inat, inat dediğiniz nedir ya Resulallah? Men atâni dehalel cenne ve men asâni fekad ebâ. Bana itaat eden cennete gider. Bana inat eden, peygambere aykırı oldun mu Allah'a aykırı oluyorsun. Yani peygamberi devre dışı bıraktığın gibi Allah'ı da devre dışı bırakıyor yani. Güya bir şey söylüyor, ben direkt Kur'an'a tabi olurum diyor. Peygamberi devre dışı bıraktın. Veya peygambere tabi olduğunu söylüyor. Kur'an'ı devre dışı bıraktın. İkisi bir bütündür. İkisi tektir. Ayrılmaz. Efendim, yuferriku beynallahi ve rasulihi. Allah ve peygamber arasında ayırmaya çalışıyorlar. O da gavurluktur. Sadece Kur'an'a bakmak, o da gavurluktur. Sadece peygambere bırakıp Kur'an'ı devre dışı, o da gavurluktur. Allah'a ateullah ve ateurrasul. Allah'a itaat edeceğiz, peygambere itaat edeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasul. Ayrılmıyor bunlar. El-gıya fi cehennem, cehenneme atın. Kullu keffarin, her kafiri, anid, inatçıları. Mevla Teala bunları bize vasıflandırır. Kim bunlar? Burada 3-4 tane madde sayılıyor. 25. Kaf suresinin 25. ayete geldiğimizde mennâin lil hayri, bütün hayırları engel olurdu. Bütün hayra. Yani hayırlar, hasenatlar, zekatlar, sadakalar, hayır hasenatlar, Allah'ın razı olduğu bütün işler. Adam namaza engel oluyor, cumaya engel oluyor. Efendim, insanların çarşafına engel oluyor, Kur'an'a engel oluyor, camiye engel oluyor. Ya Allah'ın mülkündesin. Allah'a kulluk etmiyor, Allah'a kulluk edenleri de engellemeye çalışıyor. Ne hesap vereceksin sen? Ne hesap verecek? Ne diyeceksin yani? Ey Allah'ım, sana kulluk etmediğim halde efendim sana kulluk edenleri de engelledim, ben geldim. Bu böyle mi hesap olacak? Herkes bunu biliyor. O vesileyle Rabbim Celle Celaluhu burada hayatımız boyunca Rabbimize kulluğa teşvik edeceğiz. Önce kendimiz yapacağız. Yaptığımız gibi çevremizdeki de Allah'a kulluğa, peygamberin yoluna teşvik edeceğiz. Men na'in lil hayri, hayra engel olan. Men eden, hayra engel çıkartıyor. Veya adam hayır yapıyor, o hayrı efendim merciğine ulaştırmıyor. Merciğine ulaştırmıyor, onu orada istismar ediyor, gasp ediyor. Halbuki onu merciğine ulaştır dedi. Men na'in lil hayri, ne oldu? Hayrı men etti, o fakire gitmesi gerekirken gitmedi. Veya fakire verecekti, gerek yok dedi, başver. Zekatı verdirmiyor. Mu'tedin, haddi aşıyor. Mürib, efendim sürekli her şeye şüpheyle bakıyor, şüphe. Ya tamam da dini yaşayacağız da Müslümanlar şöyle, hep şüphe. Hep şüphe içerisinde. Ya yap sen Allah için işte. Mevla Teala cehennemlikleri bu vasıflarla özetliyor bize. Bir, hayra engel olan. İki, mu'tedin, haddi aşan, haddi aşıyor. Yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun yasaklarını çiğniyor, yapın dediklerini yapmıyor. Mürib, şüphe. Ya 26. ayete geldiğimizde ellezî, yine o kafir, cehenneme atılan, ceale yaptı, maallahi, Allah ile beraber, ilahen ahar, başka ilahlar. Yani Allah'ın dediği değil, en başta benim dediğim olur diyor. Adam eğitime karıştırmıyor, hukukuna karıştırmıyor, ticaretine karıştırmıyor, hayatına karıştırmıyor. İkinci aşamada bu sefer Mevla Celle Celle'nin dediği olmaz, benim dediğim olur diyor. Veya benim dediğim olmaz demiyor da işte şunun dediği olsun diyor, şu tenekenin dediği olsun diyor falan. Ayetin ifadesinde ellezî ceale, kıldı maallâhi, Allah ile ilâne, başka bir ilah. İlah kelimesi yani dûn manasında, yani o uğruna, onun uğruna. Yani onun dediğini yapıyor. Biz kayıtsız şartsız Rabbimize kulluk ederiz. Ediyorum yani, kayıtsız şartsız. Rabbim Celle Celal bana kulluk et. Ederim ya Rabbim. Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Öbürü de yok. Ben Allah'ın huzurunda boyun eğmem diyor. Allahu Ekber. Ezan-ı Muhammedi. Hayya ala salah. Haydi gel. Biz ne? Allahu Ekber. Buradayım ya Rabbim. Bu bedelim senin. Öbürü de gelmem. Hayya ala salah. Ben senin huzurunda durmam. Ben Allah'ın huzurunda eğilip bükülecek kadar küçülmedim. Büyük adamım diyor. Peki. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce de onu seni sevk eden ve bu Allah'a boyun eğmemiştir. Alın bunu, atın cehenneme. Ne olacak şimdi? اَلَّذِي جَعَلَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ, başka ilahlar koydu. فَالْقِيَاهُ فِي الْعَزَابِ الشَّد۪يدِ, burada tekrar. فَالْقِيَاهُ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمْ, cehenneme atın. Burada da فَالْقِيَا, atın hu, bu adamı, vasıfları tek tek sıralı. فِي الْعَزَابِ الشَّد۪يدِ, şiddetli bir azaba atın. Tekrar kâle karînuhu. Kâle karînuhu. Burada da başka bir mana. 27. Kaf suresi 27'de. Kâle diyecek. Karînuhu. Onun yakınında olan. Kim? Şeytan. Çok enteresan. Rabbena diyecek. Rabbena. Allah'ım diyor. Mâ atgaytuhu. Ben bunu haktan saptırmadım. Ben saptırmadım. Şeytan diyor bunu. Çok ilginç. 27. ayeti kerime. Yani ilk baktığımız zaman böyle bu acayip bir ayet. Ne diyor? Bu kâle karînuhu. Efendim yakını diyor ki Rabbena ma atgaytuhu. Onu ben haktan azdırmadım. Velakin kâne idi fî dalâlin ba'îd. O haktan uzak idi. O zaman bu ayeti kerime şöyle bir bakmak lazım. Kâle karînuhu, onun yakınında olan şeytan, vesvese veren şeytan burada gelecek. Mâ tüvesvisu bi nefsu. En başta okuduk. Şeytan insana ne yaptı? Vesvese verdiğini okuduk. Ve nâlem mâ tüvesvisu bi nefsu. İnsana vesvese veren. Burada da meseleyi getirdi. Kurban olduğum Rabbim. O vesvese veren şeytan da diyecek ki Rabbena, şeytan diyor Rabbena. İz kâle lil insâni kfur. Şeytan insana kâfir ol der. Felemmâ kefera. İnsanoğlu kâfir olduğunda onun üzerine şeytan diyor ki felemmâ kefera kâle beri'un mink. Ben senden uzağım. Şeytan diyor. İnne ehâfullâh rabbel âlemin diyor. Çok acayip. İnne ehâfullâh rabbel âlemin, Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Senin gavurluğun beni geçti der. Şeytan onu terk eder. Ayet. Kâle karînuhu, onun yakınındaki vesvese veren şeytan kıyamet günü diyecek ki Rabbena, Allah'ım, evet bir vesveseler verdim ama onlara da vesvese verdim. Onlar yolum benim dediğimi yapmadılar. Mâ adgaytuhu, ben onu azdırmadım. Yani ben onu azdırmadım. Ya velakin kâne idi. Bu adam zaten kendisi fî dalâlin bi'id, haktan uzak. Zaten dalaletin içerisinde kendisiydi. Sadece benim bir ona bir fısıldamam yetti ona. Ondan sonra zaten fısıldamama gerek kalmadı. Benden beter işler yaptı. Hatta ben onu terk etmiştim. Kâne fî inni ehâfullâhe rabbel âlemîn. Ayet-i kerime. Âlem Rabbi Allah'tan korkarım diyor şeytan. Onun gavurluğundan korkuyor yani. Şeytan kaçıyor, ondan kaçıyor. Şeytanın kaçtığı insanlar var mı? Varmış demek ki. Ayet burada. Velâkin kâne idi fî dalâlin. Dalâlet, sapıklık. Be'id, haktan uzak. Tamamen böyle uzak. Öyle bir azgınlık, sapkındı ki adam defterinde işlemedik günah bırakmadı. Mevla Teala da burası da mahşer. Neler oluyor? Kâle lâ tahtasimû ledeyye. Katımda böyle davalaşmayın. Şimdi tabii Mevla Teala ve Kadir Hazretleri bir anda diyelim ki 800 milyar, yani 1 trilyon diyelim insan var. Mevla bir anda hepsini hesaba çekecek. Yani orada söyle bakalım, sen söyle bakayım, tek tek değil. Bir anda Mevla Teala aynı anda her mahluku, hayvanları, canlıları, kuşları hepsini Mevla Teala mahşerde hesaba çekecek. Aynı anda. Hepsini duyacak, hepsini görecek vesaire. İnsan zannediyor ki ya Rabbim buyur kulum işte ne yaptın, şunu yaptın. Öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Bunlar anlayalım diye bu şekilde izah ediliyor. Kâle Mevla Teala buyuruyor. La tahtesibu ledeyye. Benim katımda efendim davalaşmayın. Ve kad kaddemtu ileykum. İşte burada. Ben size gönderdim. Bil ve'id. Va'dun cenneti müjdeleyen. Ve'id cehennemi. Yani bu yapılan inkarların, isyanların, efendim hayra engellemek dedi. Haddi aşmak dedi. Orada menna'in lil hayri. Hayri engellen, mu'tedin, haddi aşan, murib, şüphe. Sürekli şüphe ediyor. Tamam da işte o, ben camiye gideceğim de işte oradaki Müslümanlar şöyle de şüphe. Ya doğrusunu yap. Ondan dolayı, bundan dolayı, onun yaptığı, bunun yaptığından dolayı niye bunları yapıyorsun? Güya. Yani ona kızıp da efendim cenneti niye terk ediyorsun? Gavurluk istediği için. Meseleyi efendim gizlemeye gerek yok. Mevla Teala kâle lâ tehtisimul ledeyye. Benim katımda burada davalaşmayın. Fakat kaddemtu ileykum. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bütün küffarım öyle diyecek ki cehenneme atın dedikleri. Ben size gönderdim. Bil va'id, yani Kur'an'a, peygambere tabi olacaksınız. Kur'an ve peygamber size bunları haber verdi. Va'id yani cehennemi haber veren. Peygamberler gelmedi mi? Kur'an gelmedi mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmedi mi? Evvelki kavimler tabi, onlara da size benim hükümlerim gelmedi mi? Hiç kimse itiraz edemiyor, demeyecekler. Demek ki herkes özünde neyin doğru olduğunu, Allah'a kulluk etmesi gerektiğini biliyor. Bütün gavurlar biliyor bunu. Bütün gavurlar biliyor. İnsanlar şurada yanılıyorlar. İşte bunlar bilselerdi böyle yapmazlardı, bu gavurluğu yapmazlardı. Şeytan cenneti gördü. Şeytan cehennemi de gördü. Biliyordu hepsini. Bilmediği için gavur değil ki. Bir Müslüman içkinin, kumarın, faizin, yalanın, çalgının, çenginin haram olduğunu biliyor. Niye işliyor onları? Bak sen de biliyorsun onun haram olduğunu, yalanın, gıybetin. Müslüman bildiği halde o bilgisi onu haramdan uzaklaştırmıyor. Ki Rabbim bütün haramlardan uzak eylesin. O da bildiği halde o da gavurluktan uzaklaşmıyor. Biliyor. Ben size peygamberler göndermedim mi? Kur'an göndermedim mi? Size bu haberler gelmedi mi? Bu haberler size bunlar söylenmedi mi? Böyle yani bunlar sizi cehenneme götürür. Dünyadaki 8 milyara içkiler, kumarlar, haramlar, günahlar, isyanlar, bunlar efendim bütün insanlara soralım. Bunlar insanı nereye götürür? Herkese soralım. Kimse demez ki yani bunlar insanı cennete götürür demez. Yeryüzündeki Müslümanları kastetmiyorum. 7 milyar gavuru. Tek tek soralım. Yani bütün haramları sayalım. Bunlar nereye götürür? Bütün küffar ve alem. Doğru cevap vermeye kalkışırsa, böyle yalan iftira etmeden, hani net bir cevap verecek olur. Herkes bilir neyin ne olduğunu. Mevla Teala da söylüyor zaten. Desen de demesen de. Bu insanların şahitliğini aramaya gerek yok. Gerek duymuyorum zaten. Mevla Teala haber veriyor. Fakat kaddemtu ileyk, ben size gönderdim. Bil va'id, peygamberler size söyledi. Kur'an da size haber verdi. Ne yaptınız siz? Dalalete düştünüz, sapıklık yolunda düştünüz. İslam'a hakaret ettiniz, gerici dediniz. Gericiliğin dibine vurmuş sizsiniz. Allah'a hor gördünüz, hakir gördünüz. Sonuç 29. Ma yubeddilul kavl ledeyye. Benim katımda söz değişmez. Ve ma ene ben bizzallamil, kullarıma zulm etmem. Ben kullarıma zulmetmem diyor. Şimdi burada Ebu Said el-Hudri'den gelen bir önemli bir hadis-i şerif var. Yahrucu onuku minen nari yetekellem. Cehennemden böyle bir nesne çıkıyor. Mahşerde neler var? Ve konuşuyor. Yani bir dozerin kepçesine benziyor. Öyle demiyorum. Öyle de yani anlayabilmek için. Yakulu. Vekkeltül yevm bi selaset. O cehennemden böyle mahşer, milyar, trilyon insan var. Orada diyecek ki bi külli cebbar, Allah'a baş kaldıranlar, onları alacak, hop cehennemi dolduracak. Ve men ceale ma'a ilahen ahar, Allah ile beraber efendim ilah koyanlar, Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyenler, hop alacak. Ve men katale nefsen bi gayrihi, haksız yere insanları öldürenler efendim. Fetan tabi aleyhim fenakzifuhu fi gamarati cehennem, ve onları kavrar ve onları cehennemin ortasına atar diyor. Neler var neler. Kaf suresinin 30. ayeti. Yevme nekulu. Şimdi geldi cehenneme. Tek tek anlattı mahşere gidiş meseleleri. Burada ölümden başladı. Ölümden sonra sevkiyatları oldu. İnsanların mahşerde yaptıkları bütün insanlara duyuruluyor. Bu böyle azgındı, böyle sapkındı, böyle Allah'a, peygambere hakaret etti, böyle günahlar işledi. Ya insanoğlu kimse duymaz, kimse bilmez zannediyor ama orada hepsi çıkacak ortaya. Yevme nekulu, biz diyeceğiz diye cehenneme. Şimdi cehenneme atıldı. Helim telet, doldun mu? Cehenneme denilecek. Cehennem o kadar büyük, o kadar büyük ki. Bir rivayet var, hemen onu anlatalım hızlı. Cehennemin azap melekleri diyor, ayağa kalksa diyor, ayağa kalksa arşa diyecek efendim, dünyaya uzatsa avucunun içine alacak diyor. Resulullah Efendimiz Miraç'ta cehennemi gördüm diyor. 70 bin böyle bölümü var. 70 bin bölümün bir bölümünde 70 bin tane oda var. Şimdi oda kelimesi, yani ona da bölüm diyelim. O bölümün diyor, o bir bölümün bir köşesine bu dünya atılsa, bak 70 bin bölümün bir bölümün, o bölümün 70 bin bölümünün bir tane bölümüne bu dünya atılsa, o büyüklükteki melek bin yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. Feinne beyne menkibeyil kafiri meseletes eyyam selasete firrakebil selasete eyyam lirrakebil müstahil. Bir kafirin iki omuzu arası süratli koşan bir atın üç günlük mesafesi kadardır diyor kafirin büyüklüğü. Ya 90 kilometreden bahsedilir kafirlerin derisi, derinin kalınlığı. Bukhari hadisleri bunlar, öyle yani bir rivayet falan değil, Sahih Bukhari'de ciddi. Ha. Şimdi Mevla Teala azap çok olsun diye bir kafir bu kadar büyük, cehennemin büyüklüğü. Ve yevme nekulu diyeceğiz li cehenneme. Helim teleti doldun mu? Hatta Resulullah Efendimiz orada buyuruyor ki ben bütün varlığın cehennem olduğunu zannettim diyor. O kadar büyük ki. Ey Allah'ın yarattığı tek şey cehennem herhalde dedim diyor. Sonra efendim tabii ayrıldıktan sonra o Babul Eman dedikleri bir kapının kalındığı, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar. Kainat yıkıldı diyor, açılıp kapanması. Üstten kapaklanıyor. Cehennem aşağı doğru gidiyor. İnsanların yaptığı şeyi kabul etmiyorum, reddediyorum demekle bu yüzden kurtulacağını zannediyor. Orada çıkar hepsi ortaya. Yevme nekulu diyeceğiz li cehenneme, cehenneme. Helim teleti doldun mu? Ve tekul, cehennem diyecek ki hel min mezid, daha var mı? Devamına geçmeden hemen şunu arz etmek istiyorum. Cehennem hel min mezid niye diyor? İnsanlar Allah'a saygısızlığa, peygambere, dine, mukaddesata, harama doymadıkları gibi cehennem de kötüye doymayacak. Var mı daha? Ve uzlifetil, şimdi o bitti. Nefes alalım ki konu değişiyor çünkü. Cennetten bahsedecek. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Müthiş bir şey. İnsan çok etkileniyor. Ve uzlifet, yaklaştırılacak el cenne, cennet lil muttakine, Allah'ın emrini tutup haramlardan kaçanlara. Gayre ba'id, uzak değil. Yani mahşerde dirildikleri gibi hemen gitsinler diye mesafe çok yakınlaşıyor. Muazzam bir şey ya. Çok acayip bir şey. Kabirden kalkıyor, mahşer derken aa cennet. Allah'ım senin ayetlerini dünyada duyuyoruz. Bizlere bu müjdeleri duyurduğun gibi okuyoruz ya Rabbi. Bize oku dedin, okuyoruz. Bu müjdeleri duyuyoruz. İman ehliyiz. Yakın bir şekilde o cennete girenlerden eyle bizi ya Rabbi. E okuduk işte, yani Mevla Teala dediğimi yapıyoruz ya Rabbi. Kitabımızı oku, okuyoruz. Ve uzlifet, yaklaştırıcı el cennece lil muttakin, haramlardan kaçıyoruz. Senin emirlerini tutuyoruz. Gayre ba'id, uzak değil. 32. ayet. Hâzâ mâ tu'adûn. İşte bu vaat olunan cennet kime? Bu cennet kime? Likulli evvâbin hafîz. Likulli evvâbin, efendim son derece Allah'a yönelen, hafiz, sınırları koruyan. İnsanla ülke birbirine benziyor. İnsanın içinde düşman var, ülkenin içinde düşman var. Dışında düşman var, ülkenin dışında düşman. Ülkenin hududunu korursun, insan da kendisini günahlardan koruyacak, içini muhafaza edecek, içerideki ihtilalci, efendim gurur geliyor, kibir geliyor, haset geliyor, kin geliyor. O da sana ihtilal yapıp imanını sökmeye çalışıyor. La yeşte müfikal mümin el iman ve hayktu imanın elin kalbinde iman ve kin bir arada olmaz diyor. Ne yapıyor? Orada ihtilal yapıyor. Yani seni yok etmeye çalışıyor. Onun için içi ve dışı, bak hafiz kelimesi sınırları koruyan. Çok acayip bir mana var burada. Mevla Teala hâzâ mâ tu'adûne, bu vaad olunan var ya, evet ya Rabbim, likulli evvâbin, evvâb, evvâbin namazı var ya, yani son derece kulluk demektir. Yani son derece kulluğa dikkat edip Allah'a yönelenler, hafiz, sınırları koruyanlar. Sonra bu ayet-i kerimeyi de okuyalım. Dersimiz burada bitmiş olacak. Men haşiyer rahmane bil gayb. Men haşiyer rahmane, Allah'tan korkanlar bil gayb, görmediler. Allah'ı, melekleri, kitapları, ahireti. İmanın hiçbirini görmedik biz. ve caa bi kalbin, Allah'ın huzuruna münib, son derece Allah'a yönelen bir kalp ile Mevla'nın huzuruna geldi. Zikir, tesbih, tahmid. Udhuluha bi selam. Bütün korkulardan selametle cennete girin. Zalike yevmul hulud. Ebedi kalacağınız yerdir. Lehum ma yeşâune fîhâ ve ledeynâ mezîd. Burada kalıyoruz. 33. 34. ayetten devam ederiz. Bunlar birbirine bağlantılı. Uzunca bir tefsiri var. Oradan inşallah tekrar alacağız. Rabbim rızasına nail eylesin. Cennetin cemali.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.
1: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir

0: ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Reklamları dinlediniz.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tarafından gayıpları bildirmesiyle gelecekte olanları bilmesi ve Mevla'nın izin verdiği kadarını ümmetine bildirmesi. Allah Teala bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mugayyibat ile ilgili vermiş olduğu haberlere imanımızı kavi eylesin, güçlü eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine imanın zevkini bize tattırsın. Ölmeden evvel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün mucizelerinin feyzinden, nurundan, bereketinden imanımızın nuru artarak imanı kamil hüsnü hatime üzere çene kapamayı şu mübarek Şifa-i Şerif'in dersleri hürmetine meyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi sellem.
11: Şifa-i Şerif dersleri bu akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu! Hastalandım da beni ziyaret etmedin. O, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin. Allah Teala, bilmiyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdu. Allah Teala, ey Ademoğlu, acıktım da beni doyurmadın. Ademoğlu, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin. Allah Teala, bilmiyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi, sen de vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulurdun. Allah Teala tekrar, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah Teala, bilmiyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, onu yanımda bulurdun.

0: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz, "O sana yalan söyledi, tekrar gelecektir," buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, "Seni peygambere götüreceğim," dedim. "Beni bırak, çünkü çok ihtiyacım var, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi, yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve, "Seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun," dedim. Bunun üzerine, "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır," dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder," dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım," dedim. "Neymiş o sözler?" diye buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder," diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır," dedim. "O şeytandır," buyurdu.

0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Gönül bahçeniz Lale Gül FM.
2: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Şifa-i Şerif derslerinde sizlerle birlikte olacak.
1: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
2: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-i Şerif dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ama tabii bu ders de çok hızlı çok sayfa ilerleyemeyeceğiz. Çünkü her bir satırda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin gayıptan verdiği haberler konuları işleniyor. Onun için bir lügat manasıyla başlayayım. Ondan sonra izaha geçeyim. Şimdi izah da yaptığın zaman cümleler kopuyor. Önce bir lügat manasını vereyim. Ondan sonra tafsilata geçebiliriz. Buyurur ki ehli sahih, yani hadis imamları ve işte Bukhari Müslim gibi işte kütüb-i sitte erbabı, hatta kütüb-i tis'a diyelim ona, Darimi, Ahmet bin Hanbel de giriyor falan. Daha da dolu var tabi İbn-i Ebi Şeybeler vesaire. Bunlarda zikreden rivayetler var. Bu rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybden haberler vermiştir. Yani gelecekte olacakları bildirmiştir ve bunlar aynıyla vakı olmuştur. Bu konuyu anlatırken kaldığımız nokta şudur. Ve ennehum şüphesiz onlar, yani hadis-i şerifi okuyacağım da, şimdi burada ibare şeklinde yapmış, hadis metni olarak yapmamış. Gelecekte olacaklarla ilgili verdiğim bilgiler noktasında cümle içine derc etmiş. Bu da tabii her birinin bir hadislerden falan izahına girsek de iyi olur. Çünkü birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybı bilmediği ve gelecekten haber veremeyeceği iddiasında bulunuyorlar. Bazı ilahiyatçılar, sapık fikirliler. Halbuki zaten ayet-i kerimelerde illa men irtaza min rasul, rasullerden razı olduğu için onlar müstesna, onlara gaybı bildiririm diye buyuruyor Cin suresinde, Nisa suresinde. Velakinallahu yectebi min rusuli men yasha. Rasullerinden gaybı bildirmek için seçtikleri var buyuruyor. Bu ayetler varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbir gaybi bilgi bildirilmemiştir demek Allah'ın kitabını inkar. Zaten onlar Kur'an'ı inkardan falan çekinmiyorlar. Din adına her türlü kafirliği yapıyorlar. Onun için bu konuda delillerin kuvvetliliği ve tafsilatlı gidilmesi bence uygundur. Burada bunlardan biri de şudur. Ve ennehum şüphesiz onlar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti hakkında buyuruyor, yani idâ meşev, yürüdükleri zaman el mutayta'e, mutayta yani kibirle, gururla, iftiharla ki bir Müslümanın yapmaması gereken efendim haldir. Ve lakin tabii nimetler çoğalınca şımarıklık baş gösterir. Bu durumda da kibir ve gururla hareketler başlar. Bunların en belirgin efendim şeyi de, yani şımarıklığın ve kibir ve gururun eserlerinin meydana çıkması en fazla yürümede, yani havalı, çalımlı bir şekilde yürümeden insanın kibirli olduğu, iftihar sahibi olduğu, insanlara üstten baktığı, hakaretli davrandığı insanın yürümesinden ortaya çıktığı için tabi esasen kibir, iftihar, ucub, kendini beğenmek, gurur falan bunlar kalptedir. Yani kalptedir, beyindedir. Her şey, beyinde biter diyelim. Ama bunun bir eseri açığa çıkar. Bu da nerede çıkar? Yürümesine bakarsın. Bu adam mütevazi midir, kibirli midir, mütekebbir midir? Onu hareketle anlarsın. Onun için hadis-i şerifte yani devam eşev yürüdükleri zaman neyle? El mutayta'e. Mutayta kelimesi bu hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. Yani işte ellerini böyle gerdirerek
salınarak yürüme şeklidir. Böyle bir yürüme yaptıkları zaman sonra ve kademet hizmet ettiği zamanım onlara Benâtü Fârise Acem kızları ve Rumi Rum kızları. Yani Acem kızları ve Rum kızları onlara hizmet edecek. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin metnini okuyacağım. Buyurduğu zaman bunu daha Kisra yıkılmamıştı. Acem diyarları fethedilmemişti. Sonra Rum buyurduğu, yani Tebük'te bir Rumlarla karşılaşılmak üzere Tebük Muharebesi'ne gidildiği Rum ordularından da orada da harp olmadan artık Rumlar geri döndü herhalde. Tebük'te bir muharebe olmadı. Tabii ki yolculuk zordu. 1000 kilometre Medine Münevvere'ye çok zor şartlarda gittiler geldiler. Atları yoktu, develeri yoktu. Onun için o zorluklardan Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Ama Tebük'te bir muharebe olmadı ama yani o tabii Rumlarla karşılaşılacak hatırladığım kadarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gazalarında, muharebelerinde Rumlara karşı çıkılan Tebük'tür. Bunda da bir harp olmamıştır ama dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Acemlerden ve Rumlardan harpler kazanıldıktan sonra esir alındığı zaman köle ve cariye olma durumu vakı olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceden bildirdi. Fâris ve Rum kızları işte ümmetimin erkeklerine hizmet ettiği zaman. Yani bu neyi gösteriyor? İleride olacak şeyle ilgili bir bilgi, gayıptan haber vermektir bu. Bu oldu mu? Oldu. Çünkü Kisra'nın yani Hazreti Ömer döneminde tabii oradan başlayıp sonrasında devam eden süreçlerde Kisra'nın devleti tamamen çöktü. Ve esirler alındı. Buna erkeklerine köle deniyor, dişilerine cariye deniyor. Bunlar Medine-i Münevvere'ye getirildi. Sonra Rumlarla savaşlar oldu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Mescid-i Aksa falan o zaman oralarda Rumların, Hristiyanların elindeydi. Ama orada harp olmadı. Harpsiz fethi oldu, sulh oldu. Yani Hazreti Ömer'e teslim ettiler anahtarlar falan da ondan sonraki dönemde Hazreti Osman döneminde vesaire tabii Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde de olur var sonlarına doğru. O bölgelerde Rum hakimiyeti vardı Şam ve civarında. Zaten Şam o zaman Rumların Rum İmparatorluğu'nun işte Bizans'ın falan merkezlerindendi. Oradan tabii fetihler başladı. Ta Hazreti Muaviye döneminde, Hazreti Ömer döneminde bile Hazreti Muaviye Şam'da valiydi. Demek ki fethedilmişti. Hazreti Ömer döneminde fethedilmişti. Oradan ileri tabii ta bizim Adana, Mersin, Tarsuslara kadar o ilk dönemler sahabe-i kiram ve peşinde yani sahabe-i kiram döneminde bunlar fethedilmiş olabilir. Peşinde zaten şeyler var. Emevi devleti Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile kuruldu. O dönemlerde Anadolu'nun birçok yeri tabii Rumların elindeydi. Bizans'ın eyaletleriydi. Oraların fethedildiğini biliyoruz. Sınırın yani İslam devletinin sınırlarının Adana Misis diye Arapçası Misis'adır. Şu anda Adana'nın merkezinde kalıyor Misis ilçe herhalde. Yani o bölgelerde İbrahim İbni Ethemlerin birçok tabi'in, tebe'i tabi'in hazaratının sınırda nöbet tuttukları faziletli amel olması bakımından Rum şeylerine karşı nöbet tuttuklarını görüyoruz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
hemen sonra başlayan bu fetihler neticesinde Faris, yani Acemlerin ve Rumların bölgelerine akınlar yapılmış. İslam orduları tarafından bunlara sahabe ve tabiinden birçokları katılmış. Ve bunun neticesine köle ve cariyeler, tabii ki çünkü İslam teklif ediliyor, İslam'ı kabul etmiyor. İslam'ı kabul etmeyince cizye vermesi teklif ediliyor İslam devletine. Cizye vermeyi de kabul etmeyince üçüncü şık cihat ve savaş kalıyor. Bu cihatların neticesinde buyuruyor yani hadis-i şerifte köleler, cariler alınacak. İşte ne zaman ki bekademet hizmet edecek hum onlara, yani benim ümmetime, benatü Farise ve Rumi, Acemlerin ve Rumların kızları. Yani neden? Çünkü harplerde esir alınıyorlar, cari olarak da onlara hizmet ediyor. İşte getir götür yapıyor falan. Tabi İslam'ın bunlara uygulanmasını emrettiği muamele hakkında defaatle konuştuk. Geçen derste de konuştuk. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Kafir de olsalar, Müslüman olmasalar da zaten Müslüman olmadıkları için esir alındılar. O da harp esiri olarak. Bunun da hikmetini anlattık geçen şeyde. Çünkü sen ondan aldığın esiri salarsan o senden aldığı esiri salmıyor. Salmadığı için mütekabiliyet olmuyor. Mecburen, ya bu sefer caydırıcılık olmuyor. Adamın da Müslüman Allah istediği gibi savaş yapalım. Nasıl olsa onlar bizim esirlerimizi salıyorlar. Biz de onları salmıyoruz. Hep kardayız falan. Bu zihniyete karşı karşılıklı muameleye dayanarak İslam da ona Müslüman olmayı teklif ediyor. Bunu kabul ederse bir sorun kalmıyor. Yok kabul etmezse o zaman İslam hükümetine senelik şu kadar vergi vereceksiniz, cizye vereceksiniz. Batıl düzenler, zulüm düzenleri, şirk düzenleri zayıflasın diye, İslam adalet düzeni güçlensin diye falan. Cizyeyi kabul ederse yine savaş olmuyor. Cizyeyi kabul etmediği zaman savaş oluyor. Bu savaşta da esirler alınıyor. O zaman da ne oluyor? Bunun bir neticesi olarak esir alınan toplumun işte erkekleri köle, kadınları cari oluyor. Bundan sonra Müslüman olurlarsa tabi Müslüman olan cariyenin azat edilmesi veya kölenin azadına İslam daha ziyade teşvik ediyor. Normalde Müslüman olma şartı olmamakla beraber işte yanlışlıkla adam öldürenin, hata ile insan canına kıyanların kasıt olursa kısas oluyor. Kasıt olmayınca mesela İşte Fethi Rakabet'in mümine, Müslüman bir köle azadı Kur'an'da zikrediliyor. Böyle bir takım suçlara, hatalara kefaret olarak İslamiyet köleleri azat etmeye çok teşvik ediyor. Ve bu arada İhvanukum Havelikum, işte onlar sizin yardımcılarınız olmakla beraber aynı zamanda kardeşlerinizdir. Müslüman olmasa da Adem Aleyhisselam'dan kardeş oluyor. O noktada hepimiz Adem'in oğluyuz, kızıyız. Müslüman olursa zaten din kardeşliği de devreye giriyor. Onun için giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedirin. Femen kâni işte ehû tehdeydi. Geçen hafta da bunu okudum. Tabii bunu okumadığım zaman fitne çıkıyor da onun için. Yanlış anlaşılıyor. İslamiyet milleti köle esir ediyor, zulmediyor. Haşa. Böyle düşünen kafir olur. Bu durumda hangi şeriatta, hangi yönetmelikte, dünyada bu kadar imparatorluklar kurulmuş, kaldırılmış. Yani köleye ve hizmetçiye, bakıcı, cariyeye kendi yediğinin aynısını yediren, kendi giydiğinin aynı kumaşını giydiren bir rejim var. Bu ancak İslam'da Kur'an şeriatında var. Onun için burada adalet var. Hem onların Müslüman olmasına sebebiyet var. Hem bir çeşitli vesilelerle azat edilmesine teşvik var. Ayet hadisler bunlara doludur. Gücünleri yetmeyecek işler vermeyin. Verirseniz yardım edin. İşte geçen hafta bunu okudum. Dolayısıyla ama bu neyi önlemiyor? Sahabeden sonra işte sahabeyim falan. O dönemlerde bu Emeviler, Abbasiler dönemlerinde de bu fetihler ilk dönemlerde bilhassa artarak devam etmiştir. Bu da birçok köle ve cariye ve zenginleşmeye, kazanmaya vesile olmuştur. Ama bu da ne getirilmiş, ne getirecek diyor hadis-i şerif. Önden bildiriyor. Bunların hiçbiri yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi buyururken bunların hiçbiri yok.
Bunların hiçbiri olması da ne kadar düşünülebilir yani. En azından kabileler Müslüman olmuş falan o dönem. Kabileler Müslüman olmuş. Tabii ki bir İslam devleti var ama yani böyle Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu, Kisra'nın falan o zaman dünyadaki sanki Amerika, Rusya gibi falan yani öyle bir imparatorlukların yurtlarının İslam hükümetinin eline geçeceği, onların mallarını ganimet alınacağı falan pek düşünülmesi kabil şeyler değil. Daha zaten Medine-i Münevvere ve etrafındaki Arap kabilelerinden harp edilmiş. Hatta Ebubekir Sıddık döneminde 2 sene Arap kabileleri de dinden dönmüş, mürtet olmuş. Hazreti Sıddık Efendimiz de 2 sene sırf onlarla savaşmış yani düşün. Daha kendi içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra iş tersine dönme tehlikesi yaşanmış. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden bahsediyor? Faris ve Rum kızları yani cariyeleri ümmetime hizmet edecek. Ama onlar bu sefer kibirlenecek, gururlanacak. İşte bunlar Emevilerde, Abbasilerde çok zuhur etti. O zaman ne olacak? Bak şimdi bir hadiste kaç tane kayıptan haber var? Yani Rum ve Acem hükümdarlıkları bitecek. Zaten onun hakkında sahih hadiste de var. O da gelecek şimdi. Hele ki Kisra, Kisra'nın işi bitmiştir diyor. Kisra'nın işi tamam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani. Bir 10 seneden fazla sonrasında baş gösteriyor. Tam bitmiyor ama Hazreti Ömer döneminde de bayağı bir merkezi Kisreviyet, Acem hükümdarlığının merkezi çöküyor. Bunları ayrıyetten hadisten tek tek söylüyor. Neticede burada ne var? Rum ve Acem mülkleri elinize geçecek ki kızları hizmet ediyor. Yani nisü cari olmuş. Birinci kayıptan haber. Oldu mu? Oldu. Sonra buyuruyor, bu sefer diyor benim ümmetimden bazıları yani ekseriyet itibarında konuşulabilir. Emevi Abbasiler döneminde, sahabeden sonraki dönemde bahsediyoruz. Sahabe döneminde de herkes sahabe değil ki. Sahabenin yaşadığı dönemde dünyada sahabe olmayan da var. Yani sahabenin 100 seneye kadar yaşayan oldu. En son vefat eden 100 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 sene sonra vefat eden tabi az kaldı 5-10 tane 8 tane yani kaldı, onlar da biraz çok yaşadılar, Enes İbni Malik gibi falan, ondan sonra Hazreti Tufel gibi bunlar dönemine kadar yani diyelim ki 200 tane 500 tane sahabe kaldığın dönemde binlerce 10 binlerce de tabiim var çünkü yeni nesil yetişiyor, onlar da sahabenin çocukları, torunları falan. Bunların hepsi hakkında sahabedeki adaleti, sahabedeki fazileti, sahabe-i kiramdaki tevazuu sabit olarak göstermemiz mümkün değildir ve hakikate muhalif düşer. Ama sahabe-i kiram hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat ettiği, beyan ettiği faziletleri ihraz ettiler. Ama tabii tabi'in dönemi, tabi'in Tebe-i Tabi'nin burada fetihler çoğalıyor. Fetihler çoğalıyor, mallar çoğalıyor, zenginlikler artıyor. Koca imparatorluklar Müslümanların eline geçiyor. Tabi burada valiler tayin ediliyor. Dolayısıyla hakimler tayin ediliyor, kadılar tayin ediliyor. Burada insanın olduğu yerde yanlış kaçınılmaz olur. Efendim ne kadar Müslüman olsa da, ne kadar sahabe torunu olsa da, sahabe gibi, babası gibi, dedesi gibi fazilete sahip değil. Genel manada yine hayırlı insanlar mevcut olmakla beraber bu sefer kibirli yürümeler, hava atmalar, çakas atmalar başlayacak buyuruyor. Bu da ikinci kayıptan haber. Bu da oldu mu oldu. Emevilerin Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan sonraki zaten oğlu Yezid'in yaptıkları haddini aştı. Yani ne zulümler ne eziyetler yaptı. Milleti kırdı geçirdi. Hazreti Muaviye'den hemen sonra oğlu. Hazreti Muaviye de bunu bilemedi. Çok iyi harpler yapıyordu. İstanbul'u fethetmeye Ebu Eyyub el-Ensari bile Yezid'in komutasında geldi. Hazreti Muaviye hayattaydı o zaman. Ama İslam'ın tek ordusu Hazreti Muaviye'nin Şam merkezli devlete geçti. İslam merkezi, devletin merkezi Şam'a geçti. İslam devletinin merkezi Medine-i Münevvere'den Hazreti Ali Efendimiz döneminde Küfe'ye geçti. Hazreti Ali Efendimiz zaten 4-4,5 sene kadar o da haricilerle savaştı. Cemal Sıfır iç savaşlarla uğraştı. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra zaten Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan Efendimiz'in kendi hak ettiği hilafeti 6 ay deruhte ettikten sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e kendi rızasını teslim etmesinden sonra
o zamana kadar Şam valisi olan Hazreti Muhammed aynı zamanda Emirül Müminin oldu. Çünkü saflar birleşti, tek devlet oldu. Devletin merkezi de Şam oldu. E tabi buna Ümeyye oğulları itibariyle Emeviler Devleti dendi. Ama Emeviler Devleti'ni kuran sadece Hazreti Muaviye Efendimiz sahabedendi. Ondan sonrakiler sahabeden değil. Ama oradan da çok kıymetli insanlar geldi. Bir tane iki tane. Bir Yezid'in oğlu bir de Muaviye var. İkinci Muaviye deniyor. O çok genç yaşındaydı. O çok adaletli, çok dürüst, çok namuslu. Hatta Ehl-i Beyt'i öne geçirmeye çalıştı. Bu sefer Ehl-i Beyt'i öne geçirince tehlikesini görünce diğer aile o Hazreti Muaviye yani ikinci Muaviye'yi indirdiler aşağı falan. O da çok kıymetli. Yani Yezid ne kadar kıymetsizse, şerefsizse diyelim, onun oğlu veyahut da işte neyse ikinci Muaviye denilen zat çok mübarek bir zat idi mesela. Sonra Ömer İbni Abdülaziz gibi bir şey var. Destansı bir adil hükümdar var. İki senede bütün dünyaya adalete gark etti. Dört halifenin beşincisi mertebe bakımından olmayı hak etti falan. Ama tabii Emevilerde kaç tane düzgün adam var dediğin zaman işte ikinci Muaviye radıyallahu anh Hazreti Muhammed'in torunu işte Ömer İbni Abdülaziz falan birkaç kişi sayılabiliyor. Geri kalanlarında tabii kibir, gurur, iftihar, havalanma, fetihler ardarda geliyor. Bunlar oldu. İşte o zaman buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem idâ meşeb yürüdükleri zaman el mutayta kibirli gururlu yürümeye başlayacaklar. Çünkü neden? Ve kademetü menâet Fâris ve Rum. Fâris ve Rum hükümetleri yıkılacak. O imparatorluklardan köle cariyeler alınacak. Onların kızları bunlara hizmet ettiği zaman. Yani bu neyi gösteriyor? Sembolize olarak. Yani Rum ve Acem hükümdarlıkları bitmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar esir olduğuna göre kızları. Bu durumda ne olacak? Şimdi bak hep bunlar oldu mu oldu. Bu durumda ne olacak? Raddallahu Allah döndürecek be'sev çetin savaşları beynevim bu sefer ümmetim kendi içinde iç savaşlarla boğuşacak. Bu da oldu mu? Bu da oldu. Bunları nereden biliyordu? Çünkü Allah'ın Resulü'ydü. Çünkü Allah Resullerime gaybda bildiririm diyor Kur'an'da buyuruyor. Sen daha nasıl diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride olacak hiçbir şey bilmiyordu. Sen deli misin? Divane misin? Bu kadar mütevatir hadis-i şerifler lafzan belki şu hadis mütevatir lafzan kelime olarak diyemiyoruz. Ama gayıptan gelecekte olacaklardan haberler var verdiğine dair hadislerin tümünü baz aldığımız zaman Şifa-i Şerif'teki bu derste o fasıldayız. Bu manen mütevatir oluyor. Dolayısıyla manen mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar sahabeden, tabiinden, ravilerden bize kadar ulaşmış. Dolayısıyla bunun yalan olması düşünemen mümkün değil. Böyle bir sıhhate sabit mütevatir derecesine velev ki manevi olsun sayı olan hadislerin de inkarı insanı kafir ediyor. Nitekim İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğu ve gökten hediye üzülümesi meselesine lafza mütevatir hadis yoksa da o kadar hadis var ki manası yani sağ olduğu ve ineceğinin manası hani kelime olarak etadır, nezeledir, yenzilüdür onu konuşmuyoruz kelime olarak. Ama bu manayı vurgulayan hadisler mütevatir olduğundan Ali Hüsnü Hazretleri ne diyor? Bunu inkar eden kafir olacağına Ehl-i Sünnet uleması ittifak etmiştir. Çünkü manevi mütevatirler böyledir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride olacaklarla ilgili verdiği haber. Şimdi bu verdiği haberleri düşündüğümüz zaman işte efendim Hazreti Osman şehit edilecek. Hazreti Ali şehit edilecek. Bunları söyle. Hazreti Ömer şehit edilecek. Uhud'a çıktığı zaman işte üzerinde iki şehit var dedi mesela. Şimdi bu gayıptan haberdir. Onların şehit olmamış ki daha. Bu gayıptan haber. Ama şimdi bu hadis lafız olarak bu hadis mütevatir midir? Değildir. Sahih midir? Sahihtir. Her mütevatir sahihtir. Ama her sahih mütevatir değildir. Dolayısıyla bu hadis sahihtir. Ama şimdi Hazreti Osman'ın şehit edileceğini bildirdi. Gayıptan haber midir? Gayıptan haber. Hazreti Ömer bildirdi. Gayıptan haber midir? Gelecekten haberdir. Hazreti Ali bildirdi. Gelecekten haber midir? Gayıptan haberdir. Sonra Kisra Acem hükümeti yıkılacak. O hadisin kendi sahiptir. Mütevatir değilse de. Gayıptan haber midir? Gayıptan haberdir. Rum İmparatorluğu yıkılacak. Kayser yıkılacak. Gayıptan haber midir? Gayıptan haberdir. Hadisin lafzı sahih midir? Sahiptir. Bukhari, Müslim vesaire olup sahiptir. Ama mütevatir midir? O konu mütevatir değildir. Ama topladığın zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekle ilgili haberler verdi mi? Yüzlerce, binlerce
Bunlar yakın gelecekle ilgili. Bir de uzak gelecekle ilgili haberler. Kıyamet kopmadan evvel Deccal'ındır, Mehdi'sidir. Kimisi zuhur etmiş, kimisi zuhur etmemiş. İşte deve çobanları, koyun çobanları şehre inecek. Binalar artacak, zinalar artacak. Gökdelenler yapacak. Bunların hepsi oldu mu oldu. Orta alametler çıktı. Küçük alametler çıktı çoktan. Orta alametler de bitti şu an. Büyük alametler kaldı. Ma bekiyet illel kübra derdi Şeyh Muhammed Şekere Buhari Hazretleri. Büyükler kaldı. Büyükler zaten onun peş peşe artık o Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla başlayan süreçte. Dolayısıyla onlar kaldı. Bunlar hepsi haber vermiş midir? Vermiştir. Bunlardan henüz zuhur etmemiş. İstanbul'un fethine haber vermiş midir? Vermiştir. İstanbul'un fethi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bayağı sonra vakı olmuştur. Yani işte 571 diyoruz. Yani buradan 571 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 1400 küsur sene oldu. 571. Yani o arayı hesap ettiğin zaman 600-700 sene sonra, 800 sene sonra çıkan şeyler var mı? Var. Onlar da zuhur etti mesela. En çok hadisleri inkar eden Yaşar Nuri bile Kur'an'dan başka bir şey tanımam. Sen Kur'an'ı tanıyordu da, Kur'an da tanımıyordu da. Ama o bile dedi ki ya bak İstanbul fethedilecek hadis var. O kadar evvel kaynaklara girmiş. Ama İstanbul'da fethedildi şimdi ne yapacaksın? Yani bunu da inkar edebilir misin gibi bir itirafta bulunmuştu bir programda Murat Bardakçı'yla. Dolayısıyla burada özel konular ama mesela İsa Aleyhisselam ineceğini hakkında o kadar hadis var ki manen mütevatirdir. Mehdi Aleyhisselam Hazretleri'nin zuhur edeceğini der o kadar hadis var ki sahihlerde manen mütevatirdir. Kelimeler olarak Kur'an'ın kelimeleri gibi aynı harflerle kelimelerde ittifak yoksa da o manayı vurgulayan hadisler mütevatirdir. Peki bunların yekününü düşündüğümüz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra olacak şeylerden haber verdi mi vermedi mi? Geriki derslerden beri konuşuyoruz. Hazreti Huzeyfe neler anlatıyor, o bir anlatıyor. Efendim sabah namazından akşam namazına kadar minberden inmedi. Bir tek namaza indi, namazı kıldırdı bir daha çıktı. Her şeyi olacakları bize söyledi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekle ilgili haberler verdiği konusu mütevatir midir? Mütevatirdir. Bireysel ele aldığın zaman her biri tek tek mütevatir, bazıları mütevatir. Üzülmesi gibi, zuhuru Mehdi gibi. Ama geneli aldığın zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekten haberler verdi mi vermedi mi? Verdi. Mütevatir midir? Mütevatirdir. İnkar eden kafir olur mu? Mütevatir inkar ettiği için kafir olur. Çünkü gelecekten haberler vermiştir. Ama sen özel bir konuya gelirsen Hazreti Osman'ın şehitliği hakkındaki onun mütevatirliğini ben sana ispat edemem. Ama o sahih midir? Sahihtir. Olmuş mudur? Olmuştur. Zaten olduktan sonra sahih midir, değil midir'in tespitinin bile anlamı kalmıyor. Çünkü oldu. Ha. Bu noktada burada mesela kaç tane gaybden haber var? Ne olacak şimdi? İşte buyuruyor zenginleşecekler, fetihler çoğalacak. Acem Rum kızları hizmetlerine girecek. Yani köle cariyeler çok alınacak. Bu neden kinayedir? Memleketlerin fethedilmesinden kinayedir. Öyle olmasa bu olmaz. O zaman ne olacak? Raddallahu Allah döndürecek. Besevim savaşlarını beğeniyorum kendi aralarına. Bu sefer iç savaşlar çıkacak. Yani dış savaşlar, cihatlar ayrı. Bu sefer kendi aralarında harp yapacaklar. Daha ne olacak? Vesellata Allah musallat edecek şirarahum en kötülerini ala hıyarim en iyilerinin başına musallat edecek. Bunu da çok yakında görüyoruz. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden 60 sene sonra devletin başına Yezid geçti. 60 sene sonra. Ebu Hureyre Hazretleri mesela bunu bildiği için devamlı. Euzubillahimirrahmanirrahim. 60'ın başına yaşamaktan Allah'a sığınırım. Ve uzun da yaşadı ama 60'ı görmeden yani Yezid hükümetini görmeden o duası kabul oldu vefat etti. Dolayısıyla yani Hazreti Muaviye hayırlı bir insanıydı. Sahabenin hayırlılarından da onu konuşmuyoruz. Ama hicretten takvimi, İslam takvimi hicretten baz alır. Ne oldu? Kureyş'ten çoluk çocuğu, Uğaylim Edüm bin Kureyş. Kureyş'in çoluk çocuğu ümmetimin başına geçecek ne belalar olacak buydu. İşte Yezid, Hazreti Hüseyin'in şehadetine kısmen de olsa sebep oldu.
Ha, öldürün demediyse de onun İbn-i

Anadolu hep alındı. İstanbul ortada biliyorsunuz. Sur içi ortada kaldı. Etrafın hepsini İstanbul devletlerinden geçmişti zaten. İstanbul kalmıştı bir tek. Fetihler oldu mu oldu. Tamam. Faris Rum kızları cariye alınıp efendim Müslümanların hizmetine girdi mi? Girdi. Tabii İslamiyet onlara adaleti emretti, azat etmeyi teşvik etti. Ayrı dava. Ama vaka böyle oldu mu? Oldu. Peki bu sefer kibirlenmeler, gururlanmalar, havalar, şeyler, süslenmeler, saraylar, maraylar, bilmem neler başladı mı? Şam'da özellikle ve civarında. İslam devleti merkezi Şam'dı. Başladı. İşte o zaman kibirli yürüyüşler başlayacak. O zaman Raddallahu bensem benim Allah aralarında şiddetli harp çıkaracak. Çünkü neden? İnnallâh lâ yugayru mâ bikavmin hattâ yugayru mâ benfusim. İnsan kendi güzel halini, kötü halini değiştirmediği için Allah onun nimetini belaya çevirmez diyor Kur'an. Sen hak ediyorsun, Allah belanı veriyor. Tabi o dönemde de sahabe var mıydı? Vardı. Hasan-ı Basri gibi radıyallahu anh zatlar vardı Haccac zamanında. Çok hayırlı insanlar, ümmetin en hayırlıları yaşamıştır. Ama ne yapacaktı? Yönetim böyle oldu. Kibirlenenler olunca Allah musallat et. Bu sefer Allah diyor en şerlilerini, en hayırlılarını musallat edecek. Şimdi bak Yezid'i Hazreti Hüseyin'e musallat etti. Hazreti Hüseyin'e burada kabahati var mıydı? Haşa radıyallahu anh yoktu. Ama İslam kaza fetihlerinin çoğalması neticesinde gelen zenginlik birilerini, yöneticilerin bazılarını azdırdı. O azgınlık kibir gurur yaptı. Bu sefer iç savaşlara sebep oldu. En kötüyü en hayırlıya musallat edecek. Haccacı zalim Said İbni Cübeyr gibi tabiinin en hayırlısını şehit etti. Daha nice onun gibi zatları şehit etti. Hasan-ı Basri Hazretleri kaç kere yakalattı. Hazreti Enes İbni Malik sahabiye bile musallat oldu. İşte Enes Hazretleri'nin duasını Ezkar kitabının birinci cildinde veyahut ikincide olabilir. İkincide kaç tane rivayet var? O dua sayesinde Haccac bana bir şey yapamadı diyor ya meşhur. Tabii en kısası Bismillahirrahmanirrahim diye biliniyor meşhur da. Tabii onun uzunları var. Esas rivayetler uzun. En şerlileri en hayırlılara musallat etti. Etti mi? Etti. Şimdi bunların hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu? Buyurdu. Onu bunu buyurduğu zaman da böyle bir şeylerin esamesi okunuyor muydu? Okunmuyordu. Hepsi kısa zamanda gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bak Ebu Hureyre bile tamam canım. Zamanın zeminini bile biliyor. 60'ın başına yetişmekten Euzu billahi minel üdrike rases sittin yani. 60'ın başına ulaşmaktan Allah'a sığınırım. Niçin? Bir bakıyorsun. Yani o zamana kadar hiç böyle bir şerli bir durum yok. Hazreti Muaviye biter bir vefat eder etmez direkt Yezid geldi. En hayırlı sahabelerden sonra en bozuk adam geldi. Bir anda. Hazreti Muaviye tabii bunu aldandı. Neden? İyi bir komutandı. Çok ciddi operasyonlar yapıyordu. Çok fetihler yapmıştı babasının sağlığında. İstanbul üzerine gelen orduda Yezid'in komutasında Ebu Ayyub el-Ensari, İbni Abbas, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gibi en büyük sahabe Yezid'in komutasında İstanbul'a kadar geldi. Kağıthane'de çadırları serdiler. Ebu Ayyub el-Ensari o zaman şehit oldu İstanbul'da. Yani şehit oldu derken okla kılıçla değil. Yaşı geçkindi zaten. Hastalığından vefat etti. O zaman Yezid cenaze namazını bile İbni Abbas var, Hazreti Hasan var, Hazreti Hüseyin var. İbni Ömer de olacak. Bunların hepsini Hacı Cemal Efendi Ebu Ayyub el-Ensari kitabında anlatıyor kaynaklarıyla. O kadar sahabe varken ki Yezid sahabe değil haşa. Cenaze namazını bile komutan Yezid kıldırdı. Orada da sahabe itiraz etmedi yani. Çünkü Yezid o zaman babasının sağlığında düzgün bir adamdı. Ama Hazreti Muaviye dedi ki ya Rabbi dedi. Ben dedi bunun başarılarından dolayı İslam cihatları, gazaları, fetihleri var. Bu başarılarından dolayı dedi yerime bırakıyorum ama eğer senin rızan için İslam yayılsın niyetiyle bırakıyorsan ve bu da düzgün istikameti bozmazsa bunun işini tamamı erdir. Başarılarını devam ettir dedi. Ama yok da baba evlat ilişkisi sevgisinden dolayı ben buna meylettiysem ve bu da istikametini bozarsa
Ben Allah rızası için bunu yapıyorum.

0: Ama istikametini de bozarsa işini tamama erdirme. Acele bunu öldür, ümmeti kurtar dedi. Hazreti Muaviye bu duayla vefat etti. Ve nihayetinde Yezid'in dönemi hatırladığım kadarıyla 3 seneyi geçmedi. Gencecik yaşında öldü gitti. Geberdi gitti de diyebiliriz. Ama neden? Hazreti Muaviye'nin babasının bedduası var. Neden? Eğer ki istikametini bozacaksa, ümmetin başına bela olacaksa bunu yaşatma dedi. Bunları bilmeden Şia mantığıyla sahabenin aleyhine konuşanlar helak olur. Bu itibarla bakın hicretten 60 sene sonra çıkan olaylara bakın. Ümmetin düştüğü iç savaşlara bakın. Durumlara bakın yani. Bu hususta efendim maalesef zenginlik, zaten geçen hafta da bu dersi okuduk. Fakir olmanızdan korkmuyorum. فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشَى عَلَيْكُمْ Sizin sahabe fakir idi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biraz bolluk, son bir iki sene biraz ganimet, biraz bolluk oldu ama son bir iki sene Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten hiç ondan yararlanmadı yani. Hiç yararlanmadı, hep dağıttı. Kendi adına hiç yararlanmadı ama tabii harplerde işte orada ganimetler oldu. Ganimetlerde müellefi, kulübe falan Müslüman olsunlar diye onlara verdi falan. Sahabe-i kiramın da fakirliği çok geçmemişti yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Tabi sonraki şeylerde Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman döneminde fütuhat çok oldu yani. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'a kadar fethedildi yani. Her yer fethedildi. Çok büyük bir şey yani. Daha İslam devletinin şeyi Medine'de, Kıbrıs neresi yani? Kıbrıs'ı fethetmek kolay mı o dönemki imkanlarla? Yani Rumların kalesi. O zaman. Onun için sizin adınıza fakirlikten korkmuyorum. Hatta ne buyurdu? Şöyle ganimetler alacağım, şöyle zengin olacağım. Böyle geçen derste. Ama şu andaki fakirliğiniz sizin için daha hayırlıdır. Sahabe o zaman da zannetti ki daha zengin olursak İslam'a daha hizmet ederiz. Buyurdu ki şu andaki fakirliğiniz sizin için o gün kavuşacağınız zenginlikten sizin için daha hayırlıdır. Çünkü ben korkuyorum dünya önünüze serilecek. Eski ümmetleri dünyacılık helak ettiği gibi Karunları, Şeddatları, Firavunları sizin de dünya meyliniz olur. Dünya sizi de helak edeceğinden korkarım. Tabi sahabe-i kiram hakkında bu endişe gerçekleşmedi. Onlar dünyacı olmadı. Onlar hep cihat. Yani 114 bin sahabenin, hani bir rivayet 124 bin, kadınları, çocukları, yani kadınları çıkalım, onlar harbe gitmiyor. Medine'de, yani Mekke'de 100 tane saysan çıkmaz. Medine'de 10 bin. Nerede bunun 110 bini? Hepsi Allah yolunda cihat ve emn-arif için hicret etmiş. Dolayısıyla sahabe de bu endişe gerçekleşmediyse de hemen sahabe döneminde de tabii tabi'in derken sahabenin çocukları, torunları veya sahir sahabe torun çocuğu olmasına lüzum yok. Halklar Müslüman oluyor fetihlerle. O dönemlerde baş gösterdi. Daha 60'ta olanlara bak, yaşananlara bak yani. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor dedim. Şimdi hadisin lafzını da okuyayım. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Tirmizi 4. cilt 96. sayfada bu hadis-i şerif geçiyor. İdameşet ümmetil mutayta ve hadebet ebna fars ve rum sülüta şirar ve ala hiyare. Bu şey, deminki lafzı değildi. Manen rivayet etmişti. Gazi Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif'te burada da buyuruyor. Ümmetim kibirli gururlu yürüme başladığı zaman Faris ve Rum kızlar ona hizmet ettiği zaman şerlilerin hayırlılarına musallat edilecektir. Bu aynı ile vakı olmuş mudur? Olmuştur. Bu durumda sahabe-i kiram Faris ve Rum beldelerini fethettiler. Mallarını ganimet aldılar. Evlatlarını esir aldılar. Tabii ki bu arada Müslümanların hizmetine onlar girmiş oldu. Ama kendilerinde bir şımarıklık olmasa da şerhten okuyorum. Bu çok önemli bir şerh. Çok ilim var. Urzi Hazretleri, Ömer İbni Abdülvahab el-Urzi el-Halebi Hazretleri. Yani bu 400 sene falan evvel yaşamış. Ama Şifa-i Şerif'in en geniş şerhi budur. Fethül Gaffar ismi yeni basıldı. Çok istifade ediyorum ben bundan. Yani bu son derslerde. Teferruata giriyor çünkü. Çok teferruata giriyor. Şimdi fesera zelge ila cühelâ ebnâhim. Bak İşte benim dediğim. Bu nimet bolluğu dolayısıyla çocuklarına da sirayet etti. Çocukları içinde alim olan var, fazıl olan var, cahil olan var. Bu sefer ne oldu? Cahil çocuklarının eline bu nimetler geçti. Hani derler ya, mühür, yetki adil bir adamın elindeyse ne ala. Ama aynı yetki bir serserinin eline geçtiğini düşündüğü zaman memleket fesada gider. Şimdi Tayyip Bey tek başına Cumhurbaşkanı, bütün yetkiler kendisine, Allah selamet versin, muhafaza buyursun. Ama herkesin endişesine başkanlık sistemindeki bütün bu yetkiler Tayyip Bey'den sonra adaletsiz, seciyesiz, seviyesiz, İslam düşmanı bir adamın eline geçerse bu kadar yetki ne olacak diye kara kara bütün hepimiz düşünmeye başlamadık mı? Yetki adil bir insanın elindeyse, Müslüman namuslu bir insanın elindeyse ne mutlu. Ama şimdi bir seviyesizin eline de geçebiliyor. Çünkü burada seçimle geçiyor. Ya yani Tayyip Bey'in vasiyet edeceği, şu adama vereceğim dediği bir adama geçmiyor ki. Düşün ki Hazreti Muaviye bu kadar büyük sahabi, vahiy katibi olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua almış, hidayet eden, hidayete erdirilmiş, azaptan korunmuş, sayı hadislerde met edilen biri bile Yezid gibi çok büyük bir katliamlara sebep olacak, ümmeti perişan edecek oğlunu güzel zanneterek ona bıraktı. Yani Hazreti Muaviye'de bile büyük bir yanılma oldu. Kasıtlı bir günah sayılmasa da bir yanılma oldu. Düşün ki şu anda Tayyip Bey'in tavsiyesiyle şu nizamda, şu düzende ben şunu tavsiye ediyorum demesiyle kendisinden sonrası başa gelmiyor. Neyle geliyor? Seçimle geliyor. Seçimde de görüyorsun. Millet tencereye bakıyor, tavaya bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Bu adam Müslüman mıdır, abdestli midir, namazlı mıdır, merhametli midir, şefkatli mi, ona bakmıyor. Ondan sonra az daha işte Ekrem İmamoğlu gibi dünya çapında dolandırıcılıklar, rüşvet ağları, bilmem neler, kim bilir kaç sene ceza alacak. Böyle adamlar az daha İstanbul'u zaten aldı yani. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diye de bir laf var. Yani az daha geliyordu. Allah'tan devlet müdahalesi de dış güçlere bu iş dış güçlere imza atmış, anlaşma yapmış adamların eline geçecek tehlikesini devlet gördü. Devlet müdahale etti yolsuzluklara işte. Mahkemeler devam ediyor. Ve karar aşamasına doğru yaklaşıyor gidiyor. Bunları yaşıyoruz. Onun için sahabe dönemindeki fetihler, zaferler, ganimetler, yetkiler, etkiler iyiye kullanıldı. Ama ne zaman ki bu diyor, feserade ila cühele ebnaim, cahil cühele olan oğullarına, torunlarının eline geçince, fete cebbaru, işte buranın en büyük örneği Yezid'dir. Yezid sahabe çocuğudur. Ne yaptılar? Cebir yaptılar, cebbarlık, zorbalık yaptılar. Fete cebbaru, kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Bu sefer ne oldu? Fesallata şirarım alâ hıyârim. Hadiste buyuruldu. Allah şerleri hayırlara musallat etti. Fesallata süfâhûn hücesâhûl esnân alâ emir-i mümni Osman. Mesela işte Hazreti Osman döneminde başladı. Hazreti Osman'ı kim şehit etti? İşte burada maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan da Allah'a sığınır. Süfeha, beyinsizler, Hudesavlis'ten yaşı genç çoluk çocuk. Hadiste bu tabir de var. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oğlu maalesef Hazreti Osman Efendimiz'i öldürecek grubun içinde evi bastı. Yani ona sert konuştu. O zaman Hazreti Osman Efendimiz ya baban bunu görseydi hiç senden razı olmazdı bana böyle yaptığını deyince o yine insaf etti, geri çekildi. Ama Mısır'dan şuradan buradan tabii ne diyeyim sana, İbn-i Sebe Yahudisi'nin teşvikleriyle falan Hazreti Osman adaletsizlik yapıyor, Emevileri tercih ediyor falan numaralarıyla laflarını yaydılar. Medine'de Hazreti Ali'lerin, Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'in, birçok sahabenin yaşadığı bir dönemde Hazreti Osman gibi bir halife-i ruh-i zemini, bu kadar hakkında hadis-i şerif var, eftaliyette üçüncü sıraya gelen bir zatı evinde şehit ettiler. Kim yaptı onu? Tamam, yaşı genç olan süfaha takımı, cühela takımı, çoluk çocuk yaptı. İşte bunlar şerliler en hayırlılara musallat olacak. Demek ki o dönemden neler başlamıştı? Zaferlerin sarhoşluğu, kazanımların, birikimlerin, ganimetlerin, mal çoğalmasının verdiği, birilerine verdiği, sahabe çocuklarında, bunu sahabe çocuklarını bundan tenzih edemeyiz, bazı çocuklarını. Yani bazı sahabenin bazı çocuklarını bundan tenzih edemeyiz. Edersek o zaman bunları kim yaptı? Uzaydan birileri mi indi? Ama sahabeyi tenzih ederiz ve etmeliyiz. Çünkü sahabe hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık çeki var. Sahabem hidayet üzeredir. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz. Ama insanın çocuğuna lafı geçiyor mu? Ya şu anda bizim çoluk çocuğumuzla lafımız geçiyor mu? Sahabede olsa lafı geçebilir mi? Nuh aleyhisselam peygamber idi. Oğlunun birini iman ettirebildi mi? Nuh aleyhisselam kafire karısını iman ettirebildi mi? Lut aleyhisselamın karısının imansız olduğu ve düşmanlarla anlaşıp kocasına karşı operasyon çektiği Kur'an'da sabit değil mi? Onun için bunları birlikte düşünerek hareket edeceğiz. Sahabenin burada kabahati olamaz çünkü hadis-i şerifte sahabe aklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akladığını ben nasıl karalayacağım? Ama işte bu izah çok önemli. Yaşı genç olan bazı sefi ve beyinsizler takımı Emirül Mümin Hazreti Osman'a musallat oldu mu? Bak en şerliler en hayırlılara musallat olacak. Başladı. Nereden başladı şimdi? Hani şeyi konuşmuyoruz. Hazreti Ömer'i şehit eden. Çünkü o Müslüman değildi. Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Lüle Mecusi'ydi. Mecusi bir köleydi. O Müslüman olmadığı için bu hadise girmez o. Çünkü gavur yaptı onu. Hatta Hazreti Ömer bundan çok da mutlu oldu. Vefat ederken sordu. Bana kim, beni kim hançerledi dedi. Dediler Ebu Lüle dediler. Elhamdülillah ki dedi. Allah bir Müslümanı bana musallat edip benden sebep bir Müslüman benim karıma girip de cehenneme girmesin dedi. Yani hamd etti ki Allah bunu bir gavura yaptırdı da bir Müslümana yaptırmadı. Ama Hazreti Osman'da Müslümanlar yaptı. Hazreti Ali'de hariciler Müslüman geçinenler yaptı. Şehitliklere sebep oldular. Onun için Hazreti Osman'ın durumu. Sonra Ümeyye oğullarının, yani Emeviler diye biliniyor, çoluk çocukları Hazreti Ali Efendimiz'e musallat oldu mu? Onun zürriyetine Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'e musallat oldu mu? Oldu. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinin eserlerinin ve Hazreti Ali Efendimiz'in hilafet döneminde Küfe merkezli devlet maalesef güçlenemedi. Hep iç savaşlarla uğraştı. Cemel patladı, Sıffin patladı. Sonra hariciler Harura ehliyle savaştı. Zaten 4,5 sene kadar süren hilafeti döneminde radıyallahu anh Efendimiz iç savaşlarla boğuştu. Pek dış savaşa, kafirlerle cihada bir vakit de bulamadı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de içerideki mürtetlerle uğraştı. 2,5 sene o da dışarıyla uğraşamadı. Bu da bir kader. Sonra Ehl-i Beyt'e Emeviler, Abbasilerden Ehl-i Beyt'e musallat oldular mı? Oldular. O musallat olanlar şerlilerdi. Ehl-i Beyt imamlarımız, 12 imamdan olsun, öbürlerinden olsun birçokları maalesef Emevi, Abbasi kralları tarafından kimisi zehirlenerek, kimisi hapislerde süründürülerek, yani baş kaldırılan millet Ehl-i Beyt'i Resulullah'ın torunlarına çok merak, onların etrafında toplanırlar diye devamlı korktular hükümetler. Ehl-i Beyt'ten, seyitlerden, şeriflerden korktular ve bayağı bir zarar zeval verdiler. Öldürdüklerini öldürdüler, yaptıklarını yaptılar. Onun için bu mesele gayıptan haber verilmek açısından, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayıptan verdiği haberlerden, inne ehle beyti seyelkavne ba'di teşriden ve tatriden, benim ehli beytim benim vefatımdan sonra sürgünlere gönderilecekler, kovulacaklar, büyük bir zulme uğrayacaklar. Bu da sayı hadis-i şerif. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ehl-i Beyt Efendimiz'in evinde, ocağında hiç böyle bir şey olacağını normalde düşünsen, ümmet peygamberinin torunlarına, faziletli imamlarına, ki Hazreti Hasan için cennet ehlinin efendisidir, Hazreti Hüseyin için Seyyida Şebab elce cennet ehlinin gençlerinin efendileri bunlardır. Bunlar benim rayhanlarımdır. göz bebeğimdir buyurduğu torunlarına Hazreti Hasan zehirlenerek şehit, Hazreti Hüseyin Kerbela'da susup olarak şehit edildi. Bunların hepsini haber verdim, hepsini haber verdi. Bunları haber verdiği dönemde Medine'de böyle bir emare bile yoktu. Farz edilen oydu ki mesela bana sorsaydın, ya çok hürmet edilir, hakikaten Ehl-i Beyt varken onların önüne başkaları geçirilmez. Faziletli Ehl-i Beyt imamlarına tabi olur ümmet diye ben olsam tabi olurdum. Nitekim İmam-ı Azam Efendimiz Ehl-i Beyt'i tuttu. Yani Ehl-i Beyt imamlarını tuttu. Hazreti Zeydler vesairelerle Nefs-i Zekiye diye Ehl-i Beyt imam var. Onlara biat etti. Hazreti Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimiz. Çünkü faziletli insanlar faziletli insanlara tabi oluyordu. Ama tabii kılıç zoruyla Yezid'den sonra bozulan düzen artık iş güce döndü. Güç kimdeyse herkes korktu. Sindi. Ve iç savaşlar peş peşe geldi. Bu olaylarda yani şuraya kadar anlattığımda onlarca gayıptan gelecekten haberler verildi ve o dönemde sorsaydın istişare vaatine böyle olur mu şöyle olur mu diye kimsenin onay vermeyecek. Olmaz ya böyle de şey olur mu? Hazreti Hüseyin'i kim öldürebilir? Resulullah'ın torunu, cennet elinin efendisi, herkes hürmet eder zannedersin. Ama bak ne buyurdu? Ümeyye oğullarının çoluk çocuklar. Mesela ben korkuyorum buyurdu. Bir gün yine minbere çıkmıştı. Hatta İnne Enzelnâ Kadir suresinin nüzulünde Leyletul Kadir hayrun min elf şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O bin ay 83 sene 4 aya tekabül ediyor. 83 sene 4 ay da Emevilerin devletinin hüküm sürdüğü dönem. Bilin Hazreti Muaviye, Ömer İbni Abdülaziz gibi iki taneyi çık, iki taneyi ver, bir tane daha belki varsa. Geri kalan hepsi çok fetihler yaptılar. İslam topraklarını çok genişlettiler. Ama kazandıkları güç ve mal ve ganimet maalesef kibirlerine, cebbarlıklarına, Haccacı Zalim gibi zorba adamları vali yaparak ümmeti sindirmeye, bastırmaya, en ufak bir doğruyu söyleyenin idamına kadar götürdü. Bunlar yaşandı. Bak o ateş şeyinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bize bir Kadir gecesi verildi. Yani dolayısıyla Beni Ümeyye'nin, Emevilerin mülkünden daha hayırlıdır bir Kadir gecesine ibadet. O saltanatı sahip olacağına bir Kadir gecesi ibadet. Buna mesela temas edildi. O zaman sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzüldü. Çünkü yine Allah'ın kayıptan bildirdiği haberlerle Emevi hükümdarlarının Medine-i Münevvere'deki mescitte Efendimizin minberine çıkıp hutbe okuduğunu gördü. Bunu görünce sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Çünkü neden? Yani Ehl-i Beyti varken, faziletli insanlar varken bu iş onlara mı düşecek diye. Tabii kadere çare yok. Efendimiz onu görünce üzüldü. Üzülünce İnne Enzelnâ suresi nazil olarak onu teselli etmek için sana ve Ehl-i Beytine ve ümmetine bir Kadir gecesi verilmiş ki bunların mülkünden daha hayırlıdır. Sen teselli mahiyetinde. Bu da Dürül Mensur vesaire tefsirlerde rivayetlerde geçiyor. Kaynaklı rivayetler bunlar. Birçok tefsirde de geçiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayıptan haberler vermiş midir? Vermiştir. Verdikleri aynı ile tahakkuk etmiş midir? Etmiştir. Şimdi burada daha önemli şeyler var ama bir saatte doldu, bir saatte yakın oldu. Ona şey yapamayız. Mesela önümüzdeki ders çok önemli. Vakit-i alimi Türk. Türklerle savaş olacak. Şimdi bu nedir? Hangi Türklerdir? Sahabe, tabi'in, Müslümanlar Türklerle ne kadar savaştı? Ne zaman savaştı? Bu Türklerden maksat kimlerdir? Vel Hazer Türkleri veya işte Tatarlar vesaire oralarca mı? Vel Rum, Rumlarla savaşlar. Tamam mı? Vezâb Kisra Faris. Acem hükümdarlığı Kisra'nın devletinin gideceği. İşte Vezâb-ı Kaysar, Rum hükümdarlığının gideceği. Sonra Rumların devleti, Kisra'nın Acem hükümdarlığının devam etmeyeceği. Ama Rumların kıyamete kadar devam edeceği. Şimdi mesela Roma'sı var, Yunanistan'ı var, Dünya kadar devletler Rum ırkıdır. Yine kaç tane devletleri var. Ama dallara bölünerek farklı farklı devletler altında yürünecek. Kıyamete kadar zaten biliyoruz Armagedon dedikleri Mercidabık'ta olacak. Halep yakınlarında çıkacak. Ahir zaman savaşında Melhame-i Kübra'da zaten yine Rumların Müslümanlarla savaşmak üzere gelecekleri bahsediliyor. Ama mesela Kisra ve Acem, Mecusi, Acemlik tabi Şia'nın içinde Mecusilik devam ediyor o. Zaten ondan dolayı Ehl-i Sünnet'e böyle yapıyorlar. Husileri karıştırdılar, Yemen'i karıştırdı, Suudi'ye, Mekke, Medine'ye bomba attırıyorlar. Yani Şia'da o Mecusilik damarı var ama ortalıkta bir Acem İmparatorluğu'nun Mecusiyet tarafı dışa vurulmuyor. Dolayısıyla onun etkisi zahirde bir Kisra hükümdarlığı yok. Adına İslam Cumhuriyeti koymuş. Yesinler senin İslam Cumhuriyeti'ni. İslam'la hiç alakası yok. Ne namaz, ne abdest, ne bilmem. Neyse. Kur'an'a eksik diyen, sahabeye kafir diyen bir zihniyet. İslam Cumhuriyeti olabilir mi yani? Onu boş ver. Ama orada Kisra tamam gidecek. Ama Rumlar çeşitli vesilelerle başka devletler adı altında devam edecek. Rum ırkının devletleri. Mesela bunlar, bu konular var. Şimdi ben bu konulara girdiğim zaman sırf Türklerle ilgili konuyu açıklamam için burada 15-20 sayfa şerhler var. Bu ne zaman oldu, ne oldu, kimlerle oldu? Türklerin tabii sonra İslam'la şereflenmesinden sonra İslam'a hizmetleri. Onu da zaten alimler burada yazmışlar Müslüman Türklerin ne kadar İslam'a hizmet ettikleri falan. Tabii o zaman şeyden de evvel, tabii Selçuklulardan da evvel Türklerin İslam'la müşerref olması, Buhara hükümetleri, Mısır'da işte efendim İbn-i Tolun oğulları devleti falan bunlar hep Türk devletleri. Daha onlar Selçuklulardan da evvel. Dolayısıyla ama Türkler dediğim Moğollar kastediliyor. Cengiz Han tarafı. Orada tabii onlar da Türk mü diye bir ihtilaf varsa da hadislere göre onlar Türk sayılıyor. Ama kafir oldukları dönem o Moğol tarafı hala da Moğolistan. Mesela Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsi Müslüman. Ama Moğolistan'da Müslüman oran çok az. Yani şu andaki Moğolistan'da da. Ama onlar da Türkler bir ırk sayılıyor falan. Bunları konuşacağız. Hem ilmimiz artacak, kültürümüz artacak, tarih bilgimiz artacak. Ama bizim için artması gereken en büyük ilimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri. Bu mucizelerden de hangi fasıldayız? Gelecekten verdiği haberler. Ve aynı ile gerçekleşmesi. Ve halen de tahakkukunun devam etmesi. Hala olaylar teknoloji geliştikçe bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeylerin hakikati çıkıyor. Ve bundan sebeple birçok güzel Müslüman oluyor. Bizim Müslümanlar şuursuzlaşıyor, namazsız, abdestsizleşiyor. Ama Avrupa'da, Amerika'da birçok araştırmacı da bu mucizeleri görerek hala incelediğinde İslam'la müşerref oluyor. Çünkü neden? Bunun bizim geldiğimiz teknolojiyle ulaştığımız bir veriyi yani nasıl oluyor? Yani kust denen bir bitki var mesela. Udun da bir adı kust. Hint kustu böyle bir şeydir. İnternete girersen kust diye yazan çıkıyor mesela. Şimdi onun işte onda 7 şifa olduğu falan beyan ediyor. Şimdi şeyde Amerika'da laboratuvarlarda bilmem ne bizden fazla inceliyorlar tabii. Koronada o kust denen tahta gibi bir şeydir öğütülüyor. Yani o sahih hadiste Buhari'de de var. Yani onunla yapılan incelemelerde virüslere direkt müdahale ettiği, virüslerin üstüne salındığında hemen öldürdüğü, etkisiz hale getirdiği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özellikle boğaz ağrısı diyor. Virüsün zaten ilk etkileri burundan boğaza iniyor. Mesela şimdi bunlar daha yeni. 3-4 sene oldu korona. Kaç tane araştırmacı bu mucizeyi görmüş. Yani 1400 küsur sene önce kustan. Ama işte o kustu yaratan Allah. Çörek otunu yaratan Allah. Onun içine koyduğu etkisel maddeyi yaratan Allah. Resulullah da o Allah'ın elçisi ise ona bildiren Allah. O zaman ne oluyor? Bu zaten Allah'ın elçisi olduğuna tasdik ve iman gerekiyor. Zerre kadar aklı olana, insafı, vicdanı olana. Burada bakıyoruz, Kaptan Kustolar'dan bahsediyor, ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Kur'an'daki, sünnetteki mucizeleri gördükçe adamlar yola geliyor, imana geliyor. Ama maalesef bizim Müslüman milletimiz, anadan babadan doğma Müslümanız ama camiler boşalıyor, namaz kılanlar azalıyor, çıplaklar çoğalıyor, İslam'dan soğukluk artıyor. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir tersliktir? Akıl sır alacak gibi değil. Amerika, Avrupa'da Müslümanlık artıyor. İslam beldelerinde Müslümanlık azalıyor. Ateist, deist çoğalıyor. İnkar çoğalıyor. Bunun vebali kimin boynuna? Elbette ben de bundan nasibimi alırım. Hocalar en başta nasibini alır. Alim geçinenler, emr-arif yapmamaları, ümmetin derdine düşmemeleri, yani Efendi Hazretlerimiz gibi bir müceddit tabii daha nasıl gelecek? Yani her yüzün başına bir müceddit gelecek. O hadis-i şerifi inkar edemeyiz. Ama şu yüz, şu asırda, yani 19. asırdan 20. asır diyelim, 21'e geçiyor şu anda da, yani şey olarak miladi hesapla konuşuyoruz. Yani Efendimiz'in asrı 15. asır, Hicri'de 15. asır olarak bir bütün de burada ikiye bölündü. Şimdi 20-21'e de geçti. Tabii Efendimiz'in vefatı 2023'lere olduğu için 21. asra da geçti, 20 senesi, 23 senesi. Ama şimdi tek başına bir insan nasıl İslamiyet'i parlattı, nasıl medreseleri, nasıl çarşafı şerifleri, nasıl İslamiyet'in sünnetlerini şeyleri, bak tek başına bir insan. Ama bu kadar alim vardı, hoca vardı. Memlekette yüz binlerce, on binlerce, yüz binlerce, dünyada Arap alemi, Acem alemi, herkes Müslüman geçiniyor. Böyle bir fütühat, böyle bir parlama, böyle bir ilerleme, en zor dönemde Allah demek yasak edilmiş, şapka kanunlarıyla millet şapka giymeye mecbur edilmiş, efendim gözünü kapatana tarikatçısın diye kapsa atıldı, şapka giymeyen, şapkanın aleyhine konuşan dar ağaçlarında idam edildiği dönemlerden sonra böyle bir İslam'ın parlaması. Demek ki bir insan vazife yaptığı zaman, bir Allah dostu, bir alim, bir vazife yaptığı zaman yüz binlerce, milyonlarca insan namaza başlıyor, İslam'a geri dönüyor. Milyonlarca insana Efendi Hazretleri etkiledi, kesin. Milyarlar diyemezsem. Bereket olarak tabii ki milyarlar. Yani bütün İslam alemi, bereket olarak. Müceddit tektir çünkü. Ama zahiri manada temas ettiği, dokunduğu, hidayetine vesile olduğu ve aracılık ettiklerine bakarsan milyonlara kesin direkt etki etmiş. Milyonlara, çünkü 70-80 senelik bir hizmeti var. Hani çocukluğunu çıksan. O zaman ya kardeşim herkes bir Mahmut Efendi olamaz ama sen de yani bir ucundan tutsan, sen de bir 5-10 kişiye hidayetine vesile olsan, öbürü bir 1000 kişiye vesile olsa, öbürü bir 10.000 kişiye vesile olsaydı, bu kadar hacı hoca yetişti bu memlekette. Bereket yok. Şimdi geldiğimiz noktada ne oluyor? İslam ilerleyeceğine şirk ilerliyor. Ateistlik, deistlik artıyor. Namaz, oruç oranı artacağına eksiliyor. Yani bu neden oldu yani? Bu neden oluyor? Şimdi hoca konuşuyor, konuştuğuyla amel etmiyor. İlim yapıyor, metinleri ezberliyor. Tatbikatta gidip karısına bile namaz kıl demiyorsa olacağımız bu. Onun için bütün mucizeler, velilerin kerametleri, Efendimiz Hazretimiz kerametleri ki yüzlercesini gördük, dinledik. Bütün bunlar aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldukları, sünnete itibar ettikleri için o keramete sahip olmuş. Onun mucizesi sayılıyor yine. Çünkü sen kızına laf geçiremiyorsun. Binlerce, on binlerce kızı o üniversitede, okuldan diploma almasına bir gün kala çıkarıp medresede gecenin üçünde teheccüd ve çarşafı şerife tesir etmesi büyük keramettir. Bunu sen ben yapamıyoruz işte. İşte o kerametler Efendimizin mucizesine sayılıyor, yazılıyor. Dolayısıyla bizim bu derslerden çıkaracağımız bütün meselesi, yok Moğol Savaşı, yok Cengiz Han bilmem nesi, bunların hepsi sahih hadislerle sabit, bunları okuyacağız. Ama buradan çıkaracağımız ders, maksadımız da burada. Yani Kazı Yaz Hazretleri, Şifa Hazretleri bunları niye anlatıyor? Siyer olsun diye anlatmıyor. Yani siyer kitapları ayrı kitaplar. Bu kitap siyer kitabı değil. Aynı zamanda siyer kitabı. Ama maksadı başka. Bunları niye toplamış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları önceden bildirdi mi? Bildirdiği gibi yaşandı mı? Peki bunları nereden biliyordu? Bunlar ancak Allah bilebilir. Demek Allah'ın hak olan bir peygamberiydi. İmanımızın nuru artsın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri çok. Ama o mucizelerde kiminin gözünü yetmiş, kiminin kolunu yetmiş, efendim işte parmağından su çıkmış, içilmiş. Ama biz o mucizelerden yararlanamadık. Yani ay yarıldığında biz görmedik. Parmağın şerifinden çıkan sulardan biz içmedik. Yani o mucizeler kendisiyle gitti diyelim. Ama bir Kur'an mucizesi baki ve mucizeleri devamlı çıkmaya devam ediyor. Hadis-i şerifteki mucizeler. Yani gelecekten verdiği haberlerdeki mucizeler. Yüzlerce, binlerce. Kaç cilt kitaplar yazılmış. Fiten hadisleri. Gelecekte yaşanacak mı? İç savaşlar, dış savaşlar. Bak hepsi tek tek çıkıyor. Bundan sonraki harita hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere aynıyla gerçekleşecek. Mesela önümüzdeki derste öyle şeyler dinleyeceksen aklınız duracak. Türklere iyileşmeyin. Türklerle savaşmayın. Emrine uymadığı için Abbasi halifesi o hadiste amel etmediği için Moğolların musallat olması neticesinde İslam alemine yaşatılan fecaatler ve felaketler. Bak sana diyor önden. Onlar diyor yani gelirler kendileri Müslüman olacak. Türklerle savaşmaya kalkmayın. Türklere ilişmeyin. Ha size saldırırlarsa tabii ki müdafaa nefis yaparız. Ama onlarsa burada mesela Cengiz Han başlatmıyor bu işi. Bizim Abbasi halifesi başlatıyor. Neden? Hadis-i şerifle amel etti. Sünneti terk etti. Uhud muharebesinde ne oldu? Bak okçular dedi. Buradan ayrıldılar. Kazanılmış savaş kaybedildi. O zaman bu kadar şeyi nereden biliyor? Ya onun Allah'ı bildiriyor. O zaman o Resul'e imanımız artıyor. Mucizeleri bilmek. Bu bir fasıldır. Biz bundan önce onlarca fasıl okuduk. Bundan sonra da ne kadar daha fasıl okuyacağız şifa derslerinde. Bu fasılların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında imanımızın nurunun artmasına vesile olacak. Çünkü ilimsiz tanıma olmaz. İlimle tanıyorsun, tanıdıkça seviyorsun. Sevdikçe imanın artıyor. Şifa şerifin en büyük verisi, vergisi bize, hibesi, hediyesi o Resul-i Zişan'ı tanımakta ve dolayısıyla sevgimizin artmasına vesile olması. Biz bu dersleri bunun için yapıyoruz. Yoksa biz siyer kitabı da açıp tarihte neler olmuş bilmem kaç senesinin olayları, şu 100 senenin vakaları diye ders yapabiliriz. Ama maksadımız o değil ki. Bu işin maksadını anlamayan burada siyer gibi dinlemesin. Dinlerse de bir ilmi olur. Ama sadede gelirsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin, nübüvvetinin hakkiyeti, sübutu ve gerçekliği. O zaman buna iman attığı zaman işte bak sünnetlere ittiba edeyim. Onun diğer bütün buyurduklarını yapayım. Bütün buyurdukları çıkacak. Bir de bunun ahiret boyutu var. Kabir boyutu var, mahşer boyutu var. Yani sonsuz hayat var. Ne buyurduysa çıkıyor bak. Ora hakkında da buyurdukları da aynı çıkacak. O zaman ayağımı denk alayım, onun sünnetinden, yolundan ayrılmayayım. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Kazı Yaz Hazretleri de, şerhleri yazanlar da, bütün bu emeği verenler, canlarını onun sünnetine, yoluna feda etmiş. En son Mahmud Efendi Hazretlerimizde örneğinde gördüğümüz üzere bütün onlar bizi Allah ve Resulünün yoluna iletmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba ettirip ölmüş sünnetleri yeniden canlandırarak ümmeti eski şevketine, devletine, asıl saadetteki bereketine geri döndürme çabasıdır. Ama ne zaman zenginleşiliyor, ne zaman dünyalaşılıyor, ne zaman gurur kibir giriyor, ne zaman riyaset sevgisi, baş olayım bilmem ne derdi giriyor. Hep içeriden yıkımlar başlıyor. Bu sefer Yahudi'ye, Hristiyan'a, gavura, mecusiye lüzum bile kalmıyor. Biz bize zaten düşman olarak yetip artıyoruz ve gavurları da sevindiriyoruz ve güldürüyoruz. Onun için Allah cümlemizi ıslah eleyip dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne faydalıysa onu öğrenmeye, onu amel etmeye, onu yaymaya, onu neşretmeye, en mühim olan konulara başta temas etmeye muvaffak eyleyip, mala yani fuzili, batıl, millete bir fayda getirmeyecek şeyleri konuşmaktan, görüşmekten muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Tarih ve İnsan programında bu hafta Anadolu'yu Türk yurdu kılan, mimariden siyasete devleti şahlandıran Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın görkemli devri konuşuluyor. Saltanat mücadelelerinden zaferle çıkan 1. Alaaddin Keykubat, Akdeniz'e mührünü basan Alaiye fethini nasıl gerçekleştirdi? Anadolu'yu Selçuklu'nun altın çağına taşıyan o büyük seferler ve stratejik hamleler nelerdi? Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı alınan tarihi tedbirler devleti nasıl ayakta tuttu? Popüler dizilerde anlatılan hezeyanların ötesinde evlilikleri, şahsiyeti ve şüpheli şehadetiyle gerçek Sultan Keykubat kimdir? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor. Selçuklu'nun zirve dönemi ve Büyük Sultan'ın hayatı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan yarın akşam saat 21'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
5: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
7: Takva diyoruz ya, ittakullah, Allah'tan korkun, sakının. Neden sakın? Allah'ın yasaklarından sakının, haramlarından sakının. Allah'ın çizdiği bir kırmızı çizgisi var. He? İslam'ın kırmızı çizgileri var. İslam'ın emirleri olduğu gibi yasakları var. İşte bundan sakının. Takva nedir? Bakın, çok tabii takva nedir'in çok tarifleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi de diyor ki, حَلِّ الدُّنُوْوِ كَب۪يرَهَا وَسَغِيرَهَا فَهُوَتْتُقَى Günahların büyüğünü de, küçüğünü de terk et ki esas takva odur. وَسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ اَرْ ذِشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى Diken dolu arazide yürüyen gibi ol. Çünkü o her gördüğünden sakınır. Bak ne kadar güzel ifadeler görüyor musun? لَا تَحْقِرَنَّ سَغِيرَةً اِنَّ الْجُبَالَ مِنَ الْحُسَى Hiçbir günahı küçük görme, zira dağlar küçük taşlardan oluşmuştur. Ha, takva neymiş? Takva, günahların büyüğünü de küçüğünü terk et diyor. Esas takva odur. Sadece büyük günahlardan değil. He? Çok basit gelen, sıradan gelen, belki yaptığın zaman insanların seni kınamayacağı, aa sen de ne biçim adamsın, hem Müslümanım diyorsun hem de böyle yapıyorsun diye kimsenin eleştirmeyeceği, kınamayacağı, efendim bir takım meseleleri bile madem Allah yasak etmiş, madem Allah haram etmiş bulaşmıyorsun, büyüğünü zaten terk ediyorsun, küçüğünden de kaçınmaya gayret ediyorsun. İşte takva budur diyor. Yani hem ne yapmak gerekiyordu? Buyuruldu ya, وَسْنَا كَمَاشٍ فَوْقَ اَرْ لِشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى Ha, dikenli arazide bir yolda yürüyen gibi ol. Çünkü o her gördüğünden sakınır. Hani bir de ayakkabıların yoksa, he? Ayağında çorabın yoksa, yalın ayaksan, dikenli bir yolda yürüyorsun mesela, bir arazide, toprakta. Ne yapar insan? Çok dikkatli yürür. Aman dikene basmayayım, ayağıma diken batmasın, bir kıymık girmesin. Belki parmak uçlarında balerin gibi, balet gibi ne yapıyorsun? Yürümeye gayret ediyorsun. Hassassın, dikkatlisin. Hani öyle aman canım ne olacak ya, yürüyeyim gideyim demiyorsun. Çünkü ezdiğin şey, he, yani ezip geçiyorsun, kırıyorsun, döküyorsun değil. Bastığın yer ne yapıyor? Sana acı veriyor. Eğer dikene basarsan, eğer sert bir cisme basarsan, eğer ayağını bir yere vurursan zararı ne olacak? Yine sana dönecek. Ha işte takva budur diyor. Yani diken dolu yolda yürüyen nasıl dikkatli yürüyorsa, biz de bu hayatımızda yürürken, Allah'ın emirlerine riayet ederken işte öyle hassas ve dikkatli olmalı. Aman canım vur patlasın çal oynasın. Dünyaya bir daha mı geleceğiz ya? Keyfimize bakalım, alem yapalım diyemezsin. He? Dememelisin, dememeliyiz. Çok dikkat etmek lazım. Yerken de öyle, içerken de öyle. Arkadaşlarımızı, çevremizi, muhitimizi seçerken de öyle. Gideceğimiz adreslere, mekanlara giderken de öyle. İnce eleyip sık dokuyacağız. Müslüman, he, Allah'a teslim olandır. İman onuruyla, vakarıyla, o Müslüman vakarıyla, itibarıyla öyle önüne gelen her yere gider, önüne gelen her şeyi yer diyemeyiz. Yapamaz bunu insan. Önüne bir şey geldi bakacak, haram mıdır, helal midir? Haram helal, ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım. Böyle bir şey olabilir mi yani? He? Yani bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. Hani üzümü niye bağını sorma. Bak bak, bir de yerleşmiş yani, bunu bilmeyen var mı? Ama bu Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. Üzümünü ye, bağını sorma olur mu? Önce bağını soracaksın, ondan sonra da iştahın varsa da yersin yani. Helalindense, meşru bir yoldansa, çalınmamışsa, haram değilse, değil mi? Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Çevremize dikkat edeceğiz. Gittiğimiz yerlere, adreslere dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı girer miydi? Ben buradayken Resulullah gelse acaba mahcup olur muyum? Arka kapıdan mı kaçarım? Görmesini istemediğin yerlere ne yapmamak lazım? Gitmemek lazım. Ha, Resulullah gelir mi? Gelmez. Ama Allah görüyor mu? Görüyor. O halde ne yapmak lazım? Demek ki dikenli yolda yürüyen gibi olmak lazım şu hayatımızı da idame ettirirken. Bir de bakın ne diyor? Hiçbir günahı küçük görme. Zira dağlar küçük taşlardan oluşmuştur. Yani önemsemezsin, aman canım bundan da ne olacak dersin, harama dalarsın, isyana bulaşırsın, önemsemezsin, dikkat etmezsin. He? Hani damlaya damlaya göl olduğu gibi o günahlar birike birike, bakın taşlar birikiyor, koskoca dağılıyor. Öyleyse günahlar da öyle günahtan bir dağ haline gelir ve altından kalkamayacak şekle dönüşebilir. İşte takva budur. İşte böyle yapmak lazım. Rabbim Celle Celaluhu becermeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. İbadetin tadını, imanın halavetini Rabbim bizlere ikram eylesin.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
10: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
11: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in Sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayın çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
15: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
16: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
17: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
5: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
1: Ecir
14: sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ve âle İmrâne, İmran ailesi diyor şimdi bak. Burası farklı bir şey. Çünkü İmran ailesi, İmran'ın peygamber olup olmadığı ihtilaf var. İmran kim? Meryem validemizin babası. Hanne validemizin kocası. Kur'an-ı Kerim'de Hanne validemizin bu duasını Allah'a ait olarak zikrediyor. Niçin? Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı bu meseleyi. Kadın ders alacak. Ana baba ders alacak. Kimden? İmran'ın hanımından. Ne hususta? İşte Allah-u Teala'nın dinine hizmet için çocuğunu adak yapmak hususta. Daha çocuk doğmadan karar verecek, niyet yapacak. Ne diye niyet yapmayacak? Bunu ben koşucu yapacağım, yarışçı yapacağım, yok güreşçi yapacağım, yok boksçu yapacağım, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şarkıcı yapacağım, türkücü yapacağım, zurnacı, davulcu yapacağım. Değil. Dinin hizmeti için adadım. Allah'ın dinin hizmetine adadım. Ben onu yedireceğim, içeceğim, bakacağım. Geçimin şeyini temin edeceğim. İstikbaline de dair. Neyse işte. Ona göre geçinmesini temin edecek. Hani dinden geçinmesin diye hizmetleri temin edeceğim. O ne yapsın? O ne yapacak? Hafız olacak, alim olacak, fıkıhçı olacak. Müslümanların derdine derman olacak. Ve insanları ihya edecek. İlimler neşredecek. Okuyacak, okutacak. Büyük adam olacak. Büyük adam neyle olur? Büyük adam. Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekili olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur, paşa olunca büyük olur, ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadiste var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yüda azîmen fî melekûtis semâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet seniye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmem. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin mesela gökleri görsek bile, şimdi göğü sema görsem bile, efendim hadi ki bir vasıtayla çıksam bile melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesik varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır. Ya rükûdadır ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez. Eklemleri ağrımaz. Romatizması olmaz. Efendim yok nem vardı bilmem neydi. Hasta oldu bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek entübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetlerini cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rabbi benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi. Onu Buhari Müslim hadisinde şey biliyorsunuz. Musa aleyhisselamın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. 5 vakit kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. 5 vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Onun için İmran'ın hanımından ibret alın. Derdi Efendimiz'e çok. Ne dedi? Karnındaki çocuğu muharraran. O muharrarana çok üzerine dururdu. Muharraran ne demek? Azat edilmiş. Tahrir, hürriyet vermek. Azat edilmiş. Ne demek azat edilmiş? Bütün dünya işlerinden, dünya meşgalelerinden, efendim, ondan ben yemek istemeyeceğim, su istemeyeceğim, oğlumsun, kızımsın, şunu getir, bunu götür demeyeceğim, işe git, çalış demeyeceğim, para getir demeyeceğim. Aile bütçesine katkın olsun demeyeceğim. Muharraran, azat edilmiş. Sana hiçbir iş söylemiyorum. Allah'ımın dinine hizmet et. Ben senin için, senin dinine, Allah'ın dinine hizmet etmen için seni, efendim, 9 ay, 10 gün işte ne kadarsa ileri gerisi oluyor adamına göre, kadınına göre değişiyor. Taşıdım. Çileler çektim. Ki hamilelikte bayağı bir zorluk olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kadınlar bu işin yükünü çeken onlar biliyor. Anladın mı? Çünkü o seni diyor, vehnen ala vehnin diyor. Zayıflık üzerine zayıflık. Çünkü hamile kaldıkça çocuk tabii cenin canlandığı o süreç var. Evrelerden geçiyor. O evrelerde ne yapıyor? Anasının kanından besleniyor. Efendim bu oda ne oluyor? Kadını kansız ediyor. Bu sefer ne oluyor? Güçsüzlük hasıl oluyor. Zafiyet hasıl oluyor. İşte o çocuğun tüylenme dönemi var, memle dönemi var, içinin yanma dönemi var, aşevirme dönemleri neler neler. Hamelet yumbu vehnen ala vehnen. Annesi onu nasıl taşıdı? Ana hakkı niye? Anladın mı? Üç defa ananın hakkını söylüyor, sonra babanın hakkını söylüyor. En çok kimin hakkına riayet etmem lazım? Ümmüke diyor, annen diyor. Sonra kimin diyor? Annen diyor. Sonra kimin? Annen, ümmüke, sümme, ümmüke, sümme, ümmüke. Sümme, ebuke, sonra baban diyor. Baban ne yap baban? Keyfini getirdi, cemaatti. Suyu döktü kadın rahmine de. Babanın bir şeysi yok. Nesep ondan geliyor ama zorluk ve zafiyet çekmekte kadın ne hale geldi? Anne neler çekti yani? Şimdi diyor, ben seni...

rica eylesin Mescid-i Aksa'mıza. İnsanlar bir namaz kılacak, ne kontroller, ne teftişler, ne baskınlar yiyorlar Mescid-i Aksa'da ya. Altına uyuyorlar orada. Süleyman Mabedi'ni arayıp der ki Mescid-i Aksa, had üstü had düşecek hale getirdiler. Onun için büyük mabed, bütün enbiyanın müteabbedi, ibadetgahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu orada bütün peygamberlere Miraç, İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Ben diyor buranın hizmetine adadım diyor. Ya Rabbi kabul eyle diyor. Çocuğu olacak kişi evvela bu şuurda olacak. Dinim yaşasın. Önce Kur'an yaşasın, sünnet yaşasın, ehli sünnet yaşasın, şeriat-ı garra yaşasın. Ondan sonra ben. Şeriat gittikten sonra, din ehli sünnet gittikten sonra. Ben yaşasam ne olur? Karım, kızım, çoluğum, çocuğum, torunum yaşasa ne olur? Dinsiz, imansız kalır. Ezansız, ikametsiz, Allahu Ekbersiz bir vatan mı olur? Din bozulduktan sonra dünya düzgün olsa ne yarar? İmran'ın hanımından ders alalım. Meryem validemiz annesinden ders alalım. Çocuğunu ne yaptı? Allah'ın dinine adadı. Çünkü mesele din. Din yaşasın, benim işim olsa da olur, olmasa da olur. Benim çocuğum bana baksa da olur, bakmasa da olur. Bakmasın bana. Allah'ın dinine, hizmete baksın. Ama kız doğurunca dedi ki, ya Rabbi nasıl olacak benim adam şimdi? Ben ona Meryem ismini verdim. Meryem'in de manası nedir? Abide. Çok ibadet yapan. İbadetle göğü yeri doldurdu Meryem validemiz. Ben onu ve zürriyetini şeytandan sana sığındırırım dedi. Zürriyeti de acayip bir şey. Babasız, efendim, doğum yapan Meryem validemiz oldu. Meryem validemizin yani zürriyeti İsa aleyhisselam oldu yani. İsa aleyhisselam oldu. İsa aleyhisselam da hiç evlenmediği için göklere kaldırılana kadar oradan şu anda bir zürriyet gelmedi. Ama kıyamete yakın inecek. Şu anda gökte hayattadır. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Deccal'ı katletmek için Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için indiği vakitte evlenecek. Hatta kabilesi bile var. Hangi Arap kabilesine evleneceği? Hadis-i şerifte. İki tane oğlu olacak. Oğlunun birine Musa takacak, birine Muhammed takacak. İki ismin oğlu olacak. Zürriyeti, yani Meryem validemizin daha zürriyeti gelecek ha. Ayette diyor şimdi. Beyni uizabike ve zürriyete emine şeytani racim. Onu da zürriyetini de işte. Zürriyeti İsa aleyhisselam şu anda. Kovulmuş şeytandan sana sığınırmıyor. Fetekabbeleha rabbuha. Rabbi onu kabul etti diyor. Mevlam diyor ben senin adağını kabul ettim. Kız olmuş, erkek olmuş sana ne? Kabul etmek bana ait. Sen adağını yaptın mı? Sen çocuğunu dine ayırdın mı? İslam'ın hizmetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine ayırdın mı? İslam, bütün dini, tek din İslam'dı. Meryem validemizin dini İslam'dı. Zekeriya aleyhisselam'ın da, Yahya aleyhisselam'ın da hepsi. Dinin hizmetine ayırdın mı sen bu tamam? Ben kabul ettim. Hem de hiçbir erkek onun kâbına yetişemez. Peygamberler hariç. Bir kabulün hasen, çok güzel bir kabul ve makbuliyetle kabul etti Allah diyorum. Ve enbete nebaten hasenen, onu güzel bir yetiştirmeyle yetiştirdi. Yani Meryem'i diyor. Yuhanne validemiz atak yaptı. Ondan çıktı. Ne olacak? Kim ya ve keffele ha Zekeriya. Bir erkek lazım. Tabi İmran babası sağ mı değil mi? Onu tam şu anda kitaplara bakmak lazım. Bazı da bulunamıyor tabi. Ben İsrail'le ilgili şeylerin her şeyinde detay tafsilatında kitapta bulamıyorsun. Efendim ama bakmadığım için konuşmak doğru değil. Bakarız ama kim kefil oldu onun bakımını üstlendi? Zekeriya. Zekeriya aleyhisselam. Çünkü o zürriyetten hep peygamberler geliyor. İmran ailesinden. Allah Teala işte seçtim buyuruyor İmran ailesini. Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçtim diyor. Bak Ali İmran suresi oradan geliyor yani. Onun için oradan şey bekliyorlar. Peygamberlik nübüvvet kesildi. Yani Allah Teala peygamber göndereceği aileler o zaman aşağı yukarı bilinen bir aile, İmran ailesi. Oradan da şimdi kız doğdu. Kızdan da peygamber olmaz. Velakin onun doğurduğundan peygamber olur o zaman. Zaten oldu hakikaten. İsa aleyhisselam oldu işte. Beni İsrail'e son gelen peygamber İsa aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. فَاِذْ قَالَ عِسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Meryem'in oğlu İsa ne dedi? Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Resulü geldim dedi. Tabii ki Saf suresinde olacak. Çok az kişiler iman ettiler. Yahudiler iman etmediler. İsa aleyhisselam iftira ettiler. Halbuki onlardan geldi. Meryem validemiz beni İsrail'den, İmran, Hanne validemiz ve İsrailoğullarından

0: Yani hakikaten itikad ettikleri ve düşündükleri gibi de oldu yani. Ya kendisi peygamber, erkek olsa peygamber olur, erkek olmadı. O zaman peygamber doğurur. İsa Aleyhisselam doğurdu mesela. Onun için bütün akraba, taallukat, işte amca, hala, dayı, teyze, misal yani, bütün İsrailoğulları ayağa kalktılar. Bu Meryem'i ben tekefül ediyorum yani, bakımını üstleniyorum, ben yetişeceğim. O dedi, ben yetişeceğim. O dedi, ben yetiştireceğim. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam oldu. Dedi, ben yetiştireceğim. Fakat ihtilaf büyüdü. Kimse kabul etmiyor. O zaman aralarında Kur'an'a çektiler. Kur'an da değişik bir Kur'an. Böyle kağıtlara yazıp da ne, kim çıkarsa değil. Ya işte onu da ayet-i kerimede söylüyor. Eyyûm yekfülü Meryem. İz yulgûne eklâmehum. Kalemlerini ırmağa atıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da yıkandı. İşte Ürdün ırmağı var. Mübarek ırmak, peygamberler de orada yıkanmış falan. Kalemlerini ırmağa attılar. Eyyûm yekfülü Meryem. Ve mâ künteledeyim. Sen Habibim, sen onların yanında değildin diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 küsur sene evvel. Sen onların yanında değildin diyor. İzül kune eklamum eyyum yekfülü Meryem. Kalemlerini suya bıraktılar. Hangisinin kalemi suyun üstüne çıkacak, öbürlerinin batacak. Hanginin attığı kalem üste çıkarsa, o Meryem'i büyütmeyi tekefül edecek. Ve mâ künteledeyim iz yehtasımûr. Habibim, sen onların yanında değildin. Ne kavga ettiler, mücadele, gürültü, yani hani yumruk yumruğa belki olmasa da büyük bir muhasama ve mücadele çıktı. Sonra herkes kalemini attı, yani ileri gelen aile, ileri gelenleri, hepsinin kalemi battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi yukarı çıktı. Sonra olmaz dediler, şudur dediler, budur dediler, bir daha deneyeceğiz dediler. Bir daha denediler, yine işte kaç taneyse bütün kalemler suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'a attı kalem yukarı çıktı. Teslim oldular, bir şey diyemediler yani, istemeseler de boyun eğdiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam ona Mescid-i Aksa'nın içinde yüksekte böyle bir mahfil, bu mahfil işi oradan kalma, bir mahfil yaptı. Yani erkeklerin göremeyeceği, ulaşamayacağı. Kapısı da kilitliydi çünkü kız çocuğu var içeride diye. Hep Zekeriya Aleyhisselam ona geldi gitti, baktı Meryem Validemiz orada büyüdü, yetişti. Ondan sonra devamlı ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Erkekler olmadığı zaman, Mescid-i Aksa boş olduğu zaman süpürmeyi vesaire hizmetler de yapıyordu. Erkekler geleceği zaman giriyordu odasına, ibadet, itikaf. Ne kadar itikaf? Bize Ramazan'ın son 10 günde itikaf, adam 10 günde canı çıkıyor. Meryem Validemiz ömür boyu itikaf. Mescid'den çıkmıyorum. Ama ibadete doymuyor ki. Annesi adadı onu. Mevla da adağını kabul etti. Erkek olsa böyle bereketli olamazdı. Sen Allah için çocuğunu İslam'ın, dinin hizmetine ada, ada, göreceksin Mevlam nasıl yetiştirecek, nasıl kabul edecek. Bu iş daha anasının karnındayken adak yapmaya bağlıdır derdi Efendi Hazretleri. Şuur meselesi, niyet meselesi. Mevla niyetine göre muamele edecek. Küllemâ dekale âlâ zekeriyel mihrab. Ne zaman mihrab diyor, mihrab harp edilen yer. Şimdi camilerde imamların şeyine koyuluyor. Esasen mihrabın adı oradan gelmiyor. Mihrabın adı İlk Meryem Validemizin durduğu odaya mihrap deniyor. Çünkü neden o durduğu oda mihrap? Mihrap nereden geliyor? Harpten geliyor. Harp ne demek? Türkçesi savaş. Niye? Nefisle savaş. Çünkü devamlı camide duruyorsun. Nefis devamlı çık diyor, gez diyor. Irmak gör, yeşillik gör, ye iç, yat aşağı. Bu ne ya? Devamlı camide. Harp yeri. Ama Meryem Validemiz harbi kazandı. Seve seve duruyor. İbadete doymuyordu. Şeyde kilitliyordu Zekeriya Aleyhisselam kapıyı, erkek girmesin diye. Allah Allah, dışarıdan kilitliyor ya, çıkamayacak. Bunun abdesti gelmez mi, haceti olmaz mı? O saatleri var, şeyleri var Zekeriya Aleyhisselam. Devamlı yokluyor tabii, öyle bırakıp da aylarca gitmiyor. Devamlı orada, mescitte o da. Ama bir yere gidecek, bir ufak işi var, şu var, bu var, kapıyı kilitliyor. Ne zamanki geliyor mihrapta yanına görüyorum, yani onun ibadet yerinde demek istiyor. Ve cedendi arızka. Kendi bir şeyler ona yemeğe içmeye getiriyor ama yazın kış meyvesi nereden bulacak? Kışın yaz meyvesi nereden bulacak? O zaman böyle seralar mı var, şeyler mi var? Pazarda yaz kış her bütün meyve satılıyor şimdi. Patlıcan mevsiminde olur. Şimdi her dakika patlıcan var, domates her dakika var. Nasıl oluyor kışın bile? İşte seralardan. O zaman öyle bir şey yok. Yanında rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz ürünü buluyor. Kale ya Meryem enne aleke haza. Ey Meryem dedi. Bu sana nereden geliyor ya? Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmuş. Ben dedi böyle bir şeyler bulmuyorum. Bu sana nereden geliyor? Kalet. Meryem validemiz ne buyurdu? Hiye min indillah. Allah'ın katından nezdinde geliyor. Melekler getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Sofralar kalkıyor. İnnallâhe yerzuku men yeşâû bi gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Ben o dilediklerindenim. İşte evliyanın kerameti haktır. Neden? Kadından peygamber olmadığına göre مَا كَانَتْ نَب۪يَّنْ قَطُّ اُنْزَا وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصُونَ زُفْتِعَالِ Ehl-i Sünnet Maturidi akidesine kadından olmaz. E peki Meryem Validemiz yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi normal bir olay mı? Kapı da dışarıdan kilitli. Nereden geldi bunlar? Sofra kuruldu. İşte keramet. Keramet ne demek? Harikul ade. Adeti yaran, yani alışılagelmişi bozan bir olay. İbadet ve iman ameli salih ile olduğu zaman bundan da keramet deniyor işte. Peygamber olsaydı mucizeydi bu şimdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Tarih ve İnsan programında bu hafta Anadolu'yu Türk yurdu kılan, mimariden siyasete devleti şahlandıran Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın görkemli devri konuşuluyor. Saltanat mücadelelerinden zaferle çıkan 1. Alaaddin Keykubat, Akdeniz'e mührünü basan Alaiye Fethi'ni nasıl gerçekleştirdi? Anadolu'yu Selçuklu'nun altın çağına taşıyan o büyük seferler ve stratejik hamleler nelerdi? Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı alınan tarihi tedbirler devleti nasıl ayakta tuttu? Popüler dizilerde anlatılan hezeyanların ötesinde evlilikleri, şahsiyeti ve şüpheli şehadetiyle gerçek Sultan Keykubat kimdir? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Selçuklu'nun zirve dönemi ve Büyük Sultan'ın hayatı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, yarın akşam saat 21'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli Lale Gül TV izleyenlerimiz, 2016 yılından beri Lale Gül dergimizde Şeyhülislamlarımızı yazmaktayım. Bu yazılarımızda alışılagelmişten farklı olarak Şeyhülislamlarımızın tercüme-i hallerinin yanında yazdıkları eserlere, Şeyhülislam iken yazmış oldukları fetvalara, varise vakıflarına, vefatlarına düşürülen tarih beyitlerine, Kitabe-i Sengi mezarlarına yani mezar taşlarındaki yazılara yer vererek bu çalışmamızı zenginleştirme amacı gütmekteyim. Yeni yayın dönemimizde Lale Gül TV'de bu çalışmaları bir program haline getirmeyi murad ettik. Şöyle ki, bu zatların kabirlerine gidip orada çekim yaparak ilgili görselleri de programımıza, ilgili görsellerle de programımızı zenginleştirerek bu çalışmayı yapmayı murad ettik. Allah-u Teala cümlemize tevfikini yar eylesin. Maalesef malumunuz olduğu üzere ecdadımızla bağımız bizim bayağı kopuktur. Bu kadar kıymetli ecdadı olup da kendi torunlarının ecdadıyla bağının bu kadar kopuk olduğu herhalde dünyadaki maalesef tek ülkeyizdir. Gerçi son yıllarda bu biraz daha bu aradaki bağın kopukluğu düzelmeye başladıysa da yine de kat edeceğimiz çok yol olduğundan hepimiz eminiz. Şeyhülislamlarımız Osmanlı Devleti'ni yani 3 kıtada at koşturmuş, Devleti Aliye-i Osmaniye'yi dini anlamda yönetmiş şahıslardır. Padişahın dahi bir iş hususunda, bir fetih hususunda kendisinden fetva aldığı zattır, mühim zatlardır. Onları daha önce Türkiye'mizde, ülkemizde, belki dünyada misli olmadık bir şekilde tanıtma amacı gütmekteyiz. Mesela şöyle ki, bir şeyi üstüme anlatırken bu konuda programlar yapılmıştır. Birisi gider, kabirin başında bir şey anlatabilir. Ama bizim amacımız o zatın hayatına girmek. Yazdığı eserlere değinerek, bu eserlerden mahtutu vardır, matbusu vardır, yani basılmışı vardır, basılmayanı vardır. Onlardan örnek sayfalar sunarak, hatta mezar taşındaki yazıları okuyarak bu şekilde bir program yapmayı murad ettik. Sizin de takip etmenizi, Lalegül TV'yi bu programlarda hepinizden rica ediyoruz. Ecdadımıza sahip çıkmak manasında bu şekilde bir çalışmayı başlattık. Siz de yanımızda olursanız ne mutlu bize. Şeyhülislamlara başlamadan önce bu zatlar hepsi ilimle mücehhez insanlar olduğu için ilmin, alimin kıymeti hakkında birkaç kelam etmeyi murad ettik. Zaten şu gizgah konuşmasında çok uzatmaktan taraftar değilim. Üç kısımda bunu toparlamak istiyorum. Bir, ilmin ve alimin kıymeti hakkında bir iki ayet-i kerime ve birkaç hadis-i şerif. Daha sonra bu şeyhülislamları yazmaya nasıl merak saldım? Nasıl bu konuda bir çalışma yapmaya başladım? O konuda birkaç hatıramı nakletmek size istiyorum. Üçüncü olarak da Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık hakkında malumatı paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim ilimlerinin üstünlüğü ve fazileti hakkında Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala, ki bu ayet-i kerimeyi Cübbeli Hocam'ın vaazlarında, birçok vaazında evindeki kıymetli hatlardan biri olarak arkasında görmektesinizdir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ, Fâtır suresi 28'den. Allah'tan ancak hakkıyla alim kulları korkar. Zümer suresi 9'da da şöyle buyurmaktadır Mevla Teala. Kul hel yestevillezîne ya'lemûne vellezîne lâ ya'lemûn. Habibim, ilim ve amelin ve alimin şerefini açıklamak üzere o kullarıma de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette ki olmaz. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır kıymetli izleyenlerimiz, ilmin, ulemanın kıymeti hakkında. Ama bunlar bahri bi payan, yani sınırı olmayan deniz gibidir. Hepsini anlatmak elbette ki programımızın hacmine müsait değildir. Onun için çarpıcı ifadeler barındıran bir iki tanesine yer vermek istiyorum. Ebu Davud'da rivayet edilen mühim bir hadis-i şerif vardır. Muaz ibn-i Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Men kara el Kur'ane ve amile bima fihi ülbise validahu tacen yevmel kıyame. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve ondaki hükümler ile amel ederse anne babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Hadis-i şerifin devamı var ama bunda bu kadarla iktifa edelim. Vaktimiz çok olmadığından dolayı. İbn-i Mace hadis-i şerifinde Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men kara el Kur'ane ve hafizahu, kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberler ise edhalehullahul cennete, Allah-u Teala onu cennete girdirir. Ve şeffa'ahu fi aşeratin min ehli beyti. Kıymetli izleyenlerimiz, buraya dikkat kesilmenizi istirham ederim. Ve şeffa'ahu fi aşeratin min ehli beyti. Ve ailesinden o alimi, ailesinden 10 kişiye de Allah-u Teala şefaatçi yapar. Nasıl 10 kişi bunlar? Küllühüm gadistevcebunnar. Hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye Allah-u Teala onu şefaatçi kılar, onun hürmetine onu bağışlar. İşte bu herhalde alimin ve ilmin kıymeti hakkında en çarpıcı ifadeye sahip olan hadis-i şeriflerden bir tanesi olsa gerektir. Yine Kütüb-i Sitte hadislerimizden Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi kaynaklarımızda yer alan bir hadis-i şerif vardır ki Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Men seleke tarikan yettubu fihi ilmen. Her kim ilim talep ettiği bir yola girerse selekallahu bihi tarikan min turugul cenneti, Allah-u Teala onu cennet yollarından bir yola koyar. Ve innel melaikete letezza'u ecnihataha rızan li talibil ilmi. Şüphesiz ki melekler rızasından, yani hoşnutluğundan dolayı ilim talep edenin ayaklarının altına tabiri caizse kanatlarını gererler, sererler. Şüphesiz ve innel alime leestagfiru lehu men fis semavati ve men fil arz. Şüphesiz ki alim onun için göklerde ve yerlerdeki mahlukat Allah-u Teala'dan af ister. Hatta ki vel hitanu fi cevfil ma, denizin içindeki balıklar dahi Allah-u Teala'dan alim kulu için istiğfar ederler. Onun hataları var ise, ki hep herkesin olur, alim de olsa olabilir, onun hatalarının bağışlanması için Allah-u Teala'dan istiğfar ederler, affını, mağfiretini talep ederler. وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ. Şüphesiz ki alimin cahil bir abide, ibadet edene üstünlüğü, كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Ayın 14'ünde, ayın dolunaylı gecesinde diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimin cahil bir ibadet edene karşı üstünlüğü. Tabii kıymetli izleyenlerimiz, bunlar çok şerh götürür ama mevzuyu diğer, yani bahsi diğer, şu an yeri değil. Ve innel ulemâe verasetül enbiyâi. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridirler. Nasıl? Ve innel enbiyâe lem yuverrisû dînâran velâ dirhemâ. Çünkü peygamberler asla dinar ve dirhem, altın ve gümüş para miras bırakmamışlardır. İnnemâ verrasülü ilim. Ancak ilim miras bırakmışlardır. Öyleyse femen ahazehu, işte kim onu alırsa, ahaze bihazzin vafirin, elbette çok büyük bir nasip almış olacaktır. Başta söylediğimiz gibi kıymetli izleyenlerimiz, bu konuda hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler çoktur. Ama bunu niçin, buna niçin değinmek istedik? Çünkü bu zatlar şeyhülislamlar, yüce makamdalar, bu makama nasıl gelmişler? İşte ilme değer vererek gelmişler. Biz de Allah-u Teala'nın böyle kıymet verdiği zatlara değer verirsek, Allah-u Teala da bize değer verecektir diye ümit etmekte, dua etmekteyiz. Bu sadette aklıma divan edebiyatı şairlerimizden Hayali Bey'in şu beyti geldi. Bezlini evvel baharın, kuha sor, hamuna sor. Malı dünyadan ne alıp gittiğin kavruğuna sor. Çok güzel bir beyittir kıymetli izleyenlerimiz. Diyor ki, İlkbaharın güzelliklerinden ne kaldığını şu dağlara ve ovalara bir sor bakalım. Hazinesini taşımak, hazinesinin anahtarlarını dahi taşımak, 70 kişiye ağır gelen Karun'a dünya malından ne alıp gittiğini bir sor bakalım. Bir şey alıp gidebilmiş mi? İşte aynı bu misalde, bu beyitteki mana gibi, dünya boş bir yerdir kıymetli Müslümanlar. Buradan ahiret sermayesi olarak ne kazanıyorsak yanımıza o gelecektir. Allah-u Teala'nın bu kadar değer verdiği zatlara biz de değer verip bu zatların tanınmasına vesile olursak, Allah-u Teala da bize kıymet verir, versin. Rabbimizden dileğimiz budur. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, ilmin ve alimin kıymeti hakkında ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden bir iki tane okumuş olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kussesi Ruh'un bu konuda çok kelamı vardır. Ondan da bir iki kelam etmeden olmaz, onu da söyleyelim. Mübarek buyurmuşlardır ki, öleceğim zaman son nefesim kalsa yine size okuyun derim. Başka bir sözlerinde şöyle buyurmuşlardır Üstadımız Hazretleri, Osmanlıları ne kadar methetsek bitiremeyiz, ilmi hiç bırakmadılar. Yine bir diğer sözlerinde şöyle buyurmuşlardır, biz bu ilme kıymet vermezsek Allah-u Teala da bize kıymet vermez. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, Şeyhülislamları yazma merakım nasıl başladı? Burada birkaç hatıraya değinmek istiyorum. Güzel tatlı anılar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde de güzel bir anı bırakır bu hatıralar. Öncelikle talebelik yıllarımızda, ki hala talibiz, bilmediğimizin talibiyiz hepimiz olduğu gibi, Bayram hocamız rahmetli, kıymetli Bayram hocamız İsmail Ağa Camii'nde, malum olanlarınız vardır, pazar günleri sohbet yapmaktaydı. Zannedersem 2005 yıllarında, ben de kendimi o zaman hevesli bir talebe addedebilirim herhalde, elimde ajandam var idi. Hocamızın sohbetlerindeki malumat devamlı yazar idim. O zamanlarda yine Cübbeli Ahmet hocamın kütüphanesiyle ilgilendiğim için Bayram hocamız da Cübbeli Ahmet hocamın kütüphanesine gidip kitaplar seçer idi. Yeni çıkan kitaplardan. Ondan sebep irtibatımız vardı rahmetliyle. Kendi deyimiyle dua edelim. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Amin. Sohbetlerinde yaptığı sözlerinden, sarf ettiği sözlerinden kaçırdığım ibareler olursa eve gittiğimde kendisini arayıp telefondan hocam derdim şunu şurada bir şey dediniz ama onu yazamadım. Nedir tekrar eder misiniz diye istirham ederdim. Sağ olsun kırmayıp o tok sesiyle Hasan sen mi arıyorsun oğlum deyip şey yapardı. O ibareleri okurdu bana. Bu sohbetlerinden birinde kıymetli izleyenlerimiz ben yine yazıyorum ajandaya. Bayram hocamız rahmetli dedi ki İsmail ağa harman büyük ama tane yok tane. Acaba içinizden şu müezzinliğin üstündeki kitabeyi okuyabilen var mı? Dedi. O der demez ben kendimi hesapta biraz hevesli bir talebe addediyorum dedim ya size. Öyle görüyorum güya kendimi. Nasıl içim cız etti bilseniz çuram aşağı şöyle bir kaynar su döküldü. Çünkü kitabeye baktım bir şey okuyamadım. Yani tek tük birkaç kelime belki. Çok üzüldüm, çok sıkıldım. Dedim ki ben bu kitabeyi okuyacağım. Bura hakkında bir araştırma yapacağım diye çok heves ettim. Sonra zaten öyle bir çalışma yaptım. İsmail Ağa'nın girişinde hemen müezzinliğe çıkmadan önce merdiven sahanlığında kitabenin okunuşunu görürsünüz. Çok şükür onu arkadaşlara gönderdim. Oraya asmışlar idi. Sonunda şöyle diyor. Kitabeyi yazan Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Asad Efendi. Oradaki medrese yani Darül Hadis'i yaptıran kişi. Kendi divanında, tarihçeler kısmında bu İsmail Ağa'nın girişindeki kitabe de orada yer almaktadır. Tarihçe kıymetli izleyenlerimiz şöyle, tabi bugün yani yoksulluk dönemindeyiz edebi anlamda, ilim anlamında maalesef. Adamlar tabiri caizse o zaman şov yapar gibi. Mesela bir yere bir cami yapılmış, hemen biri bir tarihçi söyler, bir şiir söyler. Şiirin son mısrasında da oranın yapılış tarihini verir. Yani şöyle, Arapça'da Arapça harflerin değerleri vardır. Buna ebced değerleri derler. Son mısrada tarih düşerler. İsmail Ağa Camii'nin girişindeki son tarih mısrası da hem lafzen hem manen tarihtir. Bu hepten ustalık gerektirir. Yani şöyle, harflerin ebced değerlerinin toplamı caminin yapılış tarihini verdiği gibi ayrıyetle o mısrada caminin yapılış tarihini söylemektedir. Zaten son iki mısra şöyledir. Esad Efendi şöyle demektedir orada. Tam am olunca Esad lafzen ve manen dedim tarih yapıldı 1136'da bu mabedi ziba. Bu cami bittiği zaman ben buna, ben Esad yani hem lafzen hem manen tarih düştüm. Lafzen yani lafızla o lafı söyledim. Manen de söylediğim mısradaki Arapça harflerin değerlerini toplarsanız zaten bu değeri göreceksiniz. Bu tarihi bulacaksınız demek istiyor. İşte böyle başladı bu merak hikayem. Sonra yine şuna da değinmek isterim. Bayram Hoca rahmetli bir gün sohbetinde bir kitaptan bahsetti. Yine İsmaila'daki sohbetlerinde, o ben yazarkenki sohbetlerinde. Dedi ki mübarek, bir kitaptan bahsetti. Osmanlı'daki muteber fetva kitaplarından, artı bir iki fetva kitabını da almışlar. Osmanlı'daki bu muteber fetva kitaplarından mesela bir soru sormuşlar. Zeyd Amr'a şöyle şöyle yaparsa ne olur? Bunu altı muteber fetva kitabına göre cevaplandırmışlar. Böyle şema yapılmış kitapta. Bir soru soruyor. Bu sorunun cevabı da altı kitaba göre veriliyor. Bu kitaba göre caiz, buna göre şu, buna göre şu şeklinde veriliyor. Kitabın adını Sohbetli Mübarek söyledi. Hulasatul Ecvibe, cevapların özü dedi. Kitapları saydı. Kitaplardan 2-3'ünü yazdım, diğerlerini yazamadım. Onlar hakkında size bilgi vermek isterim vaktimiz çerçevesinde. Ben o sohbet dönüşünde evde, herhalde pazar günü akşam ya da pazartesi günü olsa gerek, Bayram hocamız rahmetliyi aradım. Dedim ki hocam, o kitapları saymıştınız ya onlar nedir dedim. Kitapları saydı ben not aldım. Şimdi arz edeceğim inşallah size. Bana dedi ki Hasan, oğlum dedi sana bu kitap hakkında bir hatıramı nakledeyim. Onu da yeri gelmişken küçük değinmek isterim. Dedi ki ben bu kitabı zamanında eski bir kitapçıda buldum. Yanımda biraz para var ama bu parayı da yakında evime gelecek kömürü taşıtmak için hamallara vereceğim. O zaman imamım, veznecilerde imamım dedi. Evimde 6. katta, çatı katının orada bodrum yapılmış. Demek aşağıda yoksa, nasıl olduysa. Evim 6. katta, bana da tam 4 ton kömür gelecek. Bu 4 ton kömürü benim çatı katına taşımam lazım. Bel fıtığım da var. Cebimdeki para tam hamallara verecek kadar para. Ben o günlerin birinde dedi mübarek, Allah gani gani rahmet etsin, amin. Kitapçıların birinde bu kitabı gördüm. Hulâsu'l Ecrübe'yi gördüm. Osmanlı Şeyhülislamlarından 4'ünün fetvalarını ve 2 tane de başka kitabına göre soru cevap yapılmış kitap. Bu kitabı gördüm, cebimdeki paraya baktım, tam hamala vereceğim para, kitapçının istediği para da tam o para. Dışarı çıktım, içeri girdim, ne yapsam, ne etsem derken dayanamadım. O parayı çıkardım, o kitabı aldım ve dedi ki, evladım dedi, bu bel fıtığımla veznecilerde 6. kata 4 ton kömürü ben bu belle çektim dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. O kitapları size saymak isterim. Geri gelmişken, çünkü Şeyhülislamlarımızla alakası var. İşte böyle böyle Şeyhülislamlara değinsem mi, değinmesem mi, hevesimin başlangıcı buralarda olmuştur muhteremler. Kitabın adı Hulâsatul Ecrübe, Fetva Emini Çeşmizade Mehmet Halis Efendi kitabı toparlamış. Bir tanesi Neticetül Fetava, Şeyhülislam Dürrüzade Mehmet Arif Efendi'nin. Diğeri Fetevai Ali Efendi, Şeyhülislam Çatalcarı Ali Efendi'nin. Bir tanesi Behçetül Fetava, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin. Diğeri Fetevai Feyziye Seyit Feyzullah Efendi, Şeyhülislam. Bu zaten Osmanlı'daki fetvahanenin muteber saydığı 4 fetva kitabı, bunlardır muhteremler. Diğerleri ise yine o da Şeyhülislam'mış. Toplam 5 Şeyhülislam, yanlış olmuş. 6 kitabın 5'i Şeyhülislam'ın muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz. Beşincisi Fetevai Abdurrahim, Şeyhülislam Mentesade Abdurrahim Efendi'nin. Altıncısı ise İbn-i Nüceym'in, Fetevai İbn-i Nüceym'inden alınmış. Bu da, bu zat kimdir? Bu Kahireli'dir. 1563 Hicri 970 vefatlı. Nesefi'nin Kenzüttekâkine Bahru Raik adlı şerh yazan alimdir. İşte bunları niye anlattım size kıymetli izleyenlerimiz? Şeyhülislamlara heves etmem bu şekillerde başlamıştır. Daha sonra son noktayı koyan, bu hususta son noktayı koyan Cübbeli Ahmet Hocam olmuştur ki 2015 Aralık ayında dergisinde bana evladım sen yazılar yaz buyurmuş idi. Sonra ben 2016'ın Haziran ayında Şeyhülislam Yahya'yı ilk defa yazdım. O arada başka yazılar yazmıştım İmam Rabbani Hazretleri hakkında vesaire. 2016 yılının Haziran ayında Şeyhülislam Yahya'yı yazdım. Bu kim diyeceksiniz izleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz. Bu zata nasıl merak saldım. O da şöyle, İsmail Ağa Camii'ne giderken, Çarşamba Pazarı'ndan doğru, çoğunuz bilirsiniz, İsmail Ağa Camii'ne doğru giderken, karakolun gerisinde, burada solda Kovacı Dede Camisi vardır. Kovacı Dede Camisi. Onun karşısında bir tane park bulunmaktadır. Birçoğunuzun malumu olduğu üzere. O parkın olduğu yerde ve onun yanında da bir okul var biliyorsunuz sağ tarafında bize göre. O parkın olduğu yerde, oralarda Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi ile oğlu Zekeriya Zade Şeyhülislam Yahya'nın medreseleri, Darül Kurra'ları vaktiyle var imiş. Kendileri de oraya metfun bulunmuşlar, gömülmüşler. Ben Bayramzade Zekeriya'yı, Şeyhülislam Bayramzade Zekeriya Efendi'yi dergide yazdığımda vakfiyesini de kısmen yayınlamış idim. Çok kıymetli bilgiler vardır. Hatta aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Zaten yayınlarımızda en çok buna da değinmek isteyeceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Bu zatlar tamamen ahirete yönelmiş insanlar. Bir yere bir eser yapıyorlar ise o eseri boş bırakmıyorlar. O esere akarlar sağlıyorlar. Buna vakıflar diyoruz. İşte dükkanlar, tarlalar, tarlaların gelirleri. O zaman biliyorsunuz amme hizmetlerinin çoğunu vakıflar yapmaktadır. Devlet yol yapmıyor, vakıflar yapıyor. Vakıflar kervansaray yapıyor, vakıflar şifahane yapıyor, eğitim hizmetlerini vakıflar yapıyor. O kadar çok insanlar ahirete yönelmişler ki her şeyini burada harcıyorlar. Vakıf bırakıyorlar. Vakıf bırakıyor kişi kendi mallarından. İşte bekar kızlara, evlenemeyen kızlara oradan çeyiz düzülüyor. Adam vakıf bırakıyor. Oradan alınan para ile, oradaki para ile mürekkep alınıyor. Hattatlar Kur'an-ı Kerim yazarken mürekkebe para vermiyor, vakıftan geliyor. Yani özetle kıymetli izleyenlerimiz, ecdadımız tamamen ahirete yönelmiş insanlar idi. Bize burada büyük bir ibret vardır. Şuna değinecektim. Şeyhülislam Yahya'nın babası Bayramzade Zekeriya, o da Şeyhülislam. O vakfiyesinde şey vardı, haftada bir defa diyor, şu bıraktığım malların işte gelirinden, haftada bir defa burada okuyan talebelere Uludağ'ın, Bursa Uludağ'ın tatlı sularından getirilsin. Şu kadar işte sürahi, fıçı neyse talebelere dağıtılsın. İnsanların ince bakışları, o zamanın dünyasında böyle insanlar var imiş kıymetli izleyenler. Şeyhülislam Yahya'dan dem vurmuş idik. Şeyhülislam Yahya'yı da merak edip 2016'nın Haziran ayında onu yazmış idim dergiye. İşte bahsettiğim parkın olduğu yerde bu zatların kabirleri var imiş. O zatların daha sonra deprem olmuş, yangın olmuş, kabirler efendim çöplere karışmış vesaire. Daha sonra yol genişlemesinde o kabir dümdüz edilmiş. O iki Şeyhülislam'ın kabirlerindeki efendim parçaları alınmış karşı taraftaki Kovacı Dede Camisi'nin haziresinde Kovacı Dede'nin kabrinin başına gömüldüğü kitaplarda yazıyor. Umarım öyle olmuştur. Halk o iki zatın sadece parçalarına sahip çıkabilmiş. İşte bu beni çok üzmüştü. Hep önünden geçtiğimiz yerde böyle zatlar yatıyormuş ki Şeyhülislam Yahya çok da büyük bir şairdir. Divan edebiyatımızda çok büyük bir üstattır. Böyle zatlar yatıyormuş tam da Fatih'in bağrında diye merak edip onu araştırıp böyle bir yazı yazmış idim. Hatta Şeyhülislam Yahya'nın tabi divanı yayınlanmış. Bunu İbnül Emin Mahmut Kemal başkanlığındaki bir heyet tarafından bu yayın gerçekleştirilmiş. İşte o yıllarda Cübbeli Hocam'ın kütüphanesinde, şahsi kütüphanesinde bu zatın divanını bulmuştum. Hocamın eski kitapları da vardır çok elhamdülillah. Kullandırıyor bize sağ olsun. Teşekkür ederiz. Orada o divanı buldum. O divanı incelemiştim. Başında zaten Şeyhülislam Yahya'nın hayatı orada genişçe yazmış İbnül Emin Mahmut Kemal Bey. Oradan birkaç satır okumak isterim kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi gitmiş o zatın divanını yani şiirlerini toplarken kendisi gidip o zatın kabirlerini gezmiş ve kabirlerini görüp de yazı yazan belki son kişi olarak bize malumat bırakmış. Gerçekten üzücü noktalar ama anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kitabın girişinde der ki kendisi, birçok devlet erkanı, belki İstanbul halkının çoğu cenaze namazını kıldılar. Aşırı izdihamdan dolayı omuzlar üzerinde taşınamadığından tabutu parmaklar üzerine kaldırılarak Sultan Selim civarında, Kovacı Dede Türbesi civarında pederi muhtereminin bahsettiğim Bayramzade Zekeriya Şeyhülislam inşa ettiği medrese haziresine defnolundu. Yahya Efendi'nin taş mezarı pederinin taşı gibi sıradan, yuvarlak, kavuksuz bir taştan ibarettir. Sülüs hattıyla yazılı olan kitabesi şöyledir. Sabıkan 3 defa Şeyhülislam olup sadr-ı fetvada iken vefat eden merhum ve mağfurun leh Yahya Efendi ruhu için El-Fatiha sene 1053. Sonra diğer kabirlerden misal veriyor Mahmut Kemal Bey. Şurası hüzünlü kıymetli izleyenler. Fezail-i müsellemeleri ile yani herkes tarafından kabul edilen faziletleriyle milletin medarı iftiharı, övünme vesilesi olmak lazım gelen Zekeriya ve Yahya efendiler gibi iki müfti-i marufun hapgâh-ı ebedileri, ebedi istirahatgâhları olan şu kabristanı görüp de müteessir olmamak, üzülmemek gayri kabildir. Ki şimdi kabirler de yoktur muhteremler yerinde. En azından oradan geçerken kendilerine bir Fatiha okumayı unutmayalım kıymetli izleyenlerimiz. O kabristan değil, adeta mezbeledir, çöplüktür. Taş, toprak, süprütlü kütleleri, kabirleri nabedit, görünmez etmiştir. Taşları tadhir, temizlemek ile kitabeleri okumaya çalıştığım sırada Yahya'nın bir tebessümü hazin ile bana serzenişler ettiğini hisseder gibi oldum. Utandım. Biçare şair, rehgüzarı yardan cem eylesinler, cem eylesünler lütfedüp, üstüme Yahya nedem kim toprağım yaran atar. Demiş, böyle bir temennide bulunmuş, kısaca manası, üzerime atılacak toprağı lütfedip de dostların geçtiği yerden toplasınlar de, toplasınlar da kabre girince onu üzerime atsınlar. Üzülmeye gerek yok Yahyacığım. Üzerine toprağını dostlar atar. Temennisinde bulunmuş olduğunu Mahmud Kemal Bey söylüyor. Hakikatte temenni muhal, gerçekleşmesi imkansız bir temenni etmiştir. Zira üstüne atılan şey haki payi yar, dost ayağının bastığı yer değil, ahyarın basmaktan istikrah ettikleri, başkalarının dahi basmayı kerih gördükleri muzahrafattır, çer ve çöptür. Mahmud Kemal Bey bunu bu kitabı yayınladığında muhteremler 1916 yılı. Bunları muhtemelen işte 1915-16'lı yıllarda kendi görüp yazmış. Zaten daha sonra kabristan yerinden kalkmıştır. Yahya ahlafın kendisinden sonra gelecek neslin bu derece kadir naşinas, kadiri kıymet bilmeyen olacağını takdir etseydi, yalnız kabrinin değil, hatta namının, adının da unutulmasını kemali minnetle son derece isteyerek vasiyet ederdi. Bence zaten bizim programımızın fezlekesi bu olsun kıymetli izleyenlerimiz. Yani bize ibret versin, ona göre heves versin. Önce bize, önce bana, sonra size. Fazilet mendan eslafa, geçmişlerimizden faziletli insanlara, layık oldukları derecede hürmet etmeyenler, nefislerini yani kendilerini hürmete layık görmeyenlerdir. İnşallah Rabbimiz bizi bu zümreye katmaz da biz bu zatları araştırıp size tanıtmaya çalışırız. Siz de izlemekle buna destek vermiş olursunuz. Allah-u Teala umarım bizi bu Mahmud Kemal'in bahsettiği vefadan uzak olan insanlardan eylemesin. Amin. Şeyhülislam Yahya'nın çok güzel beyitleri vardır ama programımızın hacmi kısıtlı olduğu için onlara şu an değinemiyorum ama bir iki tanesine değinmek isterim. Zaten beni Şeyhülislam Yahya'yı araştırmaya da iten kabilenin olmayışı, Fatih'in bağrında olup da kabilenin olmayışı ve sonra bu kıymetli beyitleri olmuş idi. Kendisi der ki, tabi bilirsiniz, bilmeyenlerimiz de vardır illaki, divan edebiyatımızda aşk der, mey der, şarap der, kadeh der, sagar der, kadeh sunan der. Bunlar hep tasavvufi tabirlerdir. Bunu bilen bilir, bilmeyenler için bazı yerde bu şairler bunları kendisi ifade kendileri ifade etmektedirler. Mesela şair Baki vardır. Şeyhülislam Kanuni dönemi, Kanuni dönemi şairlerinden, ulemasından. Bir Fatiha okumanızı isterim kendisine. Edirne kapıda çıktınız muhteremler, surların oraya. Buradan Bayrampaşa tarafına doğru giderken otobüs durağına gelmeden sağda böyle bir girinti vardır yol. O yola girdiğinizde hemen solda karşınıza çıkacak. Latinize de yazılmıştır şair Baki. Çok muhterem bir zattır. Umarım sonra kendisinden bahsederiz. O der zaten, meyden safayı batını humdur garaz heman. Biz böyle beyitlerimizde, şiirlerimizde bazen şaraptan vesaire bahsediyoruz. Bundan kastımız gönül huzurudur. Yani sarhoşluktan kastımız odur. Ama erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız. Zahir erbabı, zahire takılanlar bu muradımızı anlayamazlar der Baki merhum. Şeyhülislam Yahya'nın 5 beyitten oluşan çok kıymetli bir gazeli vardır. Bu da beni bu araştırmalara iten, heves ettiren bir gazel olduğu için, 5 beyitten oluşan bir gazel olduğu için ona da yer vermeyi değerli ve kıymetli buldum. Der ki kendisi, aşka kabil dil mi yok şehir içte ya dilber mi yok, mest yok mecliste bilmem, mey mi yok sagar mı yok. Kısaca mana vermeden olmaz. Çünkü Türkçemiz malumunuz bizim ecdadımız döneminde hem Türkçe kelimeleri, hem Farsça kelimeleri, hem de Arapça kelimeleri kullanıyorlar idi. Dolayısıyla çok zengin bir lügatları var idi. Şimdi bizimkisi ona kıyasla çok çok sığdır, çok çok dardır. Onun için de hepimiz üzülmekteyiz. Allah-u Teala elimizden tutsun, bize yardım eylesin. Bu işlerin kıymetini bilip gayret eden insanlardan cümlemizi eylesin. Amin. Yahya der ki, hep bunlar tasavvufi tabirler aslında kıymetli izleyenlerimiz. Aşka kabil dil mi yok, şehri çireya dilber mi yok? Bakıyorum diyor, aşka kabiliyetli bir gönül göremiyorum. Yoksa gönül alacak çapta bir yar mı yok? Bunlar hep tasavvufi tabirler. Yani bu ilahi yola, bu aşk yoluna, bu aşk meşrebine girmek için insanların gönlü müsait değil. Acaba böyle bir üstad mı bulamıyorlar demek istiyor. Mest yok mecliste. Bakıyorum hiç aşk ile sarhoş olmuş, ilahi aşk ile sarhoş olmuş. Kimseyi göremiyorum, herkes dümdüz diyor yani. Bilmem mey mi yok, sagar mı yok? Acaba diyor aşkın şarabı mı yok? Yoksa o şarabın konduğu bir kadeh mi yok? Yani vesileler yok mu? Tekke mi yok? Derviş mi yok? Şeyh mi yok? Herkes var. Niye böyle insanlar? Diye dertleniyor Şeyhülislam Yahya. Gonca'yı dil açılıp hatır nice şad olmaya, bağda güller mi yok? Gülşende bülbüller mi yok? Gönül çiçeği açılıp da hatırlar niçin şad olmuyor? Bahçede güller mi yok? Yoksa gül bahçesinde bülbüller mi yok? Bunlar hep istifham-ı inkaridir kıymetli izleyenlerimiz. Yani soru sorarken inkar eder. Mesela işte ders çalışmayan birine sen mi ders çalıştın diye soru sorduğunuzda evet dedi, hayır dedi bir cevap beklemezseniz yani çalışmadın demek istersiniz. İstifham-ı inkari. Yani soru sorarken inkar ediyor. Böyle değil demek istiyor. Beyt hep bunlarla dolu beyitler. Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyledir mi yok cihanda, bilmezim söyler mi yok? Bir gönül görmüyorum ki diyor, papağan gibi tatlı şeyler söylesin, tatlı şeyler aktarsın, o gönülden çıkan sözler, dile vuran sözlerle. Söyledir mi yok cihanda, cihanda bunu söyleten mi yok? Bilmezim söyler mi yok, yoksa söylen mi yok? Senkten dil kem mi ya, sengi siyahı lal eder, afitab-ı feyz, bahşayı bülent, ahter mi yok? Fuzuli de böyle teşbihler yapar. Bu gönül taştan da mı katı ve değersizdir ki, kara taş, yerin altında, belli damarlardan işte beslenip vesaire, kırmızı yakut oluyor da, kara taş, kırmızı yakuta dönüşüyor da, bu gönül taştan daha değersiz mi ki? Niçin kan ağlayıp da bu hale gelmiyor? Güneş gibi feyiz veren, yükseklik bahşeden, yol gösterici yoksa bir yıldız mı yok? Hayır var demek istiyor. Burası da birçok şairin yaptığı gibi kendini övdüğü bir makamdır. O kadar da olur ama hepsi sahasında üstattır bu zatlar. Niçin efkâr-ı maani beslemez erbab-ı nazım? Yoksa Yahya gibi üstad-ı sühan perver mi yok? Niçin benim bu söylediğim gün görmemiş, bakir manaları söyleyen şairler yok? Yoksa Yahya gibi söz sultanı bir şair mi yok der. Allah ona da rahmet etsin, cümlesine rahmet etsin. Bizi de arkalarından hayırla yad edenler olarak, duada inşallah demek yasaktır muhteremler. Daha sonra anlatırız. Duada isterken kesin istemek gerekir. Bu konuda hadis-i şerif var. Umarım bu kıymetli zatlar arkalarından kendilerini hayırla yad eden evlatları olarak bizi ahirette tanırlar da şefaat ederler. Amin. Şeyhülislam Yahya hikmetli bir beytinde yine şöyle söylemektedir. Kim anar yoluna can verdiğini ey Yahya, unuturlar seni biçare hemen ölmeye gör. İşte bu kısımdan olmayalım diye çabalarımız onun içindir kıymetli izleyenlerimiz. Sen onlar uğruna çalışıp bu devleti, devlet uğruna çalışıp o nesiller için bu devleti ikame ettirmeye uğraşıp ne dertler çektin, nasıl uğraştın? Yoluna can verdiğini kim anar ey Yahya? Unuturlar seni biçare, hemen ölmeye gör. Ölmeye gör Yahya'cığım, arkandan gelecekler unuturlar seni demiş. Maalesef ölü olmuştur anlattığım tablo çerçevesinde. Allah-u Teala bizi onlardan eylemesin. Amin. Şurası da hepimiz için bir ibret vesilesidir. Bence birçoğumuzun önüne koyup devamlı bakması gereken beyitlerden biridir. Der ki Şeyhülislam Yahya, nice demdir sa'y edersin fazlu daniş kesbine, yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Yine istifam inkari ile söyler. Yahya'cığım diyor, hitabı nefis yapıyor, kendine söylüyor, bize duyuruyor. Yahya'cığım, bayağı zamandır fazilet ve kemalet kazanmak için çalışıyorsun, okudun, ettin, medresede müderrislik, kadı askerlik, kaz askerlik, şeyhülislamlık yaptın, şiirler yazdın, bir şeyler bıraktın. Ne zamandır çalışıyorsun? Allah Allah, niye böyle yapıyorsun ki? Yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Böyle ince marifetleri bilenlere rağbet mi var Yahyacığım ki böyle şeylere çalışıyorsun deyip bize çok ince bir gönderme yapmıştır. Umarım vefatından bu kadar sene sonra biz kendisine vefa gösteren insanlardan oluruz. Lale Gül TV'de bize böyle bir çalışmaya vesile olmuştur. Allah-u Teala kıymetli hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Amin.
6: Velhasılı kelam, 2016 yılının Haziran ayında Lale Gül dergisinde Şeyhülislam Yahya'yı yazdıktan sonra Cübbeli Ahmet Hocam, sen bundan sonra evladım, sen bundan sonra Şeyhülislamları yaz diyerek bizim önümüzü açmıştır. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Ben ne kadar bu konuda hevesli olsam da buna bir zemin oluşmamış idi. Bu şekilde hocamız önümüzü açtı. Kendisi bize bu konuda destek oldu, yol gösterdi. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin.
5: Kıymetli izleyenlerimiz, Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık nedir? Onun hakkında birkaç malumat vermeden de olmaz. Onları da verip dersimizi itama erdirelim. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık, Şeyhülislamlığın tarihi gelişimi. Burası malumat kısımları birçok dinleyiciye, izleyiciye sıkıcı gelebilir ama çok sıkmadan önemli yerlere değinerek size bu konuda bilgi vermek niyetindeyim. Şeyhülislam tabiri Hicri 4. yani miladi 10. asrın ikinci yarısında Horasan'da ilk defa ortaya çıkmış ve fıkıh sahasındaki üstadlara söylenir olmuştur. Bunun yanında Abdullah İbni Mübarek, Fahreddin Razi, İbni Hacer el-Eskalani, Rahimehumullah Teala gibi zatlara da muhtelif sahalarda eser veren alimlere de Şeyhülislam ünvanı takmışlar idi. Şeyhülislamlığın dini ve hukuki manada en yüksek makam ve merci olması Devleti Aliye-i Osmaniye döneminde olmuştur kıymetli izleyenlerimiz. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlığın ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Sultan II. Murat devrinde Bursa'da müftülük yapan Molla Fenari olduğu, Molla Fenari ile başladığı kabul edilmiştir. Bu da niçin olmuş? Sultan II. Murat devrinde yayılan batıni ve rafizi görüşleri engelleyecek, fetvaların resmi bir ağız tarafından verilmesi sağlamak için böyle bir makama ihtiyaç duyulmuş. En yüksek dini ve hukuki makam olması bu Şeyhülislamlık müessesesinin, Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal ve Ebu Suud devirlerinde kademeli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu zatları tanıtmayı hevesle bekliyorum. Allah-u Teala o günleri hepimize göstersin. Amin. Şeyhülislamlığın tam manasıyla kurumsallaşması kıymetli izleyenler, Ebu Suud Efendi döneminde olmuştur. Kendisine Müftü Segaleyn derler, insanların ve cinlerin müftisi, fetva vereni manasında. Şeyhülislamlık tayini sadrazamın arzı ve padişahın bunu Haddi Humayun ile onaylaması sonucunda gerçekleşir idi. Şeyhülislam tayin edilen zat padişah huzurunda Ferve-i Beyza denilen beyaz çuhayla kaplı samur bir kürk giyer ve bu şekilde göreve başlamış olurdu. Azledilen bir Şeyhülislam'ın tekrar tayin edilmesi mümkündür. Onun için ileride inşallah göreceğiz. Bu şekilde üçer dörder kez göreve getirilmişleri vardır. Devlet teşkilatındaki yeri ve önemine değinmek gerekirse, devlet teşkilatındaki yerini anlatan ilk resmi belge Fatih Kanunnamesi'ndedir. Orada Şeyhülislam'ın ulemanın reisi olduğu, Vezir-i Azam'ın Şeyhülislam ve padişah hocasını üst tarafında oturtması gerektiği kendisine telkin edilmiş, o şekilde kanunnamede beyan edilmiştir. Yeni bir padişah başa geçtiğinde yapılan cülüs merasimi, yani tahta çıkış merasimi, bayramlaşma merasimi, hırka-i şerif ziyareti merasimi, mevlid merasimi ve donanma merasiminde mutlaka Şeyhülislamlarda hazır bulunurdu kıymetli izleyenlerimiz. Vazifelerine değinecek olursak, vazifeleri hukuki ve adli saha, ilmiye ve tedrisat sahası, din hizmetleri sahası, İdari ve siyasi ilişkilerdeki sorumlulukları olmak üzere dört ana başlık altında toplayabiliriz. Kısaca değinip bağlayalım meseleyi. Hukuki ve adli sahadaki vazifeleri, muhteremler, kıymetli izleyenlerimiz şöyledir ki, başta gelen hukuki vazifesi Şeyhülislam'ın halktan veya devlet adamlarından gelen suallere fetva vermektir. Bu sualler çok çeşitli olmaktadır. Bazen küçük, yani küçük değil de tabii bazen belki basit bir fıkhi mesele kendisine sual edilmiştir. Bazen yapılacak bir savaş hakkında dahi fetva istenmiştir. Başta da belirttiğim gibi yazılarımızda zaten görenler bilirler. Programlarımızı da buna yer vereceğiz inşallah. Şeyhülislamların fetvaları ilk olarak İlmiye Sannamesi'nde yayınlanmıştır. Daha sonra bir iki eser daha çıkmıştır. İleride değiniriz. Daha sonra bir iki eserde daha yer almıştı bu fetvalar. Şeyhülislamların fetvalarına da yer vermek istiyoruz programlarımızda. Orada zaten inceleyeceğimiz üzere kendisine başta bir dua cümlesi yazılır. Sonra sual sorulur. Sonra Şeyhülislam'ın cevabı Allahu alem diye cevabı caiz olur, caiz olmaz. Ketebuhul fakir falanca diye yazarlar. Bunlara da programlarımızda inşallah değineceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Mesela Sultan 1. Selim devrinde Ebu Suud Efendi, Müslümanların haç yolu üzerinde bulunan Kıbrıs'ın mutlaka fethedilmesi gerektiğini bildiren bir fetva vermiş idi. Yine Sultan 3. Ahmet devrinde Yenişehirli Abdullah Efendi, Müslüman bir devlet olan İran ile savaşmanın onların antlaşmayı bozdukları için caiz olduğunu belirten bir fetva yazmış idi. Tabi Osmanlı döneminde Şeyhülislamlarımızın çıkardığı bu fetvalar Osmanlıların İslam hukukuna yaptığı en önemli katkı olarak kabul edilmiş ve bazı Şeyhülislamların başta bahsettiğim o Hulasatul Ecbe kitabındaki 6 kitaptan 5'ini teşkil eden, oluşturan Şeyhülislamlarımızın fetava kitapları Osmanlı dönemindeki İslam hukukuna katkı olarak en büyükleri sayılabilir. Şeyhülislam'ın ilmiye ve tedrisat sahasındaki vazifeleri var kıymetli izleyenlerimiz. Medreseler kendilerine bağlı, müderrislerin tayinlerini sadrazam ve kaz askerler sorumluyken Ebu Suud Efendi'den sonra yevmiyesi 40 akçeden yukarı olan müderrislikler ve mevleviyet kadılıklarının tayin için arz edilmesi vazifesi de Şeyhülislamlara bırakılmış idi. Müderristen Rumeli kaz askerine kadar bütün ilmiye mensuplarının tayin ve azdinden Şeyhülislam sorumlu tutulmuş idi. Yine diğer bir vazifeleri Şeyhülislam'ın din hizmetlerindeki sahası. Tabi o zaman camilerin hep vakıfları var. O vakıflardan imamlara, müezzinlere, kayyımlara, vaizlere maaş veriliyor. Bunların yönetimi de efendim Şeyhülislamlık deruhtesindeydi. Hatta şurası da mühim. Muhtelif tarikatlara ait tekke ve zaviyelere şeyh tayininde yine Şeyhülislam'ın onayı gerekirdi. Tanzimat devrinde bu vazife Şeyhülislamlık içinde oluşturulan Meclis-i Meşayih adlı bir kuruma bırakılmış ve saltanatın sonuna kadar bu şekilde devam etmiş idi. İdari ve siyasi işlerdeki vazifeleri ise devletin önemli işlerinde, meselelerinde görüş bildirirler idi. Savaş ve barış anlaşması yapılması, sadrazam tayin ve azdi, yeni para basılması ve her türlü acil devlet meselelerindeki meşverelere çağrılıp görüşleri anılır idi. Bu konuda daha söylenecek şeyler var ama zaten ilerleyen programlarımızda bunlara inşallah değineceğiz. Kapatırken dersimizi şunu da bitirmek isterim. Birçoğunuzda vardır kıymetli izleyenlerimiz. Belki hiç mesture olmayan, kapalı hanımların olmadığı bir ortamda birisi kapanmıştır. Herkes ona soğuk bakar, kötü bakar. O da onların içine girmeye çekinir. İman ateşten bir kor misali olur elde tutmak malumunuz ahir zamanda. Birinin hiç sakalı yoktur. Sonradan bir sakal bırakır. Belli ortamlara girmeye çekinir. Namaz kılınmayan bir yerdedir. Kendisi namaz kılıyordur, namaza yeni başlamıştır. Ben namaz kılacağım demeye çekinir. Aynı bu misal bizim programlarımızda belki bu misal olabilir. Mesela adam belki hiçbir dünyevi veya uhrevi bir şey yaramayan efendim bir şey anlatır, milyonlarca izlenir. Biz böyle kıymetli bir çalışma yaparız. 3 kişi izler, 5 kişi izler vesaire neyse. Ya acaba niye bu işler böyle demeye gerek yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim de her zaman ekalliyeti yani azınlığı methetmektedir. Fuzal İbni İyaz Kudsesur Hazretleri'nin bu konuda çok güzel bir beyti vardır. Onunla dersimizi sona erdirmek isterim. Üslük sübülel huda وَلَا يَزُرُّكَ كِلَّتُ السَّالِك۪ينَ Hidayet yollarında yol almaya devam et. Yolcuların azlığı sakın sana zarar vermesin. وَاِيَّاكَ وَتُرُقَ الظَّلَالَةِ

0: Ekonomiden siyasete, devleti şahlandıran Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın görkemli devri konuşuluyor. Saltanat mücadelelerinden zaferle çıkan 1. Alaaddin Keykubat, Akdeniz'e mührünü basan Alaiye Fethi'ni nasıl gerçekleştirdi? Anadolu'yu Selçuklu'nun altın çağına taşıyan o büyük seferler ve stratejik hamleler nelerdi? Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı alınan tarihi tedbirler devleti nasıl ayakta tuttu? Popüler dizilerde anlatılan hezeyanların ötesinde evlilikleri, şahsiyeti ve şüpheli şehadetiyle gerçek Sultan Keykubat kimdir? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor. Selçuklu'nun zirve dönemi ve Büyük Sultan'ın hayatı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve insan yarın akşam saat 21'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şefaat makamını kim açacak? Makamı Mahmud'u. Bütün peygamberler mahşerde kilitlenecek. Kilitlileri açan. Onun için Salatül Fatiha'yı. Burada 3 rivayet var. Üçünü de okuyabilirsiniz. Abdülkadir Geylani'den gelen var, Muhammed el-Bekri'den var, Ahmet Ticani'den var. Üçü de şey. Ne buyuruyor Muhammed el-Bekri Hazretleri? Bu Salatül Fatih, yani salavat. Bana çok dua ettim Allah'a, yalvardım. Bana öyle bir salavat öğret ki, ilham et ki, bütün salatların sırları, nurları, bereketleri, rahmetleri onun içinde olsun diye dua ettim, ettim. Yıllarca dua ettim. Sonra gökten, nurdan bir sahife indi. O sahifede bu salavat öğretildi. Onun için bu salavatı hiçbir alim ve veli kendi derlemesiyle telif etmiş değildir diyor Ahmet Ticani olsun, diğer bütün meşayih. Ne diyor Muhammed el-Bekri Hazretleri? Ki İmam Derdir naklediyor, Saviler naklediyor, birçok ulema zikrediyor kitaplarda. Ömründe bir kere velev merraten. Biz günde bir okumaya çalışıyoruz. Müdavemet için günde bir kere okursan ehlinden sayılıyorsun diyor. Ömründe bir kere Salatül Fatih sigasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak nasip olan cehenneme girerse mahşerde beni arasın, yakama yapışsın diyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mana aleminde müjdeledi diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki cehenneme girecek adama Salatül Fatih sırasını okumak nasip olmaz. Kaç tane bu hususta kaynak var? Bu lafzın Muhammedül Bekri. Muhammedül Bekri kim? Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden ona sesiyle bütün millet ravzada duydu. Barakallahu fike ve fi zürriyetike. Allah sana da zürriyetine de bereketler yarasın diye bütün Huccac Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden sesini işitti, bu zata hitap etti. Çok büyük bir veli, Abdülkadir Geylani'den sonra benim ayağım bütün evliyanın boynunun üstündedir deme makamı buna ihsan edilmiş. Bu zata da nurdan sahifeyle bu Salatül Fatih ikram edilmiş. Bundaki manaları anlamanız için okursanız öyle bir ilimlerden, yani keşfiniz açılır garantisi veremiyorum, ilminizdeki keşfiniz, yani manevi anlayışlarınız, Resulullah'ı tanımanız sallallahu aleyhi ve sellem'in. Kimse onu hakkıyla tanıyamaz. Ama mümkün mertebe tanımanız buradaki hadis ve rivayetleri okumanıza bağlıdır. Sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapacağınız en büyük ikram salavat-ı şerife okumak ve bir de onu tanımaya çalışmak. Onun makamını anlamaya çalışmak. E şimdi 50 bin sene tıkandılar, Adem Aleyhisselam'a gittiler. Adem Aleyhisselam dedi, ben o işin ehli değilim. Şefaat edemiyorlar, hesap başlamıyor. Hesap başlamıyor, yani muhasebe başlamıyor. 50 bin sene tıkandın kaldın. Bak, kitli şeylere

0: açan. Mevzu buradan geliyor. Tıkanmış. Şimdi insanlara günahlarından kurtulsun, cennete girsin diye şefaat değil bu. Hesap başlaması için şefaat. Hesap başlamadan cennetlik de cennete gidemiyor. E peygamberler de kaldı tıkandı mahşerde. Dediler insanlar, işte kimler toplandıysa, bir heyet seçtiler. Kendi aralarından. Bir heyet seçtiler yani. E şimdi o heyet, dediler ki şimdi, efendim kime gidelim? E dediler, baş babamız Adem Aleyhisselam. Gittiler Adem Aleyhisselam'a. Dedi, ben orada, benim kendime göre Allah'a karşı hesabım, kitabım var, ben o şekilde. Kime gidin? Nuh Nebi'ye gidin, o çok çekti falan, onun hatırı geçebilir 950 sene. Nuh Aleyhisselam'a gittiler, dedi ben zaten bir duam vardı, kullandım, yeri tufan yaptı Mevla, herkes helak oldu gitti, ben şimdi o işe giremem. Dediler kime gidelim, dedi İbrahim'e gidin. İbrahim Aleyhisselam dedi ben onun ehli değilim. O da birkaç özür beyan etti. Sonra o dedi ki Musa Aleyhisselam'a gidin. Musa Aleyhisselam dedi, lestü leha, o makamın ehli değilim. Çünkü ilk şefaat niçin yapılacak biliyor musun? Hesabın başlaması için, yani mahşerde toplanacağız, hesabımız başlamıyor. Başlamayınca ne oluyor? Bunalıma giriyoruz. Dur, dur, dur, dur, bekle. Nereye kadar bekle? Cehennemliksem de diyor adam, cehenneme gideyim de. Beklemekten bıktım diyor. Allah o kadar bekletecek ki, erihnâ ve lebbinnâr. Ateşle de olsa rahatlat diyecek ya o adam. Nâzallah. E sonra diyor, İsa Aleyhisselam'a gelecekler, ben o işin ehli değilim. وَلَاكِنِ اِتُوا مُحَمَّدًا Siz Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu kırmaz diyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki, ben de ne yapacağım? فَاَكُولُ Bana gelecekler. Ben de diyeceğim ki, ne bu kadar gezdiniz, boşuna dolandınız? اَنَ لَهَا اَنَ لَهَا Makam-ı Mahmud'un anahtarı bende. O makamı Allah bana nasip etti. Gideceğim, Rabbimin huzurunda müsaade isteyeceğim. Mevla mekandan münezzeh. Bana izin verilecek. Makam Mahmud denen makamda duracağım. Öyle bir hamdü senalar yapacağım ki şu anda dünyada ben diyor ne kadar hamdler öğrettim ümmetime ve zikrettim Allah'ımı. Kimsenin bilmediği hamdleri de yaptım. Ama şu anda o hamdleri yapma gücüm yok. Allah o makamda bana ilham edecek. Allah'a öyle hamdler yapacağım. Sonra secdeye kapanacağım. Şefaat başlasın diye. O zaman bana denilecek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem irfa rasek. Başını kaldır secdeden. وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ Söyle, sözün dinlenilecektir. وَسَلْ تُعْطَى İste, isteğin verilecektir. وَشْفَاتُ شَفَّعَ Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Ben de diyeceğim, Rabbi ümmeti, ümmeti, ey Rabbim ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. Bir şefaat, bütün peygamberlerle beraber hesap başlasın diye. İkinci defa makam Mahmud'a yükseltilecek. O ikincisi de ümmetin hesabı başladı, cehennemlikler kurtarsın diye, onların sevap tarafı ağır gelsin diye, en sonunda Mevla buyuracak, intalik, yürü git, فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْب۪ي مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ اَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ فَاَخْرِجُ مِنَا İşte hadis-i şerif sahihlerde geçiyor, kaynaklarını söyleyelim, Müslim'de geçiyor, Bukhari'de geçiyor. Zaten Müslim Bukhari olduktan sonra diğer kaynaklar saymaya gerek kalmıyor. Buğday kadar, arpa tanesi kadar kalbinde iman nuru olanı git cehennemden çıkart. فَاَنْتَلِقُ فَاَفَعَلُ Ben de cehenneme gideceğim, tek tek çıkaracağım diyor. Kilitli şeyleri açan. Yine bak ne yaptı? İki yerde şefaat kapısını açtı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hesap kitap bitti. Herkes cennetin kapısına geldi. 224 bin peygamber, 313 rasul, sahabeler, veliler, herkes gibi. E cennetin kapısı kilitli. Kilitli şeyleri açan lazım. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ene evvelü men yekra'u babel cennet. Cennetin kapısını ilk çalacak benim. Festeftihu. Çalacağım, açıl, açın diyeceğim. Fekul hazinu men ente. Bekçi diyecek ki sen kimsin? Rıdvan. فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ben Muhammed'im. فَيَقُولُ بِكَ اُمِرْتُ اَلَّا اَفْتِحَا لِهَدٍ قَبْلَكَ Zaten bana emir geldi, senden önce kimseye açamazdım. Hepsi bekleyecek. Cennetin kapısı kilitli. Kim el-Fatihi lima uğlika? Kilidi açan yine Muhammed. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El cennetu hurrimet alel enbiya hatta edhulâ. Ben girmeden cennet bütün peygamberlere yasak edildi ve cennetu hurrimet alel ümem hatta edhulâ ümmeti. Benim ümmetim girmeden öbür ümmetlere de haram edildi. Onun bereketiyle bizim ümmet girmeden Adem Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor ya. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor. İlk önce ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada da ne hadisler yazdı? Bu kilitli şeyleri açanı anlarsanız sizin kilitli işleriniz açılacak. Sizin kilitli işleriniz var mı? Maddi, manevi, sıkıldığınız şeyleriniz var mı? Her işlerimiz müşkilat. İşlerimiz kilitlendi. Kilitleri açan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah tasarruf vermiş. Onun için bu salavat ile kilitlerimiz açılacak inşallah rahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-i Şerif dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ama tabii bu ders de çok hızlı, çok sayfa ilerleyemeyeceğiz. Çünkü her bir satırda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kayıptan verdiği haberler konuları işleniyor. Onun için bir lügat manasıyla başlayayım. Ondan sonra izaha geçeyim. Şimdi izahta yaptığın zaman cümleler kopuyor. Önce bir lügat manasını vereyim. Ondan sonra tafsilata geçebiliriz. Buyurur ki ehli sahih, yani hadis imamları ve işte Bukhari Müslim gibi işte kütüb-i sitte erbabı, hatta kütüb-i tis'a diyelim ona, Darimi, Ahmet bin Hanbel de giriyor falan. Daha da dolu var tabii İbn-i Ebi Şeybeler vesaire. Bunlarda zikreden rivayetler var. Bu rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybden haberler vermiştir. Yani gelecekte olacakları bildirmiştir ve bunlar aynı ile vakı olmuştur. Bu konuyu anlatırken kaldığımız nokta şudur. Ve ennehum şüphesiz onlar, yani hadis-i şerifi okuyacağım da şimdi burada ibare şeklinde yapmış. Hadis metni olarak yapmamış. Gelecekte olacaklarla ilgili verdiği bilgiler noktasında cümle içine derc etmiş. Bu da tabii her birinin bir hadislerden falan izahına girsek de iyi olur. Çünkü birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybı bilmediği ve gelecekten haber veremeyeceği iddiasında bulunuyorlar. Bazı ilahiyatçılar, sapık fikirliler. Halbuki zaten ayet-i kerimelerde illa men irtaza min rasul, rasullerden razı olduğu için onlar müstesna, onlara gaybı bildiririm diye buyuruyor Cin suresinde, Nisa suresinde. Velakinallahu yeştebi min rusuli men yasha. Rasullerinden gaybı bildirmek için seçtikleri var buyuruyor. Bu ayetler varken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir gaybi bilgi ve bildirilmemiştir. Demek Allah'ın kitabını inkar. Zaten onlar Kur'an'ı inkardan falan çekinmiyorlar. Din adına her türlü kafirliği yapıyorlar. Onun için bu konuda delillerin kuvvetliliği ve tafsilatlı gidilmesi bence uygundur. Burada bunlardan biri de şudur. Ve ennehum şüphesiz onlar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında buyuruyor, yani idâ meşev, yürüdükleri zaman el mutaytae. Mutayta yani kibirle, gururla, iftiharla, ki bir Müslümanın yapmaması gereken efendim haldir. Ve lakin tabii nimetler çoğalınca şımarıklık baş gösterir. Bu durumda da kibir ve gururla hareketler başlar. Bunların en belirgin efendim şey de yani şımarıklığın ve kibir ve gururun eserlerinin meydana çıkması en fazla yürümede, yani havalı çalımlı bir şekilde yürümeden insanın kibirli olduğu, iftihar sahibi olduğu, insanlara üstten baktığı, hakaretli davrandığı insanın yürümesinden ortaya çıktığı için tabi esasen kibir, iftihar, ucub, kendini beğenmek, gurur falan bunlar kalptedir. Yani kalptedir, beyindedir. Her şey, beyinde biter diye. Ama bunun bir eseri açığa çıkar. Bu da nerede çıkar? Yürümesine bakarsın, bu adam mütevazi midir, kibirli midir, mütekebbir midir, onu hareketle anlarsın. Onun için hadis-i şerifte, yani idame şey yürüdükleri zaman neyle? El mutaytae. Mutaytae kelimesi, bu hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. Yani işte ellerini böyle gerdirerek, salınarak, yürüme şeklidir. Böyle bir yürüme yaptıkları zaman sonra ve kademet hizmet ettiği zamanım onlara Benatü Faris'e Acem kızları ve Rumi Rum kızları. Yani Acem kızları ve Rum kızları onlara hizmet edecek. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işte hadis-i şerifin metnini okuyacağım. Buyurduğu zaman bunu daha Kisra yıkılmamıştı. Acem diyarları fethedilmemişti. Sonra Rum buyurduğu, yani Tebük'te bir Rumlarla karşılaşılmak üzere Tebük muharebesine gidildiği Rum ordularından da orada da harp olmadan artık Rumlar geri döndü herhalde. Tebük'te bir muharebe olmadı. Tabii ki yolculuk zordu. 1000 kilometre Medine Münevvere'ye çok zor şartlarda gittiler geldiler. Atları yoktu, develeri yoktu. Onun için o zorluklardan Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Ama Tebük'te bir muharebe olmadı ama yani o tabii Rumlarla karşılaşılacak hatırladığım kadarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gazalarında, muharebelerinde Rumlara karşı çıkılan Tebük'tür. Bunda da bir harp olmamıştır ama dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Acemlerden ve Rumlardan harpler kazanıldıktan sonra esir alındığı zaman köle ve cariye olma durumu vakı olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceden bildirdi. Faris ve Rum kızları işte ümmetimin erkeklerine hizmet ettiği zaman. Yani bu neyi gösteriyor? İleride olacak şeyle ilgili bir bilgi, gayıptan haber vermektir bu. Bu oldu mu? Oldu. Çünkü Kisra'nın yani Hazreti Ömer döneminde tabii oradan başlayıp sonrasında devam eden süreçlerde Kisra'nın devleti tamamen çöktü. Ve esirler alındı. Buna erkeklerine köle deniyor, dişilerine cariye deniyor. Bunlar Medine-i Münevvere'ye getirildi. Sonra Rumlarla savaşlar oldu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Mescid-i Aksa falan o zaman oralarda Rumların, Hristiyanların elindeydi. Ama orada harp olmadı, harpsiz fethi oldu, usul oldu. Yani Hazreti Ömer'e teslim ettiler anahtarlar falan da. Ondan sonraki dönemde Hazreti Osman dönemde vesaire. Tabii Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde de olur, var sonlarına doğru. O bölgelerde Rum hakimiyeti vardı Şam ve civarında. Zaten Şam o zaman Rumların Rum İmparatorluğu'nun işte Bizans'ı falan merkezlerindendi. Oradan tabi fetihler başladı. Ta Hazreti Muaviye döneminde, Hazreti Ömer döneminde bile Hazreti Muaviye Şam'da valiydi. Demek ki fethedilmişti. Hazreti Ömer döneminde fethedilmişti. Oradan ileri tabi ta bizim Adana, Mersin, Tarsuslara kadar o ilk dönemler sahabe-i kiram ve peşinde yani sahabe-i kiram döneminde bunlar fethedilmiş olabilir. Peşinde zaten şeyler var. Emevi devleti Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile kuruldu. O dönemlerde Anadolu'nun birçok yeri tabii Rumların elindeydi. Bizans'ın eyaletleriydi. Oraların fethedildiğini biliyoruz. Sınırın yani İslam devletinin sınırlarının Adana Misis diyelim. Arapçası Misis'adır. Şu anda Adana'nın merkezinde kalıyor Misis. İlçe herhalde. Yani o bölgelerde İbrahim İbni Ethemlerin birçok tabi'in, tebe'i tabi'in hazaratının sınırda nöbet tuttukları faziletli amel olması bakımından Rum şeylerine karşı nöbet tuttuklarını görüyoruz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra başlayan bu fetihler neticesinde Faris yani Acemlerin ve Rumların bölgelerine akınlar yapılmış. İslam orduları tarafından bunlara sahabe ve tabiinden birçokları katılmış. Ve bunun neticesine köle ve cariyeler tabii ki çünkü İslam teklif ediliyor. İslam'ı kabul etmiyor. İslam kabul etmeyince cizye vermesi teklif ediliyor İslam devletine. Cizye vermeyi de kabul etmeyince üçüncü şık cihat ve savaş kalıyor. Bu cihatların neticesinde buyuruyor yani hadis-i şerifte köleler, cariler alınacak. İşte ne zaman ki ve hademet hizmet edecek onlara yani benim ümmetime benatü farise ve rumi Acemlerin ve Rumların kızları. Yani neden? Çünkü harplerde esir alınıyorlar. Cari olarak da onlara hizmet ediyor. İşte getir götür yapıyor falan. Tabi İslam'ın bunlara uygulanmasını emrettiği muamele hakkında defaatle konuştuk. Geçen derste de konuştuk. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Kafir de olsalar, Müslüman olmasalar da zaten Müslüman olmadıkları için esir alındılar. O da harp esiri olarak. Bunun da hikmetini anlattık geçen şeyde. Çünkü sen ondan aldığın esiri salarsan o senden aldığı esiri salmıyor. Salmadığı için mütekabiliyet olmuyor. Mecburen bu sefer caydırıcılık olmuyor. Adamın da Müslümanlarla istediği gibi savaş yapalım. Nasıl olsa onlar bizim esirlerimizi salıyorlar. Biz de onları salmıyoruz. Hep kardayız falan. Bu zihniyete karşı karşılıklı şeye muameleye dayanarak İslam da ona Müslüman olmayı teklif ediyor. Bunu kabul ederse bir sorun kalmıyor. Yok kabul etmezse o zaman İslam hükümetine senelik şu kadar vergi vereceksiniz, cizye vereceksiniz. Batıl düzenler, zulüm düzenleri, şirk düzenleri zayıflasın diye, İslam adalet düzeni güçlensin diye falan. Cizyeyi kabul ederse yine savaş olmuyor. Cizyeyi kabul etmediği zaman savaş oluyor. Bu savaşta da esirler alınıyor. O zaman da ne oluyor? Bunun bir neticesi olarak esir alınan toplumun işte erkekleri köle, kadınları cari oluyor. Bundan sonra Müslüman olurlarsa tabi Müslüman olan cariyenin azat edilmesi veya kölenin azadına İslam daha ziyade teşvik ediyor. Normalde Müslüman olma şartı olmamakla beraber işte yanlışlıkla adam öldürenin hata ile insan canına kıyanların kasıt olursa kısas oluyor. Kasıt olmayınca mesela işte Fethi Rakabet'in mümine Müslüman bir köle azadı Kur'an'da zikrediliyor. Böyle bir takım suçlara, hatalara kefaret olarak İslamiyet köleleri azat etmeye çok teşvik ediyor. Ve bu arada İhvanukum Havelikum, işte onlar sizin yardımcılarınız olmakla beraber aynı zamanda kardeşlerinizdir. Müslüman olmasa da Adem Aleyhisselam'dan kardeş oluyor. O noktada hepimiz Adem'in oğluyuz, kızıyız. Müslüman olursa zaten din kardeşliği de devreye giriyor. Onun için giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedirin. Femen kâni işte ehû tehdeydi. Geçen hafta da bunu okudum. Tabii bunu okumadığım zaman fitne çıkıyor da onun için. Yanlış anlaşılıyor. İslamiyet milleti köle esir ediyor, zulmediyor, haşa. Böyle düşünen kafir olur. Bu durumda hangi şeriatta, hangi yönetmelikte, dünyada bu kadar imparatorluklar kurulmuş, kaldırılmış. Yani köleye ve hizmetçiye, bakıcı, cariyeye kendi yediğinin aynısını yediren, kendi giydiğinin aynı kumaşını giydiren bir rejim var. Bu ancak İslam'da Kur'an şeriatında var. Onun için burada adalet var. Hem onların Müslüman olmasına sebebiyet var. Hem bir çeşitli vesilelerle azat edilmesine teşvik var. Ayet hadisler bunlara doludur. Gücünleri yetmeyecek işler vermeyin. Verirseniz yardım edin. İşte geçen hafta bunu okudum. Dolayısıyla ama bu neyi önlemiyor? Sahabeden sonra işte tabi'in falan o dönemlerde, bu Emeviler, Abbasiler dönemlerinde de bu fetihler ilk dönemlerde bilhassa artarak devam etmiştir. Bu da birçok köle ve cariye ve zenginleşmeye, kazanmaya vesile olmuştur. Ama bu da ne getirmiş, ne getirecek diyor hadis-i şerif. Önden bildiriyor. Bunların hiçbiri yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi buyururken bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri olması da ne kadar düşünülebilir yani. En azından kabileler Müslüman olmuş falan o dönem. Kabileler Müslüman olmuş. Tabii ki bir İslam devleti var. Ama yani böyle Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu, Kisra'nın falan, o zaman dünyadaki sanki Amerika, Rusya gibi falan, yani öyle bir imparatorlukların yurtlarının İslam hükümetinin eline geçeceği, onların mallarının ganimet alınacağı falan pek düşünülmesi kabil şeyler değil. Zaten Medine-i Münevvere ve etrafındaki Arap kabilelerinden harp edilmiş. Hatta Ebubekir Sıddık döneminde 2 sene Arap kabileleri de dinden dönmüş, mürtet olmuş. Hazreti Sıddık Efendimiz de 2 sene sırf onlarla savaşmış, yani düşün. Daha kendi içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra iş tersine dönme tehlikesi yaşanmış. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden bahsediyor? Faris ve Rum kızları, yani cariyeleri ümmetime hizmet edecek. Ama onlar bu sefer kibirlenecek, gururlanacak. İşte bunlar Emevilerde, Abbasilerde çok zuhur etti. O zaman ne olacak? Bak şimdi bir hadiste kaç tane kayıptan haber var? Yani Rum ve Acem hükümdarlıkları bitecek. Zaten onun hakkında sahih hadiste de var. O da gelecek şimdi. Hele ki Kisra, Kisra'nın işi bitmiştir diyor. Kisra'nın işi tamam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani. Bir 10 seneden fazla sonrasında baş gösteriyor. Tam bitmiyor ama Hazreti Ömer döneminde de bayağı bir merkezi Kisreviyet, Acem hükümdarlığının merkezi çöküyor. Bunları ayetten, hadisten tek tek söylüyor. Neticede burada ne var? Rum ve Acem mülkleri elinize geçecek ki kızları hizmet ediyor. Yani nisü cari olmuş. Birinci kayıptan haber. Oldu mu? Oldu. Sonra buyuruyor, bu sefer diyor benim ümmetimden bazıları, yani ekseriyet itibarında konuşulabilir. Emevi Abbasiler döneminde, sahabeden sonraki dönemde bahsediyoruz. Sahabe döneminde de herkes sahabe değil ki. Sahabenin yaşadığı dönemde dünyada sahabe olmayan da var. Yani sahabenin 100 seneye kadar yaşayan oldu. En son vefat eden 100 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den 100 sene sonra vefat eden, tabi az kaldı, 5-10 tane, 8 tane yani kaldı. Onlar da biraz çok yaşadılar, Enes İbni Malik gibi falan. Ondan sonra Hazreti Tufel gibi. Bunlar dönemine kadar, yani diyelim ki 200 tane, 500 tane sahabe kaldığın dönemde binlerce, on binlerce de tabi'in var. Çünkü yeni nesil yetişiyor. Onlar da sahabenin çocukları, torunları falan. Bunların hepsi hakkında sahabedeki adaleti, sahabedeki fazileti, sahabe-i kiramdaki tevazuu sabit olarak göstermemiz mümkün değildir ve hakikate muhalif düşer. Ama sahabe-i kiram hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat ettiği, beyan ettiği faziletleri ihraz ettiler. Ama tabii tabi'in dönemi, tabi'in, tebe tabi'in burada fetihler çoğalıyor. Fetihler çoğalıyor, mallar çoğalıyor, zenginlikler artıyor. Koca imparatorluklar Müslümanların eline geçiyor. Tabii burada valiler tayin ediliyor. Dolayısıyla hakimler tayin ediliyor, kadılar tayin ediliyor. Burada insanın olduğu yerde yanlış kaçınılmaz olur. Efendim ne kadar Müslüman olsa da, ne kadar sahabe torunu olsa da sahabe gibi, babası gibi, dedesi gibi fazilete sahip değil. Genel manada yine hayırlı insanlar mevcut olmakla beraber bu sefer kibirli yürümeler, hava atmalar, cakas atmalar başlayacak buyuruyor. Bu da ikinci kayıptan haber. Bu da oldu mu oldu. Emevilerin Hazreti Muavir Radıyallahu'tan sonraki zaten oğlu Yezid'in yaptıkları haddini aştı. Yani ne zulümler, ne eziyetler yaptı. Milleti kırdı geçirdi. Hazreti Muavir'den hemen sonra oğlu. Hazreti Muavir de bunu bilemedi. Çok iyi harpler yapıyordu. İstanbul'u fethetmeye Ebu Ayyub el-Ensari bile Yezid'in komutasında geldi. Hazreti Muaviye hayattaydı o zaman. Ama İslam'ın tek ordusu Hazreti Muaviye'nin Şam merkezli devlete geçti. İslam merkezi, devletin merkezi Şam'a geçti. İslam devletinin merkezi Medine-i Münevvere'den Hazreti Ali Efendimiz döneminde Küfe'ye geçti. Hazreti Ali Efendimiz zaten 4-4,5 sene kadar o da haricilerle savaştı. Cemal Sıfır iç savaşlarla uğraştı. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra zaten Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan Efendimiz'in kendi hak ettiği hilafeti 6 ay deruhte ettikten sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e kendi rızasını teslim etmesinden sonra o zamana kadar Şam valisi olan Hazreti Muaviye aynı zamanda Emirül Müminin oldu. Çünkü saflar birleşti, tek devlet oldu. Devletin merkezi de Şam oldu. Tabii buna Emeviye oğulları itibariyle Emeviler Devleti dendi. Ama Emeviler Devleti'ni kuran sadece Hazreti Muaviye Efendimiz sahabedendi. Ondan sonrakiler sahabeden değil. Ama oradan da çok kıymetli insanlar geldi. Bir tane iki tane. Bir Yezid'in oğlu bir de Muaviye var. İkinci Muaviye deniyor. O çok genç yaşındaydı. O çok adaletli, çok dürüst, çok namuslu. Hatta Ehl-i Beyt'i öne geçirmeye çalıştı. Bu sefer Ehl-i Beyt'i öne geçirince tehlikesini görünce diğer aile o Hazreti Muaviye'yi yani ikinci Muaviye'yi indirdiler aşağı falan. O da çok kıymetli. Yani Yezid ne kadar kıymetsizse, şerefsizse diyelim, onun oğlu veyahut da işte neyse ikinci Muaviye denilen zat çok mübarek bir zat idi mesela. Sonra Ömer İbni Abdülaziz gibi bir şey var. Destansı bir adil hükümdar var. İki senede bütün dünyayı adalete gark etti. Dört halifenin beşincisi mertebe bakımından olmayı hak etti falan. Ama tabii Emevilerde kaç tane düzgün adam var dediğin zaman işte ikinci Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Muaviye'nin torunu, işte Ömer İbni Abdülaziz falan birkaç kişi sayılabiliyor. Geri kalanlarında tabii kibir, gurur, iftihar, havalanma, fetihler ardarda geliyor. Bunlar oldu. İşte o zaman buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem idâ meşeb yürüdükleri zaman el mutayta kibirli gururlu yürümeye başlayacaklar. Çünkü neden? Ve kademetü menâet Fâris ve Rûm. Fâris ve Rûm hükümetleri yıkılacak. O imparatorluklardan köle cariyeler alınacak. Onların kızları bunlara hizmet ettiği zaman. Yani bu neyi gösteriyor? Sembolize olarak. Yani Rum ve Acem hükümdarlıkları bitmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar esir olduğuna göre kızları. Bu durumda ne olacak? Şimdi bak hep bunlar oldu mu oldu. Bu durumda ne olacak? Raddallahu, Allah döndürecek be'sev, çetin savaşları beynevim, bu sefer ümmetim kendi içinde iç savaşlarla boğuşacak. Bu da oldu mu? Bu da oldu. Bunları nereden biliyordu? Çünkü Allah'ın Resulü'ydü. Çünkü Allah Resullerime gayıpta bildiririm diyor Kur'an'da buyuruyor. Sen daha nasıl diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride olacak hiçbir şey bilmiyordu. Sen deli misin, divane misin? Bu kadar mütevatir hadis-i şerifler lafzan, belki şu hadis mütevatir lafzan kelime olarak diyemiyoruz. Ama gayıptan gelecekte olacaklardan haberler var verdiğine dair hadislerin tümünü baz aldığımız zaman Şifa-i Şerif'teki bu derste o fasıldayız. Bu manen mütevatir oluyor. Dolayısıyla manen mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar sahabeden, tabiinden ravilerden bize kadar ulaşmış. Dolayısıyla bunun yalan olması düşünemez, mümkün değil. Böyle bir sıhhate sabit, mütevatir derecesine, velev ki manevi olsun, sayı olan hadislerin de inkarı insanı kafir ediyor. Nitekim İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğu ve gökten edeceğin üzülmesi meselesine lafza mütevatir hadis yoksa da o kadar hadis var ki manası, yani sağ olduğu ve ineceğinin manası, hani kelime olarak etadır, nezeledir, yenzilüdür, onu konuşmuyoruz kelime olarak. Ama bu manayı vurgulayan hadisler mütevatir olduğundan Ali-Hüsnü Hazretleri ne diyor? Bunu inkar eden kafir olacağına Ehl-i Sünnet uleması ittifak etmiştir. Çünkü manevi mütevatirler böyledir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ileride olacaklarla ilgili verdiği haber. Şimdi bu verdiği haberleri düşündüğümüz zaman işte efendim Hazreti Osman şehit edilecek. Hazreti Ali şehit edilecek. Bunları söyle. Hazreti Ömer şehit, Uhud'a çıktığı zaman işte üzerinde iki şehit var dedi mesela. Şimdi bu gaybtan haberdir. Onların şehit olmamış ki daha. Bu gaybtan haber. Ama şimdi bu hadis lafız olarak bu hadis mütevatir midir? Değildir. Sahih midir? Sahihtir. Her mütevatir sahihtir. Ama her sahih mütevatir değildir. Dolayısıyla bu hadis sahihtir. Ama şimdi Hazreti Osman'ın şehit edeceğini bildirdi. Gaybtan haber midir? Gaybtan haber. Hazreti Ömer bildirdi. Gaybtan haber midir? Gelecekten haberdir. Hazreti Ali'yi bildirdi. Gelecekten haber midir? Gaybtan haberdir. Sonra Kisra Acem hükümeti yıkılacak. O hadisin kendi sahiptir. Mütevatir değilse de. Gayipten haber midir? Gayipten haberdir. Rum İmparatorluğu yıkılacak. Kayser yıkılacak. Gayipten haber midir? Gayipten haberdir. Hadisin lafzı sahih midir? Sahiptir. Bukhari, Müslim vesaire olup sahiptir. Ama mütevatir midir? O konu mütevatir değildir. Ama topladığın zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekle ilgili haberler verdi mi? Yüzlerce, binlerce. Bunlar yakın gelecekle ilgili. Bir de uzak gelecekle ilgili haberler. Kıyamet kopmadan evvel Deccal'ındır, Mehdi'sidir. Kimisi zuhur etmiş, kimisi zuhur etmemiş. İşte deve çobanları, koyun çobanları şehre inecek. Binalar artacak, zinalar artacak. Gökdelenler yapacak. Bunların hepsi oldu mu oldu. Orta alametler çıktı. Küçük alametler çıktı çoktan. Orta alametler de bitti şu an. Büyük alametler kaldı. Ma bekat illel kübra derdi Şeyh Muhammed Şeker'e Buhari Hazretleri. Büyükler kaldı. Büyükler zaten onun peş peşe artık o Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla başlayan süreçte. Dolayısıyla onlar kaldı. Bunlar hepsi haber vermiş midir? Vermiştir. Bunlardan henüz zuhur etmemiş. İstanbul'un fethine haber vermiş midir? Vermiştir. İstanbul'un fethi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bayağı sonra vakı olmuştur. Yani işte 571 diyoruz. Yani buradan 571 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 1400 küsur sene oldu. 571. Yani o arayı hesap ettiğin zaman 600-700 sene sonra, 800 sene sonra çıkan şeyler var mı? Var. Onlar da zuhur etti mesela. En çok hadisleri inkar eden Yaşar Nuri bile Kur'an'dan başka bir şey tanımam. Sen Kur'an'ı tanıyordu da, Kur'an da tanımıyordu da. Ama o bile dedi ki ya bak İstanbul fethedilecek hadis var. O kadar evvel kaynaklara girmiş. Ama İstanbul'da fethedildi şimdi ne yapacaksın yani bunu da inkar edebilir misin gibi bir itirafta bulunmuştu bir programda Murat Bardakçı'yla. Dolayısıyla burada özel konular ama mesela İsa sen ineceğini hakkında o kadar hadis var ki manen mütevatirdir. Mehdi Aleyhisselam Hazretleri'nin zuhur edeceğini der o kadar hadis var ki sahihlerde manen mütevatirdir. Kelimeler olarak Kur'an'ın kelimeleri gibi aynı harflerle kelimelerde ittifak yoksa da o manayı vurgulayan hadisler mütevatirdir. Peki bunların yekününü düşündüğümüz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra olacak şeylerden haber verdi mi vermedi mi? Geri iki derslerden beri konuşuyoruz. Hazreti Huzeyfe neler anlatıyor, o bir anlatıyor. Efendim sabah namazından akşam namazına kadar minberden inmedi. Bir tek namaza indi, namazı kıldırdı bir daha çıktı. Her şeyi olacakları bize söyledi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelecekle ilgili haberler verdiği konusu mütevatir midir? Mütevatirdir. Bireysel ele aldığın zaman her biri tek tek mütevatir, bazıları mütevatir, üzülmesi gibi, zuhuru mehdi gibi. Ama geneli aldığın zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekten haberler verdi mi vermedi mi? Verdi. Mütevatir midir? Mütevatirdir. İnkar eden kafir olur mu? Mütevatir inkar ettiği için kafir olur. Çünkü gelecekten haberler vermiştir. Ama sen özel bir konuya gelirsen Hazreti Osman'ın şehitliği hakkındaki onun mütevatirliğini ben sana ispat edemem. Ama o sahih midir? Sahihtir. Olmuş mudur? Olmuştur. Zaten olduktan sonra sahih midir değil midirin tespitinin bile anlamı kalmıyor. Çünkü oldu. Bu noktada burada mesela kaç tane gaybden haber var? Ne olacak şimdi? İşte buyuruyor, zenginleşecekler, fetihler çoğalacak, Acem Rum kızları hizmetlerine girecek, yani köle cariyeler çok alınacak. Bu neden kinayedir? Memleketlerin fethedilmesinden kinayedir. Öyle olmasa bu olmaz. O zaman ne olacak? Raddallahu, Allah döndürecek besevim savaşlarını beynevim kendi aralarına. Bu sefer iç savaşlar çıkacak. Yani dış savaşlar, cihatlar ayrı. Bu sefer kendi aralarında harp yapacaklar. Daha ne olacak? Vesellata Allah musallat edecek şirarahum, en kötülerini. Alâ hıyârim, en iyilerinin başına musallat edecek. Bunu da çok yakında görüyoruz. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden 60 sene sonra devletin başına Yezid geçti. 60 sene sonra. Ebu Hureyre Hazretleri mesela bunu bildiği için devamlı. Eûzü billâhi minerracîsitti. 60'ın başına yaşamaktan Allah'a sığınırım. Ve uzun da yaşadı ama 60'ı görmeden, yani Yezid hükümetini görmeden o duası kabul oldu, vefat etti. Dolayısıyla yani Hazreti Muaviye hayırlı bir insanıydı, sahabenin hayırlılarından da, onu konuşmuyoruz. Ama hicretten takvimi, İslam takvimi hicretten baz alır. Ne oldu? Kureyş'ten çoluk çocuğu, Uğaylimetün bin Kureyş. Kureyş'in çoluk çocuğu ümmetin başına geçecek, ne belalar olacak buydu. İşte Yezid, Hazreti Hüseyin'in şehadetine kısmen de olsa sebep oldu. Ha, öldürün demediyse de onun İbn-i Ziyad onun komutanı öldürdü. Ondan sonra Harre olayı, Medine basıldı. Birçok sahabe ve tabiinin 10.000'e yakın şehit var. Medine baskını. Niye Medine Yezid'e biat etmedi? Ordular gönderdi. Zaten o arada Emevilerin en büyük belası ümmeti var. Haccacı Zalim vali oldu. Haccacı Zalim'in vilayetinde 100.000'den fazla Müslüman öldürüldü. Birçok sahabe ve tabiin öldürüldü. Bu sefer ne oldu? İşte bak, fetihler oldu mu oldu. Rum ve Acem hükümetleri düştü mü düştü. Yani Bizans tabii Sultan Fatih'e kadar şey yaptı ama Anadolu'ya bağlandı. İstanbul ortada biliyorsunuz. Suriçi ortada kaldı. Etrafın hepsini İslam devletlerinden geçmişti zaten. İstanbul kalmıştı bir tek. Fetihler oldu mu oldu? Tamam. Faris Rum kızları cariye alınıp Müslümanların hizmetine girdi mi? Girdi. Tabi İslamiyet onlara adaleti emretti. Azat etmeyi teşvik etti. Ayrı dava. Ama vaka böyle oldu mu? Oldu. Peki bu sefer kibirlenmeler, gururlanmalar, havalar, şeyler, süslenmeler, saraylar, maraylar, bilmem neler başladı mı? Şam'da özellikle ve civarında. İslam devleti merkezi Şam'dı. Başladı. İşte o zaman kibirli yürüyüşler başlayacak. O zaman raddallahu besem benim, Allah aralarında şiddetli harp çıkaracak. Çünkü neden? İnnallah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. İnsan kendi güzel halini kötü haline değiştirmediği için Allah onun nimetini belaya çevirmez diyor Kur'an. Sen hak ediyorsun, Allah belanı veriyor. Tabi o dönemde de sahabe var mıydı? Vardı. Hasan-ı Basri gibi radıyallahu anh zatlar vardı Haccac zamanında. Çok hayırlı insanlar, ümmetin en hayırlıları yaşamıştır. Ama ne yapacaktı? Yönetim böyle oldu. Kibirlenenler olunca Allah musallat et. Bu sefer Allah diyor en şerlilerin, en hayırlılarına musallat edecek. Şimdi bak, Yezid'i Hazreti Hüseyin'e musallat etti. Hazreti Hüseyin'in burada kabahati var mıydı? Haşa radıyallahu anh, yoktu. Ama İslam kaza fetihlerinin çoğalması neticesinde gelen zenginlik birilerini, yöneticilerin bazılarını azdırdı. O azgınlık kibir gurur yaptı. Bu sefer iç savaşlara sebep oldu. En kötüyü en hayırlıya musallat edecek. Haccacı Zalim, Said İbni Cübeyr gibi tabiinin en hayırlısını şehit etti. Daha nice onun gibi zatları şehit etti. Hasan-ı Basri Hazretleri kaç kere yakalattı. Hazreti Enes İbni Malik sahabiye bile musallat oldu. İşte Enes Hazretleri'nin duasını Ezkar kitabının birinci cildinde veyahut ikincide olabilir. İkincide kaç tane rivayet var? o dua sayesinde Haccac bana bir şey yapamadı diyor ya meşhur. Tabii en kısası Bismillahirrahmanirrahim diye biliniyor meşhur da. Tabii onun uzunları var, esas rivayetler uzun. En şerlileri en hayırlılara musallat etti. Etti mi? Etti. Şimdi bunların hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu? Buyurdu. Onu bunu buyurduğu zaman da böyle bir şeylerin esamesi okunuyor muydu? Okunmuyordu. Hepsi kısa zamanda gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bak Ebu Hureyre bile tamam canım. Zamanın zeminini bilebiliyor diyor. 60'ın başına yetişmekten Euzu billahi minel üdrike rase sittin yani. 60'ın başına ulaşmaktan Allah'a sığınırım. Niçin? Bir bakıyorsun ya o zamana kadar hiç böyle bir şerli bir durum yok. Hazreti Muaviye biter bir vefat eder etmez direkt Yezid geldi. En hayırlı sahabelerden sonra en bozuk adam geldi. Bir anda. Hazreti Muaviye tabii bunu aldandı. Neden? İyi bir komutandı. Çok ciddi operasyonlar yapıyordu. Çok fetihler yapmıştı babasının sağlığında. İstanbul üzerine gelen orduda Yezid'in komutasında Ebu Ayyub el-Ensari, İbni Abbas, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gibi en büyük sahabe Yezid'in komutasında İstanbul'a kadar geldi. Kağıthane'de çadırları serdiler. Ebu Ayyub el-Ensari o zaman şehit oldu İstanbul'da. Yani şehit oldu derken okla kılıçla değil. Yaşı geçkindi zaten. Hastalığından vefat etti. O zaman Yezid cenaze namazını bile İbni Abbas var, Hazreti Hasan var, Hazreti Hüseyin var. İbni Ömer de olacak. Bunların hepsini Hacı Cemal Efendi Ebu Ayyub el-Ensari kitabında anlatıyor kaynaklarıyla. O kadar sahabe varken ki Yezid sahabe değil haşa. Cenaze namazını bile komutan Yezid kıldırdı. Orada da sahabe itiraz etmedi yani. Çünkü Yezid o zaman babasının sağlığında düzgün bir adamdı. Ama Hazreti Muaviye dedi ki ya Rabbi dedi. Ben dedi bunun başarılarından dolayı İslam cihatları, gazaları, fetihleri var. Bu başarılarından dolayı dedi yerime bırakıyorum ama eğer senin rızan için İslam yayılsın niyetiyle bırakıyorsan ve bu da düzgün istikameti bozmazsa bunun işini tamamı erdir. Başarılarını devam ettir dedi. Ama yok da
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Tarih ve İnsan programında bu hafta Anadolu'yu Türk yurdu kılan, mimariden siyasete devleti şahlandıran Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın görkemli devri konuşuluyor. Saltanat mücadelelerinden zaferle çıkan 1. Alaaddin Keykubat, Akdeniz'e mührünü basan Alaiye fethini nasıl gerçekleştirdi? Anadolu'yu Selçuklu'nun altın çağına taşıyan o büyük seferler ve stratejik hamleler nelerdi? Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı alınan tarihi tedbirler devleti nasıl ayakta tuttu? Popüler dizilerde anlatılan hezeyanların ötesinde evlilikleri, şahsiyeti ve şüpheli şehadetiyle gerçek Sultan Keykubat kimdir? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Selçuklu'nun zirve dönemi ve Büyük Sultan'ın hayatı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, yarın akşam saat 21'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri devam ediyor.
5: Baba evlat ilişkisi sevgisinden dolayı ben buna meylettiysem ve bu da istikametini bozarsa, ben Allah rızası için bunu yapıyorum ama istikametini de bozarsa işini tamama erdirme. Acele bunu öldür, ümmeti kurtar dedi. Hazreti Muaviye bu duayla vefat etti. Ve nihayetinde Yezid'in dönemi hatırladığım kadarıyla 3 seneyi geçmedi. Gencecik yaşında öldü gitti. Geberdi gitti de diyebiliriz. Ama neden? Hazreti Muaviye'nin babasının bedduası var. Neden? Eğer ki istikametini bozacaksa, ümmetin başına bela olacaksa bunu yaşatma dedi. Bunları bilmeden Şia mantığıyla sahabenin aleyhine konuşanlar helak olur. Bu itibarla bakın hicretten 60 sene sonra çıkan olaylara bakın. Ümmetin düştüğü iç savaşlara bakın. Durumlara bakın yani. Bu hususta efendim maalesef zenginlik, zaten geçen hafta da bu dersi okuduk. Fakir olmanızdan korkmuyorum. فَوَاللّٰهِ لَلْفَقْرِ اَخْشَ عَلَيْكُمْ. Sizin sahabe fakir idi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biraz bolluk, son bir iki sene biraz ganimet, biraz bolluk oldu ama son bir iki sene Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten hiç ondan yararlanmadı yani. Hiç yararlanmadı, hep dağıttı. Kendi adına hiç yararlanmadı ama tabii Alplerde işte orada ganimetler oldu. Ganimetler de müellefi kulübe falan Müslüman olsunlar diye onlara verdi falan. Sahabe-i kiramın da fakirliği çok geçmemişti yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Tabii sonraki şeylerde Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman döneminde fütuhat çok oldu yani. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'a kadar fethedildi yani, her yer fethedildi. Çok büyük bir şey yani. Daha İslam Devleti'nin şeyi Medine'de, Kıbrıs neresi yani? Kıbrıs'ı fethetmek kolay mı o dönemki imkanlar? Yani Rumların kalesi. O zaman. Onun için sizin adınıza fakirlikten korkmuyorum. Hatta ne buyurdu? Şöyle ganimet alacağım, şöyle zengin olacağım. Böyle geçen derste. Ama şu andaki fakirliğiniz sizin için daha hayırlıdır. Sahabe o zaman da zannetti ki daha zengin olursak İslam'a daha hizmet ederiz. Buyurdu ki şu andaki fakirliğiniz sizin için o gün kavuşacağınız zenginlikten sizin için daha hayırlıdır. Çünkü ben korkuyorum dünya önünüze serilecek. Eski ümmetleri dünyacılık helak ettiği gibi Karunları, Şeddatları, Firavunları sizin de dünya meyliniz olur. Dünya sizi de helak edeceğinden korkarım. Tabi sahabe-i kiram hakkında bu endişe gerçekleşmedi. Onlar dünyacı olmadı. Onlar hep cihat. Yani 114 bin sahabenin bir rivayet 124 bin kadınları çocukları yani kadınları çıkalım onlar harbe gitmiyor. Medine'de yani Mekke'de 100 tane saysan çıkmaz. Medine'de 10 bin. Nerede bunun 110 bini? Hepsi Allah yolunda cihat ve emr-i için hicret etmiş. Dolayısıyla sahabe de bu endişe gerçekleşmediyse de hemen sahabe döneminde de tabii tabi'in derken sahabenin çocukları, torunları veya sahir sahabe torun çocuğu olmasa lüzum yok. Halklar Müslüman oluyor fetihlerle. O dönemlerde baş gösterdi. Daha 60'ta olanlara bak, yaşananlara bak yani. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor dedim. Şimdi hadisin lafzını da okuyayım. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Tirmizi 4. cilt 96. sayfede bu hadis-i şerif geçiyor. اِذَا مَشَتْ اُمَّتِ الْمُطَيْطَى وَخَدَبَتْ اَبْنَا فَارْسْ وَرُمْ سُلِّطَ شِرَارُ وَعَلَى خِيَارِهَا. Bu şey, deminki lafzı değildi, manen rivayet etmişti. Gazi Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif'te burada da buyuruyor. Ümmetim kibirli gururlu yürüme başladığı zaman Fâris ve Rum kızlar onlara hizmet ettiği zaman şerlileri hayırlılarına musallat edilecektir. Bu aynı ile vakı olmuş mudur? olmuştur. Bu durumda sahabe-i kiram Faris ve Rum beldelerini fethettiler. Mallarını ganimet aldılar. Evlatlarını esir aldılar. Tabii ki bu arada Müslümanların hizmetine onlar girmiş oldu. Ama kendilerinde bir şımarıklık olmasa da şerhten okuyorum. Bu çok önemli bir şerh. Çok ilim var. Urzi Hazretleri, Ömer İbni Abdülvahab el-Urzi el-Halebi Hazretleri, yani bu 400 sene falan evvel yaşamış ama Şifa-ı Şerif'in en geniş şerhi budur. Fethül Gaffar ismi yeni basıldı. Çok istifade ediyorum ben bundan. Yani bu son derslerde teferruata giriyor çünkü. Çok teferruata giriyor. Şimdi fesera zâlge ilâ cühelâ ebnâhim. Bak işte benim dediğim. Bu nimet bolluğu dolayısıyla çocuklarına da sirayet etti. Çocukları içinde alim olan var, fazıl olan var, cahil olan var. Bu sefer ne oldu? Cahil çocuklarının eline bu nimetler geçti. Hani derler ya, mühür, yetki adil bir adamın elindeyse ne ala. Ama aynı yetki bir serserinin eline geçtiğini düşündüğü zaman memleket fesada gider. Şimdi Tayyip Bey tek başına Cumhurbaşkanı, bütün yetkili kendisine Allah selamet versin, muhafaza buyursun. Ama herkesin endişesine başkanlık sistemindeki bütün bu yetkiler Tayyip Bey'den sonra adaletsiz, seciyesiz, seviyesiz, İslam düşmanı bir adamın eline geçerse bu kadar yetki ne olacak diye kara kara bütün hepimiz düşünmeye başlamadık mı? Yetki adil bir insanın elindeyse, Müslüman namuslu bir insan elindeyse ne mutlu. Ama şimdi bir seviyesizin eline de geçemiyor. Çünkü burada seçimle geçiyor. Yani Tayyip Bey'in vasiyet edeceği, şu adama vereceğim dediği bir adama geçmiyor ki. Düşün ki Hazreti Muaviye bu kadar büyük sahabi, vahiy katibi olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua almış, hidayet eden, hidayete erdirilmiş, azaptan korunmuş, sayı hadislerde met edilen biri bile Yezid gibi çok büyük bir katliamlara sebep olacak, ümmeti perişan edecek oğlunu güzel zanneterek ona bıraktı. Yani Hazreti Muaviye'de bile büyük bir yanılma oldu. Kasıtlı bir günah sayılmasa da bir yanılma oldu. Düşün ki şu anda Tayyip Bey'in tavsiyesiyle şu nizamda, şu düzende ben şunu tavsiye ediyorum demesiyle kendisinden sonrası başa gelmiyor. Neyle geliyor? Seçimle geliyor. Seçimde de görüyorsun. Millet tencereye bakıyor, tavaya bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Bu adam Müslüman mıdır, abdestli midir, namazlı mıdır, merhametli midir, şefkatli mi, ona bakmıyor. Ondan sonra az daha işte Ekrem İmamoğlu gibi dünya çapında dolandırıcılıklar, rüşvet ağları, bilmem neler, kim bilir kaç sene ceza alacak. Böyle adamlar az daha İstanbul'u zaten aldı yani. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diye de bir laf var. Yani az daha geliyordu. Allah'tan devlet müdahale etti de dış güçlere bu iş dış güçlere imza atmıp anlaşma yapmış adamların eline geçecek tehlikesini devlet gördü. Devlet müdahale etti yolsuzluklara işte. Mahkemeler devam ediyor. Ve karar aşamasına doğru yaklaşıyor gidiyor. Bunları yaşıyoruz. Onun için sahabe dönemindeki fetihler, zaferler, ganimetler, yetkiler, etkiler iyiye kullanıldı. Ama ne zaman ki bu diyor, feserade ila cühele ebnaim, cahil cühele olan oğullarına, torunlarının eline geçince, fete cebbaru, işte buranın en büyük örneği Yezid'dir. Yezid sahabe çocuğudur. Ne yaptılar? Cebir yaptılar, cebbarlık, zorbalık yaptılar. Tekebberu, kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Bu sefer ne oldu? Fesallata şirarum ala hıyarim. Hadiste buyuruldu. Allah şerleri hayırlara musallat etti. Fesallata şüfahun hücesav leslan ala emir mümni Osman. Mesela işte Hazreti Osman döneminde başladı. Hazreti Osman'ı kim şehit etti? İşte burada maalesef, maalesef. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan da Allah'sın. Süfeha, beyinsizler, Hudesavlis'ten yaşı genç çoluk çocuk. Hadiste bu tabir de var. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oğlu maalesef Hazreti Osman Efendimiz'i öldürecek grubun içinde evi bastı. Yani ona sert konuştu. O zaman Hazreti Osman Efendimiz, ya baban bunu görseydi hiç senden razı olmazdı bana böyle yaptığını deyince, o yine insan

genç olan süfaha takımı, cühela takımı, çoluk çocuk yaptı. İşte bunlar şerliler en hayırlılara musallat olacak. Demek ki o dönemden neler başlamıştı? Zaferlerin sarhoşluğu, kazanımların, birikimlerin, ganimetlerin, mal çoğalmasının verdiği, birilerine verdiği, sahabe çocuklarında, bunu sahabe çocuklarını bundan tenzih edemeyiz, bazı çocuklarını. Yani bazı sahabenin bazı çocuklarını bundan tenzih edemeyiz. Edersek o zaman bunları kim yaptı? Uzaydan birileri mi indi? Ama sahabeyi tenzih ederiz ve etmeliyiz. Çünkü sahabe hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık çeki var. Sahabem hidayet üzeredir. Hangisine uysanız hidayet bulursun. Ama insanın çocuğuna lafı geçiyor mu? Ya şu anda bizim çoluk çocuğumuzla lafımız geçiyor mu? Sahabede olsa lafı geçebilir mi? Nuh aleyhisselam peygamber idi. Oğlunun birini iman ettirebildi mi? Nuh aleyhisselam kafire karısını iman ettirebildi mi? Lut aleyhisselamın karısının imansız olduğu ve düşmanlarla anlaşıp kocasına karşı operasyon çektiği Kur'an'da sabit değil mi? Onun için bunları birlikte düşünerek hareket edeceğiz. Sahabenin burada kabahati olamaz çünkü hadis-i şerifte sahabe aklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akladığını ben nasıl karalayacağım? Ama işte bu izah çok önemli. Yaşı genç olan bazı sefi ve beyinsizler takımı Emirül Mümin Hazreti Osman'a musallat oldu mu? Bak en şerliler en hayırlılara musallat olacak. Başladı, nereden başladı şimdi? Hani şeyi konuşmuyoruz. Hazreti Ömer'i şehit eden. Çünkü o Müslüman değildi. Hazreti Ömer'i şehit eden Ebu Lüle Mecusi'ydi. Mecusi bir köleydi. O Müslüman olmadığı için o, bu hadise girmez o. Çünkü gavur, gavur yaptı onu. Hatta Hazreti Ömer bundan çok da mutlu oldu. Vefat ederken sordu. Bana kim, beni kim hançerledi dedi. Dediler Ebu Lüle dediler. Elhamdülillah ki dedi. Allah bir Müslümanı bana musallat edip benden sebep bir Müslüman benim kanıma girip de cehenneme girmesin dedi. Yani hamd etti ki Allah bunu bir gavura yaptırdı da bir Müslümana yaptırmadı. Ama Hazreti Osman'da Müslümanlara yaptı. Hazreti Ali'de hariciler Müslüman geçinenler yaptı. Şehitlikleri sebep oldular. Onun için Hazreti Osman'ın durumu. Sonra Ümeyye oğullarının, yani Emeviler diye biliniyor, çoluk çocukları Hazreti Ali Efendimiz'e musallat oldu mu? Onun zürriyetine Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'e musallat oldu mu? Oldu. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinin eserlerinin ve Hazreti Ali Efendimiz'in hilafet döneminde küfe merkezli devlet maalesef güçlenemedi. Hep iç savaşlarla uğraştı. Cemel patladı, Sıffin patladı. Sonra hariciler Harura ehliyle savaştı. Zaten 4,5 sene kadar süren hilafeti döneminde radıyallahu anh Efendimiz iç savaşlarla boğuştu. Pek dış savaşa kafirlerle cihada bir vakit de bulamam. Ebu Sıddık Efendimiz de içerideki mürtetlerle uğraştı. 2,5 sene o da dışarıyla uğraşamadı. Bu da bir kader. Sonra Ehl-i Beyt'e Emeviler, Abbasilerden Ehl-i Beyt'e musallat oldular mı? Oldular. O musallat olanlar şerlilerdi. Ehl-i Beyt imamlarımız, 12 imamdan olsun, öbürlerinden olsun birçokları maalesef Emevi, Abbasi kralları tarafından kimisi zehirlenerek, kimisi hapislerde süründürülerek, yani başkaldırılan millet Ehl-i Beyt'i Resulullah'ın torunlarına çok merak, onların etrafında toplanırlar diye devamlı korktular hükümetler. Ehl-i Beyt'ten, seyitlerden, şeriflerden korktular ve bayağı bir zarar zeval verdiler. Öldürdüklerini öldürdüler, yaptıklarını yaptılar. Onun için bu mesele gayıptan haber verilmek açısından, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayıptan verdiği haberlerden, inne ehle beyti seyelkavne ba'di teşriden ve tatriden. Benim Ehl-i Beyt'im benim vefatımdan sonra sürgünlere gönderilecekler, kovulacaklar. Büyük bir zulme uğrayacaklar. Bu da sayı hadis-i şerif. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ehl-i Beyt Efendimiz'in evinde, ocağında hiç böyle bir şey olacağı normalde düşünsen ümmet peygamberinin torunlarına, faziletli imamlarına, ki Hazreti Hasan için cennet ehlinin efendisidir. Hazreti Hüseyin için Seyyida Şebab elce cennet ehlinin gençlerin efendileri bunlardır. Bunlar benim rayhanlarımdır. Göz bebeğimdir buyurduğu torunlarına
Hazreti Hasan

0: şeylenerek şey Hazreti Hüseyin Kerbela'da susup olarak şehit edildi. Bunların hepsini haber verdim, hepsini haber verdim. Bunları haber verdiği dönemde Medine'de böyle bir emare bile yoktu. Farz edilen oydu ki mesela bana sorsaydın ya çok hürmet edilir. Hakikaten Ehl-i Beyt varken onların önüne başkaları geçirilmez. Faziletli Ehl-i Beyt imamlarına tabi olur ümmet diye ben olsam tabi olurdum. Nitekim İmam-ı Azam Efendimiz Ehl-i Beyt'i tuttu. Yani Ehl-i Beyt imamlarını tuttu. Hazreti Zeyd'ler vesairelerle ne onun adı Nefsi Zekiye diye Ehl-i Beyt imam var. Onlara biat etti. Hazreti Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimiz. Çünkü faziletli insanlar faziletli insanlara tabi oluyordu. Ama tabii kılıç zoruyla Yezid'den sonra bozulan düzen artık iş güce döndü. Güç kimdeyse herkes korktu. Sindi. Ve iç savaşlar peş peşe geldi. Bu olaylarda yani şuraya kadar anlattığımda onlarca gayıptan gelecekten haberler verildi ve o dönemde sorsaydın istişare vaatine böyle olur mu şöyle olur mu diye kimsenin onay vermeyecek. Olmaz ya böyle de şey olur mu? Hazreti Hüseyin'i kim öldürebilir? Resulullah'ın torunu, cennet elinin efendisi herkes hürmet eder zannedersin. Ama bak ne buyurdu? Ümeyye oğullarının çoluk çocuklar. Mesela ben korkuyorum buyurdu. Bir gün yine minbere çıkmıştı. Hatta İnne Anzenna Kadir suresinin nüzulünde Leyletul Kadir hayrun min elf şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O bin ay 83 sene 4 aya tekabül ediyor. 83 sene 4 ay da Emevilerin devletinin hüküm sürdüğü dönem. Bir Hazreti Muaviye, Ömer İbni Abdülaziz gibi iki taneyi çık, iki taneyi ver, bir tane daha belki varsa. Geri kalan hepsi çok fetihler yaptılar. İslam topraklarını çok genişlettiler. Ama kazandıkları güç ve mal ve ganimet maalesef kibirlerine, cebbarlıklarına, Haccacı Zalim gibi zorba adamları vali yaparak ümmeti sindirmeye, bastırmaya, en ufak bir doğruyu söyleyenin idamına kadar götürdü. Bunlar yaşandı. Bak o ateş şeyinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bize bir Kadir gecesi verildi. Yani dolayısıyla Beni Ümeyye'nin, Emevilerin mülkünden daha hayırlıdır bir Kadir gecesine ibadet, o saltanatı sahip olacağına bir Kadir gecesine ibadet. Buna mesela temas edildi. O zaman sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzüldü. Çünkü yine Allah'ın kayıptan bildirdiği haberlerle Emevi hükümdarlarının Medine-i Münevvere'deki mescitte Efendimizin minberine çıkıp hutbe okuduğunu gördü. Bunu görünce sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Çünkü neden? Yani Ehl-i Beyti varken, faziletli insanlar varken bu iş onlara mı düşecek diye. Tabii kadere çare yok. Efendimiz onu görünce üzüldü. Üzülünce İnne Enzelnâ suresi nazil olarak onu teselli etmek için sana ve Ehl-i Beytine ve ümmetine bir Kadir gecesi verilmiş ki bunların mülkünden daha hayırlıdır. Sen teselli mahiyetinde bu da Dürrül Mensur vesaire tefsirlerde rivayetlerde geçiyor. Kaynaklı rivayetler bunlar. Birçok tefsirde de geçiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayıptan haberler vermiş midir? Vermiştir. Verdikleri aynı ile tahakkuk etmiş midir? Etmiştir. Şimdi burada daha önemli şeyler var ama bir saatte doldu, bir saatte de yakın oldu. Ona şey yapamayız. Mesela önümüzdeki ders çok önemli. Vakit-i alim-i Türk. Türklerle savaş olacak. Şimdi bu nedir? Hangi Türklerdir? Sahabe, tabi'in, Müslümanlar Türklerle ne kadar savaştı? Ne zaman savaştı? Bu Türklerden maksat kimlerdir? Hazer Türkleri veya işte Tatarlar vesaire oralarca ve Rumlarla savaşlar. Tamam mı? Vezam Kisra Faris, Acem hükümdarlığı Kisra'nın devletinin gideceği. İşte Vezam Kaysar Rum İmparatorluğu'nun gideceği. Sonra Rumların devleti Kisra'nın Acem hükümdarlığının devam etmeyeceği ama Rumların kıyamete kadar devam edeceği. Şimdi mesela Roma'sı var, Yunanistan'ı var. Dünya kadar devletler Rum ırkıdır. Yine kaç tane devletleri var. Ama dallara bölünerek farklı farklı devletler altında yürünecek. Kıyamete kadar zaten biliyoruz Armagedon dedikleri Mercidabık'ta olacak, Halep yakınlarında çıkacak, Ahir Zaman Savaşı'nda, Melhame-i Kübra'da zaten yine Rumların Müslümanlarla savaşmak üzere gelecekleri bahsediliyor. Ama mesela Kisra ve Acem, Mecusi, Acemlik, tabi Şia'nın içinde Mecusilik devam ediyor o. Zaten ondan dolayı Ehl-i Sünnet'e böyle yapıyorlar. Husileri karıştırdılar, Yemen'i karıştırdı, Suudi'ye, Mekke, Medine'ye bomba attırıyorlar. Yani Şia'da o Mecusilik damarı var ama ortalıkta bir Acem İmparatorluğu'nun Mecusiyet tarafı dışa vurulmuyor. Dolayısıyla onun etkisi zahirde bir Kisra hükümdarlığı yok. Adına İslam Cumhuriyeti koymuş. Yesinler senin İslam Cumhuriyeti'ni. İslam'la hiç alakası yok. Ne namaz, ne abdest, ne bilmem. Neyse. Kur'an'a eksik diyen, sahabeye kafir diyen bir zihniyet. İslam Cumhuriyeti olabilir mi yani? Onu boş ver. Ama orada Kisra tamam gidecek. Ama Rumlar çeşitli vesilelerle başka devletler adı altında devam edecek. Rum ırkının devletleri. Mesela bunlar, bu konular var. Şimdi ben bu konulara girdiğim zaman sırf Türklerle ilgili konuyu açıklamam için burada 15-20 sayfa şerhler var. Bu ne zaman oldu, ne oldu, kimlerle oldu? Türklerin tabii sonra İslam'la şereflenmesinden sonra İslam'a hizmetleri. Onu da zaten alimler burada yazmışlar, Müslüman Türklerin ne kadar İslam'a hizmet ettikleri falan. Tabii o zaman şeyden de evvel, tabii Selçuklulardan da evvel Türklerin İslam'la müşerref olması, Buhara hükümetleri, Mısır'da işte efendim İbni Tolun oğulları devleti falan, bunlar hep Türk devletleri, daha onlar Selçuklulardan da evvel. Dolayısıyla ama Türkler dediğim Moğollar kastediliyor. Cengiz Han tarafı. Orada tabii onlar da Türk mü değil mi ihtilaf varsa da hadislere göre onlar Türk sayılıyor. Ama kafir oldukları dönem o Moğol tarafı hala da Moğolistan. Mesela Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsi Müslüman. Ama Moğolistan'da Müslüman oran çok az. Yani şu andaki Moğolistan'da da. Ama onlar da Türk'ten bir ırk sayılıyor falan. Bunları konuşacağız. Hem ilmimiz artacak, kültürümüz artacak, tarih bilgimiz artacak. Ama bizim için artması gereken en büyük ilimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri. Bu mucizelerden de hangi fasıldayız? Gelecekten verdiği haberler ve aynı ile gerçekleşmesi ve halen de tahakkukunun devam etmesi. Hala olaylar teknoloji geliştikçe bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeylerin hakikati çıkıyor. Ve bundan sebeple birçok güzel Müslüman oluyor. Bizim Müslümanlar şuursuzlaşıyor, namazsız, abdestsizleşiyor. Ama Avrupa'da, Amerika'da birçok araştırmacı da bu mucizeleri görerek hala incelediğinde İslam'la müşerref oluyor. Çünkü neden? Bunu bizim geldiğimiz teknolojiyle ulaştığımız bir veriyi yani nasıl oluyor? Yani kust denen bir bitki var mesela. Udun da bir adı kust. Hint kustu böyle bir şeydir. İnternete girersen kust diye yazan çıkıyor mesela. Şimdi onun işte onda 7 şifa olduğu falan beyan ediyor. Şimdi şeyde Amerika'da laboratuvarlarda bilmem ne bizden fazla inceliyorlar tabii. Koronada o kust denen tahta gibi bir şeydir öğütülüyor. Yani o sahih hadisi Buhari'de de var. Yani onunla yapılan incelemelerde virüslere direkt müdahale ettiği, virüslerin üstüne salındığında hemen öldürdüğü, etkisiz hale getirdiği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özellikle boğaz ağrısı diyor. Virüsün zaten ilk etkileri burundan boğaza iniyor. Mesela şimdi bunlar daha yeni. 3-4 sene oldu korona. Kaç tane araştırmacı bu mucizeyi görmüş. Yani 1400 küsur sene önce kustan. Ama işte o kustu yaratan Allah. Çörek otunu yaratan Allah. Onun içine koyduğu etkisel maddeyi yaratan Allah. Resulullah da o Allah'ın elçisi ise ona bildiren Allah. O zaman ne oluyor? Bu zatın Allah'ın elçisi olduğuna tasdik ve iman gerekiyor. Zerre kadar aklı olana, insafı, vicdanı olana. Burada bakıyoruz, Kaptan Kustolar'dan bahsediyor, ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Kur'an'daki, sünnetteki mucizeleri gördükçe adamlar yola geliyor, imana geliyor. Ama maalesef bizim Müslüman milletimiz, anadan babadan doğma Müslümanız ama camiler boşalıyor, namaz kılanlar azalıyor, çıplaklar çoğalıyor, İslam'dan soğukluk artıyor. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir tersliktir? Akıl sır alacak gibi değil. Amerika, Avrupa'da Müslümanlık artıyor. İslam beldelerinde Müslümanlık azalıyor. Ateist, deist çoğalıyor. İnkar çoğalıyor. Bunun vebali kimin boynuna? Elbette ben de bundan nasibimi alırım. Hocalar en başta nasibini alır. Alim geçinenler, emr-arif yapmamaları, ümmetin derdine düşmemeleri, yani Efendi Hazretlerimiz gibi bir müceddit tabii daha nasıl gelecek? Yani her yüzün başına bir müceddit gelecek. O hadis-i şerifi inkar edemeyiz. Ama şu yüz, şu asırda, yani 19. asırdan 20. asır diyelim, 21'e geçiyor şu anda da, yani şey olarak miladi hesapla konuşuyoruz. Yani Efendimiz'in asrı 15. asır, Hicri'de 15. asır olarak bir bütün de burada ikiye bölündü. Şimdi 20-21'e de geçti. Tabii Efendimiz'in vefatı 2023'lere olduğu için 21. asra da geçti, 20 senesi, 23 senesi. Ama şimdi tek başına bir insan nasıl İslamiyet'i parlattı, nasıl medreseleri, nasıl çarşafı şerifleri, nasıl İslamiyet'in sünnetlerini şeyleri, bak tek başına bir insan. Ama bu kadar alim vardı, hoca vardı. Memlekette yüz binlerce, on binlerce, yüz binlerce, dünyada Arap alemi, Acem alemi, herkes Müslüman geçiniyor. Böyle bir fütühat, böyle bir parlama, böyle bir ilerleme, en zor dönemde Allah demek yasak edilmiş, şapka kanunlarıyla millet şapka giymeye mecbur edilmiş, efendim gözünü kapatana tarikatçısın diye kapsa atıldı, şapka giymeyen, şapkanın aleyhine konuşan, dar ağaçlarında idam edildiği dönemlerden sonra böyle bir İslam'ın parlaması. Demek ki bir insan vazife yaptığı zaman, bir Allah dostu, bir alim bir vazife yaptığı zaman yüz binlerce, milyonlarca insan namaza başlıyor, İslam'a geri dönüyor. Milyonlarca insana Efendi Hazretleri etkiledi. Kesin. Milyarlar diyemesem. Bereket olarak tabii ki milyarlar. Yani bütün İslam alemi bereket olarak. Müceddit tektir çünkü. Ama zahiri manada temas ettiği, dokunduğu, hidayetine vesile olduğu ve aracılık ettiklerine bakarsan milyonlara kesin direkt etki etmiş. Milyonlara, çünkü 70-80 senelik bir hizmeti var. Hani çocukluğunu çıksan. O zaman ya kardeşim herkes bir Mahmut Efendi olamaz ama sen de yani bir ucundan tutsan, sen de bir 5-10 kişiye hidayetine vesile olsan. Öbürü bir 1000 kişiye vesile olsa, öbürü bir 10.000 kişiye vesile olsaydı bu kadar hacı hoca yetişti bu memlekette. Bereket yok. Şimdi geldiğimiz noktada ne oluyor? İslam ilerleyeceğine şirk ilerliyor. Ateistlik, deistlik artıyor. Namaz, oruç oranı artacağına eksiliyor. Yani bu neden oldu yani? Bu neden oluyor? Şimdi hoca konuşuyor, konuştuğuyla amel etmiyor. İlim yapıyor, metinleri ezberliyor. Tatbikatta gidip karısına bile namaz kıl demiyorsa olacağımız bu. Onun için bütün mucizeler, velilerin kerametleri, Efendimiz Hazretimiz kerametleri ki yüzlercesini gördük, dinledik. Bütün bunlar aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldukları, sünnete itibar ettikleri için o keramete sahip olmuştur. Onun mucizesi sayılıyor yine. Çünkü sen kızına laf geçiremiyorsun. Binlerce, on binlerce kızı o üniversitede, okuldan diploma almasına bir gün kala çıkarıp medresede gecenin üçünde teheccüd ve çarşafı şerife tesir etmesi büyük keramettir. Bunu sen ben yapamıyoruz işte. İşte o kerametler Efendimizin mucizesine sayılıyor, yazılıyor. Dolayısıyla bizim bu derslerden çıkaracağımız bütün meselesi, yok Moğol Savaşı, yok Cengiz Han bilmem nesi, bunların hepsi sayı hadislerle sabit, bunları okuyacağız. Ama buradan çıkaracağımız ders, maksadımız da burada. Yani Kazı Yaz Hazretleri, Şifa Hazretleri bunları niye anlatıyor? Siyer olsun diye anlatmıyor. Yani siyer kitapları ayrı kitaplar. Bu kitap siyer kitabı değil. Aynı zamanda siyer kitabı. Ama maksadı başka. Bunları niye toplamış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları önceden bildirdi mi? Bildirdiği gibi yaşandı mı? Peki bunları nereden biliyordu? Bunları ancak Allah bilebilir. Demek Allah'ın hak olan bir peygamberiydi. İmanımızın nuru artsın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri çok. Ama o mucizelerde kiminin gözünü yetmiş, kiminin kolunu yetmiş, efendim işte parmağından su çıkmış, içilmiş. Ama biz o mucizelerden yararlanamadık. Yani ay yarıldığında biz görmedik. Parmağın şerifinden çıkan sulardan biz içmedik. Yani o mucizeler kendisiyle gitti diyelim. Ama bir Kur'an mucizesi baki ve mucizeleri devamlı çıkmaya devam ediyor. Hadis-i şerifteki mucizeler. Yani gelecekten verdiği haberlerdeki mucizeler. Yüzlerce, binlerce. Kaç cilt kitaplar yazılmış. Fiten hadisleri. Gelecekte yaşanacaklar. İç savaşlar, dış savaşlar. Bak hepsi tek tek çıkıyor. Bundan sonraki harita hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere aynıyla gerçekleşecek. Mesela önümüzdeki derste öyle şeyler dinleyeceksen aklınız duracak. Türklere iyileşmeyin. Türklerle savaşmayın. Emrine uymadığı için Abbasi halifesi o hadiste amel etmediği için Moğolların musallat olması neticesinde İslam alemine yaşatılan fecaatler ve felaketler. Bak sana diyor önden. Onlar diyor yani gelirler kendileri Müslüman olacak. Türklerle savaşmaya kalkmayın. Türklere ilişmeyin. Ha size saldırırlarsa tabii ki müdafaa-i nefis yaparız. Ama onlarsa burada mesela Cengiz Han başlatmıyor bu işi. Bizim Abbasi halifesi başlatıyor. Neden? Hadis-i şerifle amel etti. Sünneti terk etti. Uhud muharebesinde ne oldu? Bak okçular dedi. Buradan ayrıldılar. Kazanılmış savaş kaybedildi. O zaman bu kadar şeyi nereden biliyor? Ya onun Allah'ı bildiriyor. O zaman o Resul'e imanımız artıyor. Mucizeleri bilmek. Bu bir fasıldır. Biz bundan önce onlarca fasıl okuduk. Bundan sonra da ne kadar daha fasıl okuyacağız şifa derslerinde. Bu fasılların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında imanımızın nurunun artmasına vesile olacak. Çünkü ilimsiz tanıma olmaz. İlimle tanıyorsun, tanıdıkça seviyorsun. Sevdikçe imanın artıyor. Şifa şerifin en büyük verisi, vergisi bize, hibesi, hediyesi o Resul-i Zişan'ı tanımakta ve dolayısıyla sevgimizin artmasına vesile olması. Biz bu dersleri bunun için yapıyoruz. Yoksa biz siyer kitabı da açıp tarihte neler olmuş bilmem kaç senesinin olayları, şu 100 senenin vakaları diye ders yapabiliriz. Ama maksadımız o değil ki. Bu işin maksadını anlamayan burada siyer gibi dinlemesin. Dinlerse de bir ilmi olur. Ama sadede gelirsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin, nübüvvetinin hakkiyeti, sübutu ve gerçekliği. O zaman buna imanını attığı zaman işte bak sünnetlere ittiba edeyim. Onun diğer bütün buyurduklarını yapayım. Bütün buyurdukları çıkacak. Bir de bunun ahiret boyutu var. Kabir boyutu var, mahşer boyutu var. Yani sonsuz hayat var. Ne buyurduysa çıkıyor bak. Ora hakkında da buyurduklar da aynı çıkacak. O zaman ayağımdan kalayım, onun sünnetinden, yolundan ayrılmayayım. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Kazı Yaz Hazretleri de, şerhleri yazanlar da, bütün bu emeği verenler, canlarını onun sünnetine, yoluna feda etmiş. En son Mahmud Efendi Hazretlerimizde örneğinde gördüğümüz üzere bütün onlar bizi Allah ve Resulünün yoluna iletmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba ettirip ölmüş sünnetleri yeniden canlandırarak ümmeti eski şevketine, devletine, asıl saadetteki bereketine geri döndürme çabasıdır. Ama ne zaman zenginleşiliyor, ne zaman dünyalaşılıyor, ne zaman gurur kibir giriyor, ne zaman riyaset sevgisi, baş olayım bilmem ne derdi giriyor, hep içeriden yıkımlar başlıyor. Bu sefer Yahudi'ye, Hristiyan'a, gavura, mecusiye lüzum bile kalmıyor. Biz bize zaten düşman olarak yetip artıyoruz ve gavurları da sevindiriyoruz ve güldürüyoruz. Onun için Allah cümlemizi ıslah eleyip dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne faydalıysa onu öğrenmeye, onu amel etmeye, onu yaymaya, onu neşretmeye, en mühim olan konulara başta temas etmeye muvaffak eleyip, mala yani fuzuli, batıl, millete bir fayda getirmeyecek şeyleri konuşmaktan, görüşmekten muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Vakti Kur'an. Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hud suresini dinliyorsunuz.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim Camii'nden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 10. Şeyhülislamı İbni Kemal Paşa Hazretleri'dir. İbni Kemal Paşa'nın en bariz özelliği kıymetli kardeşlerimiz, Devleti Aliye'nin en çok eser yazan, ardından en çok telif bırakan Şeyhülislamı olmasıdır. Niçin buradayız? Niçin buradayız? Çünkü Yavuz Sultan Selim Camii'nde hemen ardında caminin efendim banisi sayılan, gerçi vefatının ardından oğlu Kanuni yaptırmıştır ama başlangıç itibariyle banisi sayılan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi de buradadır. İbni Kemal Paşa Hazretleri Yavuz Sultan Selim döneminde Şeyhülislam olmamış. Kendi vefatından 5 sene sonra Kanuni döneminde Şeyhülislam olmuştur. Yavuz Sultan Selim'le alakası şundan dolayıdır. Ondan sebep buradan çekim yapmayı uygun gördük kıymetli kardeşlerimiz. Kendisi İstanbul Kaz Askeri iken Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han'ın yanından giderlerken çamurlu bir yer, atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz gibi haşmetli, haşmetme ağab bir hükümdarın kaftanını kirletmiş. Her ne kadar İstanbul Kaz Askeri de olsa İbni Kemal Paşa bir çekinmiş haliyle, bir korkmuş, bir çekinmiş. Yavuz Sultan Selim Han ne kadar büyük bir sultan ki, demiş ki ulema ayağından sıçrayan çamur bize ba'isi mefharettir, bize övüç kaynağıdır efendim. Bu kaftanı vefatımın ardından türbemin üstüne assınlar. Ulema ayağından sıçrayan, üzerinde ulema ayağından sıçrayan çamurun olduğu bu kaftanla biz Allah katını da övünürüz demiş. Ve bugün türbesinin üzerinde o kaftan, yani İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin atının ayağından sıçrayan çamurun üzerinde eserleri olan kaftan, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi üzerindedir. Bakınız olaya ki İstanbul Kaz Askeri olan bir zatın atının ayağından sıçrayan çamuru kendisine Devlet-i Aliye'nin padişahı, devletin topraklarını 8 senede 2,5 katına çıkarmış, böyle cevval, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sultan, İstanbul Kaz Askeri'nin, İstanbul Kadısı'nın demektir yani, kendi değil atının ayağından çıkan çamurla bu şekilde tevessülde bulunmuş çok yüce bir sultandır. Allah-u Teala bu zatların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Asıl ondan önce aklımızda olması gereken bu zatların fikir dünyasına bugünün modern zihniyetiyle bulanmış beyinleri de o zatların fikir dünyasından nasiplenmek efendim nasipdar eylesin. Çünkü bu zatlar büyük zatlardır. Onların bakın hayal dünyasına, fikir dünyasına, itikat dünyasına bakınız. Bir de bugünün modern zihniyetiyle kirlenmiş dünyaya bakınız ki bir alimin atıf efendim atının ayağından çamur sıçrayacak devlet başkanının kaftanına, devlet başkanı da bunu yarın ahirette şefaat dinleneceğim diye kabrin üstüne koyduracak. Bugün böyle bir şey olsa kahkahalarla gülünecek bir haldedir. Ama işte Devlet-i Aliye'nin Osmanlı'nın niye büyük olduğunu anlamak için hepimize çok güzel bir misaldir kıymetli kardeşlerimiz. Onların itikat dünyası nasılmış? Bir de bugün biliyorsunuz bazı kendini bilmezler çıkıp yakın zamanlarda görmüşüzdür. Kur'an'ın bazı sözleri acaba Allah kelamı mıdır değil midir diye ilahiyatlarda hocalık yapma payesini elde etmiş zevatın olduğu bu dünyada. Elbette ki halkımızın maalesef dimaları bunlarla zehirlenen bir dünyada. Efendim niye yağmur yağmıyor, niye barajlar boş demenin çok manası yoktur. Allah-u Teala bizi bu kadar rahmet etmesi bile büyük bir nimettir. Bakın ecdadımız dönemindeki değil halk, değil çoban, değil avam-ı nas, bir insanın devlet başkanının bile itikadı, ulemayı hürmeti neymiş, nasılmış? Bir de bugün bizim ağlanacak halimize bakınız ki Allah-u Teala elimizden tutsun, cümlemize yardım eylesin. Amin. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin demiştim başta en bariz özelliği, en çok telif sahibi olan Şeyhülislam olmasıdır ki eserleri hakkında 200'den fazla rakam zikredilmektedir. Yakın zamanda Resaili basılmıştır. Bütün risalelerini cem edip İstanbul'da bulunan bir Arap arkadaşların kurduğu yayın evi tarafından basılmıştır bütün risaleleri. Orada bile sadece 114 tane risalesi mevcuttur İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin. Daha sonra Yavuz döneminden sonra, Yavuz'un vefatının ardından 5 sene sonra Kanuni dönemi 1525'te de Şeyhülislam olmuştur. Onun hayatından bahsetmek için Yavuz Sultan Selim Camisi'nin avlusunda bulunmaktayız kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah güzelce anlatmaya muvaffak oluruz. Allah-u Teala bu zatların izinden gitmeyi cümlemize, neslimize, bunların fikirleriyle donanmamızı, mücehhez olmamızı, dünya bu şekilde dünyamızı da ahiretimizde mamur kılmamızı nasip eylesin. Amin diyerek başlamış olalım kıymetli kardeşlerimiz. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından birçok eserler bıraktığından bahsettik. Bundan yola çıkarak hepimize bir hayat hedefi biçmesi, çizmesi açısından şu hadis-i şerifi okumak isterim. Hazır İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından bu kadar eser bıraktığından bahsetmişken, Tirmizi'de bahsedilen, zikredilen bir hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İzâ mâtel insan öldüğü zaman inkata ameluhu, ameli biter, ameli kesilir. Amel defteri artık yazmaz. İllâ min selâs, üç şey müstesna. Üç şeyden ötürü hala vefat etse de kendisine sevap yazılır. Efendim nedir onlar? Sadakatin cariyetin, devam eden bir sadaka. Efendim ardından bir hayır eseri bırakmıştır ve oradan insanlara bir fayda hasıl oluyordur. İşte bu vefat etse de vakfa para vermiştir falan vakfa, oradan fakirlere, muhtaçlara yiyecek veriliyordur. Ya da eser bırakmıştır işte, eserleri okunuyordur, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, aşevi yaptırmıştır vesaire. Kişi ölse de ya da adam yetiştirmiştir. Kişi ölse de ya ondan gelecek sevaplar hala sağ tarafında yazılır gibi o sevaplardan nasiptar olur. 2. Ve ilmi yuntefe'u bih, ve kendisinden menfaatlenilen bir ilim. İşte bakınız bu kadar eser yazmış. Ardından bugün hala okunmakta ki ileride bahsedeceğiz. Yakın zamanda 9 ciltlik tefsiri basılmıştır İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerimiz, ve veledin salihin yed'u leh, ve kendisine ardından dua eden salih bir çocuk ki Allah-u Teala cümlemizin evlatlarını ardından bize sevap getirecek, ardından bize nadanlık, pişmanlık oluşturacak çocuklardan değil de ardımızdan sevap getirecek çocuklardan eylesin. Amin. Arkamdaki kadraja girdiğinden sebep kısaca bahsetmek isterim ki Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin Haliç tarafında, aşağı tarafta torunlarından Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır. Risale-i Kutsiye isimli kıymetli eserinde Büyükşeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, "Zeval bulmaz cihan durdukça ey can, bu şeyhin şahı cihan Abdülmecid Han, dünya devam ettiği müddetçe bu zatın saltanatı da devam etsin, devam eder" diye vasfettiği, dua eylediği birçok eserler bırakmış Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır arkamızda. Türbesinin üstünde Sad Suresi'nin 50. ayeti kerimesi çok güzel bir dua mahiyetinde yazılmıştır. Cennetu adnin müfettehaten lehumul ebvab. Onlar için, o cennetlikler için, kendileri için kapıları ardına kadar açılmış adin cennetleri vardır diyerek çok tatlı bir dua mahiyetinde türbe giriş kapısının üstünde asılıdır. Allah-u Teala bu duanın zımmına Sultan Abdülmecid Han'ı, büyük dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ı, bugün kendisinden bahsetmek istediğimiz İbni Kemal Paşa Hazretleri'ni ve onların zımmında biz efendim ardından kırık ayaklarla topal bir şekilde sekmeye devam eden biz torunlarını da bu duaya Allah-u Teala dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Devlet-i Aliye'nin 10. Şeyhülislam'ı sayılan İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin doğum tarihi 15 Mayıs 1469'dur. Doğum yeri hakkında kesin bir malumat yoktur. Edirne ya da Tokat'ta doğabileceği ihtimali kaynaklarımızda mezkurdur, zikredilmektedir. Efendim babasının adı Süleyman Çelebi'dir ki bu babası Süleyman Çelebi Sultan Fatih devrinde İstanbul'un fethine katılmış. Yani Ni'mel Ceyş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ni'mel Ceyş, o ne güzel ordudur diye vasfettiği ordunun efendim mensuplarındandır. Kendisine niye? Asıl adı Şemseddin Ahmet'tir. Kendisine niye İbni Kemal Paşa diyoruz? Çünkü babasının babası yani dedesi Kemal Paşa, o da Sultan Fatih devri komutanlarından ve Sultan Fatih'in oğlu, kendisinden sonra padişah olacak ikinci Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli'ye lalalık yapmış Kemal Paşa'dır. İşte bundan dolayı Şemseddin Ahmet'e onun torunu manasında İbni Kemal Paşa ya da Kemal Paşa Zade ya da Kemal Paşa oğlu isimleri verilmiştir. Bu dedesi dediğimiz Kemal Paşa da torunu İbni Kemal Paşa'nın yani Şemseddin Ahmet'in doğumundan bir yıl kadar sonra 1470'li yıllarda vefat etmiştir. Ve eski odalar civarına gömülmüştür. Bu eski odalar dediğimiz yer kıymetli kardeşlerimiz bugün İBB binasının karşısındaki Şehzadebaşı Camii'nin hemen karşısında, yani bugün belki İBB binası veya biraz daha ilerlerde olabileceği düşünülen eski odalar ki Yeniçerilere yapılmış askeri binalı odalar idi. Oraya metfun bulunmuşlar. Sonradan babası vefat ettiğinde o da oraya metfun bulunmuştur. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Umera ailesine sahip birisi olarak Amasya'da tahsil hayatına başlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Amasya'da yine Farsça, mantık gibi ilimleri tahsil ettikten sonra 2. Beyazıt Han döneminde 6 bölük sipahisi olarak askeri bir vazifeye tayin edilir. Hayat hikayesi hakkında ilginç bir kıssa, hatta kıssa değil vaka vardır kıymetli izleyenlerimiz. Kendisi önce askerdir. Evet, yanlış duymadınız. İbni Kemal Paşa gibi şanlı büyük bir Şeyhülislam askeri bir vazifeden daha sonra ilmiye sınıfına geçmiştir. Şöyle ki ben bu kıssayı, bunun hakkındaki bu size bahsedeceğim kıssa 2004 belki 2005'li yıllar olabilir. Bir Türkçe eserde Osmanlı'daki ilim hayatından bahseden bir eserde okumuş. Çok hoşuma gitmiş, çok etkilenmiştim. Şeyhülislamları yazarken de 2017 yılında Lale Gül dergisine Taşköprüzade'de bunu tafsilatıyla gördüm. Size nakletmek istiyorum. Evet, İbni Kemal Paşa 2. Beyazıt Han'ın ordusunda, yani Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt-ı Veli ile kaplı 2. Beyazıt Han'ın ordusunda asker olmuştur. 6 bölük sipahisidir. İlmiye yoluna geçmesi ilginç bir olayın eseri olarak gerçekleşmiştir. Şöyle ki kendisi efendim bir Balkanlara doğru bir sefer esnasında Filibe'de bir askeri istişare toplantısı yapılır. Bu toplantı esnasında yanlarında Halil Paşa'nın oğlu kıymetli ve büyük vezir İbrahim Paşa bulunmaktadır. Onun daha başka önemli bir şahıs daha vardır. O da Yunanistan Fatihi Evrenes Gazi'nin torunu, meşhur Akıncı Evrenes oğlu Ahmet Bey de beraberlerindedir. İbni Kemal Paşa'nın ifadesine göre böyle zatların bulunduğu mecliste ben her zaman böyle efendim esas duruşta durur ve onlara hürmetlerimi, tazimlerimi asla eksik etmezdim demektedir. Böyle bir askeri istişare toplantısı esnasında Filibe'de olur. Kıymetli izleyenlerimiz, bu da tabii üzücüdür bizim için. Tabii çoğumuzun umurunda maalesef olmamıştır ama topraklarımız biliyorsunuz 100 sene önce birçoğunu kaybetmişizdir. 100 sene önce, yani mihenk noktası açısından söylüyorum. Filibe bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. 450-500 sene bizim yönettiğimiz topraklardır. Bunda parantez içinde belirtmek isterim. Bu şu an bugün Bulgaristan sınırları içerisinde olan bu Filibe'de, o zaman bizim toprağımız tabii, bir toplantı yapılmakta. İşte böyle bir mecliste istişare yapılırken üstü başı çok da böyle şahşalı olmayacak, biraz eski püskü diyebileceğiniz bir kıyafet ile içeri birisi girer ve hemen o vezir İbrahim Paşa, efendim Evrenes oğlu meşhur Akıncı Ahmet Bey ayağa kalkarlar ve onu, o gelen kişiyi baş köşeye oturturlar ve bir şeyler konuşur, istişare ederler. Ama İbn Kemal Paşa hayretler içerisindedir. Çünkü şunu bilmektedir ki bu kadar büyük kişilerin olduğu bir mecliste bu üzeri çok da efendim şahşalı durmayan kişi kim ola ki bunların da önüne geçmiştir. Hemen yakınlar bir arkadaşına der ki kimdir bu zat? Derler ki Filibe müderrisi Lütfi, Molla Lütfi. Ne kadar maaş alır? 30 akçe. Allah Allah der, bu kadar büyük zatların olduğu mecliste bunu nasıl baş köşeye oturttular? O arkadaşı der ki bu büyük bir alimdir, Molla Lütfi. Bu zatlar kendisinin arkasında olmasına asla izin vermezler. Molla Lütfi efendim ayağa kalkmayın dese de bu efendim vezir ve komutan buna asla izin vermezler. Hürmette ve tazimde ulemaya asla eksiklik göstermezler demiştir arkadaşı. Ve İbn Kemal Paşa'nın orada fikir dünyası değişir. Der ki, şöyle düşünür, kendi böyle düşündüğünü, böyle anlattığını Taşköprüzade nakletmekte kıymetli kardeşlerim. Der ki ben ne kadar çalışsam şu askeri rütbede şu bahsettiğim komutanların zirvesine çıkamam. Ama gayret edersem bu alim gibi olabilirim der ve kıymetli kardeşlerim Balkanlara çıktığı o sefer dönüşünde Filibe'de Molla Lütfü'nün yanına gelir. Molla Lütfü sonra Edirne'de Fahrettin Acemi Hazretleri'ni sizlere arz ederken, hayat hikayesini anlatırken çekim yapmış olduğumuz o Darul Hadis Medresesi müderrisi, bugün cami orası. Orada Molla Lütfü'yü bulur ve askeri rütbesinden istifa ederek ilmiye yoluna geçer ve orada ilk olarak işte ilim tahsilinden sonra Şerhul Metali'yi haşiyeleriyle beraber okur ve ilmiye yoluna girmiş olur İbn Kemal Paşa Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han döneminde verdiği bir fetvasıyla şöhreti daha da artmıştır Kemal Paşa Zade rahmetullahi aleyhin. Şöyle ki, itikadi görüşlerinden ve Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmak için baskılar yapması, bunun artması ve Anadolu coğrafyasında bu nezih topraklarda, Sünni akidesine sahip topraklarda Şii propagandalarını artırmalarından dolayı Şah İsmail'e karşı sefer yapmak istiyor idi Yavuz Sultan Selim Han. Kendisinin camisinde bulunuyoruz. Aleyhi rahmeti vel gufran hazretleri. Bu dönemde Şah İsmail, dersimin bizim başında zikrettiğim bugün 114 tane risalesinin bir araya getirilmesiyle yakın zamanda basılan Mecmu'u Resail İbni Kemal Paşa, İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin bütün risalelerinin bir araya toplandığı eserde 84. risale olarak efendim mevcut bulunan bir risale vardır. Risale fi hakkı Şah İsmail, fi hali Şah İsmail ve etbaihi, Şah İsmail'in durumu ve ona tabi olanların durumu adıyla yazılmıştır. Bugün biz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetini kabul etmeyenlere mübtedi, yani bid'at ehli, ehli sünnetten hariç desek de Yavuz Sultan Selim Han döneminde İbni Kemal Paşa işte bu eserinde kaynaklar vererek bunların küfrüne ve bunlarla yapılacak savaşın cihat olduğuna fetva vermiş ve Yavuz Sultan Selim döneminde yıldızı daha çok parlamıştır. Bunun üzerine kendisine ilerleyen vakitlerde Edirne kadılığı ve 1516'da da Anadolu kazaskerliği verilmiştir. İşte dersimizin yine baş taraflarında Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına İbn Kemal Paşa'nın atının ayağından çamur sıçraması ve bu kaftanın türbesinin üzerine asılmasını vasiyet etmesi durumunu anlattığımız olay, 1516 yılında Anadolu kazaskerliği makamına erdikten sonra Mısır seferinde Yavuz'a eşlik ederken vaki olmuş bir hadiseydi İbn Kemal Paşa Hazretleri açısından. İbn Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526 Mayıs'ında Zembilli Ali Efendi vefat ettikten sonra Şeyhülislam'la getirilmiştir bu kıymetli zat. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, malum haliniz, sadece Şeyhülislam'ları anlatmak istemiyorum. Bu zatları anlatırken kültür tarihimizden efendim önemli noktalara da değinmek istiyorum. Programlarımda gördüğünüz üzere Yavuz Sultan Selim Han'ın camisinde bulunmamız hasebiyle bu kıymetli caminin kitabesini de size arz etmek isterim. Dediğim gibi cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından, yani oğlu tarafından babası adına yaptırılmıştır. Ne güzel oğul, ne güzel evlat, babası adına cami yaptırmış. Kitabe şöyle başlamakta kıymetli kardeşlerim. Emera bin Şai Hazel Cami'i Şerif, bu kıymetli caminin efendim inşasıyla inşasını emretmiştir. Kim? Sultanul A'zamul Ekram, en kıymetli ve yüce olan padişah. Seyyidü Selatinil Arabi vel Acem, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, seyyidi. Malikül Berreyni vel Bahreyn, karaların ve denizlerin hakimi. Hadimül Harameyni Şerifeyn, ikinci satıra indim kıymetli kardeşlerim. Kıymetli iki haremin, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi. Bu vasıf, sıfat ilk defa Yavuz Sultan Selim Han döneminde ona verilmiştir kıymetli kardeşlerim. Kısa, belki birçoğunuzun malumudur. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mekke Medine fethinden ve hilafetin Osmanlı'ya geçişinden sonra sefer esnasında bir camide bulunur cuma namazında. Namazı kıldıran kişi hutbede efendim Hakimül Harameyn-i Şerifeyn, o iki harem saha Mekke ve Medine'nin hakimi diye Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ı met edince Yavuz Sultan Selim Hadimül Harameyn-i Şerifeyn diye düzeltilmesini istemiş. Yani Harameyn-i Şerifeyn'in hakimi değil, haşa, hizmetçisi sıfatını kendisine kendi atletmiş, vasfetmiştir. Hatta kıymetli kardeşlerim, Osmanlı asla Mekke Medine'ye bayrak dahi, sancak dahi asmamış. Bu topraklar üzerinde biz bayrağımızı hakimi gibi dalgalandıramayız demiş. Ta ki efendim Lavrens'in Arap dünyasını bizden koparma adına yaptığı ajanlık faaliyetleri dönemine kadar böyle bir sancak asmak, bayrak asmak dahi onlar edebe mugayir görmüşler bu yüce sultanlar. Efendim, bugün Arap kralları bu sıfatı kullanırlar. Hadimül Harameyn-i Şerifeyn, asıl ilk bu sıfatın sahibi Yavuz Sultan Selim Han'dır. Devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Kimdir o? Sultan İbni Sultan, Sultan oğlu Sultan. Sultan Selim Han, Sultan Selim Han'dır. İbni Sultan, o da Sultan'ın oğlu. Han kim onun babası? Sultan Bayezid Han. Babası Sultan Bayezid Han'dır. Yani Fatih'in oğlu, ikinci Beyazıt'ı kastediyor. Beyazıt Veli'yi. O da İbn-i Sultan. O da Sultan oğludur. Ebul Fetih. Burası çok etkileyicidir kıymetli kardeşlerim. İkinci Beyazıt da kimin oğludur? Ebul Fetih'in, Sultan Ebul Fetih'in oğludur. Ne demek? Fetih'in babasının oğludur. Yani 21 yaşında İstanbul'u fethederek İstanbul Fatihi olmuş. Bakın lakabına Ebul Fetih, Fetih'in babası. Sultan Mehmet Han, Sultan Mehmet Han, Fetih'in babası sayılan Sultan Mehmet Han'ın oğlu, 2. Beyazıt'ın oğlu Sultan Selim Han bu kıymetli camiyi yaptırmakla, inşasıyla emretmiş. Efendim dua ediyor. Halladallahu mülkehu ve sultanehu. Allahu Teala onun mülkünü ve saltanatını baki kılsın ila yevmil kıyam. Amin. Temme zelikel, işte bu caminin inşasını emretmiş. Kanuni döneminde olmasına rağmen camiyi Yavuz yaptırmış gibi oğlu Kanuni efendim kitabe yazdırmıştır. Temme zelikel imaratul mübareke fi gurreti şehri Muharremil Haram. Haram olan Muharrem ayının başlarında Lisenetin tis'in ve işrine ve tis'imiyeti Hicri 929 yılının Muharrem ayının başında tamamlandı ki bu da miladi olarak Aralık 1522'ye denk gelmekte, tekabül etmektedir. Taşköprüzade İbni Kemal rahmetullahi aleyhin geldiği ilmi seviyeyi anlatmak için şöyle bir ifade kullanır. Kendisi kendisinden önce gelen alimleri unutturmuş seviyeye çıkmış bir zattır der. Daha genç yaşında efendim Seyyid Şerif Cürcani ve İmam-ı Taftazani gibi iki derin alimin, ilimde umde alem sayılabilecek iki derin alimle kıyas edilir hale gelmiştir İbn Kemal Paşa. Kıymetli kardeşlerimiz, burada bir nükteye değinmek isterim. Bakınız Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ne kadar yüce padişahlar ama kendi dönemlerinde ki ilim ehli, efendim Zembilli Aliler, İbn Kemal Paşalar, kendisinden sonra gelecek Ebu Suudlar, bunlar çok kıymetli alimler, çok büyük zatlar. Bu zatların döneminde böyle yüce padişah olmak var. Bir de 2. Abdülhamid'i bir düşünün. İşte 2. Abdülhamid'in büyüklüğü buradan gelmektedir. Çünkü dönemi kahd-i rical dönemi, adamsızlık dönemidir. Öyle bir dönemde devleti 33 sene ayakta tutmak gerçekten büyük maharet isteyen bir iştir. Bunu da anekdot olarak aktarmak istedim. Hatta İbn Kemal Paşa'nın büyüklüğü hakkında öyle bir sözler de vardır. Mesela şöyle denir. Kendisi ne? El Muallimul Evvel, Osmanlı Devleti'ndeki ilk üstad, talebesi Ebu Suud'a El Muallimus Sani, ikinci üstad vasıfları da verilmiştir. İbn Kemal Paşa Hazretleri hakkında şu önemli notu da aktarmak isterim. Kendisinden önce fakihlerin sınıflandırılmasında efendim mutlak, mukayyet gibi ikili bir tasnif var imiş. Ama İbn Kemal Paşa bir eserinde, Risale'sinde efendim çocukların çocuklarına bırakacağı vakıfın, vakıf mallarının acaba kızın çocuklarına da dahil olur mu, olmaz mı hakkında yazdığı bir risalesinde bu konuda Hanefi mezhebindeki fukahayı sayar ve bu fukahanın görüşlerini hakkı arasında bir kanaate varmak için bu fukahayı bir tasnife tabi tutmak ister ve bu fukahayı şöyle yedili bir tasnife tabi tutar. Tasnif şöyledir. Şeriatta müştehit, mezhepte müştehit, mesailde müştehit, ashab-ı tahriç, ashab-ı tercih, ashab-ı temyiz ve mukallit diye fukahayı yedili bir tasnife tabi tutmuş ve kendisinden sonra kabul görmüştür bu İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin tasnifi. Kaleme aldığı birçok eserinde karmaşık birçok konuyu cesaretle ele alan, yazan İbn Kemal rahmetullahi aleyh hazretleri ehliyetli, liyakatlı birçok alimi de efendim başarıyla tenkit etmiştir bu eserlerinde. İşte bu yüce alim Farsça olarak yazdığı, Farsça hakkında yazmış olduğu bir eserinde kendisinden bahsederken Mısır'a gittiği, Mısır ulemasının kendisini efendim imtihan etmek istediği ve bunun üzerine kendilerini verdiği başarılı cevaplarla susturmayı başardığını ve daha sonra tıpkı Zemahşeri'nin Arapça hakkında yazdığı bir eserini alıp Harem-i Şerif'e gidip "Ey Araplar, atanınızın dinini benden öğrenin" demesi gibi kendisinde bu Mısır'daki başarısını kendisini de o yönden bu hususa benzetir. İbn Kemal rahmetullahi aleyh evvelce de bahsettiğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Han döneminde Şii propagandaya karşı çıkmış, fetva vermiş ve bu hususta geri duran, çekingen olan devlet ricali karşısında Yavuz Sultan Selim Han'ın elini güçlendirmiştir. Aynı bunun gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Safevilere karşı mücadele etmesini Kanuni Sultan Süleyman'a devamlı teşvik eder olmuş. Hatta Şah Tahmasp'a yazdığı yazılan mektupları Sultan adına bizzat kaleme almıştır İbn Kemal Hazretleri. Şeyh-i Ekber sıfatıyla mevsuf olan Muhyiddin İbn Arabi Kutsesürü Hazretleri hakkında o dönemde de efendim menfi bazı görüşler olmakla beraber İbn Kemal rahmetullahi aleyh kendisini savunmuş, bu konuda eser telif etmiştir. Yavuz Sultan Selim Han da bu şekilde Muhyiddin İbn Arabi'yi tanıdığı için efendim Mısır seferi dönüşünde 4 ay kadar kaldığı Şam'da kabrinin yerini buldurup üzerine türbesini ve camisini yaptırmıştır. Hatta Muhyiddin İbn Arabi'ye atfedilen bir söz vardır. İza dehale sinü fişşin zahara kabru Muhyiddin. Sin şına girdiğinde Muhyiddin'in kabri zahir olur. Yani sin rumuzu Yavuz Sultan Selim'e, şında efendim Şam'ı göstermektedir. Yavuz Sultan Selim Şam'a girdiğinde benim kabrim ortaya çıkacaktır sözü Yavuz Sultan Selim'in Mısır dönüşündeki Şam günlerinde gerçekleşmiştir. İbn Kemal rahmetullahi aleyh, arkamda türbesini gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine kıymetli bir mersiye yazmış. Bu mersiye yıllarca dilden dile dolaşmıştır. Çok kıymetli 4 beytini arz etmek isterim. Şöyle der Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine İbn Kemal rahmetullahi aleyh: "Az zamanda çoğu iş itmiş idi, sayesi olmuş idi alemgir. Az zamanda çok işler başarmıştı. Onun işleri bütün dünyayı kaplamıştı. Şemsi asr idi, asırda şemsin. Zilli memdud olur, zamanı kasir. İkindi vaktindeki güneş gibiydi Yavuz Sultan Selim Han. O güneşin etkisiyle nesnelerin gölgesi uzun olur ama zamanı kısadır. Yani efendim az kalmıştır ama çok işler başarmıştır demektedir. Tacu taht ile fahreder beyler, fahrederdi anınla tacu serir. Bazı hükümdarlar tahta çıkmak ve taç giymekle övünürlerdi. Halbuki Yavuz Sultan Selim Han'ın tahtı ve tacı böyle bir hükümdara ait oldukları için övündüler. Hayf Sultan Selim'e hayfu diriğ, hem kalem ağlasun ana hem tığ. Öldü Sultan Selim, eyvah, göçüp gitti. Artık ona hem kılıç hem de kalem ağlasın. İbn Kemal rahmetullahi aleyhin vefat tarihi Hicri 940'tır. Tabii çok meşhur bir Şeyhülislam olması hasebiyle dönemin şairleri, efendim müverrikleri eserlerinde vefatına düşülen tarihleri zikretmişlerdir ki şu ana kadar benim gördüğüm en çok vefatına tarih düşülen Şeyhülislamlardan biridir. Mesela şu tarih düşürülme ibaresi vardır: İrtehalel ulumu bil kemal, ilimler külliyen kemaliyle beraber bu cihandan onunla ahirete göçmüştür ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Mesela bir tanesi İrtehalel ulumu bil kemal, defaatle söyledim, bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu vefat tarihi düşürmektir. Yani bu ibaredeki harflerin, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Arapça değerlerini topladığınız zaman 940 tarihini vermektedir. Başka bir vefatına düşürülen tarih: Kabri Ahmet müdam ola pürnur. Ahmet, çünkü aslında Şemseddin Ahmet idi ya, Ahmet'in kabri devamlı nurlar ile dolu olsun. Vefatına düşürülen başka bir ibare şöyledir: Vay gitti kemali bu asrın, bu asrın kamil adamı İbn Kemal Paşa'sı ahirete irtihal eyledi. Bir başka ibarede efendim ol barigaha vardı İbn Kemal Paşa, İbn Kemal Paşa Hazretleri o yüce makama ulaştı diye tarih düşürmüşlerdir zamanındaki zevat. İbn Kemal Paşa Hazretleri vefatından önce ya ahad netcina mimma nehaf, ey bir olan Allah'ım, İkisi olmayan, şeriki olmayan Allah'ım, korktuklarımızdan bizleri emin eyle diye bir dua edip ahirete irtihal eylediği kitaplarımızda mezkurdur ki bu ibarenin de 940 tarihi vermesi ilginç bir olaydır. İbn Kemal Paşa birçok eser kaleme almış büyük bir alimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler yazmıştır. Çalışmalarının sayısı konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber 200'den fazla isim zikredilebilmektedir. Yakın zamanda basılan tefsirinin mukaddimesinde 127 eserinin tespit edildiği yazılıdır. Zaten sadece risalelerinde 114 tane risalesi mevcuttur. Başlıca eserlerini şöyle zikredebiliriz. İkinci Beyazıt İdrisi Bitlisi'ye Farsça bir Osmanlı tarihi yazma görevini verirken Kemal Paşa Zade'den de herkesin anlayabileceği Türkçe bir tarih yazmasını istemiş ve kendisine bundan sebep 30 bin akçe ihsan etmiştir. Bu eser Tevarih Ali Osman'dır. 10 cilt halindedir. Divan, münacat, naatlar, iki kaside, mesnevi tarzında manzumeler, 400'den fazla gazel ve çok sayıda mukatta ile müfretten meydana gelmektedir. Yusuf ile Züleyha 7777 beyitten oluşan bir mesnevidir. Nigaristan, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına naziri olup ahlaki ve tasavvufi bir muhteva taşıyan eseri Farsçadır. Akaid ve kelam hususunda çok eser kaleme almıştır. Risaletül Münire, Akaidil İslam, Risale fi'l İman-ı Şer'i, Risale fi Tahkikil İman, Risale fi Vücudil Vacib, Risale fi Kıdemil Kur'an, Risale fi Elfazil Küfür, Eftaliyetü Muhammed Aleyhisselam, Nebiyyina ala Sairi Enbiya, Risale fi Hakkı Ebeveyn Nebi, İhtilafatül Maturidiye vel Eş'ariye gibi eserlerini zikredebiliriz. Fıkıh ve usulü fıkıh alanındaki eserlerinden bazılarını sayacak olursak Tahir-ü Tenkih, müellif Sadrüşşeria'nın Tenkihül Usul adlı eserini yeniden oluşturarak metni şerh etmiş ve Sadrüşşeria'dan ayrıldığı hususları sayfa kenarlarında zikretmiştir. Haşiye al-Telvih, Taftazani'nin eseri üzerine yaptığı bu haşiyede kendisinden önce aynı eseri haşiye yazan Molla Husrev ile Hasan Çelebi'yi birçok konuda isim vermeden eleştirmiş, eleştirdiği diğer kişileri sayfa kenarlarında belirtmiştir. Islahul Vikaye, Tacüşşeria'nın torunu Sadrüşşeria için El-Hidaye'den seçmelerle telif ettiği kısaca El-Vikaye adıyla tanınan Vikayetür Rivaye fi Mesailil Hidaye isimli eseri Hanefi mezhebinde Mütün-ü Erbaa diye bilinen dört muteber kaynaktan biridir. Haşiye Alel-Hidaye, Merginani'ye ait eserin taharet, zekat, oruç, haç, nikah ve buyu bölümlerinin haşiyesidir. Fetava, İbni Kemal Rahmetullah Aleyh'in Türkçe fetvalarını içeren bu eser müstakil mecmualarda yer aldığı gibi bir kısım fetvaları devrin ünlü Şeyhülislamlarının fetvalarından seçmelerin yer aldığı mecmualarda da bulunmaktadır. Eşkâdül Ferâis, müellif bu eserde önce Secavendi'nin Ferâis metnini tahsis etmiş, ardından bunu Şerhül Ferâiz-i Sirâci adıyla şerh etmiştir. Tasavvuftan Fetva fi Hakkı İbni Arabi eserini misal verebiliriz. Müellif bu risalede Muhyiddin İbni Arabi Kudüs-i Sırru'nun kamil bir müştehit, fazıl bir mürşit ve kendisinden olağanüstü haller zuhur eden bir kişi olduğu, ona karşı çıkanların hata etmiş, tutumunda ısrar edenlerin ise sapıtmış olacakları, sultanın bunları görüşlerinden döndürmesi gerektiğini bildirmektedir. Tefsir-i İbni Kemal Paşa yakın zamanda 9 cilt halinde yayınlanmıştır. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh hadis-i şerif sahasında mühim bir eser kaleme almıştır. Bu eserde İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın meşhur Riyazus Salihin isimli eserinin şerhidir. 2014 yılında 7 cilt halinde yayınlanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda kendisi de şair olan İbni Kemal rahmetullahi aleyh'ten kıymetli bir beyit okuyarak dersimizi hitama erdirmek istiyorum. İbni Kemal rahmetullahi aleyh cinas sanatını çok güzel kullanır. Cinas sanatı aynı şekilde yazılıp farklı manaya gelen kelimelerin bir arada kullanılmasıyla meydana gelir. İbni Kemal rahmetullahi aleyh şu dünyanın ne kadar boş olduğunu, hepimizin ahirete gideceğini çok güzel bir nasihatle bize anlatmaktadır. Şöyle demektedir: kısmetindir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akıbet yer yer seni. Kısmetindir bu şekilde sen diyar diyar gezersin ama unutma ki arşa çıksan da şu yer seni bir gün yiyecektir. Devamında şöyle demektedir: anın için anın adı yer oldu, önce besler sonra kendi yer seni. İşte onun için bu toprağa yer demişler. Önce besler, verdiği ürünle, nebatatla, velev hayvanların ondan beslenmesiyle, gıdalarla önce seni besler, sonra da kendi yer seni. Tarihimizde bu kadar kıymetli zevat gelmiş geçmiş, ümmetimize, gençlerimize rol modeller lazım. Bu gibi niyetlerle bu zatları anlatma yoluna koyulduk. Bu büyük zatlar maalesef ülkemizde hiç böyle sırasıyla anlatılmamış. Rabbimize ne kadar hamd etsek arzdır ki bize böyle bir şeyi nasip eyledi. Lale Gül TV'ye de bu hususta medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilimizin döndüğünce İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh'ten bahsetmeye çalıştık. Allah-u Teala bu zatların tamamını anlatıp bu programı o şekilde itimama muvaffak eylesin. Amin. Bu zatların şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
0: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Allah Teala cennetle cehennem elinin arasında perdeyi peçeyi kaldırıyor. İşte cehennemde 7000 seneye kadar Müslümanlar da yananlar yanıyor. Ondan sonra son çıkan, en son çıkan da çıkıyor. Artık cehennemin derekelerinde bir Müslüman ve imanlı kalmıyor. Çünkü zerre kadar imanlı olanı da çıkarın Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle tabii. Yine onun şefaatiyle çıkarılıyor. O zaman ölüm getiriliyor ve cennetle cehennem ehlinin her birinin gördüğü tam orta bir yerde ölüm surete sokuluyor. Ahirette ameller suretlere sokulacak. Mesela zina günahı sana geliyor diyelim akrep suretinde. İçki geliyor efendim yılan suretine girmiş. Ama küçücük akrep değil, katır kadar. Katır kadar büyük akrepler var efendim. Bazı ameller de domuz suretine girmişler. Hepsi senin sırtına yükleniyor. Sen de onları taşımakla mükellefsin. Niye? Dünyada taşırdın ya. Şimdi de burada taşı. Ne buyuruyor Estaizu billah? Men a'rada anhu. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, tarafına bakmazsa, tefsirini okumazsa, Kur'an ayetlerini anlatan alimlerin sohbetini dinlemezse ve Kur'an'la amel etmezse fe innehu şübesiz o yahmilu yüklenecektir. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde vizra, ağır yük. İşte o ağır yükün tefsirinde, hadis-i şeriflerde izah ediyor. İyi ameller, güzel suretlerde, burak suretinde, kestiğin kurbanlar, en hızlı giden merkepler suretinde, gel diyecek, beni sırtıma bin. Sen kabirden kalkarken, mahşer nereye kadar yürüyeceksin? 50 bin sene sürüneceksin, orada burak bekliyor. Veyahut inek bekliyor. Bu nereden geldi? Buranın vasıtası budur. Ama oho, dünyanın ineğine benzer mi? Sinekten hızlı gidiyor. Vın! Niye? Sen dünyada kurban kestin, o burada gel. Ne bu Estağfirullah? يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى. Biz takva sahibi kulları, Meryem Suresi'nin ayetidir, Rahman Teala'nın hesap yurduna, Allah mekandan münezzeh, mahşerdeki hesap yurduna haşredeceğiz. Yani toplayacağız, sevk edeceğiz. Ama nasıl? Vefda, binekli heyetler halinde. Bak şimdi kabirden kalktın, İnşallah Efendi Hazretleri'nin yanında yatmak bana nasip olur. Oradan Edirne Kapı sakız ağacından çıktık. Kimsenin benim şeyime, kim kalmış? Babam mı kalmış, anam mı kalmış, oğlum mu kalmış, torun mu? Herkes mezardan çıkmış, başının derdine bakıyor. Kim benim altıma böyle güzel bir binek getirecek? Ay işte babacığımın, dedeciğimin ayakları çok ağrıyordu. İşte yorulmasın. Kim takar seni ya? Yanında torunun yatsa, hey yavrum şurada bir bana şey yapsana. Sen kimsin der ya? Sen kimsin? Kimse tanımıyor ki birbirini. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ Tanısan olacak kişi o gün kaçacak. مِنْ اَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Kardeşinden ve ümmi annesinden ve ebi babasından ve sahabeti eşinden. Değil mi? Ve beni oğullarından. Hanım! Hiç tanımıyor beni bak. Hani diyordun bana canım? Ne oldu burada şimdi? Ya, ya git işine ya! Cehenneme mi gideceğiz, nereye gideceğiz belli değil şimdi. Karı kocalık mı kalmış ya? Rezilliğe bak! Niye? لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ Çünkü onlardan her birinin nesi var? Şe'nün! Çok önemli bir işi var. Ne yapıyor o iş? يُغْنِي meşgul ediyor hi onu. Çünkü adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayken teşrifat, teşerrufatın zamanı mı ya? Aa, çok senedir görünmüyoruz. 2000 sene evvel ölmüşler. Mahşerde de birbiriyle görüşmüşler. Öyle ya şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri 5-6 bin senedir yatan var. Ya şurada bile anam öldü, kaç seneyi geçti. Ben ne kadar sonra öleceğim bilmem. Evde mahşere kadar mezardayız. Mahşerden çıktık, kaç yüz sene sonra diyelim. Kaç yüz sene anamı görmemişim. Anamı görüyorum, kaçıyorum. Böyle bir şey dünyada düşünülebilir mi? Ama öyle bir yer, öyle bir yer olduğu için herkes derdine düşmüş. Ölümü de koç suretine getiriyorlar. Yani koyun suretinde. Her şey bir surete girmiş. İyi ameller, iyi suretlere. Bak, takva sahiplerini Rahman Teala'nın hesap yurduna binekli heyetler. Veft kelimesi Arapça'da heyet ama binekli heyet. Onlara zahmet olmasın diye. Ama وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى cehenneme virda. Mücrimleri, müşrikleri, kafirleri, fasıkları, onları da cehenneme sevk edeceğiz ama onları susuz vaziyette, sürüne sürüne, susuzluk hastalığına tutulmuş deve, develerde bir hastalık var. O hastalık, susuzluk hissetme hastalığı. Dolayısıyla, deve biliyorsunuz 10 gün su içmeyecek kadar, suyu içip depo yapabilecek bir deposu var. Çöl hayvanı olduğu için Allah-u Teala onu orada yaşamaya müsait yaratmış. Ne gibi? Kazlar, ördekler suda yaşayacaklar için onların da ayaklarını palet gibi yaratmış ya, ona da öyle bir depo yaratmış. Depo vermiş. 10 gün su içmese durur. Ama tabii ki bir yere kadar. Ondan sonra ne yapması lazım? Onun da su ihtiyacını görmesi lazım. Ama bazı develere susuzluk hastalığı isabet ettiriyor. Yani susuzluk hissi veriyor. Çok acayip bir şey. Şu anda bize de verse, ne kadar su içersen içsen, susuzluk hissi olsa çatlayana kadar içersin. Sonunda da patlarsın. Deveye de bu oluyor. Bazı develerde susuzluk hissediyor. Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık neticesinde. İçiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam, deposu da çok. Çok içme zaten durumu var. 10 gün su yetecek kadar suyu zaten içebiliyor. Ama o da dolduğu halde yine susuzluk hissediyor. Ondan sonra çat diye çatlıyor. Bu hakikaten olan bir şey. İşte cehennemde yananlarda böyle bir durum da söz konusu olacak. Biz diyor, müttaki kulları, takva sahiplerini, haramlardan sakınanları mezardan çıkar çıkmaz buraklara, kestikleri kurbanlara veya fakir adamdı, kurban kesemedi, mesele değil. Onun da namazı var, zikri var vesaire. Salih amelleri güzel suretlere bürünüyor. Geliyor, onu huzur ilahiyedeki hesaba, muhasebeye götürüyor. Mahşerde duracakları yer, o da kaç bin senelik yol. Ama binekli, uçak gibi gidiyor, jetten hızlı gidiyor. Ama mücrimleri susuzluk hastalığına yakalanmış, ne kadar su içse suya kanamayan, çatlamak üzere olan kimseler halinde sevk edeceğiz cehenneme buyuruyor. Onun için ahiret aleminde temessül vardır. Temessül demek, misal aleminde görünme, amellerin şekle bürünmesi. Senin birine acıdığın, yaptığın bir merhametin sana güzel yüzlü bir mahluk olarak veyahut insan suretinde, ama öyle bir insan yok. Dünyada öyle yaşamış, seninle tanışmış, görüşmüş veya tanışmamış da olsa böyle bir insan yok. Orada Allah ona seni çok memnun edecek, baktığında sana gözüne gönlünü açacak, hoşluk verecek bir surete sokuyor. Senin neyini? Senin bir kediye acımanı, bir süt vermeni, bir yaralı kediyi veterinere alıp götürmeni gibi her amele bir şekil ahirette çıkıyor. Zaten alimler şu konuda ihtilaf ediyorlar. Vel veznü yevmeydin hakku, amelleri tartılması ahirette haktır. Hak olan mizan o gün kurulacaktır. Vel veznü, terazi tartmak, onu yanlış anlıyorlar. Yevmeydin hakku nedir zannediyorlar. Öyle olmaz. Vel veznü, amelleri tartmak veya mizanla tartı. Öyle tartı ki ileri geçeceksin. El hakku sıfatı. El hakku, hak olan tartı. Dünyadaki gibi yanlış tartmaz. Hak olan tartı. Ne zaman kurulacak?

kantarda belli olur dedi. İhsan Efendi o zaman o tabiri pek yadırgamış. Dedi, ne dedi bu şimdi, kantar neresi ya? Kantar, o şeyleri tartıyor, tırları. Kantarlar var ya, tırı tartıyor, tırı. Hah, tonlarca şeyi, kantarda belli olur evladım dedi. İhsan Efendi, hocamız bunu çok söylerdi. E şimdi o zaman kantarda belli olur. Yani seni mi koyacaklar tartıya? Kaç kilo geliyorsun? E ben geliyorum, bilmiyorum şimdi 70'lerde falanım. Ne çıkacak buradan? Benim şimdi amelim ne çıkacak buradan bu kilodan? Böyle bir şey çıkmaz ki bu kilodan. Ha. Bazı alimler Allah-u Teala o kişinin kendisini tartıya koyduğu zaman onda ne kadar miktar, miskal, ağırlık birimi olarak salih amel varsa onu ona yükleterek adamı tartıya koyduğunda terazide onun bütün salih amellerinin kiloya vurulsaydı kaç kilo gelirdiyse o meblağı yükseltecek diyorlar. Doğru bir görüştür. Ama bazı alimler de diyorlar ki adamın kendisi teraziye konmayacak. Ne konacak? Amelleri konacak ki bu daha sahih görüştür. Amelleri konacak. E amellerimiz ne? Oruç tuttuk. E oruç ne? İmsakta ağzımızı bağladık. Efendim, iftara kadar bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kiloya gelen, grama gelen bir iş var mı bunda? Bunun neresi grama gelecek? Zaten yeme yok, içmek yok, bilmem ne yok. Namaz kıldık. Yatsıyı kıldınız. E şimdi yatsıyı kıldınız, Allah kabul eylesin. Şimdi yatsıyı nasıl tartabiliriz? Hepinizin namazını nasıl tartabiliriz? Kaç gram gelir? Gramajı olan bir şey değil ki. Amel, araz. Kendi başına duramaz. Mutlaka bir ellen, ayakla, bir hareketten, bir canlıyla ortada görünebilen bir şey. Ama gramajı olmaz. İşte Allah-u Teala ne yapacak? Amelleri surete büründürecek. Senin namazın ihlaslıysa, senin namazın kaç kilo gelir? Diyelim ki Uhud dağı kadar. Tonaj, tonaj. Zaten mizanın bir kefesi ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Uzunluğu, eni, boyu ona göre. Kefe, kefe. Terazi iki kefesi var. Bir kefesi hasenat kefesi, sevapları tartacak. Ne kadar? Doğu ile batı arası kadar. Bütün feza içinde. E bunu nasıl olacak şimdi bu? Nasıl olacak? Bunu sevapla dolduracaksın. E kimsenin ameli yetmez. Ama öyle değil işte. Namaz kıldın ya yatsıyı. Gösteriş için mi kıldın? Allah rızası için mi kıldın? Tadil-i erkana riayet ederek mi kıldın? Harfleri mahraçlerinden doğru çıkararak mı kıldın? Namazın içindeki dışındaki şartları ne kadar ifa ettin? Ne kadar ihlal ettin? Ona göre senin namazının Allah Teala bir şekle bürüyecek. O şekle de o kadar ağırlık verecek. Kiminin namazı Uhud'da kadar, kiminin namazı ne bileyim, elma çekirdeği. Kimininki aleyhine. Daha beden namaz kılmış, azabı hak etmiş. Abdesti doğru almamış, abdestsiz kılmış. İstibra yapmamış. Ondan sonra abdest almış hemen. Abdestten sonra namaza gelene kadar idrar damlatmış. Veya azıcık iğne kafası kadar idrar çıkmış. Adam da kendini abdestli sanmış. Sanmışsa ne haberi var? Ne demek ne haberi var? Affedersin bilmem neresinden. Niye haberi olmuyor? Ne yapacak? 40 adım atacaktı. Pamuk kullanacaktı. Ondan sonra abdest alacaktı. Öksürecekti, aksıracaktı, tıksıracaktı. İstibra diye bir şey var. Okudunuz mu benim ilmihalimde bu konuyu? Teferruatıyla yazdık. Okumadım. E nasıl abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun? Babamdan gördüğüm gibi. Git o zaman babana sor. Babandan gördüğün gibi. Baban da yanlış yaptıysa ne olacak? İlmihal farz. İmandan sonra ilk iş abdest, gusül, taharet, namaz, ilmihal bilgisini almak farz. Ondan sonra mizana geldi. Ya Rabbi benim namazlarım vardı. Bizim defterde yanlış mı var? Eksik mi var? Yoksa bizim defter karışmış ya. 60 sene namaz kılmış adam. Mahşerde çıkacak. Defteri amalinin sağ kefesinde bir namaz yok. Ya İmam-ı Rabbani böyle buyuruyor mektubat. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bir adam gördü namaz kılıyor.

0: Ama taküt, tadil-i erkan rahat etmiyor ya, bunlar tadil-i erkan. Müstakil tadil-i erkan hakkında size kitap yazdım. İlmihal büyük de, tadil-i erkan çok değil herhalde, 200 sayfa var mı yok mu? Tadil-i erkan, bunsuz namaz olmaz. He, kılıyorum diyen de kendini ölçüye vuracak oraya. Yarın mizanda seni tartmadan Allah'ın melekleri bugün siz tartın diyor amellerinizi. Hadis-i şerifte değil mi? Hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekin. Ve zinuha kabl en tuzenu. Allah'ın terazisine, mizana sizi koymadan, melekler tartmadan siz tartın kendiniz. Kıyas yap ya. Kıyas yap. Bu namazım doğru mu değil mi? Fatiha okuyorsun. Kulüvallahine atayına'ya bağlamışsınız otomatiğe zaten. Hep onu okuyorsunuz. Güzel. Onu da doğru okuyorsanız çok maşallah. Ama kardeşim, git de bir Hafız Efendi'ye, bir Hoca Efendi'ye bir okuyayım da de. Dinle beni. En azından hafız değilim, şey değilim, kıraat dersi alacak vaktim yok, halim yok. Şu namazım caiz olacak kadar iki sure falan kurtaracak kadar ya, bir dinle beni. Dediniz mi hiç? Çoğunuz demediniz. E nasıl namaz kılıyorsunuz siz? Ondan bundan öğrendiğimle. Olmaz. Baktı Ebu Hureyre radıyallahu anh, adam bir kalktı rükûdan küt aşağı. Ondan sonra secde arasında durmuyor vesaire. Selam verdi. Dedi ki, sen dedi, kaç senedir namaz kılıyorsun? O kim olmuş oluyor o zaman Ebu Hureyre'nin gördüğü? Tabiinden oluyor. Düşün, sahabeden sonraki en hayırlı tabaka normalde. Ama tabii bu her ferde şamil olmaz ama asrın umumu itibariyle en hayırlı. Adam da şey yaptı yani, tabii 40 senedir dedi. 40 senedir böyle namaz kılıyorum. Yani sevinerek. Zannetti ki Ebu Hureyre, dedi ki maşallah diyecek. Dedi ki sen inneke ma salleyte erbainesin. Sen 40 sene hiçbir namaz kılmamışsın. Ahirette defterinde bir namaz çıkmaz dedi. Çünkü Allah tadil erkansız namazı kabul etmez. Onun için namaz bir şekle sokulacak, bir kiloya tabi tutulacak, bir tonaj. Namaz, oruç, hac, zekat, zikir, sadaka, zekat. Bunların hepsine ihlasına göre, amelin durumuna göre ne verilecek? Bir şekil ve o şeklin de nesi olacak? Bir ağırlığı, tonajı olacak. İşte mizana onlar konacak. Kaç paralık adam olduğun amellerinin tonajına göre meydana çıkacak. Günahların da sol tarafta aynı şekillere büründürülerek, kilolandırılarak sol tarafa konacak. Burası geldi. 6 ton diyelim, işte 500 kilo, 500 gram. Günahlar da geldi. 6 ton, 500 kilo, 100 gram. Hatta 490 gram. 10 gramdan değil, 1 gram bile sağ taraf fazla gelse, فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ sevap tarafındaki tartılanları ağır gelirse. Ağır neyle geliyor? Azıcık bir şeyle. Şimdi Cumhurbaşkanı ne şaşırıyor? 50 artı? 1. Bu kadar basit. 1. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ancak onlar felah bulacaklar. Ameller böyle.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezi hedana lihaza ve ma kunna linnehtediye levla en hedanallahu ma tevfiqi ve atsami illa billah fe subhanellezi kâle fi kitabihil kerîme ma teşâvune illa en yeşâ Allah.